0: Menez Meksikalı değil miydi?
1: Evet.
0: Meksika milli takımında da ben hatırlıyorum.
2: Menez. Doğru. Doğru.
1: Evet, 7-8 haftalık bir sakatlığı olacak.
0: Sakatlığı. En son ne zaman olmuş ama?
1: İngiltere maçında.
0: Yani şey, Dünya Kupası'nda değil mi?
1: Evet, evet.
0: Tamam, işte Dünya Kupası'nda vardı yani sonuçta.
1: Vardı.
0: Yani bir Menez hamlesi bilmiyorum. Belki hani o da Milan Avrupa'daki böyle çabuk öğüten kulüplerden
1: sürekli bir böyle 7-8 haftalık sakatlığı oluyor. Nükseden bir sakatlığı var oyuncunun. Çok girilecek risk değil.
2: Ben İsmail Hoca'nın oyununda bağlantı, özellikle 9'ların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben karar alıcı konumda olsam 30 milyon euroya Troy Parrott'ı bitirme imkanım varsa alırım Troy Parrott'ı. Hiç düşünmem ya.
1: Şimdi tekrardan dediş konusuyla ilgili şunu söyleyeyim.
0: Valla Fenerbahçe Parrott tamam da Fenerbahçe Leo.
2: Leo.
0: Leo.
2: Bakalım.
1: Gördüğünüz gibi bak, savunma dikkat çekmiyor hiçbir yerde. Dediş dedik konuşamıyoruz. Leo'dan, Parrott'tan.
2: Çok önemli. Dönemedik. O üzerinde çok konuşmak lazım. Fenerbahçe Semedo'dan çıkıyor mu sorusu.
1: Ama Cem biraz şöyle ya, ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani şu anlamda vermiyorum.
0: Semedo.
1: Hayır yani dediş transferinde şöyle geliyor çünkü biraz bana. Yani komşunun tavuğu komşuya taz görünüyor, kaz görünüyor kaz gibi bir durum var ortada. Bir de şimdi ben bu kadar yabancı konusunda sıkıntı yaşarken Semedo'dan çıkıp da yani minimum 20 milyon euroya alabileceğim, bir de bunun maaşı olacak tabii ki. Hani bir oyuncuya gider mi Fenerbahçe, bana çok hani gerçekçi görünmüyor açıkçası yani. Yazılıp çiziliyor ama ben okuduğum zaman bir ihtimal vermedim.
0: Semedo çok basit, sıradan bir haber gibi veriliyor da ben Semedo'nun bir değeri var. Yani,
1: kesin.
2: Tabii. Yani çok bu kadar oyuncu.
0: Bu kadar kolay hadi seni gönderiyoruz denilecek bir oyuncu değil Semedo. Yani Semedo'nun dünya futbolunda, Avrupa futbolunda piyasası var, değeri var. Ki son maçta da gördük, Fenerbahçe'nin belki de en iyisiydi. O yüzden Fenerbahçe için karar vermek çok kolay değil.
2: Dedic iyi oyuncu. Fenerbahçe'ye katkısı olur mu? Olur bence. Ama Fenerbahçe'nin önünde çok bir problem var. Fenerbahçe Semedo'dan, Talisca'dan, Fred'den, Jaden'dan üçünden çıkması gerekiyor. Şimdi bir de matematiği var bunun. Hangi üçlüden çıkacak? Hangisinden çıkacaksınız? Benim fikrim net mesela. Ben Fred'le %100 çıkılması gereken noktadayım.
0: Smile Kartal demek.
2: Fred demek.
1: Ya hoca Fred kalacak dedi ama ben biraz bu açıklamanın hani yani bilinçli yapıldığını şu anlamda. Ya hoca da biliyor stratejik. Muhtemelen evet Fred'i tutamayacağını ama muhtemelen bir satış olacak Fred'in Brezilya'ya. O yüzden de biraz tabii. Hani tok alıcıyı oynamak isteyen Fenerbahçe'de
2: olduğunu düşünüyorum. Gornik Zabje maçından sonra Fred'de bir ayrılık olma ihtimali olduğu çok konuşuluyor. Evet. Semedo'dan mı çıkacaksınız?
1: Yani birinden çıkacaksın çünkü yani.
2: Evet, birinden çıkmak Talisca bir sihirbaz. Sonuçta bir şekilde en zor anlarda gollere Talisca'dan mı çıkacaksınız? Kim listeye bakıyorum? Jaden. Şimdi Nathan Ake konusuna geleceğiz. Burada da linçliyoruz ama Nathan Ake evet çok iyi bir oyuncu. Evet sol stoper, iyi oyun kurucu. Ama hep sakatlık. Bende bir şüphem var. Ve yola çıkıyorsunuz. Milan Skriniar'da hatırlayın geçen sezonu.
1: Şöyle step olmak zorunda.
2: Olmak zorunda. Jaden hem sol bek olarak oluyor hem sol stoper oluyor ki bana kalırsa olmuyor. Ya bana kalırsa ben Jaden'dan da çıkarım. Ama bizim için kolay burada mesela isimleri verip çıkarım demek. Ama Fenerbahçe'nin doğru sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe hep isimler yazılıyor. Tamam, çok önemli isimler de kim gidecek?
1: Peki, bu soru bence Fenerbahçe'de böyle kalsın havada. Yani çünkü en önemli soru bu. Fenerbahçe'deki gündeminde konuşmaya devam edeceğiz ama biz geçelim Galatasaray'a.
2: Çok önemli.
1: Şu sıralarda bir hazırlık maçı var Galatasaray'ın Venezia'yla. Dakika 66 golsüz devam ediyor maç ama Venezia'nın çok önemli gol şansları bulduğunu söyleyelim. Yani 2-16'lık bir gol beklentisi var şu ana kadar Venezia'nın.
0: Jankat'ın maşallah var.
1: Tam oraya geliyordum, ağzımdan aldın. Çok önemli çok kurtarışları var. Jankat çok iyi oynuyor. 6 kurtarışı var
2: çok
1: şu ana kadar. Bu maç sonunda yani da konuşulacak isimlerden
0: maç,
1: bir tanesi
0: tamam,
1: olacaktır.
0: Tamam, maç bitmedi. Yani maçın devamı da var. En azından Galatasaray'da ikinci kaleci konusunda net mesajlar verdim. Yani Günay takım içerisinde sevilen, soyunma odasında ağırlığı olan, Galatasaray'da hizmetleri olan önemli bir isim. Ama sonuçta Muslera bile ayrılırken Günay demişti. Yani benden sonra Günay var demişti. Ki Günay o dönemde hakikaten iyi performansı imza atıyordu. Ama Cankat da geçen sezon performansı ortada. Yani orada da devam edip etmeyeceği çünkü bir sene daha kontratı var. Şimdi onu motive etmek için yeni bir kontrat yapmak lazım. Sözleşmesini uzatmak lazım ama daha da önemlisi böylesine zaten geçen sezonki performansı, lig performansı ortada.

0: da ikinci kaleciliğe ki Galatasaray imza atsa ikinci kaleci de garanti değil. Üçüncü kaleci. Yani sonuçta Günay 2 o 3. Ama bence artık yani net karar verip sen bizim ikinci kalecimizsin. Seninle yeni bir kontrat yapmak istiyoruz. Zam da yapacağız. Uzun süreli sözleşme de. Yani ikna edilmesi lazım.
1: Doğru.
0: Bugün Galatasaray'ın ikinci kalecisinin de bu anlamda daha fazla güvenilir olması. Yani en azından genç bir kaleci olmalı. Belki de hani sonuçta biz hep oraya tamam Avrupa'da bazı kulüpler tecrübeli kalecileri falan tercih ediyorlar ama Cankat burada ikinci kaleci olmayı hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Günay çok iyi bir kaleci ve takım içerisinde de bence önemli bir rolü var ama Muslera'nın arkasında çok uzun süre bekledi. Bununla alakalı olarak %100 katılıyorum. Bana kalırsa ben mesela Cankat'la yola devam ederim karar alıcı. Ama burada da Okan Buruk tercihleri var. Okan Buruk Hoca böyle zaman zaman olaya bence duygusal da bakıyor. Ya beraber yol yürüdüğü isimlerden ben kolay ayrıldığını düşünmüyorum. Bir örnek vereceğim.
0: Onunla ilgili açıklama yaptı. Hı-hı. Kaan Günay. Evet. Hani bu açıklamalar riskli açıklamalar baktığım vakitten. Taraftarın, sosyal medyanın böyle her an linçlemeye hazır olduğu isimler.
1: %100.
0: Günay geçen sezon oynadığı maçlar sıkıntılı maçlar.
1: Problemler oldu.
0: Kupadan Galatasaray'ın elenmesi, ligde farklı yenilen maçlar vesaire. Hı. Artı Şampiyonlar Ligi'nde daha sahaya girmeden rakip kulübeyle tartışması.
1: Bir atışması oldu, gol yedi.
0: Hemen sahaya girdiği anda gol yedi. Mesela Monaco maçı.
2: Peki gelelim.
0: Yani orada Cankat, kusura bak hocam sözünü kesin sen rica tamam mı? Hani Cankat'ın ben de ikinci kaleci konusunda şey olduğunu
1: kesin düşünüyorum artık.
0: Bu maç bir mesaj verdi diye düşünüyorum.
1: Evet, Günay'la ilgili Göztepe iddiaları da okudum. Ama Cankat mı, Günay mı ikinci kaleci? Ben %100 katılıyorum ben mesela Cankat.
0: İkisi bir arada olmayacak gibi ama.
1: Tamam.
0: Yani ikisinden biri
1: olmayacak.
2: Evet, şu an Cankat sanki önüne geçmiş gibi görünüyor. Günay'ın ama tabii hocanın kararına bakmak lazım
3: Günay
2: son tahlilde.
1: %100.
2: Musiala konusu.
0: Valla çok zor bir konu.
1: Evet.
0: Yani şimdi burada negatif bir şey söylendiği vakit insanlar mutsuz oluyor. Sosyal medyada insanlar yalan da olsa bir isme bir şeye inanmak istiyorlar. Kendilerini belki de bu şekilde motive etmek istiyorlar. Şimdi Musiala'da Galatasaray'ın transfer döneminde ki bu süreç aslında yeni başlayan bir süreç değil. Galatasaray 10 numara pozisyonu için A+. Önemli bir isim renklerine bağlamak istediğini her fırsatta her yayında dile getiriyordu. Musiala'da adı geçen oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın ilgilendiği, acaba olabilir mi diye planladığı oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi işin haber kısmına geçecek olursak, dün hakikaten sıcak gelişmeler yaşandı. İddia vardı aslında, yani tek bir kanaldan böyle bir paylaşım olsa, böyle bir isim evet Galatasaray anlaştı denirse anlarım. Ama aynı anda birkaç isim, dostlarımız, arkadaşlarımız, kurumlar, aynı anda paylaşınca bir gazetecilik refleksi var. Sonuçta benim amacım bir gazeteci olarak meslektaşımı yalanlamak değil. Sonuçta bazen ben de bir isim, bana da o isim geliyor. O isim yalanlandığı vakit benim de hoşuma gitmiyor. Açık söyleyeyim. Bizim işimiz zaten birbirimizi yalanlamak değil. Ama bir kaç kanaldan birden eğer anlaşıldığı ifadesi kullanılıyorsa bir şüpheye düşersin. Bu yalan da olsa böyle bir şey aynı anda 4-5 kişi oldu mu
1: nasıl
0: kendinizi olacak? De inandırırsınız bu arada.
1: Tamam.
0: O motivasyonu sağlarsınız. Ama Musiala konusunda istihbarat demek ki arkadaşlarımız almışlar. Bunu paylaşmışlar. Ben de o esnada tabii ki telefona saldım. Kulüp yetkililerine ulaşmaya çalıştım. Ulaştım da kendi sosyal medya hesabımdan o anda paylaşımda bulundum. Ve Galatasaray'ın Musiala transferi konusunda anlaşma iddialarını kesin bir dille yetkililer yalanladılar. Daha sonra da kısa bir süre sonra da kulübün resmi bilgilendirme yapıldı kulüp tarafından. Muhabirlerin içerisinde bulunduğu bir gruba bizim bugün iddia edildiği gibi dijital platformlarda iddia edildiği gibi Musiala ve Bayern Münih ile anlaştığımız iddiaları doğru değil. Şeklinde bir bilgilendirme yapıldı. Bugünkü süreç var. İşte bugün işte Alman basında özellikle Bayern'e yakın işte başta Sky muhabiri galiba haber müdürü onun Hüseyin abi galiba
2: Bilten, Christian Folk var.
0: Christian Folk o mesela çok önemli şeye yakındır.
2: Hüseyin abi
0: Hüseyin abi de tebrik ederim. Hakikaten güzel
1: tebrikler
0: iş yapmış.
1: Tebrikler Hüseyin abi.
0: Christian Folk.
2: Folk evet.
0: Yani şimdi o Bayern kulübüne yakın bir kişi. Bilten haber müdürlüğü galiba. Şimdi o imkansız diyor. Diğer taraftan oyuncu menajeri hayır diyor. Oktay Ercan mesela Galatasaray'da bu transfer süreci aslında Galatasaray iç hesaplaşmanın

0: bir şeyi mi diye sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bir grup acaba işte Avusturya'da kampta bulunanlar tarafından sızdırıldı bu transferi gölgelemek, baltalamak için. Bu spekülasyonlar da iyi yapıldı. Ama işin içerisinde olduğu iddia edilen Oktay Ercan, Vestel'le kulübünün başkanı aynı zamanda Galatasaray'da yeni dönemde muhtemelen Sportif AŞ'ye girecek ama daha da önemlisi Başkan Dursun Özbey'e yakın bir isim. Ben gün içerisinde kendisiyle konuştum. Önemli. Sayın Oktay Ercan dedi ki ne ilgim var ne bilgim var. Transferden sorumlu biri değilim ben dedi. Galatasaray'da transferden sorumlu kişi Abdullah Kavukçu'dur. Bana birebir aktardığı bilgi budur.
1: Önemli.
0: Oktay Ercan'ın. Çünkü Galatasaray'da bir yetki karmaşası, krizi yaşandığı yönünde bazı iddialar, şüpheler, eleştiriler vardı. Transferi kim yapıyor? Başkan mı yapıyor? Abdullah Kavukçu mu yapıyor? Yoksa başka bir kanal üzerinden işte Oktay Ercan bu Sportif AŞ'de yeni yüzler, yeni yapılanma çerçevesinde mi hareket ediliyor? Oktay Ercan'ın bana aktardığı bilgi, ben bu işin içerisinde değilim. Benim ilgim de yok, bilgim de yok. Galatasaray'da transfer işlerinden sorumlu Abdullah Kavukçu şeklinde net bir açıklaması var. Dolayısıyla Musiala konusuna gelecek olursak açıkçası şu an dünden beri sosyal medyada Galatasaray taraftar içerisinde çok büyük bir heyecan yarattı. Bugün piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen, ağır sakatlığı yaşamasa belki dünyada işte Messi, Ronaldo sonrası işte en iyiler arasında biri olarak kabul edilen çok önemli potansiyelden bahsediyoruz. Şimdi Bayern Münih son olarak Saibari'yi
2: transfer etti.
0: Orada işte Kane var, Kal var, işte Olise yine ön tarafta. Yani hücum hattına baktığımızda çok seçenek var. Olise de kalacak gibi gözüküyor. Acaba Musiala'dan çıkarlar mı, kiralarlar mı? Oyuncunun 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Şimdi hem 23 yaşında olması hem Bayern'in elindeki havuza baktığımızda çok bu anlamda geniş olması hem Galatasaray'ın 10 numarayla işte bütün bunları üste koyduğumuzda aslında mantıklı bir hamle gibi görünüyordu.
1: Tabii.
0: Ancak hem Almanya cephesi, Alman tarafı ve kulübe yakın isimler, gazeteciler ve oyuncunun menajeri, avukatın yaptığı açıklamalar hem Galatasaray tarafında kulübün resmi açıklaması konuyla alakalı benim ve diğer meslektaşlarımın bir bölümün en azından ulaştığı yetkililer işte Oktay Ercan. Herkes bu işin olmadığını, Musiala ile anlaşmak gibi bir durumun söz konusu olmadı. Artı şu ifadede özelde kullanılıyor. Bayern niye çıksın? Oyuncuyu Bayern niye bıraksın ifadesini kullanıyorlar. Ama yine de diyorum transferdir bu. Tamam. Transferde şey biz Salah transferinde de gördük. Bir anda bitmişti. Herkes bu paylaşımları yaptı. Ne oldu? Salah bir anda ne oldu? İşte ibre tersine döndü. Rüzgar tersine döndü. O yüzden transferde temkinli olmakta fayda var.
1: %100.
0: Ben şahsen Musiala'nın olmasını bir futbol sever, bir gazeteci olarak tabii ki ben de isterim. Ama transfer haberinin şöyle de bir riski vardır. Şimdi beklenti en yükseğe çıktım.
1: Tabii.
0: Bundan sonra Galatasaray taraftarını hangi oyuncu kesecek? Musiala haberini gördükten, Musiala ile anlaştığı haberini gören bir Galatasaray taraftarını belki de teknik kadronun, yönetimin son derece planlı, stratejik bir şekilde kadrosuna katacağı 10 numara adayı Musiala isminin altında kalacak ve belki de bu eleştiriler hiç azalmayacak.
2: Yani Bruno Fernandes yazılıyordu Musiala'dan önce. Ya o da zor bir transfer. Aslında çok doğru bir noktaya bence dikkat çektin. Çünkü şimdi diyelim ki Musiala olmadı. Olması kolay görünmüyor. Bruno Fernandes de kolay değil. Haziran'dan beri Can Uzun'la ilgili ilgileniyor Galatasaray. Can bence çok iyi bir transfer olur ama şimdi olsa sanki şey gibi olacak yani. Şimdi Musiala olmadı, Musiala Bruno yazılıp, olmadı.
0: Musiala'nın olmadığı bir gün, ertesi günü Can'ı açıklasanız bile bir sönük kalacak. Yani
1: o sükseyi yapmayacak.
2: Kalmaması gerekir ama öyle olacak tabii.
0: İşte, bu yüzden transfer dönemi ve transfer haberciliği çok riskidir. Galatasaray cephesinde bir rahatsızlık yarattığını görüyorum. Çünkü beklentiden yukarı çıkarıldı bu saatten sonra. Taraftarı hangi isim kesecek? Galatasaray evet en başından beri ben, burada bulunan diğer arkadaşlarım Emre yine bültenlerde ki bizim beraber bulunduğumuz ortamlarda yapılan diyaloglar çerçevesinde hem ben yorum yapıyorum, Emre istihbaratlarını paylaşıyor. Bize söylenen şey şuydu. Biz bu dönem A artı plus oyunculara gidiyoruz. Yani Galatasaray sıradan oyuncu almayacak. Şu ana kadar bir tane oyuncu aldı. İşte kiralık Lugocoglu. Şimdi Fenerbahçe Leao'ya gitti. Tabii. Ya uçağı yarın indirecek ya da başka bir gün. Zaten 3 tane flash

0: transfer yapmış. Beşiktaş öyle ya da böyle transfer aldı. Salah'la ilgilendi ama
1: Nübel'i aldı.
0: İyi işler yaptı transfer. Çünkü Galatasaray, Trabzonspor neredeyse bitirdi. Galatasaray sadece bir tane kiralık oyuncu aldı. Hani paramız var.
1: Var.
0: Limitimiz var. Adımız var. Osimhen'imiz var. Biz neden bize yakışacak o hamleleri, transferleri yapmıyoruz? Ben yönetim cephesine de bunu sürekli sorduğumda orada biraz daha umutlu olduklarını, asla panik içerisinde olmadıklarını görüyorum. Güzel. Ama bunu işte anlatabilmek için sizin Önder Özen gibi %100. Bir iletişim stratejinizin ya da bunu uygulayacak birinin mutlaka olması
1: en
0: lazım.
1: En büyük mesele
0: bunu
1: o
0: benim anlatmam
2: aradaki
0: çok
2: boşluk o yani.
0: Bunu ben anlatmamalıyım. Ben anlattım vakit sonra linç ben yiyeceğim. Ya da başka birisi yiyecek. Tabii bu ki. Benim işim değil. Ben değil. Haberi veririm. Yorum mu yaparım ama ben sonuçta taraftar da diyor ki siz işte kulübe, yönetime, başkana yakınsınız. Bu sefer ben linç yemeye başlıyorum. Halbuki bu benim işim değil.
2: Nezaz şöyle bir durum da var bence bu arada. Galatasaray taraftarı da biraz şu anlamda zaten sıkıntı yaşıyor bence. Geçen yıl devre arasını hatırlayalım. Şampiyonlar Ligi'nden bir oyuncuyla ilgili tarih bile verildi. Yani işte ayın sonlarında 27-28'i gibi, tam şimdi hatırlamıyorum ama Ocak, yani 27 Ocak, 28 Ocak'tan sonrası gibi olması lazım. Bir transfer yapacağız Abdullah Kavuş'un, evet, değil mi? Evet. Benim hatırladığım bir açıklaması vardı. Mesela bu olmadı. Önemli isimlerle ilgilendi Galatasaray. Ugarte gibi, işte Ederson gibi, tabii, olmadı. Şimdi taraftar olmayan kısmı da gördüğü için, şu ana kadar da bir boşluk olduğu için biraz inancını korumakta zorlanıyor yani.
1: Galatasaray görevlileri o boşluğu doldurmalı. Size bir örnek anlatacağım. Bugün bana metrobüste bile Musiala gelecek mi sorusu yöneltildi. Yani o kadar büyük bir heyecan fırtınası yaşattı ki Galatasaray taraftarı. Bence sabah kalktıklarında ilk yaptıkları iş nedir, ne değil, ne olacak? Ama Nevzat'ın söylemi çok kıymetli. Bence oradaki Galatasaray görevlilerin çıkıp tane tane, nasıl Önder Özen anlattı, bir yol haritasıyla taraftarların ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Ki ben cümleler arasında çok önemli noktaların altını çizdi. Yani sonuçta bir Galatasaray uzmanı Nevzat Dindar. Biz daha dışarıdan bakmaya çalışıyoruz. Ben de hep şu iddiaları duyuyorum. Yani kulübün içerisinde bir güç savaşı olduğunu, hatta daha açık söyleyelim iddiaları, Abdullah Kavukçu'ya alternatif olarak daha farklı isimlerin öne çıkmaya çabaladığı, hatta daha da ileri götürelim, liselilerle diğer grubun arasında bir güç savaşı yaşandığı iddialarını çok net olarak okuyoruz.
2: Neden peki? Yani 4 yıl şampiyon olmuş takım, kadrosu oldukça iyi. Neden? Yani neden sorulara akıllara
1: Başkan
2: geliyor?
1: Başkan Dursun Özbey bence şöyle bir cümle masaya var, yumruğunu vurup bu konularla alakalı da çok net cümlelerle o soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekiyor bence.
0: Yani Galatasaray'da bu entrikalar bitmez. Hani altı boş diyemem. Ama tamamen bu çerçevede tıkanma vardı diyemem. Yani sonuçta son derece zeki, son derece akıllı bir başkan var.
1: Tabii, dursun.
0: Yani bu kriz ne ilk ne de sonu olacak. Belki de bilinçli olarak kontrollü bir şey. Başkanın stratejisidir bu. Bunu bilmiyorum. Yani
1: geçtiğimiz dönemlerde olmuştu bu kontrollü strateji. Evet.
0: Birileri motive oluyor. Bu şekilde motive oluyor.
2: Taht oyunları diyorsun yani. Biraz öyle.
1: Kazanan Galatasaray olursa sorun yok. Geçtiğimiz dönemlerde hep Galatasaray oldu. Ne oldu? Beklediler. Ederson çalıkları varken Uğurcan Çakır geldi. Lige damgasını vurdu Galatasaray.
0: Cem, çok güçlü bir başkanlık sistemi var Galatasaray'da. Bu Sayın Özbek değil, başka biri de olsa aynısını söyleyeceğim. Güçlü bir başkanlık modeli vardır. Her zaman son sözü başkan söyler. O yüzden başkanın kontrolünde, yani farklı fikirlerin olması bu Galatasaray demokrasisi açısından son derece güzel bence.
1: Çok
0: yani
1: önemli, geliştirir.
0: Tartışmak iyidir, diri tutar. Çünkü Galatasaray'daki en önemli problem rehavet. Evet. Şimdi bundan uyanmak için bazı hamleler lazım. Şimdi biz bunu söylediğimiz vakit hani sanki işte yönetimin avukatı değil, benim işim o değil. Ben şu anki tabloya baktığımda Galatasaray'ın biraz geç kaldığını görüyorum. Ama gerekçelerine baktığım zaman bunu anlayabiliyorum. A+ oyuncular, Dünya Kupası, işte çok bu süreçte gidilen oyuncular zaten önemli oyuncular. Şimdi Brahim Diaz diyorsun. Brahim Diaz zaten başlı başına seni çok uğraştıracak önemli bir isim.
2: Tabii.
0: Ama Brahim Diaz senin bir numaran değil bir kere.
2: Şimdi çok az süremiz kaldı. Şöyle bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. 2-0 geride Galatasaray. Bence hazırlık maçlarının zaten hiçbir önemi yok ama yok. Taraftar açısından biraz üst üste mağlubiyet olunca tat kaçırıcı olabiliyor.

0: Monza maçı, Venezia maçı, mağlubiyetler, gelmeyen transfer, bir panik transferine gidebilir mi Galatasaray?
1: Panik transferine gitmez. Yani sonuçta Galatasaray aklı devreye girer. Yani buradan öyle taraftarı işte ne bileyim heyecanlandırmak, susturmak ya da tepkileri, eleştirileri azaltmak için yani zaten bu yola asla girmezler. Yani Galatasaray'ın planı belli. Hocasının açıklamalarından yani 4-5 tane transfer yapacak. Rakiplerinin güçlenmesi bu arada iyi bir şey. Yani seni de yukarı çekecektir. Tabii. Galatasaray da güçlenmek zorunda. Galatasaray'ın başka bazı kararlarını eleştirebiliriz. Bunları ben sezon içerisinde özellikle Sanchez'e gelen teklifin değerlendirilmemesi. Bence yani sezon içerisinde onu çok konuşacağız. Como'dan iyi bir teklif vardı. Yaşı 30. Geçen sezon gelgitler yaşadı. İnişli yani çıkışlı bir performansı var. Bence Sanchez'e yapılan bu teklifi Galatasaray değerlendirebilirdi ama orada da şöyle bir gerekçe var. Biz daha iyisini bulamayız.
2: Tamam.
1: Ama yani sen 30 yaşına geldi. 4 sene kullandın. 30 milyon euro da az bir para değil.
0: Evet, yani son cümleyi de alayım. Tamamlayalım.
1: Son cümle yani transfer konusunda bekleyeceğiz.
3: Öyle sabır görünüyor.
1: Yani şu an Galatasaray
0: sabır zaten transfer sabır döneminin en önemli cümlesi.
1: Yani bunu Galatasaray'ın en azından net bir şekilde transfer yapacağını biliyoruz. Hoca da söylüyor bunu.
0: Peki. Cem Kerpiççiler, Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağlık, transfer teşekkür raporunu ederiz. Tamamlıyoruz. Mutlu geceler.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
2: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
3: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
6: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
8: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
8: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
3: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
8: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Ana Haber'e Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Hırvat golcü Franjo Ivanović için ilk transfer teklifini hazırladığı öne sürüldü.
1: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için vites yükseltti. Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gözünü yeniden hücum hattına çeviren sarı kırmızılıların golcü takviyesi için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Galatasaray 22 yaşındaki Hırvat santrfor Franjo Ivanović için ilk teklif

0: türeten Ivanovic'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray Kulübü anlaşmaya varıldığı iddia edilen Bayern Münihli oyuncu Cemal Musiala ile ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı Kırmızılar Bayern Münih'in Alman yıldızı Cemal Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada Cemal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur ifadesi kullanıldı. Galatasaray'la devam ediyoruz. Bayern Münih'e yakınlığıyla bilinen Bild gazetesi spor müdürü Christian Falk, Cemal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentilere yönelik A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e özel açıklamalarda bulundu.
2: Türk futbol severleri selamlıyorum. Alman perspektifinden bakınca Bundesliga, Almanya milli takımı ve Bayern'in yıldızı Cemal Musiala'ya gösterilen bu büyük ilgi elbette bizlerin hoşuna gidiyor. Oyuncunun Galatasaray'a teklif edildiğine dair çıkan söylentileri biz de duyduk. Ancak şu anda net bir şekilde güvence verebilirim. İki taraflı da görüştüm. Ne kulüp ne de oyuncunun menajerleri onu Türkiye'ye önerdi. Bayern Münih elbette süper yıldızının üzerine bir yapı inşa ediyor. Sözleşmesini geçen yıl 2030'a kadar uzattı ve Bayern'le büyük hedefleri var. Elbette geçen yıl onu biraz kısıtlayan bir sakatlığı vardı ve Dünya Kupası'nda da tam olarak rahat değildi. Ancak son olarak ayağındaki metal plaka çıkarıldı ve Musiala şu an tamamen geri dönüşüne ve Bayern'le hedeflerine odaklanmış durumda. Bayern'le daha birçok şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Aynı zamanda Alman milli takımıyla da büyük hedefleri var. Yine de gösterilen bu ilgi herkesi mutlu ediyor. Kim bilir, belki ileride Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırsınız ve Musiala Bayern Münih formasıyla Türkiye'de oynar. Ancak şu an için bir transfer söz konusu değil.
1: Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Kaan Ayhan, Can Uzun, Leslie Ugoçuk ve Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Kaan Ayhan Galatasaray'ın Avusturya kampında Sporon YouTube kanalına röportaj verdi. 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan takım olduğunu hatırlatarak iniş çıkışlar oldu ama bu takım inişlerin ardından yeniden yükselmesini biliyor. Endişeye gerek yok. Biz rakiplerimizin farkındayız dedi. Can Uzun'u tanıdığını söyleyen Kaan karakterini ve mütevaziliğini çok seviyorum. Bazen ona kendine daha çok güven. Çok daha büyük işlere imza atabilirsin diyorum. Can'ın ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onu 2 yıldır izliyorum ve Galatasaray'a transfer olursa çok faydalı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandım. Takıma yeni katılan Leslie Ugoçukwu hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, takım olarak onu açmaya, özgüvenini arttırmaya çalışacağız. Leslie'nin çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk 2-3 haftayı çok iyi geçirdi. O boyda biri zaten takıma katkı verir diye konuştu. Mauro Icardi'nin kariyerinin tekrar yükselişe geçmesini umduğunu aktaran Kaan, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun en iyisini hak ettiğini belirtti. Sarı kırmızılı takımdan herhangi bir maaş talebi olmadığını kaydeden deneyimli futbolcu, bu konuda yönetim veya teknik direktör Okan Buruk'la konuşmadığını ifade etti.
1: Fenerbahçe'den gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferi için atağa kalktığını iddia etti İtalyanlar ve yine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer için karşı karşıya geldiğini öne sürdüler.
4: Rafael Leao transferinde Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu için sarı lacivertlilerin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yetkilileri Portekizli yıldızın transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek. La Gazzetta dello Sport Rafael Leao transfer mücadelesini

0: Türk derbisi olarak nitelendirirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarışın iki güçlü adayı olarak gösterdi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin Milan yetkilileriyle doğrudan masaya oturacağı da aktarıldı. Milan'ın Rafael Leao için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama formülüne de sıcak bakabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki durumunun netleşmesinin ardından görüşmelere hız vermesi bekleniyor. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan ve yeni bir maceraya sıcak baktığını daha önce açıklayan Leao, İtalyan ekibinde 293 maçta 80 gol ve 55 asistlik katkı sağladı.
1: Sarı lacivertlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin Nelson Semedo'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını belirlediği iddia edildi.
2: Fenerbahçe'de sağ bek planı şekilleniyor. Sarı lacivertlerin Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi El Shabab Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde sarı lacivertlerin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülürken yönetimin Semedo'nun yerine Amar Dedici listenin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Semedo'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'ya resmi teklif yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Benfica'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in olası bir satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği belirtiliyor. Kariyerinde 3 kupa kazanan Dedic, geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta 1 gol ve 5 asist üretirken Bosna Hersek milli takımında da 31 maçta 1 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor stoper bölgesi için North Jalent'te forma giyen Noah Markman'ı listesine aldı.
3: Verme şansım yok.
4: Trabzonspor'da stoper transferi için yeni hedef belirlendi. Bordo Mavililer Chibukevi bunun ayrılık ihtimali sebebiyle savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin listesine giren son isim Danimarka ekibi Norsjælland'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markman oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıya İtalya'dan Lazio'nun da talip olduğu ve Danimarka ekibine 7 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Serie A ekibi transferde bir adım önde görünse de Markman'ın potansiyeline inanan Trabzonspor yönetimi şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. 1.89 boyundaki Markman, Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev alırken, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Norsjælland altyapısından yetişen genç oyuncu, alt takım formasıyla şu ana kadar 38 müsabakaya çıktı.
1: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler kulüp kanalına İspanyolca röportaj verdi. Arda, Jose Mourinho ile çalışmak harika bir fırsat dedi.
5: Cuéntanos Arda, ¿cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos para ti?
6: Echaba de menos mi casa, estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo.
5: ¿Cómo es José Mourinho como entrenador y qué os pide Arda?
6: Es una gran oportunidad para trabajar con una leyenda como él. Él y su equipo explican muy claramente todo. También son muy sinceros fuera del campo.
5: ¿Qué es lo más importante de la pretemporada, Arda?
6: En este periodo lo más importante es trabajar la parte física, pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo.

0: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan fil dişi sahilli oyuncu Yann Diomande Real Madrid'le anlaştı. Leipzig ise bu transferden 100 milyon sterlinden fazla gelir elde edecek.
1: Transfer sezonunun başlamasıyla gözler Leipzig'in fil dişi sahilli kanat oyuncusu Yann Diomande'ye çevrildi. ...19 yaşındaki futbolcu için ilk hamle Liverpool'dan geldi. İngiliz ekibi 69 milyon sterlinlik teklif verse de reddedildi. Daha sonra devreye Paris Saint Germain ile Real Madrid girdi. Liverpool'un çekilmesinin ardından 100 milyon sterlinden fazla teklifi reddedilen PSG'de Real Madrid ile transfer yarışına girmemeyi tercih etti. Diomande Real Madrid ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Madrid İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın sözleşmesine benzer şekilde performansa dayalı ve her yıl gelişen kişisel şartlarda anlaştı. Real Madrid geçen yaz İspanyol kulübü Leganes'den 5 yıllık bir anlaşmayla Leipzig'e katılan Diomande için 100 milyon sterlinden fazla ödeyecek. Leipzig Diomande'yi Almanya'da tutmak için çok çaba sarf etse de Avrupa'nın elit kulüplerinden gelen ilgiyi ve potansiyel rekor satış fiyatını reddetmekte zorlanıyor. Diomande geçen sezon 12 gol ve 8 asist kaydederek 2025-26 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.
0: İspanyol devi Real Madrid bu yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Jose Mourinho döneminde şu ana kadar 5 takviye yaptı. İspanyol devi Yann Diomande ile birlikte bu rakam 5'e ulaşmış oldu. Ama aslında futbol severler tabii ki Real Madrid'i yakın geçmişte özellikle 2000'li yılların başından bu yana yapmış olduğu çok büyük transferlerle anıyor. Florentino Perez'in Los Galacticos vurgusu ve 2000'li yılların başında başlayan o önemli transferlerin gerçekleşmesi ve devamında bugünlere kadar uzanan Real Madrid'in transferdeki rekorlarına şimdi hep birlikte bir göz atacağız değerli izleyenler. 2010'lu yılların aslında başlarında yine o Los Galacticos dönemi, yani işte Zidane, Figo, David Beckham gibi birçok önemli yıldızın takıma katıldığı dönemden sonra Cristiano Ronaldo gibi, Gareth Bale gibi isimleri, yine Kaka gibi isimleri Real Madrid kadrosuna katmayı başarmıştı. Devamında 2010'lu yılların ortalarında yapmış olduğu bu transferlerle birlikte elbette Real Madrid çok büyük başarılar da elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez Zinedine Zidane döneminde şampiyonluk yaşamıştı Real Madrid ve o dönemde ise aslında Zidane'ın takımın başında olduğu dönemde sadece 170 milyon euro bonservis harcaması yapmıştı. Sonrasında bir dönem takıma genç ama potansiyelli isimleri dahil etti Florentino Perez. Biraz transfer politikasında aslında değişikliğe gitmişti Real Madrid kulübünün başkanı ama yeniden özellikle bu yaz transfer dönemiyle birlikte Real Madrid'in yine transferde çok ciddi harcamalar yaptığını görüyoruz. Şimdi şöyle dilerseniz bir 2019-2020 sezonuna gidelim. Real Madrid o transfer döneminde, o yaz transfer döneminde Chelsea'den Eden Hazard'ı tam 121 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Jovic 63 milyon euro bedelle yine o dönemde takıma katılan bir diğer önemli isim olmuştu. Ama sonrasında Jovic için Real Madrid kariyeri elbette çok parlak geçmedi. Keza yine Hazard için de bu durumu söylemek mümkün ve Eder Militao da 50 milyon euro bedelle o yaz transfer döneminde Real Madrid'in kadrosuna kattığı bir diğer önemli isimdi. 2019-2020 sezonunda Real Madrid yaz transfer döneminde tam 361 milyon euro harcama yaptı. Bir sonraki sezonsa 2020-2021 sezonunda Real Madrid'in o yaz transfer döneminde herhangi bir bonservis ücreti ödemediğini görüyoruz ki devamında yine 2021-2022 Ren'den Eduardo Camavinga'yı Real Madrid yine çok genç ama potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna katmıştı. Tam 31 milyon euro bedelle Real Madrid bu transferi gerçekleştirmeyi başarmıştı.

Transfer politikası yine devam etti. Bir sonraki sezon rakam biraz yükselse de aslında profil aynıydı. Bu kez Aurélien Tchouaméni, bir başka Fransız potansiyelli oyuncuyu Real Madrid Monaco'dan 80 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı 2022-2023 döneminde. Geliyoruz 2023-2024'de. Bu kez Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham transferi o yaz transfer döneminin aslında en sükseli imzalarından birisi olmuştu. Bellingham müthiş bir Borussia Dortmund dönemi geçiriyordu. Haaland'la birlikte o takımın en dikkat çeken isimlerinden birisiydi İngiliz oyuncu ve yeni durağı Real Madrid olmuştu 2023-2024'te. 127 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid bu oyuncuyu kadrosuna katmıştı. O transfer döneminde ise 161,5 milyon euro harcama yapmıştı Real Madrid. Ve gelelim 2024-2025'e. Endrick Brezilya'dan, ülkesinden aslında direkt Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç Brezilyalı oyuncu 47,5 milyon euro bedelle Real Madrid bu transferi gerçekleştirmişti. O dönemin aslında çok büyük potansiyellerinden birisi olarak gösteriliyordu ve Brezilya futbolunun da Endrick'ten özellikle beklentisi çok yüksekti. Çok genç yaşta Real Madrid'e transfer olmuştu. O transfer döneminde 2024-2025'te 49 milyon euro harcamıştı Real Madrid ve artık biraz daha yakın tarihlere, yakın geçmişe doğru geldikçe yeniden aslında Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in çok ciddi harcamalar yaptığını görüyoruz. 2025-2026'da 167,5 milyon euro transfer harcaması yapmıştı Real Madrid ve Dean Huijsen o transfer döneminde Real Madrid'in en önemli transferlerinden birisiydi. İspanyol savunmacı ve 62,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Real Madrid bu oyuncu için ve bu yaz transfer döneminde az önce ekranlara haberimize de getirmiştik. Yann Diomande birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu bir isimdi. Liverpool, Paris Saint-Germain başta olmak üzere ama oyuncunun yeni durağı Real Madrid oldu. Real Madrid bu transfer için 120 milyon euro bonservis bedeli harcadı ve Leipzig'den bu transferi gerçekleştirmeye başardı. Şu ana kadar Diomande dışında Real Madrid bu transfer döneminde 4 oyuncuyu daha kadrosuna katmıştı. Kimlerdi o isimler? Jose Mourinho'nun ikinci Real Madrid dönemindeki transferleri Bernardo Silva, Marc Cucurella, Dumfries ve Ibrahima Konate olmuştu. Dumfries ve Cucurella için Real Madrid toplamda 75 milyon euro ödedi ve diğer iki isim olan Konate ile Bernardo Silva için ise bonservis bedeli ödemesi yapmamıştı Real Madrid. Yeniden bir kez daha döneceğim Barco ekranımıza. Bu kez transfer söylentilerini göreceğiz değerli izleyenler. Avrupa basınındaki transfer haberleriyle devam edeceğiz. Bu kez bu kısımdan aslında başlamak istiyorum. Savinho, Tottenham'ın gözü Savinho'da haberini görüyoruz. Manchester City Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Savinho için Tottenham'ın ilgisinin olduğu haberi var. Devam edelim. Bruno Guimarães Brezilya ile birlikte Dünya Kupası'nda çok önemli bir performans ortaya koymuş ve 5 asiste imza atmıştı. Arsenal'ın Newcastle United forması giyen Bruno Guimarães'i kadrosuna katmak istediğini iddia ediyor. Yine dış basında bu haberi görmek mümkün. Devam edelim. Bradley Barcola, Fransız oyuncu, Paris Saint-Germain'in önemli genç yeteneklerinden birisi Barcola ve bu Dünya Kupası'nda da Fransa ile birlikte fena bir performans göstermemişti ve Paris Saint-Germain Barcola için bonservis bedelini belirledi. 170 milyon euro gibi bir beklentisi var Paris Saint-Germain'in Barcola'da. Barcola transferinde oyuncuya yine Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi olduğunu söylemek mümkün ve belki de bu yaz transfer döneminin en önemli haberlerinden, iddialarından birisi. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için ise Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'ın servet ödemeye hazır olduğunu iddia ediyor. Yine dış basın, belki de eğer gerçekleşirse elbette bu transfer, bu yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden birisine imza atmış olacak Arsenal. Bakalım Real Madrid, Arsenal ve Vinicius Junior arasındaki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama dış basında günün öne çıkan transfer haberleri de bu şekildeydi. Yeniden ana haberde akışımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dönem

0: Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Sırp oyuncu Dušan Tadić'in yeni durağı Hollanda oldu. Tadić, NEC Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: NEC Nijmegen tanıdık simaları kadrosuna katmaya devam ediyor. Geride kaldığımız günlerde Emre Mor'la sözleşme imzalayan Hollanda ekibi, şimdi de El Wahda'dan ayrılan 37 yaşındaki Sırp futbolcu Dušan Tadić'i renklerine bağladı. 3 yıl aradan sonra Hollanda'ya dönen Tadić, Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tadić'in teknik direktörlük hedefinin de bulunduğu ve NEC Nijmegen'in bu noktada gereken desteği vereceği de duyuruldu. 2023-2025 arasında Fenerbahçe'de oynayan Tadić, 109 maçta 29 gol, 35 asist üretmişti. Kariyerinde Ajax, Southampton ve Twente gibi takımlarda da görev yapan Tadić, 111 maçla Sırbistan'ın en fazla milli forma giyen futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.
0: İtalya milli takımında ise yeni bir yapılanma elbette söz konusuydu ve yeni teknik direktörlük noktasında ise Andrea Pirlo ile bir görüşme yapılması planlanıyordu ama bu görüşmenin iptal olduğu haberleri var ve bu görüşmenin iptal olmasının ardındansa sportif direktör Paolo Maldini'nin istifa edilebileceği konuşuluyor.
2: İtalya milli takımında Pirlo krizi yaşanıyor. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile anlaşamayan gökmavililer de İbre Andrea Pirlo'ya dönmüştü. Ancak 47 yaşındaki teknik direktörün bir Rus bahis şirketiyle olan ticari işbirliği İtalya'da siyasi tartışmalara yol açmıştı. Bu durum üzerine 47 yaşındaki teknik direktörle federasyon arasında Roma'da yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Böylece deneyimli çalıştırıcının milli takımın başına geçmesine yönelik süreç durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pirlo, bahis şirketiyle imzaladığı sözleşmenin tamamen ticari bir anlaşma olduğunu belirterek bunun siyasi bir anlam taşımadığını vurguladı. Andrea Pirlo'nun göreve gelmemesi halinde teknik direktörlük projesini yürüten Paolo Maldini ile danışman Leonardo'nun da görevlerini sürdürmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. İkilinin kendi futbol vizyonlarına uygun bir teknik adamın göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, Eylül'de başlayacak Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor.
0: Galatasaray forması ile kazandığı şampiyonluklarla Türk futbolunda iz bırakan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 2026 Dünya Kupası'ndaki tartışılan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Fernando Muslera 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in yolunu tutan Uruguaylı kaleci, Dünya Kupası sonrası futbol kariyerinin en ağır dönemlerinden birini geçirdiğini söyledi. Muslera, Estudiantes taraftarlarının bana yaptığı karşılama hem acı hem de mutluluk verdi. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Keşke daha fazla böyle zorluk yaşasam çünkü beni daha da güçlendiriyor dedi. 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Yeşilburun Adaları ve İspanya maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera, İspanya karşısında devre arasında oyundan alınmıştı. Grup aşamasında elenen Uruguay'a 4 yıl sonra dönen Muslera, milli takım formasını 137 kez giymişti.
0: Son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalinde düdük çalan 46 yaşındaki hakem Slavko Vinčić aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
1: 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdüğünü astı. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalini yöneten Vinčić, kariyerinin en büyük maçından yalnızca bir hafta sonra kariyerini sonlandırdı. 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Sloven hakem, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere sayısız organizasyonda görev yaptı. Vinčić 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Dortmund maçını da yönetti. Tecrübeli hakem Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu.

0: Vinčić 2025 yılında 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve karşılaşmadaki performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
1: Voleyboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A-Milli Kadın Voleybol takımımız yurda döndü.
2: Harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra o sevinci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah
3: ben nicelerine. Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim altın madalyayla. Ve burada kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı. Ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
4: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk A-Milli takım senemdi ve ilk milli takım senemde madalya ve kupayla ülkemize dönmek beni çok mutlu etti, çok gururlandırdım. Gerçekten çok güzel bir ortam var, çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası var önümüzde ve orada da altın madalyayla ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler.
5: We are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
6: Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.
7: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek ileride gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
8: Finalin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Hep beraber finalin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, helal yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: A-Milli Kadın Voleybol takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Basketbola göz atacağız değerli izleyenler. NBA'in süperstarlarından LeBron James'in Philadelphia'ya transferi bilet fiyatlarına da yansıdı.
9: LeBron James etkisi Philadelphia'da bilet fiyatlarını uçurdu.
10: Kobe
9: Yıldız basketbolcunun Philadelphia'ya transferi daha sezon başlamadan şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. 41 yaşındaki süperstarın forma giyeceği ilk iç saha maçı başta olmak üzere birçok karşılaşmanın bilet fiyatları kısa sürede rekor seviyelere çıktı. Geçtiğimiz sezon Philadelphia'nın maçlarında ortalama bilet fiyatı 68 dolar seviyesindeyken LeBron James'in ilk iç saha maçı için en ucuz

0: Ucuz bilet 471 dolara yükseldi. Böylece bilet fiyatları yaklaşık 7 kat arttı. Jackson, hey. 16 Ekim'de Philadelphia'da Boston Celtics'e karşı oynanacak hazırlık maçının en ucuz bileti ise 471 dolar olarak satışa sunuldu. İki takımın 10 Ekim'de Boston'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının en düşük bilet fiyatı ise 184 dolar olarak belirlendi. NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan LeBron James 2 yıllık sözleşme imzaladığı Philadelphia ile yeni sezonda NBA'de şampiyonluk mücadelesi verecek.
1: Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.
2: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Hungaroring pistinde koşuldu. ...2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, pol pozisyonunda başladığı etabı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle tamamlayarak bu sezonki ilk zaferini tattı.

0: 26 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci. Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise Norris'ten 18.728 saniye farklı üçüncü bitirdi. Kimi Antonelli 219 puanla pilotlar klasmanının en üst sırasında yer alırken 169 puanı bulunan Lewis Hamilton'la 160 puana sahip George Russell zirve yarışını takip ediyor. Formula 1 sezonu gerçekleştirilecek yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.
1: FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nın Polonya etabını Teemu Suninen kazandı. Fin pilot kariyerindeki ilk ERC zaferine ulaştı.
0: FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nın Polonya'ya 82. kez koşuldu. Son güne 8.4 saniyelik avantajla lider giren Teemu Suninen açılış etabında farkı korudu. Ev sahibi Jakub Matulka'nın ataklarına rağmen liderliği bırakmayan Fin pilot Power Stage'i 4. sırada tamamlayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Skoda Fabia ile mücadele eden Teemu Suninen 9.7 saniye farkla kazanarak kariyerindeki ilk ERC zaferini elde etti. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Jakub Matulka da kariyerinin ilk ERC podyumunu elde etti. 2025 Avrupa şampiyonu Mikko Marcik ise podyumu tamamladı. Suninen bu sonuçla zirvede de farkı açtı. Fin pilot 23 puan farklı liderlik koltuğunda oturuyor. FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışı 14-16 Ağustos tarihlerinde Barum Çek Rallisi Zilin olacak.
1: 2026 Fransa bisiklet turu sona erdi. Sloven sporcu Tadej Pogacar organizasyonda 5. kez şampiyon olarak tarihe geçti.
2: Yol bisikletinin en prestijli organizasyonu Tour de France 113. kez koşuldu. Tour'da Tadej Pogacar 3. kez üst üste şampiyonluğa ulaştı. Sloven yıldız Paris'te tamamlanan 21 etabın ardından genel klasmanı 73 saat 56 dakika 26 saniye ile zirvede bitirdi. 27 yaşındaki Pogacar toplamda 5. Tour de France zaferini elde etti. Böylece Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ve Miguel Indurain'in paylaştığı 5 şampiyonluk rekoruna ortak oldu. Kariyerinde 7 Tour de France'ın tamamında podyuma çıkan Pogacar, 21. yüzyılda 5 şampiyonluğa ulaşan ilk bisikletçi olmayı da başardı. Genel klasmanda Remco Evenepoel 2., Isaac Del Toro ise 3.

0: üçüncü sırayı aldı. Son etapta zafere ulaşan isimse Matteo van der Poel oldu. Beşliler kulübüne katılan Pogačar hedefinin 6. Tour de France zaferi olduğunu söyledi. Sloven şampiyon esprili bir dille kulüpleri pek sevmem. Oradan çıkmaya ve üzerine koymaya çalışacağım ifadelerini kullandı.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Conor Habib kartında. Habib Nurmagomedov kemerini korumaya çalışacak Conor McGregor karşısında. İşte alana giriyoruz. T-Mobile Arena tamamen dolu. Süper bir gece olacak. Yılın maçı ekranlarda olacak. MMA tarihine geçecek karşılaşma. UFC tarihine geçecek karşılaşmayı sizlere taşıyoruz. Görüntüde Conor McGregor. Kral geri döndü. Bakalım kral tacını alabilecek mi? İşi hiç kolay değil Conor McGregor'ın. UFC tarihinde ilk kez iki farklı siklette şampiyonluğa ulaşan isim Conor McGregor. UFC'de bir tek Nate Diaz'a yenildi. Sonra gitti rövaşını aldı. İşte evim güzel evim diye giriyor T-Mobile Arena'ya. Conor McGregor. Sinato Conor'la girişini yaptı. Conor salonda. İrlanda'yı da peşinden getirdi T-Mobile Arena'ya. Seyirci burada onun arkasında olacak ama Habib'in de söylediği tabii ki sizin saygınızı alacağım burada. Sizin dövüşçünüzü geçerek demişti Habib Nurmagomedov. Bir striker'a karşı bir grappler karşı karşıya olacak. Yani vuruş yetenekleri üst seviyede olan bir isme karşı güreş yetenekleri üst seviyede olan bir isim karşı karşıya gelecek. Klasik eşleşme. Ama UFC tarihine geçecek bir karşılaşma aynı zamanda. 21 galibiyeti var. 3 kez yenildi kariyerinde sadece Conor McGregor. UFC'de 9 maç kazandı. Dediğim gibi sadece Nate Diaz'a yenildi. 21 galibiyetinin 18'i nakavtta. Böyle bir striking gücünden bahsediyoruz. Vuruş gücünden bahsediyoruz. Conor McGregor olunca öngörülemeyen bir güç, bir mesafe ayarı aynı zamanda Conor'da. İki dövüşçünün tabii 47 galibiyetini toplarsak bunların 35'i hakem kararına gitmedi. Yani bu maçın da gitmeme ihtimali yüksek. İşte grafikte Conor'ın özellikleri geliyor ekranlara. 13 saniyede Jose Aldo'yu nakat ederek UFC tarihinin en hızlı şampiyonluk maçı o.
1: Ve Jose Aldo o maçtan önce 10 yıl boyunca yenilmemişti.
0: 10 yıldır yenilmiyordu. Yani bir ilki yapmıştı. Uzun süredir yapılmayan bir şey yapmıştı. %91'lik nakat yüzdesi. Burada da karşısında yenilgisiz bir ismi olacak. Conor McGregor böyle meydan okumaları seviyor. Bunlar için yaşıyor bir manada.
1: Gerçekten öyle.
0: Ve bakalım burada bunu yapabilecek mi? Bu nasıl bir görüntü? Siz kaplamış durumda. Burada işte milyoner yürüyüşünü de yapıyor. Foggy Dew şarkısıyla girdi tabii. O ballatla girdi. Sinato Conor'ın o ballatla beraber belki de kafeste sislere büründü. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı sırasında İrlanda'nın bağımsızlığına dair yazılan bir ballattı o. Ve görüntüde hafif sikletin şampiyonu Kartal The Eagle lakaplı Habib Nurmagomedov. 26 maç, 26 galibiyet. Burada hafif siklette 9 maçlık galibiyet serisi. Pek çok rekor var. Burada onun hedeflediği ben kemeri de önemsemiyorum dedi. Yenilgisiz olarak kariyerini bitirmek istiyor aynı zamanda ve bu maç kişisel. Çünkü Conor McGregor tarihin gelmiş geçmiş MMA'de diyelim en büyük laf dalaşçısı, trash talker'ı ve bu maç öncesinde Habib'e de babasından başladı. Menajerine kadar, menajerinin tabii FBI ile ilişkisine kadar çalışmasını da iyi yapan bir isim Conor. Dağıstan durumlarına kadar, Dağıstan'daki Habib'in durumuna kadar her şeyi önüne döktü ve maçı başka bir kıvama getirdi yine Conor McGregor. Ama sen ne düşünüyorsun? Sence o laf dalışından Habib etkilendi mi?
1: Bence o laf dalışından herkes etkilenir. Ya bununla etkilenme olayı korkmakla, cartla alakalı bir durum değil. Habib dediği gibi bu olayı kişisel görmeye başladı. Ve bu olayı kişisel gördüğü her saniye kafesin içindeyken Conor'ı bitirmek isteyecek. Conor'ı bitirmeye çalıştığı her saniyede Conor'ın işine gelecek. Çünkü Conor bu işteki en iyi kontra vuruşu yapan adam. O yüzden Habib oyun stratejisinden bozulduğu her saniye nakavt olmaya aday.
0: Tabii Habib'in şansı sadece bir kez Conor'la karşı karşıya gelmiş olması basın toplantısında.
1: Evet.
0: İkinci basın toplantısında Conor geç geldiği için Habib terk etmişti. Jose Aldo gibi iki sene gelseydi Conor'da hakikaten Habib çok sakin bir karakter.
1: Evet, evet.
0: Zıt karakterler bir de yani bir tarafta gösterişli, daha patlayıcı, lafını esirgemeyen, dalgacı bir karakter varken diğer tarafta daha mütevazı, özel yaşamını bile gizleyen, kimsenin haber yapamadığı, aslında evli ve iki çocuğu var Habib Nurmagomedov'un ama kimse buna dair bir resim de görmüyor.
1: Çünkü ailesi genel olarak Dağıstan'da zaten.
0: Evet. Ve Dağıstan, onun girdiği şarkıyı da söyleyeyim tabii ki, Sabina Saidova'nın Dağıstan şarkısı. Yani bu şekilde Dağıstan İrlanda karşılaşması da var. Dövüş geleneği yüksek olan iki ülkenin karşılaşması aynı zamanda bu.
1: Gelenek olarak da zaten İrlanda boks kökenli ülke, Dağıstan güreş kökenli bir ülke.
0: Tam uyumlu.
1: Temellerini de temsil edecekler.
0: Öki tarafta 30 yaşında, zirvelerinde karşı karşıya geliyorlar. 2 santimetre daha uzun sadece Habib, rakibine kıyasla 1.77 boyunda. Arada 4 santimetrelik bir fark var. Özür diliyorum, 10 santimetre vuruş mesafesi var Kalın McGregor'ın. Çok ciddi bir fark. Bunu kullanacak bir maçta ve son karşılaşmada UFC 229'da söz Bruce Buffer'da. Christopher Ault, Dallas Ehan ve Dr. Robert McBee. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Derek Cleary, Sal Yamato and Junichiro Kamijo. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. This bout is sponsored by Harley Davidson. Get your first taste of Harley Davidson adrenaline at h-d.com. And P3, the official protein snack of the UFC. Metro PCS is now Metro by T-Mobile. Discover the smarter way to get unlimited and see what's new on October 8th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've truly all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 21 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 154 and 1/2 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the former UFC featherweight champion, the former UFC lightweight champion, and

0: And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record. 26 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Habib, the Eagle, Nurmagomedov.
1: Bruce Buffer o güzel sesiyle iki dövüşçüyü de tanıttı. Conor McGregor, Habib Nurmagomedov.
2: Hi gentlemen.
1: Eldivenler tokuşturulacak mı? İlk sorumuz bu oluyor tabii ki her zaman. Bence tokuşturulmayacak.
3: Bence de öyle.
1: Herb Dean karşılaşmanın hakemi.
2: All right, let's do this.
1: Süper. Başlıyoruz. Tabii ilk sorumuz kim geri adım atacak olacak, değil mi? Kaan. Burada ilk geri
3: çok
1: adım
3: zor
1: atan...
3: bir soru gerçekten. Bu maçla ilgili olabilecek bütün alternatifler tartışmaya açık.
1: Ama Habib bana biraz gergin gözüktü açık konuşmak gerekirse. Conor'a kıyasla. Dev maç başlıyor. UFC 229'da Conor McGregor, Habib Nurmagomedov'a karşı hemen geldi Conor rakibin üzerine. Solu uzattı. Hızlı başladı Conor.
3: Habib geri başladı.
1: Geri adımlayarak başladı Habib Nurmagomedov. Bu iyi işaret değil onun için tabii ki hemen. Dizi yedi mi orada tek dalarken? Almaya çalışıyor şimdi. Tabii seviyesi ne olacak? Tek dal savunması, güreş seviyesi Conor'ın. Bunlar soru işaretleri aynı zamanda. Bir sağ geldi. Şu ana kadar vermedi. Conor. Ama Habib bir yerinizi tuttuğu zaman hakikaten ona karşı gelmek çok kolay değil. Ama Conor'dan iyi savunma. Conor McGregor.
3: İlk kez bir dalışında altta kalmış gördük.
1: Bırakmıyor bacağı Habib. Bunu yapmak zorunda çünkü. Yeri almak zorunda Conor'ı. Ayakta onunla baş edebilecek çok az kişi var. Ve şimdi başlıyoruz.
3: Evet.
1: Şimdi o savunmayı göreceğiz Conor'dan. Habib ne seviyede? İşte bacaklarıyla ne kadar sıkı kavradığını görüyorsunuz Habib Nurmagomedov'un. Ground and pound başlayabilir demek bu. Yani yerde vuruşlar, o yıpratıcı vuruşlar başlayabilir Habib'de. Bir bacağı çıkardı ama.
3: Sol bacağını kurtardığı anda ayağa kalkmaya çalışacak.
1: Ama savunma olarak şu ana kadar iyi iş görüyor.
3: Evet, iyi iş çıkar. Özellikle takedown defansı Habib'in devamlılığıyla yere düşürdü kesinlikle. Ama Conor'ın önceki maçlarına göre de daha iyi olduğunu gördük.
1: Destek denemeleri sakin de gözüküyor Conor McGregor.
3: Evet.
1: Tabii Moldova'dan bir güreş koçu vardı Conor'ın. Bu kampta beraber çalıştığı Sergey Pikuski. Aynı zamanda Doğu Avrupalı güreşçilerle çalıştı ki antrenmanlarından neredeyse hiçbir görüntü sızmadı Conor McGregor'ın.
3: Gerçekten öyle. Ve her zaman sızardı.
1: Her zaman bir şeyler sızar. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyor ama çok uzun zamandır bu maça hazırlandı. Sadece çıkan böyle 3-5 saniyelik o fiziksel görüntülerden anlaşılıyor Conor'ın. Burada tabii kondisyon seviyesi her zaman soru işaretidir. McGregor'ın Nate Diaz ilk maçında olduğu gibi, ilk Nate Diaz ikinci maçın sonunda olduğu gibi burada bu durumda bu pozisyonda kalması da yine ilerleyen dakikalar için iyi değil. Conor McGregor adına güzel bir sağ geldi Habib'den. Şu ana kadar iyi savundu Conor McGregor. Ayağa kalkmaya çalışıyor ama yine taktı bacakları kilidi Habib. Yani bu bacaklarıyla rakibi kitlemesiyle bir eli boşta kalıyor Habib'in. Dolayısıyla durdurulamaz bir ground and pound gücüne ulaşıyor. Yerde vuruş gücüne ulaşıyor.
3: Hakem ayağı kaldırabilir. Çok fazla aynı pozisyonda kaldılar. Habib'in de birazcık daha aktif olması gerekiyor. Bu vuruşları yapması gerekiyor.
1: Bozmaya çalışıyor burada Habib'i. Hayatı boyunca güreşmiş bir isim. Habib Nurmagomedov babası tarafından yetiştirilmiş bir isim. Burada gardı aşmaya çalışıyor Habib. Yalnız herkes söylüyordu bunu. Artem Lobov da yine Habib'le mevzuya giren. O da yer oyununun güreşini çok küçümsendiğini söylüyordu Conor McGregor'ın. Dillon Dennis gene aynı şeyleri söylüyordu. Takım arkadaşı.
3: Ve çok iyi bir jiu-jitsucudur.
1: Çok iyi bir jiu-jitsucu. O da MMA kariyerine de başladı. Şu anda yarım gardta ama Habib. Şu ana kadar da yerde iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Kadar'ın bir son aldı. Uzun bir gece olacak diyordu Habib. Ve o gece başlangıcını attı. İlk round tabii kritikti Conor'dan. İlk roundda bitiriş bekleyen, knockout bekleyen de çok fazlaydı ama o bir iki vuruşu buldu Habib. Sonunda takedown'a gitti ve ilk roundu bitirmek üzere. Son 30 saniyeye giriyoruz. Bir solda, bir solda Habib'den. Burada çok yoruyor tabii ki şu anda. Conor'ı çok yoruyor. Geleceğe yatırım Habib'den.
3: Conor da genel olarak şu an roundu kabullenip gücünü harcamayıp bir sonraki roundun ayaktaki başlangıcına saklıyor gibi kendini.
1: Evet, klasik söz. Her round ayakta başlar.
3: Aynen öyle.
1: Ayakta başlayan her roundda Conor McGregor için avantaj. İki taraf bakışarak ayrıldılar. Conor gülüyor ama biraz ağız açıldı, nefes.
3: Evet.
1: Yine de kötü gözükmüyor bana kalırsa.
3: İki tarafın da aslında beklediği bir klasik bir round'tu.
4: When you got behind the black line, you chase him. So let's keep him behind the black line, let him come to you. Your left hand will be there. Sting him, circle him off. He's doing a lot of work circling around. When he's in range, pop. Perfect.
1: Onu dolaştır, o sol elini gelecektir diyor John Kavanagh, Conor McGregor'ın koçu. Ya, hakikaten süper bir yıldız. Ne olursa olsun maçın sonucu Conor McGregor. İlk roundu kaybetti.
3: Evet.
1: Ama çok rahat yine. İkinci round başlıyor. Tekmeyle başladı Conor. Habib yine kenarda kalıyor. O solu bitirici tabii ki Conor McGregor'ın. Mesafeyi ayarlaması, distans ayarı en iyi olan sporculardan. Zirvede Conor McGregor. Ve vuruş yelpazesi de... Oo, nefis bir sağ. Sağsı burada Conor McGregor'ı. Habib rolleri değiştiler. Rolleri değiştiler. Striking'e mi gidecek Conor'la? Sol sağ geliyor Habib'ten. Neler oluyor? Bir sağ daha Habib. Şimdi takedown. Şimdi takedown. Herkesi şaşırttı Habib. O takedown geliyor. Yani striker'ı strike'la vurdu.
3: Evet. Fazla abarttı ama. Dediğimiz gibi MMA eldiveni her an herkesin nakavt edebilir. Ve karşındaki kişi güreşçi olsa bile sonuç olarak UFC şampiyonu. MMA'in en üst organizasyonunun şampiyonu. Bu adama karşı ellerini indirerek dolaşamaz.
1: Şimdi gardı geçti ama burada evet, istediğini yapabilecek pozisyona girdi. Full mount'a dirsek
3: denedi ama. Patlayıcı olması lazım Conor'ın. Evet.
1: Yarım gardı aldı Conor. Buralar işte Habib Nurmagomedov'un yerleri. Yani Habib öyle bir dominasyon ki, nefis bir dirsek geldi. Sadece 26-0 değil, UFC'de round kaybetmedi Habib Nurmagomedov. Güzel sağlar geliyor. Sağ kroşeler ve sağ dirsekler ve bunu guard'tayken yapıyor Habib. Bir sol daha. Conor'ın işi çok zor. 3 dakika var daha.
3: Burası gerçekten Habib'in evi. Kimse onun kadar bu pozisyonda aktif ve efektif olamaz.
1: Seninle laf dalışını kafeste göreceksin demişti Habib. Yani hem döveceğim hem vuracağım diyor. Hem konuşacağım diyor. Dana White'la da konuşacağım. Mike Tyson oradaysa onunla da konuşacağım demişti. Ben konuşmaya başlamadı. Sert bir dirsek Habib'ten. Bir sol daha deniyor. Yani burada kafese de sıkıştırdı. Artık çok zor. Çok güç yani. Kanın dışı buradan çıkmıyor.

0: üzerinde çalışması lazım. Ağır darbeler alıyor. Conor McGregor kapandı tamamen. Habib yükleniyor. Habib yüklendikçe yükleniyor. Uzun bir gece olacak demişti ama kısa mı kesmeye niyetli Habib Nurmagomedov. Bir solda, bir sağda. Habib işte başladı. Canavar dominasyon modu. Bu daha önce de söylemiştik Habib karşısında her an bitebilir, her an bitebilir. Ağır vuruşlar geliyor Habib'ten. Conor kütlendi kaldı. Kalkmaya da çalışmıyor Conor McGregor. Bitirmek üzere. Habib bitirmek üzere. 26-0, 27-0 mı olacak? Şimdi sayda geçti. Side kontrolde.
1: Kimura denemesi olacak orada.
0: Michael Johnson'a yaptığı gibi evet Kimura'ya gidiyor. Kayda değer vuruşlarda 59-3. Oo, güzel bir diz. Ama yerde.
1: İllegal bir diz.
0: İllegal diz. Conor'dan. Habib aldırmıyor. Devam ediyor. Telleri de tutuyor.
1: Yalnız iyi yakaladı.
0: Telleri ayağıyla hala tutuyor Conor.
1: İyi yakaladı.
0: Sıkı bu. Sıkı. Buradan kurtulması kolay değil. Kurtuldu Conor. Kimura'dan kurtuluyor.
1: Çok iyi bir antalık için.
0: Şimdi dizini dayadı işte. Nefesini de kesiyor orada. Dizini gövdeye dayayarak Habib. Yalnız bir dakika kaldı. Dayanabilir mi Conor? Bir dakika kaldı. Dayanabilecek mi Conor? Şimdi boyuna gidiyor. Giyotini taktı. Habib. Taktı mı?
1: Yok, sıkı bir giyotin değil.
0: Sıkı değil. Ayağa kalkıyor Conor McGregor. Bir diz geldi Conor'dan. Conor ağır darbelerin ardından şimdi ayakta. Müthiş. Hakikaten müthiş. İki savaşçı karşı karşıya. Bütün her şeylerini paylaşıyorlar. UFC 229'da T-Mobile Arena'da. 20 saniye. Bu roundu çıkaracak Conor.
1: Evet.
0: İnanılmaz. Yani Habib'in altında 4 dakika kalacaksınız ve oradan ayağa kalkacaksınız. Ne kadar çalıştığının göstergesi.
1: Ve Habib de diğer maçlarda yaptığı Grand Slam pantlara göre bu Grand Slam pantla gerçekten onu nakavt etmek isteyerek yaptı. Round'u kazanmak için değil.
0: Çok fazla efor sarf etti Habib de. Evet, konuşuyor burada Conor'a karşı. Conor da eğleniyor gibi durumdan. Müthiş. Müthiş bir dövüşçü. Habib de müthiş. İki müthiş savaşçı. Dövüşçü demek de aslında biraz az kalıyor.
2: What a stand up. Brilliant. Okay. It's those low singles coming from halfway across the cage now.
3: Draw him on, Conor. Pop the jab and pull out. Let him fall into the space. Straight up and push down.
2: Do not chase him this round. Draw him on. If you push him back, you can spend the first minute just getting your recovery. Push him back with your jab.
0: İşte bakalım. Burada sağıyla sarstı. Düşürdü. Knockdown'a ulaştı Habib. Arada şunu söylüyordum. Tabii sadece 26-0'lık kariyer değil. UFC'de round kaybetmedi. Burada işte ağır darbelere dayandı Conor McGregor. Bu maça gelene kadar 29 round almıştı. 31 round oldu. 2 round da aldı. Değil mi?
1: İnanılmaz bir sayı gerçekten.
0: En fazla round kazanan üst üste 33 round'da George St. Pierre. GSP onun rekorunda bu maçta geçebilir. Öyle bir ihtimal var Habib için. Conor geliyor şimdi. Bir sağ geldi Conor'dan. Solu uzattı. Habib'in çenesi de tabii test edilmiş değil. Onu da belirtelim.
1: Bir önceki round'daki Habib'in o aktif performansı bakalım bu round'da Habib'i nasıl etkileyecek.
0: O da çok zorladı knockout için. İkili kombinasyonla gitti Conor'a.
1: Şu an daha yakın mesafede kalıyor. Daha Conor'ın ulaşabileceği mesafede. Ayakları çok fazla hareket etmiyor. Bu Conor için iyi bir nokta. Fakat Habib yine bir anda dalışını deneyecektir.
0: Habib, Conor da tabii ki çok yorgun şu anda. Evet. Gövdeye gidiyor soluyla.
1: Conor ama genel olarak maç içinde düşüneceğim de o zaten. Conor en ölü haliyle bile 24. dakikada bile bitirebilir maçı. Habib'in dominasyonu için kondisyonuna ihtiyacı var.
0: Çok ağır eller tabii ki. 18 knockout'u hatırlatmıştık. Conor McGregor'da %91'lik knockout yüzdesi var Conor'ın kariyerinde.
1: Her zaman noktaları çok iyi açılardan, çok iyi zamanlamalarla yakalayan bir sporcu Conor. O yüzden her an çok tehlikeli.

0: Böyle güzel bir diz. Tutmaya çalışıyor Abip. Sağ geldi. Connor'dan. Sağ uppercut nefis. Connor McGregor. Ortada buluştular. Yavaşladı. Habib de yavaşladı. Kayıyor burada Connor. Bir sol Habib'den. Bir sağ geliyor ardından. Bir sol daha. Bir sağ daha. Habib. Neler oluyor? Solu var. Connor'ın müthiş bir maç oluyor. Harika bir maç oluyor şu ana kadar. Solu yine Connor'ın gövdeye gidiyor. Habib takedown'ı bıraktı neredeyse. O da yorgun. Karşılıklı vuruşlar.
1: Habib zaten şu an vücut dili olarak da çok fazla dik duruyor. Takedown'ı için elverişli bir pozisyonda değil.
0: Bıraktı takedown'ı. Hakikaten bıraktı. Neler oluyor? Bu kadar soğukkanlı bir dövüşçü Habib. Şu anda striking'e gidiyor Conor McGregor'la. Evet.
1: Bu yorgunluğun da verdiği bir şey. Çünkü güreş denemeleri özellikle en son takedown denemesinde yere düşüremedi. Yere düşüremeyince seni çok fazla yoran bir olay. O yüzden birazcık dinlenme kısmına geçmiş durumda.
0: Solu kısa kaldı şimdi. Sağ sol, o soluna dikkat kalır McGregor'ın. Her an bitirebilir bir vuruşta. Çok iyi savunuyor. Takedown'ları çok iyi savunuyor. Kanar 3. round'da olmamıza rağmen. 1 dakika 20 saniye. Şimdi ayak oyunuyla yere almaya çalıştı Kanar ama... Hakikaten muazzam. Ya her maçta geliştirdiği başka bir tarafını gösteriyor kadın.
1: Gerçekten
0: yani UFC'nin en iyi güreşçilerinden biriyle karşı karşıya ve...
1: Siklet'in kesinlikle en iyi güreşçisi. Karşılaşabileceği yani en iyi güreşçi.
0: Evet, yani saysak herhalde iki isim sayarız. Öyle. Daniel Cormier ve...
1: Kevin Lee olabilir.
0: Kevin Lee olabilir. Güzel bir sol. Habib de çok yoruldu. Son roundları zaten çok iyi çıkaramıyor. El Ayakinta maçı geliyor hemen akıllara. Çok fazla vuruş almış bu maçta. 4. ve 5. roundlarda. Güzel bir diz daha. Gövdeye yine. Connor'dan. Hakem de konuşuyor. Bu da Habib ne dediğini anlayamadım açıkçası.
1: Kafasının arkasına gelen dirsek için sanırım itiraz ediyor hala. Bunlar işte Habib için iyi değil. Bunlar Connor'ın oyunları. Habib'in bunlara bakmadan round bittiğinde arkasını dönüp round başladığında işini yapması lazım. Yoksa dediğimiz gibi Connor'ın oyununa girerse Connor kendi oyunun en iyisi.
0: Bu round kime?
1: Round gerçekten bayağı ortada.
0: Ortada. Evet.
1: Yani net bir takedown yok. Ayakta daha fazla vuruş var Connor'ın. Ama en son kafeste Habib'in bir kontrolü var. O yüzden ortada bir round.
0: Habib bence haklı burada. Dirseği seslendiriyor ve yerdeyken de bir diz atmıştı kafasına.
1: Evet.
0: Connor. Dördüncü rounda geldi. Kim derdi ki bu maçta dördüncü rounda geleceğiz. Müthiş, müthiş geçiyor karşılaşma. Yılın maçı UFC'de, UFC tarihine geçecek karşılaşma. Dördüncü round başladı. Siyah şortuyla izliyoruz. Habib Nurmagomedov şampiyonu. Bir sol geldi şimdi Connor'dan. Eski şampiyon Connor. Ön tekme denemesi. İşte bu tekmeler, Semih Şit de atardı bunları. Direkt rakibin nefesini alan tekmeler.
1: Chad Mendes maçında da oldukça atmıştı Connor.
0: Chad Mendes de şu ana kadar karşılaştığı en iyi güreşçiydi Connor'ın. Evet. Onu dayanmayı başarmıştı. Onun da altından çıkmıştı aslında. Şimdi sol sağ denemeleri Habib'ten. Daldı. Biraz yukarıdan daldı. Ayak oyunuyla yine yere alıyor.

ve kontrol edebilecek mi bakalım. Üçüncü rauntla beraber bu durumları kontrol etmekte zorlandı Habib. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Yine Connor. Biz de telleri yine tuttu. Conor McGregor arkasına geçiyor gibiydi back mount'u ama tekrar full mount'a çıktı. Conor McGregor burada yine kilitledi. Burada Conor McGregor'ı yine vuruşlarla hasar verebilir.

0: Burada vuruşlara daha başlayamadı. Habib Nurmagomedov şimdi hareketli. Patlayıcı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyor. Kanır yine kontrol etti. Habib. Bacakları yine bağladı. Şimdi vuruşlar geliyor. Sert vuruşlar ama orada sağ eliyle kendini savundu. Kanır tekrar backmount'ta. Şimdi Rüneyk'i çok gelebilir burada. Rüneyk'i çok gelebilir. Evet, boyun altına tam giremedi. Tap out gelecek mi? Geldi. Tap out geliyor Conor McGregor'dan. Habib Nurmagomedov Conor McGregor'ı pes ettiriyor. Submission'da kazanıyor. Habib Nurmagomedov 27-0.
1: İnanılmaz.
0: Şimdi kime bağırıyor? Çok sinirli.
1: Dana White'ı sanırım.
0: Conor'a da bir şeyler söyledi. Evet. İyi gözükmedi açıkçası. Nereye gidiyor? Yapma, hayır. Habib.
1: Dillon'a
0: gidiyor. Habib ne yapıyorsun? Dağıttı burada yani. İnanılmaz. Ne yapıyorsun Habib? Orada ortalık karıştı. Habib'in takımıyla Conor'ın takımı birbirine giriyor. İnanılmaz. Conor'a karşı. Neler oluyor? Saçmalık. Conor'a saldırıyor Habib'in takımı. İşte yeri aldı burada Habib.
1: Bir dövüşçü olarak ceza ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şu an Habib'e verilebilecek herhangi bir yıl men, iki yıl men veya herhangi bir parasından kesilmelik bir durum Habib'e gerçek bir ceza olmayacak. Habib zaten en önemli maçını, en iyiliğini kanıtlayacak maçını kazanıp gerekirse iki yıl tatilini de yapar.
0: Kemer elde kaldı. Kemer ortada kaldı. Ne olacağı daha sonra belli olacak herhalde.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da. Sporun coşkusu sosyal medyada da A Spor'da yaşanıyor. Yani A Spor, Facebook A Spor, YouTube A Spor, Instagram A Spor, X A Spor. Sporun heyecanını takip edin.
5: Genel izleyici için uygundur.

kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler.

0: Tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Ömer'e doğru, Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor, Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım, 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken, Avrupa Kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turdaysa 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.

0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol, top ağlarda Pendik Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üst sıraya asırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol. Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 70.

0: 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
1: Uzun kullanacak Olayinbe baktı cezalarına. Korner kullanıldı ön direğe topu alarda gol! Dakika 84 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
2: Alperen'in pası, Barış vurdu topu alarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Tahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
3: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında. Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonuna gol. Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez. 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç sağ, ikisi dış sağ toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
4: Leroy Sané, Sané'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağına çekti. Şut şansı Ahmet gol!
0: Trabzonspor ise Korendon Alanya Spor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
4: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaxav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü Beşiktaş 2-1 yakalıyor. Kadıköy'de.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
5: Orta cesabın içine karambol direkten döndü top ikinci pozisyon ve gol. Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
4: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeniçarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Arif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Bolu Spor karşılaşmasında Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
6: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Emosiyeli boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertuğ inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
7: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemin yanına gitti.
1: topun kendisinden çıktığını belirtti.

0: hemen karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Murat Aşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
1: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A-Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0'la geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
2: Yapçan ortaya yaptığı boş pozisyon Bruno kaleci 2. pozisyon ve 6. gol.
1: Samsunspor, Galatasaray ve Konyaspor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. 4. maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeni Çarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaeli Spor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor grup karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
2: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Diego!
1: Bu 3 takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
2: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Musaba. İkinci pozisyon ve gol. Fenerbahçe öne geçiyor.
1: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konyaspor'dan geldi. Yeşil beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
0: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
1: Gençler Birliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençler Birliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
2: Arka direğe doğru Günay sektirdi, ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençler Birliği.
1: Karadeniz derbisine sahne olan Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsunspor kalecisi Okan 2 kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
2: Mandil maçı vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
1: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
2: Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler. Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
1: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
0: Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol!

0: 1-0 önde.
1: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençlerbirliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
0: Enis Bardi, Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
1: Trabzonspor'sa üst üste 3. kez finale çıkmak için Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo Mavililer son dakika golüyle 2-1 kazanarak adını 18. kez finale yazdırdı.
0: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Jeneriklik bir gole imza atıyor.
1: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
0: Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler.
1: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
0: Zubom, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Onaçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor!
1: İlhan Palut'un ekibi Muleka'yla beraberliği yakaladı.
0: Vardı ortasını yaptı Muleka'ya doğru. İkinci hamle, yeniden Muleka ve gol! Jackson Muleka! Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü, şimdi durum 1-1.
1: Beraberliğin ardından Konyaspor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
0: Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, gol, Onaçu, gol! 2-1, Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha ne geçiyor? Antalya'da tüm uzanlı Konyaspor karşısında.
1: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
0: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
1: Golleriyle kupayı getiren Paul Onaçu maçın adamı seçildi. Çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen Alanyaspor'un santraforu Steve Meunier 7 golle kupa sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
2: Şamiye önünü boşalttı. Vurdu kaleye, kaleci pozisyonu devamı Meunier.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar ve Zafer Tüzün'le birlikteyiz. 3 saat boyunca gündemdeki haberleri konuşacağız. Son dakika bilgisi hemen. Ekranın altında Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar sağdan 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmayı da ilerleyen dakikalarda Galatasaray'ın transfer gündemiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar. Galatasaray sezon ne zaman açacak, ben merak ediyorum ya.
1: Açtı.
2: Açtı mı?
1: 2-3. Üçüncü maçta da kızdırmayalım şeyleri. 4-0 mı olur?
0: Galatasaraylıları mı?
1: Yani. Ya kalecileri
2: Galatasaray
1: vardı.
2: Demek
1: genç bir kaleci var. Müthiş oynadı. Yani pasları her an kaptırabilir. Onun haricinde çok müthiş oynadı. Kaç tane gol kurtardı. Maşallah.
0: Kaleci. Can Kat.
1: Vallahi.
0: Beğendin çok, yani hocam.
1: Beğendim ama o. Tabii onda kabahat yok yani. Ya bir şey Okan Hoca'ya gidip bir şey söylesin. Ya oralara pas mı attırılır ya? Ya yüreğine hop ağzına yedir insanın ya. Taraftarın falan. O kaleci çok iyi bir kaleci ama o pas şeyleri. Ya işte abi, pas atma şeyi var ya modası.
0: Evet.
1: Atayım diye çok gol yedirir yani.
2: Abi hem iyi kaleci hem pas hatası yapan kaleci nasıl iyi kaleci oluyor?
1: Pas hatası yapıyor. Başka kurtarışlarında ben anlatıyorum sana.
2: Kurtarsa 3-0 olmaz. Hem kurtaramıyor hem pas hatası yapıyor.
1: Biliyor musun? 7-8 tane. 7-8.
0: Görüntüler gelecek. Ekrana da yansıtacağız onu da. Söyleyelim. Tabii şimdi mesajlarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Onu da ifade edelim. Dilerseniz Koray, sıcak haberiyle başlayalım.
1: Buyurun. Sıcak haber ne biliyor musun? Kartal Yiğit'in babası.
0: Evet ya, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bugün gittik yani. Ya çok da severdim biliyor musun?
2: Furkan'ın ailesinde de var.
0: Erdem'in
1: annesi öldü.
0: Vefat
1: onlara bir başsağlığı diyelim.
0: Bir ondan kez daha başsağlığı diliyoruz.
1: Ondan sonra da bir güzel haber verelim. Dünya şampiyonu olduk.
0: Kadınlarda.
1: Ya, kadınlarda. Ya var ya.
0: Milletler Ligi'nde.
1: Milletler dedi ne ya? Dünya değil mi? Değil.
0: Dünya şampiyonası ayrı, Milletler Ligi ayrı.
2: U16 voleybol kız milli takımı da Balkan şampiyonu oldu namalip.
1: Ya bunları söylemek lazım. Ya çok önemli ya.
0: U17 ile birlikte.
1: İnanılmaz çok önemli.
2: U17 de mi? Ha?
0: Evet.
1: Yani.
0: İzledin değil mi hocam voleybol maçını?
1: Ya izledim ama son 3-5 sayıda şey değiştirdim. Totem yaptım. Tamam mı? Negatif düşünüyorsun ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya bugün yıl

0: Yıldo bana bir şey at. Bir Yıldo vardı. Sen bilir misin Galatasaray'da? Bilmiyor musun Yıldo'yu?
1: Yıldo'yu hatırlıyorum sen da şu an bir an şeyi düşündüm.
0: Ya çok enteresan böyle.
1: Yıldo sunucu.
0: Ha, evet. Şimdi, ama
1: kafadan
0: ne sunucusu? Diyor ki insanlar iyi düşünecek diyor ya. Tamam mı? Yani iyi düşünün falan diyor. Öyle bir şey. Düşünce insanları şey yapıyor diyor falan. Güzel şeyler düşünürsen güzel şeyler oluyor biliyor musun?
1: Evet öyle.
0: Ondan sonra hep böyle. Şimdi ben bazen işte ya negatif falan düşüneceğim diye biliyor musun? Kapattım. Mehmet Akif üstünde daha da benim ta şeyden Ankara'dan arkadaşım. Hemen açtım. Tabii ilk önce Cumhurbaşkanımız aramış. Ondan sonra ben tebrik ettim falan. Ya çok duygulandık. Çok şey yaptım ya. Yani var ya heyecanlandım. Ben kendi maçımda falan öyle hayatta heyecanlanmam.
1: Ama maçta çok iyi maçtı.
0: Ya müthiş oynadılar. Ya bir kurtarışlar vardı biliyor musun? Ya, olacak mucize el attılar ya.
1: Ya tebrik ediyoruz.
0: Alkışlayalım hepsini.
1: Filenin sultanlarını bir kez daha. Ben gönüllerin sultanı diyorum artık onlar için.
0: Vallahi gönlüm.
2: Rakibi ciddiye aldıkları an önlerinde kimsenin durma şansı yok.
0: Ma maşallah.
2: Mükemmel ötesiler yani.
1: Devrim yaptılar ya resmen çok Türk çok. Sporunda. Yani voleybol zorla yani böyle vura vura kazana kazana Türkiye gündemine soktular kendilerini ve inanılmaz. Dünyayı mesela bir şeyi söyleyeyim şimdi tabi bu suni bir şey mi diye düşünenler varsa ya işte kazandı öyle. İnanın öyle değil. Milli takım maçı var İstanbul'da. İnsanlar voleybol maçına bilet soruyor. Kapalı gişe oynanıyor. Tabii, bilet tabii. Bulamıyorsun. Derbiye belki bilet bulmak daha kolay hocam. Kadın tabii, milli tabii. Milli takımının maçına bilet bulmaktan.
2: Türk halkını sevdirdiler voleybol.
1: İnanılmaz. A'dan Z'ye herkese yani. Kendilerini sevdirdiler. Çünkü çok ciddi bir çabalar, emekleri var. Başarılılar da. Yani. Allah yollarını açık etsin inşallah. Olimpiyat şampiyonluklarına, dünya İnşallah. Şampiyonluklarına kadar ya uzansın, devamı da gelsin.
2: Bir ay sonra bir şampiyona daha gidecekler.
1: Avrupa şampiyonası var.
2: Ve ne kadar şeyler kendilerinden eminler. İnşallah orayı da kazanacağız diyor.
0: Tabii. Bizim medyamız yorgunluk falan var der mi? Kızlar ikiyle bir maç oynuyor.
1: Ya onu der mi bilmiyorum da şu şeyi yapmak bence kızlara saygısızlık biraz ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyi ampute milli takımı için de yaptık. Yani amini futbol takımı kötü gidiyor diye bir tarafa böyle geçici bir sarılmaya gerek yok yani. Kızlar kendi başına baştan aşağı değer görmesi gereken bir iş yapıyorlar. Yani futbol milli takımı Dünya Kupası'nda kötü oynadı diye hemen onun üzerinden örneklerle kızları böyle bir aşırı övme. Ya o ayrı bir organizasyon. Bu ayrı bir organizasyon. A'dan Z'ye ilk basamağından itibaren bambaşka bir emek var, şey var. Yani bir tarafa küsüp de oraya sevgi göstermeyi hak edecek bir takım değil bu. Ya, bu tabii. Baştan sona sahiplenilip övülecek, öyle saygıyla birlikte sevilecek ayrı bir takım. Tabii, ben yani onu birazcık böyle aslında doğru bulmuyorum hocam.
2: İyi günlerin ya. Sahibi çoktur. Kötü günde yalnız kalırsın.
1: Tabii.
2: Koraycığım, onun için biz hakikaten uç noktada yaşadığımız için dediğin gibi çok büyük sevinç gösteriyor. Hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar her şeyi. Ya, ama bir dozunu da bilmek lazım eleştirinin. Çünkü eleştiri tedavi amaçlı olmalı. Sen yıkıcı anlamda eleştiri yaparsan olmaz. Bu saygısızlığa giriyor. Asaletin dışına çıkıyor. Biraz daha asaletli olmak lazım. Biraz daha adaletli olmak lazım.
1: Ya futbola kızdın diye voleybollu abartı övme. Ya voleybolu zaten öv.
0: Zaten bunları abartı.
1: Zaten onlar başlı başına bir övülmesi gereken bir organizasyon.
0: Abartı yapmak lazım. Bunların rakibi yok. Bunların bir tek rakibi var. Kim biliyor musun? Ha? Kırklareli'den rakip diye bir arkadaş. İsmini dedim. Gittim Kırklareli'de. İsminle rakip dedi. Ona bir selam gönderelim.
1: Söyle hocam. Muşaka'nın üzerine ben daha bir şey söyleyemeyeceğim çünkü zaten.
0: Ya, rakip dedi ya. Allah Allah. Bir daha baktım doğru mu işledi rakip. Bütün Kırklareli'ne selam. Bütün izleyicilere selam da rakip.
1: Evet. Rakip ismi.
0: Rakip ya. Kızların bir tane rakibi var. Başka isim var mıdır rakip diye.
1: Vallahi ben hiç denk gelmedim.
0: Ben de hiç
1: Sen
0: görmedim.
1: Denk geldin mi hocam?
2: Ben de hiç denk gelmedim.
0: Rakip ya. Bütün Kırklareli'ne selam söylüyorum.
1: Ya. Evet.
2: Bir baba, anne baba niye rakip diye koyar ya? Evladının ismini.
0: Ne bileyim ben kime rakip.
2: Çıkınca bir sever okşar yani. Bilmem mi. Rakip abi, rakip mi görüyor kendini? Nedir, hayırdır ya?
0: Çok güzel desin ama bazı isimler var hiç. Benim mesela en ufak...
2: Beter var, yeter var.
0: Onlara... Bizim isimlerimiz
1: Beter diye şey.
2: Abi imdat falan su götürür ya. Beter
0: bizim
2: yeter.
0: Bizim aileyi sayayım. Güven.
1: Satılmış var bir de. Ben de o mesela satılmış.
0: Ama işte
1: var.
0: Birine satıyorlar evliyaları falan. Neyse. Bak ablamın ismi Güven. Güvenir, Kıvanç, Güvenç, İnanç. Hepsi. Sonra en ufak kardeşim erkek ne ismi biliyor musun? Güldenir.
2: Güldeniz mi?
0: Güldenir.
2: Ha, Güldenir.
0: Deniz meniz değil, Güldemir de değil. Erkek.
1: Gül

0: Ya sen Zülf mezunu siyasal bilgiler ona... mezunu, hesap uzmanı, Harvard mezunu
1: ne
0: falan.
1: Ne uğraşmıştır ya hayatı sen, boyunca ismini bir kere de anlayan yok, çıkmama ihtimali yok.
0: Yok, o felsefesi değişik onun. Ne diyorum sana, Harvard mezunu şey yaptı yani hesap uzmanı falan.
1: Sen ona... hiç... Hayır, adınız ne? Gül Denir dediğinde bir kere şey de anlayan yap, yoktur. Hayır,
0: yok, var mıdır? Yok. Yok ama hiç ona takmıyor. Değiştireyim şunu falan filan. Zaten yok,
2: sen ona bilmiyordur nüfus müdürlüğünün yerini. Sen göstersene. Boğanın orada.
0: Ya adamın felsefesi değişik. Diyorum ki kardeşim, adam Amerika'da okumuş bilmem nerede, Fransa'da, şurada burada. Sen de adamın öyle bir şeyle ilgisi yok yani. Şey yapayım ben hani. İsmimi değiştireyim
2: adam dedim. Demek ki şey yıldırmışsınız çocuğu.
1: Yok Allah sen, hiçbir şey yok, hiç böyle tepki de göstermiyor.
0: Ya öyle bir şey yok ki. Yani düşüncesi yok yani.
1: Tam değiştirse bugüne kadar değiştirirdi zaten herhalde.
0: Yok yani değiştirecek. Adam öyle bir şey, düşüncesi yok ya. Biz düşünüyoruz işte isim.
2: Amerika'da mı yaşıyor? Evet.
0: Yok canım, burada.
1: Bu arada şimdi son dakika bilgisi gelebilir. Birazdan hatta gelecek, onu söyleyelim.
2: Salah geri mi geldi?
1: Salah alternatif bir ismi Beşiktaş belirledi. Şu anda ekrana da yansıyor. Siyah beyazlarda bugün görüşmelerin Muhammed Salah'la askıya alındığı bildirilmişti. Beşiktaş Muhammed Salah'ın alternatifini de buldu. Ve 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Roma forması giyen, hemen ismini de söylüyorum, Matias Süle'yi gündemine aldı siyah beyazlar. Beşiktaş'ın alternatif ismi. Efecan Öztaş bizimle birlikte olacak. Telefon bağlantımız hazır olduğunda, ki şu anda hatta. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Baloğlu, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Önder Özen'in bugün açıklamaları vardı. Salah'la ilgili olarak askıya alındı bu görüşmeler şu an itibariyle dedi. Şimdilik dedi. Ve Beşiktaş tabii ki boş durmuyor. Bir yandan da yine sağ kanat için çalışmalarını sürdürüyor. Senden son gelişmeye dair detayları öğrenmek istiyoruz. Anlatır mısın?
3: Evet, Beşiktaş Matias Süle'yi gündemine aldı. Siyah beyazlar U23 yabancı kontenjanına uygun olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu transfer listesine ekledi. Benim aldığım bilgiler de şu yönde Koray Baloğlu. Bu oyuncuyla Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Arjantinli futbolcuyla geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Onu da aktarayım. Roma forması giyiyor, geçtiğimiz sezon 42 maçta oynadı. 7 gol, 7 asistlik bir katkı sağladı. Önemli bir oyuncu. Kiralık formülü olabilir. İlerleyen günlerde bunu daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama Muhammed Salah gündeminde şöyle özetleyeyim. Beşiktaş Muhammed Salah da şu an için masadan kalktı. Ama teklif hala geçerli. Eğer oyuncu tarafı geri adım atarsa, Beşiktaş'a olumlu bir cevap verirse, orada hala değerlendirme alınabilecek bir durum var. Onu belirtelim ama Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Planlı bir şekilde ilerleniyor. Sayın Önder Özen, Vincenzo Italiano ve Gökhan Keskin transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de öğle saatlerinde Sayın Başkan Serdar Adalı, Önder Özen, Gökhan Keskin ve Vincenzo Italiano bir transfer toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda da aslında transfer harekatının nasıl ilerleyeceğini görüştüler. Muhammed Salah'tan da gelecek cevaba göre Matias Süle'de ilerleyen günlerde daha net bir girişim olabilir. Onu da söyleyelim Koray Baba.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Yayınlar bu bilgi için kolay gelsin diyelim. Son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatıyoruz. Beşiktaş Salah alternatif olarak Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Matias Süle ile ilgileniyor. Genç bir futbolcu olduğunu söyleyelim. 23 yaşında, 2003 doğumlu, 10+4 kuralındaki +4'e de uygun bir profil.
0: Kadroda bu, yoktu herhalde değil mi? Arjantin milli takımında.
1: Yoktu.
0: Ama bakıyorum şimdi Zafer, hep şey almış biliyor musun? 7 gol 7 asist, hep 5 gol 5 asist, istikrarlı bir şey var. Yani oyunu var.
2: Matias'ın şey, Matias. Abi bu bak, bu konuya ben yalnız iki açıdan bakmak lazım. Bir, bir kulübün standart belirlemesi doğru bir şey. Şimdi gelen futbolcu kaliteli futbolcu, Salah'ın ismi büyük futbolcu olduğundan dolayı o standardı belirlerse bu Beşiktaş adına yanlış olur. Beşiktaş kulübünün burada standart belirlemesi bana göre doğru bir hareket.
1: Hocam İki. Şöyle yapalım mı? Ben seni bölmeyeyim. İstersen gündüz belki kaçıranlar vardır akşamüstü Önder Özen'in Muhammed Salah'la ilgili yaptığı açıklamaları. Bir yandan onu bir kere daha izleyelim, biz neler söylemişti Önder Hoca. Hatırlayalım, ardından devam edelim.
4: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu,

0: rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle, taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı, hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu, ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Evet, Beşiktaş Salah transferinde şimdilik masadan kalktığını bir kez daha söylüyoruz. Önder Özen'in açıkladığı üzere görüşmeleri çıkmaza sokacak istekler geldi dedi Önder Özen, Beşiktaş Sportif Direktörü. Ve hatta bir bölümünde de dedi ki Başkan Serdal Adalı'yı ben tebrik ediyorum dedi. Çünkü kulübün de bir değeri vardır dedi. Böyle kulüplerin değerleri vardır dedi. O değerleri çiğnettirmedi dedi. Duracağı yeri bence çok iyi karar verdi ve durması gereken yerde de durdu dedi. Bizim teklifimiz hala geçerli diyor Beşiktaş kulübü. Salah cephesi bundan sonrasında karar verecek. Ya Beşiktaş'ın istediği şartlarla gelecek İstanbul'a, bu formayı giyecek, ya da yolunu artık nerede istiyorsa orada devam edecek.
2: Beşiktaş'ı bu konuda tebrik ediyorum. Kulüpler standart belirlemezse o zaman futbolcular kendi standartlarını geliştirir. O açıdan baktığımızda menajer oyuncusunu temsil eder. Ben burada öncelikle sporcunun karakterini de analiz etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü yetenek tek başına yetmiyor. Karakter yoksa disiplin de olmuyor. Otomatikman o zaman adaptasyon da zor oluyor. İkinci şık benim, kulüp burada doğru yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano'nun bu konuda ben sevindiğini düşünüyorum. Çünkü Salah transferine çok sıcak bakmayıp hemen alternatif olarak Matias Soli'yi

0: transfer listesine eklettiğine göre kendi bildiği İtalya'da oynayan bir oyuncu, kendi oyun felsefesine daha fazla uyan bir oyuncu olduğunu düşündüğünden hemen ardından Salah'ın biraz vakit verip ondan sonra neticelenmesini, %100 neticelenmesini beklemek yerine hemen alternatif oyuncuyu devreye soktu. Yani ben diyorum ki onun oynatmak istediği önde baskılı takım halinde bütün olarak agresif bir takım istiyorsan Salah'la çok agresif bir oyuncu olmadığı için Salah'ın arkasında onu arkasını toplayacak birisini mutlaka oynatman gerekiyor. İlerideki top kayıplarında savunmayı başlatan oyuncu olmadığından dolayı İtalyano'nun işine gelmeyen bir oyuncu transferi olabilir Salah. Ha, Salah büyük futbolcu mudur? Bana göre büyük futbolcudur.
1: Yalnız 35 milyon
0: geldiği zaman bu. Hocam şimdi Salah alıyorsun. Bu
1: yani Salah'ın transferi vermeyecek galiba. Bu 35
2: milyon. Şey için ha? Diyor hocam. Matias için diyorsun sen, evet, Süre için.
1: 35 milyon şu anda.
2: Ama işte kiralama artı sonrası satın almaya gibi.
0: Kaç yaşında? 23
2: yaşında.
1: Ya yaşa maşa bakma. Şimdi, bu artık Beşiktaş takımı falan, Fenerbahçe.
2: Hocam yaşa maşa bakma diye bir şey kalmadı. Artık. Hayır hayır. Bakar. Tamam, yaşa maşa bakma diye bir şey kalmadı. Artı 4 var. Mecbur yaşa bakman var gereken ha. Yer var. 4.
0: Ya, ya onlardan Beşiktaş için oyunun kurallarını
2: birazdan konuşacağız onu bu arada.
0: Beşiktaş için oyunun kuralları değiştirilebilecek bir transferdir Salah transferi. Beşiktaş geçtiğimiz senelerdeki kalite eksikliğini o oyuncuyla giderecektir. Bu bir gerçektir. Bunu bir tarafa koyalım. Ama yeni gelen her sene yeni oyuncular, yeni teknik direktör, onlarla birlikte yeni bir sistem yaratıldığı düşünülürse şimdi bu büyük takım felsefesine uyan bir teknik direktör belli. Önde daha kalabalık olmaya çalışan, geride defanstan önündekileri ittiren bir anlayış.
2: Evet.
0: Şimdi bu tür anlayışta fiziksel özellikleri iyi olan oyuncularla oynamayı tercih eder böyle teknik direktörler.
3: Galatasaray sahaya çıkıyor. Rakip Venezia, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani, sürdü topu Rahmani. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. İlkay Gündoğan. Yüksek top, Şallahi, dokundu kafayla Şallahi. Şimdi tehlikeli atak Galatasaray adına. Yunus'la geliyor Galatasaray. Yunus Akgün, Yunus aradan bıraktı. Osimhen kontrol etti ama top dışarı gidiyor. Taç, Galatasaray kullanacak. Savunmadan bir müdahale var. Jankat uzun oynadı. Yunus kafayla indirdi. Yunus, Şallahi, Şallahi oyunda tuttu. Thierry Correa'da kaldı. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Perez, Correa. Correa'nın pası Rahmani, Rahmani döndü yüzünü kaleye. Rahmani vurdu, dışarı gidiyor. Rahmani plaseyi denedi, altı yolladı. Eno dokundu. Topu kazandı Eno ile Venezia. Eno çevirdi yerden Okoro. Okoro vurdu. Son anda müdahale Arda Ünyay. Arda'dan kritik müdahale geldi. Yunus. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu. Son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallahi, Şallahi yaptı ortayı. Osimhen yükseldi, bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Sol kanattan geliyor Galatasaray. Eren. Eren süratlendi, durdu şimdi. Verdi pasını Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan'dan Şallahi.

0: Roland Şallai. Roland Şallai kaleye baktı. Şallai! Stankovic! Uzaklardan deniyor Roland Şallai. Stankovic bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor. Korneri kullanacağız. Sagrado. Tek top Yeboa. Yeboa sıyrıldı. Yeboa ceza sahası içinde. Abdülkerim karşıladı. Şimdi içeride şut geldi. Sekti savunmamızdan. Atak devam ediyor. Bir vuruş müdahale. Roland Şallai. Köşe vuruşunu kullanacak Venezia. Top biraz sert geldi. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Şimdi Yunus tek başına kaldı topun gerisinde. Yunus yaptı ortayı Yunus. Osimhen kafa vuruşu Stankovic. Yine Stankovic. Bayrak da havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Bakalım bu kez neler olacak. Sagrado'ya doğru şimdi. Sagrado yaptı ortayı ceza sahası. Şut şansı dışarı gidiyor. Bu top Helgason. Farklı şekilde altı yolladı o topu. Tehlikeli geldi Venezia. Sagrado. Lella. Yeboa tek toplar. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa top ağlara gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboa'nın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboa. Yeboa ceza sahası. John Yeboa. Yeboa Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboa golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Jankat kalede dikkatli. Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu. 2-0 Torschütze mit 29. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa, yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Sara. Barış Alper. Topukla pas. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı Berat dokunamadı. Yelert çıkardı. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi. Çok kaliteli bir deneme.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. Müdahale ona ve penaltıyı kazandırıyor Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada

0: karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
1: Evet, Galatasaray Venezia 3-0 mağlup oldu. Venezia geçen sezon Seri B lider olarak tamamladı ve bu sezon Seri A'da mücadele edecek. Özeti izledik. Nasıl buldunuz? Maçı eksikler neler? Sizce dikkatinizi çeken neler var hocam?
2: Ya dikkatimi çeken de şimdi Zafer odaya girdiğinde dedim ki ya bir kişi iki kişi bütün maçın kaderini değiştiriyor dedim, tamam mı? Ben bu maçla ilgili söyledim herhalde, belki de Zafer hani sallattım falan filan işte. Osimhen'di falan, onları belki düşündü ama ben savunmayla ilgili bir kişi, şimdi genç çocuk var orada, tamam mı? Geçen maç iki şeyle oynadılar, Nelson'la, adam ikisinin yanından kafayı vurdu, kaleye gol attı. Yani ilk gol kafayla. Tam altı pasın içinde. Ya stoper dediğin çıkacak, vuracak yani. Bir kişi oyun şeyini, kaderini değiştirir. Şimdi burada Abdülkerim yaptığı penaltı olacak şey değil. İlk golde zaten yani o kaleci de kaç tane top çıkarttı biliyor musun?
1: Cankat. Tabii 3-0 yendiler ama Cankat bayağı iyi oynamış.
2: 5-6 tane şey yaptı. O Yusufçuk girdi, bir tane orta yaptı. 16 yaşında diyorsun değil mi? Onda bir istikbal var yani.
1: Şimdi İbrahim Bey mesela sormuş. Koray Bey, hazırlık maçını seyredince bu takıma çok transfer gerek. Alınan oyuncular güçlü, yetenekli olmalı. Büyük paralı oyuncu değil, aç oyuncu gerek. Gençlerden Yusuf'a hocalarım ne der demiş. Şimdi sen özette gördün.
2: Bir tane
1: zaten
2: gördüm.
1: Direkt dedim bu çocuk kim dedin.
2: Evet yani çok adamı geçti, ortasını yaptı. De bundan adam olur yani.
1: Yusuf Sivaslıoğlu.
3: Potansiyel var ama işte abi genç oyuncular var ya büyük takımlarda.
1: 16 yaşında hocam.
3: Şampiyonluk
1: 2010 doğumlu.
3: Onların gelişimini engelleyebiliyor.
2: Vallahi bilmiyorum da. Bravo yani o Zafer. Doğru söylüyorsun işte, bunlar bak. Ben niye diyorum ki ya, niye biz 18 takımız 20 takım değiliz? Ya 20 takım ol kardeşim. Bizim Ziraat Kupası'nı ele alırsın bak şimdi. Ya şey yaptılar, nasıl UEFA bize bir sürü takımla oynuyorsun ya.
1: Evet, geçen güzel sezon öyleydi.
2: Ya süper, aferin, bravo yani federasyona. Yaptığı en doğru işlerden bir tanesi bu yani. Şimdi oynayacak o Yusuf mesela, burada oynayacak, anladın mı? Hani ne o Pendik faciası bilmem ne faciası olmayacak yani, bir maçta elenmeyeceksin. Anladın mı? Telafisi var. Koy orada oynasın işte adamlar. Bu gençleri koy oraya oynasın arkadaş yani. Onun için de
3: eskiden Ziraat Kupası genelde öyle rotasyon için kullanılıyordu genelde ama şimdi artık kulüpler ona da önem vermeye başladı.
2: İşte gençler yetişiyor evet, bilmem ne boyuna evet oynuyorsun. Yani ya bizde şu var. Bizim medya işte bak, biz futbol işinden geldik. Medya hemen yorgunluk var, futbolcu istemiyormuş. Ya futbolcu iki tane maç rahat rahat oyna. Futbolcu ne istiyor biliyor musun? İşte fırasınız yani. Bir de bizi öldürüyorlardı. Su içmek yasak, o yak bizim bile sakın.
3: Tabii ya, limon veriyorlardı hiç devre arasında.
2: Yani şimdi bize iki tane maçı Allah razı olsun. Ya futbolcu antrenman istemez. O futbolcu ben yorgunum diyen futbolcu sahtekar. Vallahi sahtekar. O gezeyim tozayım falan istiyor, tamam mı? İstiyor, ondan sonra da idmana geliyor. Kasığım ağrıyor. Bilmem ne falan filan, tamam mı? Belim ağrıyor.
3: Falan filan inter.
2: Yoksa çarşamba günü ya ben geçmiş gün Rize Spor'a gittim. Arkadaş salı günü doktor dedi ki hocam Allah razı olsun dedi, ya Hipokrat yeminini bozdum dedi bunların yüzünden dedi. 8-10 kişi geliyorlar bir şeye, tamam, hastayız, sakız, yorgunuz değil işte, sakız ya, hasta yorgunuz değil mi ya, geziyorlar tozuyorlar geliyorlar. Ben geldim oraya, hocam Allah razı olsun dedi bana. Ne yaptım biliyor musun? Dedim ki salı günü, şimdi bak bu maçta dedim oynama, önümüzdeki maçta oynamak istemeyenler salı günü şeye gelsin, tamam mı, doktora. İşte gribim, ayağım ağrıyor, bileğim şişti, kasım ağrıyor desin. Hani bana oynayamam, ben bu maçta oynamayacağım demeyin. Ama orada
1: salı günü doktora
2: çıkmayın,
1: gidin.
2: Çıkmayın antrenmana, ben sizi oynatmayacağım dedim. Ayağı böyle şiş olmuş, davul gibi geliyor. Orada antrenmana çıkıyor. Öbür türlü alışmışlar hocam, Allah razı olsun dedi ya. Ya adam şunu söyleyeyim, salı günü geziyorlar, tozuyorlar, tamam mı? Ondan sonra bir salı çarşamba şey doktor diyor ki Allah rahmet eylesin Sakıp hocam. Ya bunları ben koşturamıyorum diyormuş doktora. Sen şey sen koştur diyormuş bunları. İki tane adam vardı. Bir yabancı, bir tane de şey Türk.
1: Evet.
2: Onlar idmanı yapıyormuş. Pazar günü oynuyorlarmış. Bak düşün yani. Ya neticede şu var. Futbolcu yorgunluk olmaz arkadaş. İki tane maç, üç tane maçı oynar. Bizim kızlar nasıl her gün maç oynadı, şampiyon oldular. Görüyorsun değil mi? Şimdi yeni oynayacaklar. NBA'dekiler
3: şimdi,
2: öyle.
3: Şimdi profesyonellik yani, oturdu hocam zaten. Artık gezmece tozmaca yok.
2: Yani, ya yorgunluk ya, ama bizim medya hemen yorgunluk var. Bak şimdi var ya maç bari başlasın. Birisi dedi ki mental yorgunluk var. Deliriyordum ya ikinci maçta daha ya. Lan ne mental yorgunluk?

0: Minya kadar para alacaksın, tamam mı? 2 milyon euro, 1 milyon euro, 3-5 milyonu arayacaksın, alacaksın. Yorgunum diyeceksin. Yok ya, Allah Allah. Şu kameraman arkadaşlara versek birer milyon euro var ya, haftada 3 maç oynarlar.
1: Oynarlar değil mi? Yani bak, kafa sallıyorlar orada.
0: 3 mü? Belki de daha fazla çıkarlar 3 milyon euroya. Ya neticede arkadaş, böyle bir şey olmaz. Şimdi onun içinde 20 takım olursa, bak şimdi biz antrenörlükten geldik, içinden geldik yani, hem futbolunu hem antrenörlükte yaptık. Şimdi maç adeti fazla olunca futbolcuları koyabilirsin. Telafisi var, evet, maçların, anladın mı?
2: Şimdi bugünkü maç özelinde de yine bu tartışmalar alevlendi. İlk bölümde zaten senin hocam söylediğin sözde, yani bu kadar on numara acele yok konusu. Birincisi, şimdi Mahmut Alpaslan mesaj atmış, sana da yazmış. Bana yazmış da yazmış. Mı? Okuyacağım onu birazdan.
0: Oku oku.
2: Önce izleyicilerinkine okuyayım. Emre Demir diyor ki, ilk ayın asla eski performansını gösterebileceğine inanmıyorum. Maalesef futbol ilk ayı bırakmış, gerçekleri görmek gerekir. İvedi 8 numara ve 10 numara transferleri giderilmelidir. Zafer Hocam, nasıl değerlendiriyorsun izleyenimizin yorumunu? İlk ayın eski performansını göstereceğine inanmiyorum. İvedilikle 8 numara ve 10 numara transferi gerçekleştirilmesi lazım.
3: Orta sahaya, evet. Şimdi geçen sezona baktığın zaman kazanma alışkanlığını sürdürmüş bir kadroya sahip olması Galatasaray'ın takviye yapılmaması demek değildir. Tabii ki takviye gerekecek. Niye? Çünkü hedefleri yükseltiyor. Şimdi bu sene ilk 16'ydı. Belki ilk 8'e girmek isteyecek. Onun için kulübe zenginliği de gerekiyor. Yani bir kere
0: Zafer,
3: futbol
0: tamam,
3: oynamanın...
0: Alacağın adam kenarda nasıl oturacak, onu bana anlat.
3: Oturacak abi, yönetecek. Okan yönetecek onu da yani. Şimdi ya direkt katkı sağlayacak 20, adam
0: 25,
3: ayrı.
0: 25, tamam da 20-25 milyon abi euro vereceksin. Tamam mı? Adamı kenarda oturtacaksın. Ya veya Yunus'u oturtacaksın veya
3: Galatasaray kulübesinde, Fener kulübesinde öyle pahalı adamlar oturuyor.
0: Ya bu Fenerbahçe, bakma sen, verdi paraları şey ne o Şerif'le neneye 20'şer milyon. Onlar otursun sabaha kadar.
2: Mehmet Özkaya diyor ki, iyi yayınlar hocam. Güvenç hocam, ilk aydan bir an önce çıkılması gerek. Geldiğinden beri oynadığı iyi 3 maçı var diyor. Bizim sistem ilk aya uymuyor diyor.
0: Hiç alakası yok. Ne sistemiymiş, ne uymuyor, adam City'de oynadı ya senelerce. Allah Allah, dünyanın en iyi takımlarında oynadı ya. Hep çifhaneli şeyleri var, rakamları var ya. Adamın asist, gol, 10 numara oynadı. Nasıl uymadı ya, ben aklım sırrım ermiyorum. Ne kadar böyle bir görüş var ya.
3: Abi takviye yapacak Galatasaray, yapmak zorunda.
0: Ya yapacak,
3: sen
0: da
3: adam almasın, adam almasın, ondan sonra ya geçen ne burada şampiyon olabilir, ne Avrupa Kupası'nda başarılı olabilir.
0: O bir tane
3: Niyaga,
0: ne var? Bir aldıkları.
2: Niyaga.
0: Niyaga. Çok hareketli. İcraat yok abi. Adama, onun ben menajer olsam var ya, veya hoca, kardeşim ya gol atacaksın ya gol attıracaksın kardeşim, ya da savunma yapacaksın. Futbolcu başka bir şey yapmaz. Çok iyi. Ayağına geliyor şudur falan filan. Aspirilla var bir tane de. Ne oldu?
2: Gitti.
0: Gitti mi?
2: O kiralıktı.
0: O yetenekliydi ama olmaz arkadaş. Yani o bir icraat yapacaksın. Bir tane daha aldılar İtalya'dan, sol tarafa Hollandalı.
2: Bilmiyorum, o da gitti kimsin? Kiralıktı.
0: Ne oldu yani onları aldığında? Ha bir şöyle söyleyeyim.
2: İşte Galatasaray oynattı yoklukta. Alternatif ya, oldu yani. Solda. Görev aldı.
3: Abi istediği kadar oturmuş bir
2: biraz
3: oyun,
2: kadro derinliği olması gerekmiyor mu hocam?
0: Abi gerekmez miyiz? Bak sakatlık çok önemli. Ben Galatasaray'ın o San Siro maçında 7 tane futbolcu sakattı ya.
3: İşte onun için takviye lazım.
0: Tamam ama o ihale kime kaldı o gün biliyorsun değil mi?
3: Kime kaldı?
0: Icardi'ye kaldı. Çok kötü oynamış. Ulan 7 tane adam oynamıyor. Belki kızdırıyorlar.
2: Bak Mahmut Alpaslan yorumcularımızdan. Mahmut Hoca'ya selamlar. Diyor ki Galatasaray'ın tek santrforu var. Neyi konuşuyoruz diyor. Yarın öbür gün sıkıntı yaşayacaklar. Ne demek istediğimi yayına gelince de anlatırım. Esas bölge orası diyor. Santrfor diyor. Galatasaray'ın yani acil takviye yapması gereken yer diyor.
0: Evet, biz hala 10 numara
1: konuşuyoruz da konuşamıyorsun.
0: Evet. Ama 10 numaradan geçemiyoruz ki. Zafer, 10 numaradan çıkamadık
2: abi,
0: daha.
2: 10 numaradan adam, daha önemli
3: bak,
2: mi diyorsunuz?
3: Bir şey söyleyeceğim evet abi. Biz ne söylersek söyleyelim abi. Okan Buruk söylüyor ya. 10 numara lazım, ben 10 numara alacağım bir tane diyor.
0: Santrfor alacağım demiyor mu?
3: Onu da diyor.
2: Da alacak
3: onu
2: diyor.
3: Da söylüyor.
0: Ya bana göre Mahmut Hoca doğru söylüyor.
3: Stoper de alacağım diyor.
0: Birinci
3: takviye yapacağım diyor adam.
0: Birinci öncelikli bana göre santrafor. Onu da nasıl alacaklar bilmiyorum.
3: Abi kanat da lazım, kanat. Barış lan Yunus'a bir şey oldu. Sane zaten kekeme oynuyor.
0: Abi ona
3: lazım
0: ya,
3: abi için sen Galatasaray'dan ya bahsediyoruz arkadaşlar ya, Allah aşkına ya. Bak Galatasaray'da büyük takımlarda futbol oynamanın en büyük

0: özelliklerinden biri nedir biliyor musun? Dikine oynamak. Yanlış mı söylüyorum? Topun da ayağa yakışması. Böyle kaliteli adamlar, yani üst düzey adamlar alacaksın abi böyle takımlar. Hedef evet. Yükseltirken ne yapsın, transfersiz mi gitsin? Almak zorunda adam. Zaten söylüyor da. Santfor eksikliğini zaten Galatasaray takımı dillendiriyor.
1: Ama işte birinci,
0: o bölgeye
1: birinci,
0: adam arıyor.
1: Öncelikli
0: bir 10 numara da istiyorum diyor. Stoper alacak, bir tane de kanat alacak. Herif de yani takviye yapacağız diyor. Ama taraftarlar neden sabırsızlanıyor? Diğer takımlar seri transferler. Trabzon başta olmak üzere en fazla transfer yapan Trabzon herhalde. Onun haricinde işte Beşiktaş Fenerbahçe'ye bakarak ne oluyor? Psikolojik olarak Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor. Acil olsun istiyor. Okan da diyor ki ben de isterim diyor. Çabuk gelsin de çabuk uyum süreci atlatalım. Uyum sürecini biraz daha erkene çekeriz diyor. Ondan sonra ama olmuyor. İstediğimiz adamları diyor hem kulübünü ikna et hem oyuncuyu ikna et. Olmuyor diyor. Onun için
1: pazardan şey alır gibi diyor. Olmaz zaten. Abi, birazcık sabit edecek taraftar
0: da. Şunu yani. Da söylüyor ama diyor ki bir de süreç var abi önünde şimdi. Beşiktaş Fenerbahçe biraz erken açtı sezon.
2: Doğru.
0: Galatasaray'ın bir önünde bir vakti de var. O da var yani. Ona rağmen şimdi senin elindeki Icardi gibi sana 2 sene seni şampiyon yapıp da belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapan bir oyuncu var. Bu oyuncu gittikten sonra Osimhen'in etrafında yanına ya da bir santrafor daha bekleniyor. Galatasaray bunu yapmak zorunda. Şimdi Osimhen geçen sene kaç maç oynadı? Bakma şansımız var mı?
2: Tabii bakayım hemen tekrar söyleyeyim.
0: Şimdi baktığımız zaman onun da bir sakatlık süreci oldu. İşte kolu kırıldı. Bir
2: sıkıntı yaşadı. Yani, geçen sene toplam 33 maçı var.
0: 33 maç. Avrupa falan hepsi dahil değil mi?
2: Evet.
0: Yani 50 maçtan 33 mü? Nereden baksan 15-16-17 maça yakın kaçırdığı maç
2: 10
0: var.
2: 10 maç Şampiyonlar Ligi, 1 maç Türkiye Kupası, 22 maç lig.
0: Ya. Ligdeki 37 maç değil mi? Bak kaçırdı.
1: Yine Icardi'nde 19 gole şeyi var.
0: Abi 16 maç ligde kaçırmış bak.
1: Yok yok anladım. Yine ya. Öbürü de 19 gole şeyi var. Dahli var adamın yani.
2: 33 Icardi'nin. Maç 22 gol 8 asisti var.
0: Bak.
2: 30 gole katkı yapmış 33 maçta.
0: Koray'ım gözünü seveyim.
2: Varken hiçbir problem yok ama olmadığında asıl
1: Icardi de
2: o
1: fena değildi işte. Onun da 19 gole katkısı var ya.
0: Şimdi onu da dediler ki işte puan alan goller atmadı. Ya gol göndür abi tabelayı değiştirmiyor mu yani?
1: Puan alan goller atmamış. Ne yapayım?
2: Sorulardan mesela devam edelim. Rıdvan Bey Instagram'dan yazmış. İyi akşamlar. Güvenç Hoca'ya şunu sorar mısınız? Galatasaray'a 10 numara istemiyor da Fred'i söylüyormuşsun. Asensio'yu söylüyormuşsun. Galatasaray'da bunlara karşılık Sara İlkay mı olacak? Yani Fred ve Asensio'ya karşı taraftar bu yüzden istiyor 10 numara. Menajerlerin filan demesiyle istemiyoruz diyor.
1: Bak çok güzel bir şey söylüyor da sen Fred'i de beğenmiyorlar Fenerbahçe'de. Merak etme sen Fred gibi adam yok ki Galatasaray'da.
0: Abi Fred'siz olmaz diyordu Fenerbahçeliler. Ne zaman beğenmemeye geçtiler onları da şaşırıyorum ben.
1: Ya söylüyorum
0: bu
1: sana.
0: Bu takım Fred'siz olmaz deniyordu.
1: Gene öyle. Şey ne güzel söylüyordu ya. Asensio'nun üzerinde şu anda ama dedi ya daha iyi dedi.
0: Galatasaray adına bazı kritik bölgelerin güçlendirilmesi gerekiyor abi. Bu bir kere yani futbol severlerin hepsinin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir santrafor değil mi? Bazı bölgelerin güçlendirilmesi adına mesela santrafor ihtiyacı mutlak alınması gereken bir
2: kesinlikle.
0: Şey.
2: Kesinlikle.
0: Stoper Okan'ın oyun felsefesine göre belli ki bir 10 numara pozisyonunda bir adam istiyor. Bunlar geciktiği için sabırsız taraftar sabırsız davranıyor. Ama şimdi böyle bir şey var. Şimdi Avrupa hedefi de var Galatasaray'ın. Onu düşündüğümüz zaman tempo atletizm bakımından zaten Okan diyor ki yavaş yavaş diyor fizik gücümüz de yerine de diyor gelecek. Şimdi ağır antrenman temposuyla birlikte kaliteli takımlarla maç yapıyor. Kolay değil yani sezon başı bu ya skorlar çok aldatmasın.
1: Ya. Ya savunma Nelson'la falan genç çocuk
2: ya zaten her takım için söylüyoruz yani bunu ya. Bu arada skorlu hazırlık maçında skora bakılmaz. Sağda ne denedi, neler yapıldı, kim nasıl gözüküyor ona bakılır.
0: Ya şimdi
2: yoksa çok ben şey hatırlıyorum böyle yani farklı mağlup olup hazırlık maçında şampiyon bitiren çok takım var sezon
0: tabii
2: içerisinde.
0: Tabii tabii hatta böyle bir algı vardır biliyor musun? Hazırlık maçları kötü gidince iyi tamam şampiyonuz bu sene derler yani.
2: Tabii.
0: Hakikaten yani şimdi, böyle bir itikat da vardır yani.
1: Şu arkadaş demiş yani Fred Asensio tamam da Yere göğe koyamadık. Gabriel Serrano ya Napoli istiyor, o istiyor, şu istiyor.

0: Bu istiyor Brezilya milli takımı. Ne oldu bu şey? Galatasaray'a. Allah Allah. Yani ne? Adam kötü
1: ya, şu
0: adam
1: açıdan
0: değil.
1: Dediğin doğru yani, şimdi bu kadar takım istiyorsa Galatasaray niye versin diyorsun?
0: Ya versin diye de neye
1: demek
0: adam
1: alsın? İyi bir adam ondan yani.
2: Yani Saray mı?
1: Evet.
0: Yani Yunus var orada ya şeye kızıyorum, neye biliyor musun? Bunlar hemen geberttiler şeyi, İlkay'ı. Ya öyle şey olur mu ya?
1: Bence adam, hocam bu yani İlkay en çok bence an konuşulması gereken konu. Galatasaray'a da yani yapılabilecek, sen açtın belki bu konuyu ama en büyük iyilik, Galatasaraylar 10 numarayı değil santrfor kim olacak o Simen'in arkasında onu konuşsun.
0: Bir de ondan onu
1: çünkü şöyle
0: lazım.
1: Düşün hocam, geçen sene sakatlandığında sona doğru çok net biliyorum kulübün içinden de böyle isimler, ya inşallah sezonu kapatmamıştır yoksa burada biz şampiyonluğu bırakırız diyenler çok fazlaydı.
0: Barış bir maç iyi oynadı, öbür maç sahada gezdi santrfor olarak. Biliyorsun şeyi oynatmadı.
1: Yani net Osimhen yani, yokluğu evet. Galatasaray için kabus senaryosu. O kabus senaryosuna da hazırlıklı olması lazım. Yani öyle ben mesela 23 yaş altı bir futbolcuyla da o işin götürülebileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musun sen?
0: Herhalde ya.
1: Ben gerekirse normal yani oyuncunun maddi, yani sen dedin ya kenarda niye oturacak? Gerekirse maddi olarak Galatasaray biraz daha cömert davranıp onu kabul ettirmesi lazım bence işte, üst seviye birine.
0: Ya işte üst seviyede birisini almazsa olmaz. Bak bana en sakat gidiyor dediğimiz şey Icardi, 19 gole dahli var ya. Sakat sakat oynadı veya işte formsuz dediğimiz adam, gene bile 19-20 gol atacak bir adam lazım. Osimhen olmadığı zaman bir de onu nasıl tutturacaksın? Nasıl bulacaklar? Bana göre en büyük şey sıkıntı orada. Yani gene şimdi verirsin parayı, tamam mı? Şeyi alırsın.
1: Ya illa
0: Fernandez'i alırsın 50 milyon, atıyorum sana. 50 milyon alırsın. Ne bileyim şunu alırsın. Verirsin 30-40 neyse. Tamam, o Merino var bir tane. Vallahi nasıl bir futbolcu ya. Arsenal'da. Parayı verip alırsın ama santrfor dediğin zaman alıp da kenarda oturtturacağın bir adam yok öyle. Al kardeşim parayı, 30 milyon 40 milyon kenarda otur. Adam gelmez ki.
2: Çift santrfor oynarız.
3: Belki kural değişebilir.
4: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse santrfor
3: konuyoruz. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
5: Teşekkür ederim. O suni bir gündem. Çünkü böyle bir gündeme gerek yok. Yani kurallar açık. Kurallar geçen sene anlatıldı. Kurallar geçen sene anlatıldı. Herkes biliyor. Yani üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Çok boş bir konuşma olur bu. Kuralı Futbol Federasyonu açıkladı. Üst kurum Futbol Federasyonu böyle açıkladı. Ve kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yapmasaydınız o zaman. Bakın kulüpler basitçe şu hesabı yapacak. Kural kitabı ne yazıyor? Bu sene bu, seneye şu, öbür sene bu. Kitaba uyun. Yasanın içinde kalın, kuralın içinde kalın. Kuralın dışına gidip kontrat stoğu edinmek, size ilk biraz önce söyledim, popülist kararlar vermek çok kolay. Verirsiniz alırsınız, verirsiniz alırsınız. Şimdi birçok oyuncudan kurtulmak zorunda kaldığınızda buna itiraz etmenin faydası yok. Yanlış, haksızlık, haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı nedir diye sorarlar. Bu suni bir gündem. Biz o gündeme asla girmeyeceğiz. Çünkü durduğumuz yer de belli. Federasyonun da durması gereken yer belli. Kuralı koyanların kuralın bekçisi olması bizim beklentimiz. Ama biz de bekçisiyiz ayrıca kuralın.
1: İki farklı görüş var. İki değerli kulübümüzden. İsmail Kartal diyor ki kural değişebilir diyor. 12 artı 2 neden olmasın diyor. Önder Özen de diyor ki sizin yabancı stoğunuz var diye diyor. Kural zaten geçen sene açıklanmıştı. Neden değişsin? Federasyon bu kuralın bekçisi olması lazım. Sadece federasyon değil, biz de bu kuralın, daha önce açıklanan kuralın bekçisiyiz diyor.
0: Kurallar değişmek için kural oluyor, yapılıyor. Değişebilir her an. Yani şimdi Beşiktaş'ın
1: her an mı değişmeli peki?
0: Değişebilir yani. 20 tane fazlası var Beşiktaş'ın ya. 20

0: tane futbolcu fazlası var. Ne yapacak satamazsa merak ediyorum. Tamam, güzel bir prensip var, bir kurallar var. Sonra bunun ne için yapılıyor? Bir de o var. Yani bu kuralın koymasındaki amaç ne? Sebep ne? Ya yerli futbolcu yetişmiyor ki. Şimdi bak, hepimiz niye takılıyoruz biliyor musun? Önder Özen güzel söylüyor da, arkadaş nasıl bir futbolcu yetiştireceğiz? Biz onu söyleyen kimse yok. Bir de Önderciğim bir de onu söyle. Biz aşağıdan nasıl futbolcu yetiştireceğiz? Amatör kümeler 20 tane maç oynuyor. 3 ay, 9 ay yatıyor. U12'ler, U14'ler 8-10 tane maç oynuyor, tamam mı? Yani nasıl bir şeyler, 25-30 tane maç oynamıyor. 3. ligler, bütün takımlar azaldı. İspanya'da 320 tane takım var ya 3. ligde. 320 olmaz, 318 olur, neyse. Nasıl biz futbolcu yetiştireceğiz? Bir de ondan bahsedin. Zaten bunları sen 50 kişi serbest bırak ya. Hepsini serbest bırak. 30 kişi bırak. Sen aşağıdan futbolcu yetiştirebiliyor musun? Yetiştiremiyorsun. O zaman bunlar saçmalık. Ya kural mural falan. Arkadaş aşağıdaki kurallar ne? Onu bana söylesinler. Bir kişi çıkıp da ya Türkiye'de şu futbolcuları yetiştirmek için şunları yapmamız lazım diyen bir kişi yok. Bir tane bir futbolcu 50 tane, 40 tane, 60 tane maç oynayacak aşağıda ki. Tamam mı? Bir yere gelebilsin. Yani pratik olacak. Anladın mı? Maç pratiği olacak ya. O futbolcu gelmiş 20 yaşında 20 tane maç oynamamış. Oynasaydı bakayım 100 tane maçta ne olacak 18 yaşında? Ya kendisini geliştirecek. Ya bir 10 bin saat kuralı diye bir şey var ya. Ne kadar pratiğin fazlaysa o kadar başarılı olursun. Tecrüben olursa başarılı olursun. Futbolcu olur. Soruyorum ben şimdi ya onlara. Lamine Yamal kim var? Vinicius Junior, Haaland, şu bu falan. Bunlara senede 30 tane maç yaptır. Bunlar göbek yapar ya. Kilo alır ya. Adam 50-60 tane maç oynuyor. Oynayacaksın zaten. Ya o kadar maç. Sen organizasyonun olmazsa, futbolcu yetiştiremezsen ne 12 artı 2 ne 12-14. 20 artı 10 yaptı neyse. Bırak serbest ya. Ya çünkü senin aşağıdan şeyin gelmiyor ki. Futbolcu yetiştiremiyorsun ki sen. Devamlı düşün yani. Bu alındı, bu alındı. Beşiktaş o kadar adam almış. Tamam mı? Alma. 20 tane fazlası var. Bugün baktım 46 kişi var galiba. Bugün şey söyledi Beşiktaş'ta. 46
1: ya Beşiktaş'ın futbolcu... yabancı sayısını bir getirebilir miyiz? Onda tam bakayım. Elindeki yabancılara da bakalım. 20 tane fazla yok ya. Ne yaptın hocam?
0: Ne? 10 tane olsun fazla.
1: Tam ona rağmen diyor ki kural geçen sene koyuldu. Biz ona göre plan yapıyoruz.
0: Ya nasıl sürekli yapacağız? Satamadın. Ya Allah Allah. Herkesin şeyi yoktur ki. Satamazsın.
1: Tamam,
0: ne demek?
1: Şurada, burada şimdi şöyle bir şey var. Ben bu arada kural doğrudur yanlıştır diye demiyorum. Önder, yani şu an Beşiktaş'ın sayısı 4 tane artı 10 kısmında 4 fazlası var. Öbür tarafta bir eksiği var. Yani topladığın zaman normalde Beşiktaş'ın aslında 4 fazlası var. 20 fazlası falan yok senin dediğin gibi.
0: Bir dakika ya. Nereler, şeyler nerede?
1: Kimler?
2: Yok yok.
0: Bunlar ya. Olur mu? Bu 10
3: Udakayi'ler falan. Udakayi'ye de bugün itibariyle. İşte
1: orada Musrati.
3: Koraycığım. Udakayi'ye de bugün itibariyle yollarımızın ayrılması gerekiyor dedim ve gayet doğal karşıladı diyor.
1: Evet.
3: Oradan bir zaten, kişi daha eksildi.
1: Ya Beşiktaş zaten ayrılacaklarla ilgili çalışmasını yapıyor. Fazlası da var. Evet doğru. Ama buna rağmen diyor ki yani kural geçen seneden belliydi diyor. Niye evet, değişsin evet. Şimdi diyor.
3: Şimdi federasyon bir standart koymuş. Ondan sonra sen de ona göre hareket etseydin diyor. Aslında evet. Doğruyu söylüyor.
0: Şimdi bunlar daha transfer yapmayacak mı yani şundan sonra Beşiktaş?
1: Yapacak işte gönderecek.
3: İşte Udokai'yi mesela gönderdi.
1: Yollayacak. El Musrati'yi yollayacak. Evet. Amir'i yollayacak. Onana'yı yollayacak. João Mario gidecek. Endidi'ye teklif var. Belki o bile satılacak. Raşit'sa duruma göre gidecek büyük ihtimalle.
3: Raşit'sa'yı da göndereceklerini söylüyor.
1: Yani bir sürü göndereceği isim var. Bunlarla da mesela mücadele ediyor. Beşiktaş burada şunu da diyebilirdi.
3: Hatta
1: yani.
3: Çerni'yi bile.
1: Değişsin de diyebilir yani aslında bu tabloda. Evet. Ama ona rağmen diyor ki kural geçen sene koyuldu. Ben bir şey söyleyeyim aslında. Burada ben bu bir yorum bu arada. Bilgiyle içerikli söyleyeyim tabii ki. Önder Özen daha önce görev yaptığında yine böyle bir yabancı kuralım konusu vardı hocam. Beşiktaş o dönem Bilic de vardı. Gitti Necip'le, yanlış hatırlamıyorsam Necip Uysal'la, Mustafa Pek demekle sözleşme yeniledi. Yıllık ücretlerini artırarak, çünkü Türk oyuncu sayısının fazla olması gerekiyordu. Onlar da Türk kontenjanına sıkıntısı yaşamamak için sözleşme yeniledi, sözleşme uzattı. Beşiktaş sözleşme uzattıktan sonra kural değişti. O yaptığı sözleşmeler taca çıktı. Taca. Boşuna yani orada, belki yapmayacaktı. Evet, evet, evet. Şimdi anladım, o zamandan orada, zaten böyle bir şey yaşadığı için belki anladım. O yüzden bugün de bunu haklı. Yani tekrar söylüyor.
0: Önder Özen orada haklı ama şimdi bak ben tekrar söylüyorum. Ya 10, 15 neyse 10

0: artı 2, 12 artı 2 neyse. Ama aşağıdan futbolcu nasıl yetiştireceğiz? Onu kimse konuşmuyor. Kimse evet. konuşmuyor ya arkadaş. Ayrı, biz ne yapmamız gerekiyor? Yani biz onu konuşmamız lazım.
1: Ya burada belli başlı şeyler var konuşulması gereken bence. Bir, senin dediğin olay en önemli olay zaten.
0: Herhalde yani.
1: Türk sporcu nasıl yetiştirilecek meselesi o uzun vade ve derinlemesine konuşulması gereken bir şey. İkincisi, mevcut kural gerçekten fayda sağlıyor mu? Bu tartışılmalı. Üçüncüsü, daha önce bir yıl önceden açıklanmış bir şey. Son anda işte sezonun başlamasına yaklaşık 14 gün kala değiştirilir mi? Bu hakkaniyetli bir davranış mı? Çünkü transfer dönemi başladı. Pek çok kulüp ona göre hareket etti. Belki Galatasaray Leslie'yi almayacaktı. Ugo Çukwu'yu almayacaktı. Veya ne bileyim işte Beşiktaş şu an ona göre birileriyle görüşüyor. Belki yapmayacaktı. Yani bu tek bir şey üzerinden konuşulması gereken bir konu değil. Birkaç farklı konu başlığı var bence bununla ilgili.
2: Ya şimdi burada federasyon herkese eşit davranmak.
1: Şu an değişmeyecek zaten. Federasyon hiç değiştireceğiz demiyor.
0: 14 artı 10 bu kadar futbolcu zaten alınmaz.
1: İşte onu diyor Önder.
0: Zaten bu kadar futbolcu da çok fazla. Bunlar niye bu kadar alındı ya? Niye? Ya
2: işte abi onu diyor. Geçen
0: UEFA'yı aldığı zaman ya 3 tane falan yabancı.
1: Fenerbahçe'ninkini de rica edebilir miyiz bir yandan?
2: Zaten dediği o. Geçen sene de bu kural vardı. Niye belliydi ona göre planlama yapılmadı diyor.
1: Tabii.
2: Şimdi mi diyor ben sen elinde bir sürü diyor kasaları boşaltmadığına bir sürü yabancı transferi yaptın diyor.
1: Bak bu da Fenerbahçe'nin.
0: Bir dakika ya kimi aldı yabancı transferi sen Fenerbahçe bu
1: bak,
0: sene?
1: Bak bu da Fenerbahçe'nin ki geldi işte. 7 tane 10 kısmında fazlası var 2 tane de artı 4 bölümünde var.
2: 9 oyuncu fazlalığı var yani.
1: 9 oyuncu fazlası var.
2: Bir de transfer geleceği düşünülürse artacak.
0: Bak tabii.
2: Şimdi iki transfer daha aldı. Ederson,
0: Livakovic, Beka, Carlos. Bir kere abi, bunlar gidecek.
2: Carlos gitmiyorum diyor abi adam.
0: Ya işte.
2: Otururum burada diyor kulübede diyor. Alırım diyor ben diyor mukavele.
0: Amrabat
2: diyor.
0: Gidecek. Bana çünkü göre ben olsam Kante'yi de gönderirdim. Gönderirim yani.
2: Bu adam bulabilsen alıcı.
1: Yani. Kural sizce peki şey mi?
0: Ya kurallar ya bu kadar zaten bu kadar futbolcu alınır mı yazık günah ya şöyle verilen paralara bak. Şurada nereye verilen para 20 milyon. Şeye Şerif'e verilen para 20 yani o civarlarda 22 falan filan neyse yani.
2: Abi,
0: verilen paralara bak ya. Omar Fayet hiç Mimović ne bunları ne diye aldınız arkadaş evet, yani ya. Archie Brown gene oynadı. Hani, hücumda çok
2: bir
0: iyi.
2: Bir de bu yani planlamayı kim yaptı? Devin Özek yani denen bir adam aldın 30 yaşında. Al.
0: Ya.
2: Saadettin Saran kendisi bile inanmazken başkan oldu. Sayın Saadettin Saran. Al Devin Özek'le birlikte bu hale yazık getirdi.
1: Bir tek ona ya da enkaz yıkmamak lazım.
2: Enkaz.
0: Bu da çok var. Yani bunlar da
2: ondan
0: çok.
2: Ondan önce de Branco vardı.
1: Tabii.
2: Ondan önce de Comolli vardı.
0: Ya bak,
2: böyle bir şey yok abi.
0: Gene söylüyorum şimdi bunlar da çok. Biz şuna bakmalıyız yani. Bu kurallar şunda değilsin falan değil. Biz aşağıdan şunu söylüyorum ben. Bir futbolcu yetişecekse 3. ligden başlayayım. Bal liginden başlayayım. Bir futbolcu 50 maç oynayacak organizasyonu yapmadığı müddetçe bir kere tabii iyi antrenör olacak.
2: Amatör kümeler.
0: Tamam mı?
2: Yani Süper Lig'in altyapısıydı ya. Şimdi kayboldu dediği gibi maç ya, sayısı çok az. Değişik kriterler koydular. 20
0: maç oynamıyor ya. Evet. 20, ya yaş şeyini kaldırmışlar Allah'tan. Ya sen hem şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Futbolcu oynasın diyorlar. Genç hem maç adedini azaltıyorlar. Ya böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Ya futbolcu madem öyle genç futbolcu oynayacaksa takım sayısını arttır. Oynasın bırak. Evet. Oynasın 50 maç oynasın. Ya tekrar söylüyorum ya bir girsinler şuraya Allah aşkına. Şuradan gir. Bizim rejiden girsinler. İspanya'nın 3. liginde kaç takım var veya 320 tane biliyorum ben. 3. lig olur veya yarı profesyonel olur tamam mı? Gir bak. 320 küsür tane takım var ya. Maç oynayacaklar bunlar. Boyun oynayacak mı? Futbolcu oradan yetişir. Havuz ne kadar geniş olursa. Biz de havuzu daraltıyorlar. Buradan kaliteli futbolcu çıksın falan. Olacak şey değil ya. Ya kaç, 3. ligde kaç tane takım var şimdi ya? Kaç maç oynayacaklar bunlar? Bal liginde oynuyor adam 20 maç. 8 ay yatıyor. Nasıl biz futbolcu yetiştireceğiz? Ya bunu abi, konuşalım biz yani. Tamam bu Önder Özen haklıdır. Tamam da yani. Sonra niye bunları arttırdık biz? İşte Avrupa kupalarında başarılı olalım diye.
1: Evet.
0: 3 taneyle UEFA kupasını almıştın. Aşağıdan Galatasaray'dan bir sürü futbolcu yetişti Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Şimdi onlar da bitti.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığında da yine Türk futbolcu sayısı fazlaydı. Ya yabancı işte, daha az ama, sınırlıydı. Ama mesela yine, o zaman da Aziz Bey, şimdi yalan değil onu da hatırlatayım. Fenerbahçe Sevilla'yı elediğinde de mesela Aziz Bey dedi ki bizim bu seviyede mücadele etmemiz için

0: için bu kural yine bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Tam böyle adil rekabet sağlayamıyoruz yabancı takımlarla demişti, onu hatırlıyorum.
1: Ya o da mı oğlum? Ya işte ama niye yetişmediği için? Yani futbolcu gelmediği için. Şu anda Süper Lig'e hiç altlardan kaç tane futbolcu transfer oldu? Beşiktaş'a gelen var mı aşağılardan? Birinci ligden veya ikinci ligden, üçüncü ligden.
0: İşte Strasbourg'dan İlhan Fakılı'yı aldılar.
1: Ya Strasbourg'u değil, Türkiye'deki bir takımdan var mı?
0: Türkiye'den aldığımı.
2: Yerli malından bahsediyor.
0: Yerli malından. Önemli işte en bariz örnekleri onların Barış'ta Kerem zaten.
2: Yok, başka? Ondan sonra yok.
1: Arda vardı, gitti. Ya olacak şey mi bu yani?
0: Altyapıdan çıkanları saymıyorum değil mi Beşiktaş'ta?
1: Yok hayır, şey diyorum.
0: Mustafa'ları, Semih'leri, Rıdvan'ı, Ersin'i mesela onları saymıyorum.
1: Üçüncü ligden, ikinci ligden, birinci ligden, Bal Ligi'nden. Kaç tane futbolcu üst tarafa gidiyor? Bırak onu yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a. Diğer takımlara kaç tane adam gidiyor ya? Biz gene gurbetçiden...
2: Girme gurbetçi abi, girme oluyor. Altyapılara girme. Yani birdenbire herkes kanal değiştirir.
1: Ne değiştirir? Bizim şeyimiz o. Ne o? Sıkıntımız o. Biz hala yabancı kuralı tartışıyoruz.
0: Bu acı bir gerçeğimiz ama.
2: Tabii sen takımların, senin koskoca takımlarının yani, bir oyun kültürü yok da abi. Senin ya, milli takımının bir oyun kimliği yok ya.
1: Ya o başka, milli takıma hiç sorun
2: yok. Abi hangi şeyle sistemle yetiştireceksin o çocukları? Ya işte, sadece yetenekli diye, Allah vergisi yetenekli diye mi alacağız oyuncuları?
1: Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi futbolcu belki, tabii ki bunlarda iyi antrenör lazım, zemin lazım, işte antrenman sahaları, şunlar bunlar, ama futbolcu oynayarak, kendi iyi antrenör de olmasa onu yetiştirecek. Oynuyor hataların, eksiklerini görüyor.
0: Bir de çok değiştirmiyor muyuz biz bunu? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki yönetim özelinde söylemiyorum bunu yani. Ondan önce de ben bildim bileli sürekli bir yabancı kuralı konuşuyoruz.
2: Tabii 14,
0: 15 senedir, 14, 20 senedir
2: 14 artılardan sürekli başladı. Yavaş yavaş
1: değişti. 3'ten başladın, 5'ten 6, 7.
0: Çok değişmiyor mu yani bizde?
1: Bir de bırak, birincilikte de var.
2: Abi standardın yok. Lan. Standardın yok. Bak ilk defa bir standart geldi 2 sene üst üste, o da tartışılır hale geldi.
1: Bu da bana göre çok. Bu da çok bana göre de. Yani tamam, ama şimdi Avrupa'da mücadele edeceğim bir sürü adam almış. Ne yapacak Fenerbahçe? Almasaydı diyeceksin, tamam. Ama onlar kimse gidecek. Fenerbahçe'de dünya kadar adam göndermek lazım ya.
0: Bak Cihat Bey sana mesaj attı.
1: Ne diyor?
0: Dedin ya bir daha yazsın kim? Dedik hani, hatırladın mı?
1: Kim?
0: Hocalarıma çok teşekkürler Koray abi demiş. Size öncelikle teşekkür etmiş. Oğuz Aydın ve Mert Müldür A milli takım oyuncularımız. Semedo Portekiz'de banko oynayamıyor bile. Fenerbahçe kadrosunda milli, hırslı, atletik oyuncular lazım. Teşekkürler demiş.
1: Ben ona sordum, cevabını vermedi. Vermiyor.
2: Bak.
1: Ben o maçta, maçta beğendiği futbolcu söyledi Fenerbahçe'den, dedim ona ben.
0: Hornik-Zabce maçında mı?
1: Evet. Şimdi, oradaki tamam, bana o ne anlatıyor?
2: Şimdi şu olmaz açıdan doğru söylüyor. Niye biliyor musun? Yerli oyuncuyla birlikte aidiyet duygusu, sadakat, bağlılık artıyor. O açıdan düşünürsen evet. Şimdi yabancılara ya doldurduğun zaman bana o aidiyet duygusunu yakalayamıyorsun.
1: Hatalarını söyleyeyim ben şeye? Ama o hatalarını da söylesen görmezsin.
0: Ya pardon, Kamil Bey'di ya sana şey yapan, cevap gelmiş. Yanlış şey okuduk mesajı. Diyor ki teşekkür ediyorum yorumumu seslendirdiğiniz için. Güvenç hocamın sorduğu sorunun cevabının maçın en iyisinin Fred olmadığı kesin diyor.
1: Bana göre Fred de Samedo. Ya kim, onu yazsın o zaman. Yani Fred olmadığı
0: bana
1: kesin.
0: Bana göre. Zafer hocamın dediği gibi kendisini güncellemedi. 2 senedir yok. Bu sene mi olacak diyor Fred.
2: Evet.
1: Ya, sulayacağız onu.
2: Oyun var.
1: Bak saksıya dikeceğiz. Gübre atacağız, merak etme sen.
0: Çiçeklerle aranır
1: mı? Ben diyorum şimdi ki bak, kimdi beğendiğin futbolcu, kimdi diyorum. O diyor ki Fred değil diyor. Allah Allah. Kim, onları söyle
0: vermiyor
1: bakayım.
0: Doğru söylüyor.
1: Onu söyle de ben de güleyim kakır kakır burada.
0: Allah Allah.
1: Şöyle güleyim. Ağzımı ceza var mı? Sarı kart,
0: hemen kırmızı kart. Şimdi Koray, yasak artık.
2: Burada geçtiğimiz sene, en son seneden bahsedelim. Bireysel becerilerle maç alan Fenerbahçe vardı. Oyunsal anlamda iyi değildi Fenerbahçe. Biz kazandığı için iyi diyorduk ama hep bireysel becerilerle kazandı. Bu seneki fark ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin topu kaybettikten sonra bu maçta hızlı reaksiyon verdi. Bak bu takım olma, bu takım bütünlüğü adına iyiydi. Ve sezon başı olmasına rağmen de öndeki o uyguladığı baskı taraftarın beklentisi doğrultusunda iyiydi. O yönleri iyiydi Fenerbahçe'nin ama ön plana çıkan bir oyuncu yoktu yani. Varsa o deminden beri tartıştığımız Semedo vardı.
1: Evet. Ya orta sahada senin beynin bir tek Fred vardı. Bir de Semedo vardı. İlk iki yani. Baktığın zaman ilk ikisi bunlardı. Bir de Mert %1 milyon bir gol çıkarttı. O gol olsa belki olay değişecek. O köşeden.
2: Bir de abi kriter mi ya? Hem kadro yani kalitesi olarak hem bireysel oyuncu seviyesi olarak Fenerbahçe'nin çok çok altında bir takımla oynadı Fenerbahçe. Gornik. İsme bak abi, Gornik.
0: Gornik zaten.
2: Hakikaten çok seviye farkı vardı yani. Şimdi sezon başı olduğu için
0: ama biz zaten ölçü olmaz ki.
2: Olmaz.
1: O eğlendiği ama zaman ölçü anlayışı olur ama bunun ölçüsü mü var?
2: Koray'ım, ölçü olmaz ama oyun anlayışı olarak bak benim bahsettiğim şey çok önemli yani. Şimdi topu kaybettikten sonraki verdiği reaksiyon çok önemliydi Fenerbahçe. Onu eskiden yapamıyordu. Bir de ön alanda henüz çok hazır olmamasına rağmen baskılı oynaması geçtiğimiz senelere göre farktı. Ama tabii Sayın İsmail Kartal bu ön alan baskısının devamlılığını sezon boyunca devamlılığını sağlarsa fark yarattı.
1: Sağlar bence
2: diyeceğiz Fenerbahçe.
1: Bana göre Fenerbahçe, bak Beşiktaş'ı herkes methediyor. Bakacağız, göreceğiz inşallah şeyde.
0: Onun için de dedik acele etmesinler diye.
1: Fenerbahçe
2: Beşiktaş'ın da çok eksiği vardı.
1: Ve Fenerbahçe
0: abi zaten normalde bu arada acele etmesinler derken Beşiktaş için değil. Benim mesela öğrendim, Beşiktaş'ın içindeki yetkililer de diyor şu an bu takım hazır değil diyorlar zaten. Yani o yüzden ya, uçuyoruz, kaçıyoruz bir maçta.
1: Ama o kadar
0: bunu yaptığında şey yaptı ki, sonra yerden yere vuruyorlar.
1: Adamların 3 tane %100 golü şeyi var.
0: Tamam.
1: Kaçırdı, yine de kazandı. Yani. Kazan ya, tamam da bak şimdi ona bakmayın. Bakalım netice ne olacak? Bir dur.
0: Tabii.
1: Dur bakalım. Acele şimdi Fenerbahçe'yi lazım. Beğenmedin. Fenerbahçe bana göre ya öyle veya böyle santraya geçemedi adamlar. Bir sefer geldiler ya.
2: Ama işte çok
1: öyle bir fark etti.
2: Seviye farkı.
1: Seviyede Beşiktaş'ın da öbür takımda seviye farkı var. O zaman
0: Midtjylland ama yani, daha hazır bir takım ya şeye göre.
1: Ya tamam da fark etmiyor yani. Adam 10 kişi kaldı, sana 3 tane gol kaçırdı yani.
2: Savunma oyununa ve bilgisine sahip bir takımdı Gornik takımı. Fenerbahçe kalesine bile gelemedi ya.
0: Şimdi bu ünlü İtalyan gazeteci, transfer habercisi Di Marzio'nun bir iddiası var. Leao konusuna geri dönüyorum ama yine sıcak bir bilgi olduğu için paylaşayım. Fenerbahçe yarın yani bugün Leao operasyonunun toplam maliyetini anlamak adına Milan'la ve Leao'nun temsilcileriyle bir araya gelecek iddiasında bulunuyor. Sonra şöyle devam ediyor haberinde. Diyor ki Mauro Icardi'nin yaklaşık 10 milyon euroluk sözleşmesinden açılan kaynakları Leao ile olası bir anlaşmaya yönlendirmek isteyen Galatasaray'la da diyalog sürüyor diyor. Ancak Galatasaray kiralama formülü üzerinde dururken oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan bu formüle sıcak bakmıyor demiş. Di Marzio'nun iddiası, tekrar ediyorum. Fenerbahçe yani bugün Leao için hem oyuncunun temsilcisiyle hem Milan'la görüşecek diyor. Galatasaray'da Icardi'den oluşan o bütçeyle Leao transferi için devrede, fakat Galatasaray kiralamak istiyor ama Milan kiralamaya şu an sıcak bakmıyor diye bir bilgi paylaşmış. Yani bu Leao transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor iddiası mevcut İtalya kaynaklı.
2: Bence Fenerbahçe de kiralama yöntemine gidecek. Yani
1: iyi de 10 milyona falan kiralamazlar ki onu. Şeyi, Duran'ı 20 milyona kiraladılar benim bildiğim.
2: Ama
1: değil mi?
2: Bu böyle ha? İki takımın birden bir oyuncu yani için rekabet haline girmesi.
1: İşte.
2: Evet, tabii ki.
0: Fiyatı
1: fiyatı zarar olur.
0: Ya onlar da İtalyan kaynaklı bu haberler çıktığı için yani özellikle de paylaşılıyor da olabilir. Bu rekabetin sonunda kazananın kim olacağı belli.
1: Şimdi burada,
0: Milan yani burada tabii, kazanacak.
1: Tabii. Şimdi bu Santfor'da oynadı ya, bu Osimhen'e bir şey olursa Galatasaray bunu Santfor oynatacak.
0: Normalde o aynı şey geçerli.
1: Oynatacak yani. Yani
0: dilerse kenarda da oynar.
1: Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a daha uygun olur bu adam.
0: Az önce Fenerbahçe için söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Geçen sezon daha çok 23 maç Santfor bölgesinde oynadı. Normalde sol kanatta oynuyor ama kariyerinde hatırı sayılır Santfor oynadığı maçta var. Galatasaray için de dilerse solda, sol kanattaki verimden memnun olmazsa kullanılır. Dilerse Osimhen'in yanında ikinci santrfor gibi forvet arkası da oynayabiliyor çünkü.
2: Bak, bu bahsettiğimiz adam da
0: dilerse Talisca gibi, Osimhen yokken ileride de oynatır.
2: Talisca gibi, Asensio gibi sürekli geriye koşmayan adamlardan biri. Şimdi takım bütünlüğü adına düşündüğün zaman
1: sıkıntı.
2: Tabii. Yani böyle adamların arkasında o zaman ben hep şunu savunuyorum ya. Büyük takımlar defans önünde bir tane kontrol oyuncusuyla oynamalı. Çünkü onlar üretmek zorunda olan takımlar diyorum ya. Hele bizim ligimizin dinamiklerini düşündüğünde, ama Greenwood gelmedi. Leo gelmedi.
1: Eyvah.
2: Talisca oynuyor diyelim, o maç geldi.

0: Dedi. Asensio arkasında gelmedi. Rakip gelir o zaman. Onlar gelmezse rakip gelir.
1: Ama rakip gelirse bunlar da demarke kalır bu sefer.
2: Yani demarke ama kolay değil. Diyorum. Zafer doğru söylüyor yani.
0: Bir onun sıkıntı için biraz düşünmek lazım. Yani şimdi. Yani.
1: Şimdi Leao var diyelim ileride. Senin de bekin var, sağ bekin. Bu adam burada durduğu müddetçe çıkma der misin? Yoksa bu yakaladın mı gelmiyorsa sen katıl hücuma der misin? Nasıl olur o mesela? Dengeyi nasıl sağlayacak?
0: Yok ya. Bak, şimdi şöyle. İki bekin birinden çıkmaz ki oyuna.
2: Ya kademe orayı. Orta sahadan işte fazla olursa belki kademe, yani onun boşluğunu doldurtturabilirsin, anlıyor musun? Sen kademeye gir, o buraya gelsin falan filan ama zor yani, o bir takım oyunu. Yani onun taktik anlayışı olacak, çalıştıracaksın ama onun yerine bir iki, yani insan bunalır. Adam iki oradan bir kişi, sen buna geleceksin, orta sahada bir kişi eksik olacak. Onlar da burada fazlaysa yani seni bayıltırlar yani. Tamam. Oynayacağın takımlar da yani iyi takımlarla oynayacaksın. Anladım. İki yönlü oynamayan futbolcu var ya, ben olsam almam.
0: Tabii.
2: Hiç almam.
0: Ama bu adamların
2: Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü var mıydı ya? Bir ya İspanya örnek alsınlar veya başka bir takım ya.
0: Abi bütün hepsi
2: herkes koşuyor.
0: İnanç özveri mücadeleyi yani bize tarif ettiler ya. Bütün yani takımlar ya.
2: Ne yeşil burundan tut, tamam mı? Hepsine ya.
0: Mısırından bak, tut.
2: Hepsi şey, evet. Hepsi koşuyor ya. Hepsi mücadele, hepsi koşuyor. Şimdi iki yönlü oynuyor.
0: Bu tür oyuncuların asil aslında görevleri ne? Fark yaratmak değil mi? Kaliteli oyuncu fark yaratacak.
1: Evet.
0: Ne yapacak? Oyunu çözecek. Asist yapacak, gol üretecek. Öyle değil mi? Şimdi bu beklentilerin dışında artık futbol evriliyor. Hocamın dediği gibi oyunu iki yönlü oynayan adamlar tercih ediliyor artık. Sen sadece ön bölgede tamam bu dediğimiz kriterleri yaptın.
1: Evet.
0: Ama topu kaptırdıktan sonra da orada savunmayı başlatacaksın. Niye biliyor musun orada? Defans oyuncusu seni tutmak için senden fazla efor harcar. En yorgun, en bitkin halidir o. Topu kaptırdığın zaman. Orada baskı yapacaksın ki tekrar geri almak için.
2: Zafer, Pedri sakatlıktan çıktı. Adam ilk 11'de oynatmadı adamı ya. Finalde dahi ilk 11'de oynatmadı Pedri gibi adamı ya. Bak bakayım onun şeyi kaç? 150 milyon euro şeyi.
1: Doğru.
2: Piyasası. Koymadı adam, sakatlıktan çıktı. Direkt oynatmadı adam. Koşanları oynattı orada ya.
0: Tabii bizim o zaman biraz da bizim ligimizin seviyesi düşünülerek bu kriterler çok fazla bakılmıyor. Diyor ki ben ön bölgede üreten adam
2: ama
0: alayım.
2: Ama sen şimdi Şampiyonlar Ligi'ni düşündük.
1: Fenerbahçe var. Başka bir Şampiyonlar Ligi var.
2: Ha?
1: Ne? Şu an burada. Golü koklayanların Şampiyonlar Ligi.
2: Öyle mi?
1: Bir tarafta Güvenç Kurtar. Sağ köşede.
2: Ya kim bunu?
1: Sol yapanlar köşede Zafer Tüzün. Gol mü değil mi? Bir daha baştan bakalım. Ceza sahası içi. Evet. Yerden pas.
2: Offside mi bir kere? Ona bakmak lazım. Dur bakayım.
1: Hocam offside'i koklamıyoruz. Golü kokluyoruz.
2: He?
0: Abi bak.
1: Vallahi, bak eller arkada hocam. Vallahi. Görüyor musun yine orada birinin? Bak.
2: Ha, evet.
1: Bak 17 numaraya bak savunmacı. Gördün mü?
2: Hiç 17 numara eller arkaya bulduğuna göre gol olurdu ama çok zor burada gol olması ya.
1: Zor diyorsun. Ben, gol olmaz diyorsun.
2: Vallahi.
1: Zafer hocam sen.
0: Abi bak ayağının vuruş açısına bakıyorum. Tam oturmuş böyle ayağının içine. Tam oturduğu zaman uzak köşeye gitmesi biraz zor. Ama biraz pozisyon devam edince ayağı eğer topuğuna doğru geldiyse uzak köşeye de gidebilir.
1: Direkt ayak içi vurmuyor yalnız. Şöyle atlayarak topuk vuruyor.
0: Evet işte topuk.
2: Topukla vurursa gol olur.
0: Topukla vurursa gol. Ama ayak içine bak tam gelmiş gibi. Bak ayak içi gibi burada gördün mü?
2: Görünmüyor ki.
0: Görünmüyor.
1: Yani
0: o zaman
1: hangi takım? Koklamanız
0: o zaman gol diyelim. Ben gol
1: diyorsun.
0: Sen de değil de hocam.
2: Bir dakika dur. 10 numara abi. Ama 10 numara bu numaraya kim? 10 numara kim?
1: Hocam ha? Yani pozisyonu şu an kim olduğunu çözemiyorum burada.
2: Hangi takım bu abi? 10 numara iyiyse klas o şeyde vurur.
1: Napoli yani savunma Napoli o belli.
0: Öbürü de Juventus mu?
1: Ya golü sordum.
2: Tamam ben
1: bir soru
2: diyorum.
1: Sordum sen hocam sen 5 soru sordun bana.
0: Abi, sen ha. Değil de ben gol diyeyim. Bu tamam. Biraz çünkü oyunun devamı golü belli edecek abi. Şu
1: ne
0: anda
1: soruyorsun hocam? Ayak numarasını falan da söyleyeyim mi?
2: Yok şimdi bu neyse tamam.
1: Gol mü değil mi?
2: Diyeyim, tamam.
1: Değil diyorsun.
0: Hadi gol.
1: Gol diyor, diyor Zafer Hoca da bakalım.
0: Belirleyici değil çünkü. Bir tık daha ileri gitse bir kare.
2: Ha,
1: kaleci kurtarmış.
0: Gördün mü? Ayağın içi yani topuğa gelmiyor.
1: Diğerine geçelim.

0: Orta geldi.
1: Sefer yine sen iyi düşündün.
2: Evet vallahi hocam.
0: Bu gol mü değil mi?
2: Aynı şeyi düşündüm.
1: Bakayım. Bu stoper
0: arka
1: mi?
0: Direk.
2: O bin tane memur var orada. Yani.
1: Değil. Ha?
2: Ha? Bir dakika. Anca iki kişinin bacak arasında, üç falan. Kişinin bacak arasından geçerse gol olur.
1: Değil
2: bu.
1: Mi?
2: Geçer
1: ya
2: mi?
1: Direğe gider ya.
2: Hani olacağı varsa
0: ne diyorsun hocam?
1: Bacak arasından gider. Değil diyorum ben.
0: Değil diyorsun
1: ya.
0: Zafer hocam sen.
2: Ben aynı şeyi söylememiş olmayayım. Gol.
0: Gol diyorsun yine. Bakalım cevaba.
2: Üç kişinin bacak arasından geçerse gol.
0: Değilmiş.
2: Değil.
1: Ya esas düşündüğünü söylesene. Değil olması
2: evet,
1: lazım.
2: Evet buradan gol olma şansı sıfır.
1: Evet yani. Niye değil?
0: Tamam değil dedin sayıyorum ben.
2: Rekabet olsun diye.
0: Evet. Şu an bu sonuncusu. Aa, gol mü değil mi?
2: Gol. Gol kalecinin sağından direğin dibine gitmiş top.
1: Bir dakika bakayım. Ama evet iyi almış Zafer bak. Of. Lamp diye vuruyor galiba.
2: Avuta gitmediyse kalenin direğin dibinden gol olur.
1: Yalnız yukarıdan.
0: Ne diyorsunuz?
1: Gol. Bence de gol.
0: İkiniz de gol diyorsunuz.
1: Ya direğe vurur bu ya da çok oturdu ayağına.
0: Emin misin Güvenç hocam sen gol olduğuna?
1: Gol herhalde. İyi çünkü oturuyor ayağına da bakayım. Yukarı bir gitmediyse atar
2: bu. Hop.
1: İyi vuruyor. Abi şurayı göstermiyorlar ki.
0: Orayı da o da bizim şeyimiz.
1: Gol.
0: Gol diyor iki isim de. Bakalım cevaba.
2: Kalecinin sağından direğin dibine. Kaleci uzanıp kurtarmadıysa gol.
1: Fernando yukarı Torres vurmazsa gol uçtu. Bana göre.
3: Fernando ya. Torres harika aldı önlere 1-0.
0: Evet.
1: Torres'miş zaten ya. Bir daha evvel söylesen gol dedi.
0: Gol. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. Son sayfayı da noktalıyoruz böylece. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın. Evet.

0: Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezon da Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Alspor.

0: Mutlu pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme. O günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız.

0: Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu. Evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Valla şöyle Trabzon'un lige çıktıktan sonra Türkiye 1. ligine diyelim
0: o zamanki adıyla
1: çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı, yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever
0: şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
0: Evet.
1: Mesela
0: az
1: ben,
0: bu zaman değil.
1: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
0: 79-80'de Balıkesir yok.
1: Yok.
0: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
1: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
0: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
1: Valla o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet, Sabek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
0: Hadi canım.
1: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
0: Aleci Rasim Kara.
1: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
0: Samet Aybaba daha çok genç.
1: Tabii. Şimdi
0: Necdet var.
1: Bak,
0: Ziya var. Fikret var.
1: Şey Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
0: Göremedim. Ne tarafta?
1: Süleyman abinin yanında.
0: Evet evet.
1: Şimdi Beşiktaş futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet ben basın tribünde seyrediyorum. Numaralı'nın eski İnönü Stadı'nda 5 metre ofsayttan aldı, götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyet

0: de kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme, iyi dostum, dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre yani, böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi, ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
1: Bu sezon Galatasaray'da çok.
0: Burada Galatasaray'da.
1: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
0: Yani
1: Beşiktaş eksi averajla bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
0: Eser tabii.
1: Gökmen abi de var sol
0: Güngör
1: başta.
0: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Fatih var tabii. Tabii Öner var. Efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var. Yanlış görmüyorsam değil mi Gökmen'in yanında? Tabii Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş döneminde.
1: Hemen
0: yani, hatırlamıyorsam.
1: 80-81.
0: Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray'la Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak, bakın Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun eksi 7 averajı var. Fenerbahçe'nin artı 4 var tabii. diye Fenerbahçe
0: evet.
1: ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34
0: tabii,
1: gibi 31 biri. Bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe. Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım. Kimler var? Alparslan var. Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula.
0: Müjdat Cem.
1: Alparslan, Erol.
0: Önder rahmetli. Kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan.
1: Değil mi?
0: Şu tarafta yani evet. en başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Friedel Rausch Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç, çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu. Tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak, ikinci sırada.
0: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı. Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının son maçı.
0: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rausch Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda, yine Gaziantep tabii. Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rausch'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rauş Kadıköy'de, Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede, denize nazır adalar ayak altında dağıttı.
1: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü takım. Üzere değerli izleyenler hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle
0: sonuçta,
1: oldu.
0: Sonuçta tabii bazı bu süreçte İşte Bağdat Savunu'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunu'da. Yani Bağdat Caddesi.
1: Hmm.
0: Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunu'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunu'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten

0: 40 puan eksi 11 averaj ya.
1: İşte burada da
0: eksi 11 averaj. Tabii,
1: burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
0: Bu mu 80 takımı çocuklar?
1: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
0: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman, Aurelio, Marco Aurelio da, tabii. Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
1: abi yok. Trabzon'un
0: olmaz. Şöyle Kaleci Metin Aktaş falan. Trabzon'un, yok o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
1: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
0: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
1: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da. Dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız. Ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
0: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii tabii.
0: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını 7 sene. Konuştuk 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
1: Şimdi bir kere
0: buraya Hasan gazete küpürleri de gelecek
1: şimdi
0: bu arada.
1: Şimdi bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaraylı. Bir kere evet. Onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
0: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
1: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye
0: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
1: Rize'yi yani. Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
0: Hakan Tecimeri o maçtan sonra aldı verdi değil mi?
1: İşte yani oradan yani. Hasan Vezir evet. Kiralandı.
0: Ligin başıydı.
1: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
0: Şu şortlar da ne komik.
1: Tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş... Ha,
0: bu birazdan bunu vereceğiz Galatasaray'a geçtikten sonra.
1: Müthiş fiziksel gücü, bir de Rize'den Fener'e geliyor, büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım, gittikten sonra ne oldu oraya baksınlar, beni çürütmeye kalkanlar evet. Varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
0: Ya şu sağ voleye baksana
1: tabii
0: biraz önce.
1: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
0: 3-0 meşhur maç değil mi?
1: Tabii.
0: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
1: Neyse dönemin Fener Başkanı...
0: Kaleci de Simović ha bu arada.
1: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
0: Burada da Galatasaray'a geçtikten
1: sonra. Evet, zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar evet. Azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
0: Dönemin Fenerbahçe başkanının odası.
1: Evet, eski bir Fener

0: futbolcu yanımda.
1: Yani meşhur.
0: Karşı.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok. O kadar değil.
1: Ha, o değil. Değil. Tamam.
0: Sonra
1: tamam.
0: Kapı çalınca bir çok önemli olduğunu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener başkanının yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi, gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü, senin malın evet. değil. Ya abi dedi, sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi, esas dedi, malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini, o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim, önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrforda orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Değil mi?
0: Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik. Ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla. Başka bir takım, yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan.
0: Ya,
1: sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli, ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle. Diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü, takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şeyde galiba yanında gidiyor Yurdeşen Karasan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için diyor ki Rize'ye herhalde, o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim, ben Hasan benim yanımda, bizde oynamak istiyor işte, kaç para istiyorsunuz? 50 lira al sana, 50 lira diyor, Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Hasan ne oldu? O da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok, Yurdaşen Karahasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. Yönetici Yurdaşen Karahasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım, ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımın ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk. Ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben... Daha sonra,
1: onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki dağıtmış. Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa...
0: Çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al, öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın, takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de

0: Bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor, Türkiye Futbol Federasyonu oluyor. Ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi, ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
1: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle, antitezini de söyleyelim. Bir tez, ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabi Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
1: Söyleyeceğim biraz.
0: Tamam. Efendim, gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporel gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir, yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa, tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig, 6'sı Milli Küme, 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi, topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım,
1: o zaman Fuar Şerli Vayfa falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'da.
0: 55-56, bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada, söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında, bugün playoff diye adlandırdığımız, yani o, evet, kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra, yani mahalli lig, bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı, neyse, tekrar aralarında. O, yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi,
0: evet,
1: oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi Öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde etti 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
0: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
1: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58 de olabilir.
0: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
1: Tabii tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Hı. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
0: Ama Türkiye'li tamam bir şey daha soracağım.
1: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar, hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
0: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü
1: ve,
0: anlamda.
1: Ve Nice'le oynuyor Şampiyon Kulüpler Kupası, rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman Temdit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
0: ondan önceki iki sezona ilgili.
1: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten 4. bitirdim. Ama statüye göre işte Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1, neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
0: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
1: Tabii onlar galiba olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye ligidir o diyor. Yani ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahallilik. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
0: Milli... Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan. Öyle mi?
1: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
0: Kapsamıyor bütün ligi.
1: Kapsamıyor. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
0: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
1: 59-60.
0: 59-60.
1: İki kademelidir başlayan o çünkü.
0: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
1: Yani ondan evvelki sene mi?
0: Yok, o ilk 8, 59'dan 67'ye kadar.
1: Çünkü şöyle.
0: Takım yok yani.
1: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var, Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne, kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'ta Türkiye Deplasmanlı Ligi ilk adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazarı oynanıyor.
0: Öyleymiş.
1: Mesela Fener Beykoz.
0: Üst üste değil mi?
1: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara vay Gücü vay. Beykoz Fener.
0: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
1: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor
2: şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
1: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
0: Ankara'da oynuyormuş maç.
1: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener,

0: Fener'de de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste, yani iki sezon diyelim, İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
1: orada
0: çıktı.
1: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangi
1: yok
0: sene
1: orada. Ben baktım, İstanbul Ligi'nde şampiyon, ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
1: İşte orada bir standart yok diyorsunuz.
0: Tabii standart yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla işte bu 56-57-57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
1: Orhan Şeref Apak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takımı 40 takımı.
1: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
1: abi?
0: Var, var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
1: Değil mi?
0: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da, ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
1: Yani öyle deplasmanlı bir oynayabilmek nereye, çok işte, yani zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
1: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni,
1: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
1: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz değil, daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra Trabzon.
1: Ama o etkiyle, o sürecin sonucu.
0: Tabii
1: galiba
0: orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor
1: evet,
0: kuruyorlar.
1: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru de. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor, sen de bizde, gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
1: Değil
0: Gaziantep
1: mi?
0: Spor oluyor, Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur, ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi şöyle
1: diyorsun.
0: bu çıkan şey, Şekip Bey konuşma yapmış,
1: evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey, ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Yapılıp. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Nini suçmuştur diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guiza'nın transferinden de haber.

0: haberimiz yoktu da ikinci başkan olarak. Ondan da haberimiz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefter'le Şeref'in lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele Lefter'inkini. Hele Lefter'inkini.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi 39 yaşında. 39 yaşında. Geldi, oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. ben şeyle minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana de yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım. Gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize be gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hep tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Aa, beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, baba yasa, yargıtay. Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum? Bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Bence bunların birincisi, ya inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı Samsunspor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsunspor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbank. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbank'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbank. Kemal abi.
0: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
1: 90A'da.
0: Şimdi Hasselbank buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
1: Takımın da önemi var diyorsun.
0: Tabii, oyuncu
1: ama var. Şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbank'ten bahsediyoruz. Ya,
0: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
1: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbank bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
0: Baksana takım kaptanı, neresi o? Arsenal mı? Yok, neresi?
1: Ya, Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla
0: ama işte diyorum sana, yani
1: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon, emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
0: Gider.
1: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla. Ha,
0: Leverkusen, evet.
1: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
0: Tabii.
1: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Alt yapı.
1: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı tabii, sonra. Tabii. Milli takımın da kalesini koydu Ganalı Milli. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
0: Tabii.
1: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
0: Tabii. Bir de şeyde, Denizli'de golü atamadı.
1: Onu atamadı. Onu atamadı.
0: Metrede.
1: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
0: Yalnız Ribery'nin
1: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
0: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
1: Kendi menajeriyle?
0: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
1: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
0: Marsilya başkanı tabii, iş çeviriyorlar. Onun bütün...
1: Ama elden kaçırmamak lazım.
0: Ya bende Fransızca...
1: Bu hadi bu da bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
0: Tabii.
1: Ama 6 ayda kaçırmak...
0: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım. Hı hı. Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin, ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca hepsi. yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelen mesajlar.

0: el yazılı.
1: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
0: Evet.
1: 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu, daha Eto 17 yaşında.
2: Tabii tabii, 17-17 buçuk yaşında. Menajeri bizim avukat, benim adaş Kemal'le, bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin, buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor, şunu diyor, sizin diyor büyüklerden birine verelim, bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu, felaket bir şey olacak, büyük falan filan derken bizim Murat da berberde baktım bir çocuk oturuyor çay içiyor. Bu kim dedim ben?
1: Eto.
2: Bu dediler ki Eto.
1: İstanbul'da sizin berber Murat da.
2: Abi neymiş dedim, bu ya böyle böyle dediler. Kemal geldi, yanında da bir şey İspanyol galiba menajer.
1: Bu önemli Ercan.
2: Ondan sonra işte bunu dedi, yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi der ağzında, bir de onunla mı uğraşacağız yani, yatacak, nerede yatıracağız, nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
1: Değil mi?
2: Ondan sonra iki gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim, baktım Eto oturmuyor. İki gün çay içti berberde.
1: Berberde çay, o kadar, çayda.
2: Çay içti. Ne oldu dedim. Ya dediler abi şey, İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler. Ve o Mallorca'ya girdi. Mallorca'dan
1: sonrası malum zaten.
3: Ya nasıl bir şey bu ya?
2: İşte.
1: Bu nasıl bir şey?
2: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde, imzalı mı imzalı, ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
1: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim, geldi yani, ama teğet geçti
2: Mallorca'ya gitti, oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim tabii kadarıyla. Yani adam o İspanyol
3: muazzam oynadı zaten.
2: O kadar anlatmış ki, demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor, adam geçiyor, atletik yapılı.
3: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
2: İşte diyor ya bunu diyor gelecek, bakın diyor buraya getirdim.
3: Hani çok severiz.
2: Kemal de yani şeyi, meslektaşı diyelim, menajer, avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı, ya burada diyor verelim. Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor, yapalım diye. Alişer.
1: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
2: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
1: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
2: Ne o? Başkan olacak işte. Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş, karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e efendim diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe, daha pahalı. Ben bunu böyle, beni çok eleştiren birine, bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık, evrakı gösterdim, bana gösterme diyor. Ya al oku dedim, ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi

0: Sıra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: bir reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
4: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
5: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
6: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
3: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
7: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
8: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekir.
3: Bir senede Avrupa olmasa mı?
7: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
10: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
3: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
7: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
7: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
3: Gençlere bir dönüş var mecburen.
6: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
3: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri pire.
11: Gerçek taraftar profili bu değildir.
12: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
13: İnişli çıkışlı grafik adamı mahvet.
3: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
7: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: TAA Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Bir reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Reklam. A Spor Radyo.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Alspor'da.

0: isteyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin başlayalım. Galatasaray Avusturya'daki son hazırlık maçına çıktı. İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi sarı kırmızılılar ve mücadeleyi 3-0 kaybetti.
1: Geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortayı. Osimhen yükseldi, bir kopa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şallay. Roland Şallay kaleye baktı. Şallay! Stankovic! Uzaklardan deniyor Roland Şallay. Stankovic bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic! Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus, Osimhen kafa vuruşu. Stankovic. Yine Stankovic, bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboah tek toplar. Ceza sahasına girdi Yeboah. Topu alara gidiyor. 71. dakika, Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
2: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok...

0: üzerinde bir top oynadılar.
1: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah. Yeboah. Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
0: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
1: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Menetsev'in ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
2: 2-0.
1: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat bir kafa, yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf. Sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı. Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı. Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
0: kesinlikle
1: önemli.
0: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
1: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada. Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bile indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah. Yeboah çekti. Yeboah. Yeboah şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından konuştu ve en kısa sürede transfer yapacağız dedi.
4: Evet, bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi tabii ki bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Onun yanında oyun olarak da tabii ki yani hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Bugün Jean Kat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Oyuna kurarken yavaş, zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Jean Kat'ın genel olarak performansı, yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum. Şöyle, yani geç kalındığını

0: Benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz hepimizin açısından ne isterdiniz diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde, yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli, ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Ama burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi, ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor, ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız.
1: Bayern Münih'e yakınlığıyla bilinen Bild gazetesi spor müdürü Christian Falk, Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentilere yönelik A-Spor yorumcusu Hüseyin Özköy'e açıklamalarda bulundu.
2: Türk futbol severleri selamlıyorum. Alman perspektifinden bakınca Bundesliga, Almanya milli takımı ve Bayern'in yıldızı Cemal Musiala'ya gösterilen bu büyük ilgi elbette bizlerin hoşuna gidiyor. Oyuncunun Galatasaray'a teklif edildiğine dair çıkan söylentileri biz de duyduk. Ancak şu anda net bir şekilde güvence verebilirim. İki tarafla da görüştüm. Ne kulüp ne de oyuncunun menajerleri onu Türkiye'ye önerdi. Bayern Münih elbette süper yıldızının üzerine bir yapı inşa ediyor. Sözleşmesini geçen yıl 2030'a kadar uzattı ve Bayern'le büyük hedefleri var. Elbette geçen yıl onu biraz kısıtlayan bir sakatlığı vardı ve Dünya Kupası'nda da tam olarak rahat değildi. Ancak son olarak ayağındaki metal plaka çıkarıldı ve Musiala şu an tamamen geri dönüşüne ve Bayern'le hedeflerine odaklanmış durumda. Bayern'le daha birçok şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Aynı zamanda Alman milli takımıyla da büyük hedefleri var. Yine de gösterilen bu ilgi herkesi mutlu ediyor. Kim bilir, belki ileride Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırsınız ve Musiala Bayern Münih formasıyla Türkiye'de oynar. Ancak şu an için bir transfer söz konusu değil.
1: Galatasaray'ın Benfica forması giyen Hırvat golcü Ivanović için ilk transfer teklifini hazırladığı iddia ediliyor.
2: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için vites yükseltti. Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gözünü yeniden hücum hattına çeviren sarı kırmızılıların golcü takviyesi için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Galatasaray 22 yaşındaki Hırvat santrfor Franjo Ivanović için ilk teklifini hazırladı. Sarı kırmızılıların genç golcüyü 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro performans bonusu içeren bir kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Benfica'nın ise Ivanović'in ayrılığına ya doğrudan bonservisiyle ya da zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifine sıcak bakacağı ifade ediliyor.

0: Hull City ve Como'nun da Hırvat santrforla ilgilendiği belirtilirken, John Duran transferi sonrası Ivanovic'in Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten Ivanovic'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezonu ve kariyer hedeflerini anlattı.
0: İlkay Gündoğan Alman basınından Sky Sports'a röportaj verdi. Galatasaray'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İlkay, şu anda Türkiye'nin açık ara en büyük kulübüyüz. Ancak Avrupa ve dünya çapında daha ileriye gidebiliriz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylar ve yıllar için hedefimiz bu dedi. Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, gelecek sezon rekabetin daha da zorlaşacağını belirtti. İlkay, lig güçleniyor. Süper Lig'i kesinlikle ihmal etmemeliyiz. 4 yıl üst üste şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla odaklanma imkanı sağlayabilir. Ancak öncelikle ligdeki sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada taraftar desteğiyle güçlü bir takım haline geldiklerini kaydeden İlkay Gündoğan, deplasman performanslarını geliştirmeleri gerektiğini de vurguladı. Gündoğan, deplasmanda çoğu zaman zayıf ve etkisiz kaldık. Yeni sezonda daha disiplinli, daha organize bir takım olarak rakiplerimizin işini zorlaştırmalıyız diye konuştu. Galatasaray'la sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini söyledi. İlkay, şu anda bir yıldan sonrasını planlamak istemiyorum. Bugünkü düşüncem futbol oynamaya devam etmek. Galatasaray'da da kalabilirim çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak bu karar birçok değişkene bağlı açıklamasını yaptı. Teknik direktörlük hedefi hakkında da konuşan İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın kendisini gelecekte yardımcı antrenörü olarak görmek istediğini söyleyerek, "Pep geçen yıl şakayla karışık birkaç yıl daha futbol oynamamı, ardından yardımcı antrenörü olmamı söyledi. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu gelecekte kendimi içinde görebileceğim bir seçenek" dedi.
1: Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Rafael Leao için atağa kalktı.
2: Rafael Leao transferinde Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu için sarı lacivertlilerin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yetkilileri Portekizli yıldızın transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek. La Gazzetta dello Sport Rafael Leao transfer mücadelesini Türk derbisi olarak nitelendirirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarışın iki güçlü adayı olarak gösterdi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin Milan yetkilileriyle doğrudan masaya oturacağı da aktarıldı. Milan'ın Rafael Leao için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama formülüne de sıcak bakabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki durumunun netleşmesinin ardından görüşmelere hız vermesi bekleniyor. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan ve yeni bir maceraya sıcak baktığını daha önce açıklayan Leao, İtalyan ekibinde 293 maçta 80 gol ve 55 asistlik katkı sağladı.
1: Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını belirledi.
3: Fenerbahçe'de sağ bek planı şekilleniyor. Sarı lacivertlilerin Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi El Shabab Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde sarı lacivertlilerin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülürken yönetimin Semedo'nun yerine Amar Dedici listenin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Semedo'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'ya resmi teklif yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Benfica'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in olası bir satışından 20 milyon euronun üzerinde

0: yılında bir gelir beklediği belirtiliyor. Kariyerinde 3 kupa kazanan Dedic, geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta 1 gol ve 5 asist üretirken, Bosna Hersek milli takımında da 31 maçta 1 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe'de Fred'in ayrılık ihtimali değerlendiriliyor değerli izleyenler. Brezilya ekibi Atletico Mineiro ise tecrübeli orta sahanın transferinden vazgeçmiyor.
0: Atletico Mineiro'da gözler Fred transferinde. Globo'nun haberine göre Brezilya ekibi Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. Haberde Fred'in temsilcisinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunduğu ve Sarı Lacivertli yönetimle görüşmeler yaptığı belirtildi. Deneyimli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak gören ve bonservis ödemeye sıcak bakmayan Atletico Mineiro ise Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Yabancı kuralına göre hareket eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada Fred'i takımda tutmak istediklerini belirtmişti. Fred Sarı Lacivertlerin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 126 maçta 12 gol 19 asistlik katkı sağladı.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leo Pereira isminin olumsuz yanıt vermesi üzerine alternatifini belirledi. Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Jeffrey Chabot'u gündemine aldı. Siyah beyazlılar Alman stoper için Stuttgart'a resmi teklif yaptı. Vincenzo Italiano Spezia döneminden eski öğrencisine sıcak bakıyor. 28 yaşındaki futbolcu Alman temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen dün bir basın toplantısı düzenledi ve gündemdeki konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de Muhammed Salah transferinde şimdilik masadan kalktıklarını söyledi.
2: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağı kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle. Taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj aktarı konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj aktarı konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş.

0: varsa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Trabzonspor Belçika ekibi Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki genç forvet René Mitongo ile anlaşma sağladı. Bordo Mavili Kulüp gelecek vadeden oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken Belçikalı hücum oyuncusu Mitongo ile anlaşmaya vardı. Belçika U19 milli takımında da forma giyen genç oyuncu bu sezon Standard Liège U19 takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Mitongo aynı zamanda Standard Liège A takımıyla Belçika Ligi'nde 6 karşılaşmada görev aldı. 18 yaşındaki forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 44 maçta 14 gol kaydetti. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına henüz katılamayan Batagov'un dönüşünün beklenenden erken olması planlanıyor.
2: Trabzonspor Arseni Batagov'dan sevindirici haber geldi.
3: Muci cezalının önünde kopu, topun orada gol! Batagov!
2: Geçen sezon Kayserispor maçında sağ dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı geçiren 24 yaşındaki Ukraynalı stoperin Avusturya kampının ardından saha antrenmanlarına başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Ekim ayında dönmesi beklenen Batagov'un tedavi sürecinin planlandığından daha iyi ilerlediği ve Eylül ayı başında topla çalışmalara geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmeden sahalara dönmesine izin vermeyeceği ve herhangi bir risk almayacağı da ifade edildi. Eintracht Frankfurt'la oynanan hazırlık maçını tribünden takip eden Batagov ise "İyileşme sürecim çok iyi gidiyor. En kısa zamanda Trabzonspor taraftarıyla yeniden buluşmak istiyorum" sözleriyle dönüş heyecanını paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'da geçen sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmaya çıkan Batagov 1 gol 3 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor stoper mevkisi için Norşeland forması giyen Noah Markman'ı listesine ekledi.
4: Şansım yok.
1: Trabzonspor'da stoper transferi için yeni hedef belirlendi. Bordo Mavililer Çibukevi bunun ayrılık ihtimali sebebiyle savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin listesine giren son isim Danimarka ekibi Norşeland'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markman oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıya İtalya'dan Lazio'nun da talip olduğu ve Danimarka ekibine 7 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Serie A ekibi transferde bir adım önde görünse de Markman'ın potansiyeline inanan Trabzonspor yönetimi şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. 1.89 boyundaki Markman Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev alırken savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Norşeland altyapısından yetişen genç oyuncu alt takım formasıyla şu ana kadar 38 müsabakaya çıktı. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Fotomaç gazetesinin ana sayfasıyla gelin hemen başlayalım. Sürmanşette dikkat çeken bir transfer haberi var. Galatasaray'dan 100 yılın bombası şeklinde Aslan transferde çıtayı arşa çıkardı. Sarı kırmızı

Belediyeler Musialayı bir yıllığına kiralamak için görüşmelerini hızlandırdı diyor haber. Görüşmüyoruz. Önceki gün Alman temsilcisiyle anlaşma sağlandığına yönelik çıkan haberleri yalanlayan ama görüşmüyoruz demeyen Cimbom temaslarına hız verdi. Bu konu biraz tartışma yarattı değerli izleyenler. Bu açıklama bir resmi kaynaktan mı geldi yoksa muhabirlere verilen bir bilgi miydi? Dün özellikle bu konu çok fazla tartışılmıştı. Görüşmüyoruz şeklinde bir resmi açıklama yapılmadı ama şimdilik basın mensuplarına gündemde olmadığına dair bir haber verilmişti. Galatasaray bu büyük operasyonu Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan ve Başkan Dursun Özbek'le birlikte yürütüyor şeklinde bir detayda paylaşılmış. Şimdi manşet kısmına gelelim. Masadan şimdilik kalktık başlığıyla Önder Özen'in dün yaptığı açıklamaları görüyoruz ki az önce ekrana da getirdik. Beşiktaş Futbol Direktörü sabah transferinde son durumu bu şekilde açıkladı. Aksi takdirde biz başka teklif sunmayacağız. Sabah tarafından olumlu bir yanıt gelirse onu bekleyeceğiz diyor Önder Özen. Fener'den Leao seferi muhteşem karşılama başlıkları yine dikkat çekiyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından dün yurda döndü ve coşkuyla karşılandı. Bakacağız ayrıntısına. Fırtınaya yeni Lukaku başladı yine bu sayfada öne çıkıyor diyelim ve Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasıyla devam edelim. Yine burada dikkat çeken transfer haberleri var. Fener Leao'ya gidiyor. Salah da masadan kalktık. İlkay Gündoğan en önemli etken Sané gibi başlıklarla bugün Fanatik'te kendilerine yer bulmuş. Türkiye sizinle gurur duyuyor manşetini görüyoruz. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından yurda coşkuyla döndü. Ay Yıldızlılar ikinci kez zirveye çıkmanın gururunu yaşadı. Bu turnuvada hedef şimdi 21 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası denmiş ve havalimanından bir fotoğrafta paylaşılmış. Şimdi sabah 17'ye bakacağız. Yine burada da İmparator başlığını görüyoruz. Milletler Ligi şampiyonu Altın Kızlarımız coşkuyla karşılandı. Santarelli'ye biraz vurgu yapan bir haber bu. İmparator başlıklı olan 3,5 yılda 4 final, 3 altın ve 1 gümüş madalya. A milli kadın voleybol takımı Santarelli yönetiminde uçuşa geçti. 2 kez Milletler Ligi'nde zirveye çıktı. 1 kez Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonasında ikincilik elde etti. Ve 84 resmi maçın 64'ünü kazandı diyor Yasemin Yıldırım haberinde. Hemen altında Leao çıkarması başlığıyla Semet Yüksel'in haberi var. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer Portekizli Yıldız için Milano'ya gitti. Kulübe 50 milyon euro, oyuncuysa 14 milyon euroluk bir beklenti içinde. Milliyet 15'e bakalım. Infantino'dan pembe tablo başlıklı bir haber görüyoruz. FIFA Başkanı Dünya Kupası ile ilgili nefret ve yanlış söylentiler yaymakla suçladığı eleştirmenlere saldırdı. Zamanlarını ve enerjilerini bizden nefret etmekle geçirenler lütfen bir an için düşünün, meditasyon yapın, dua edin ve yüzleri gözleri duyguları gerçekten gözlemleyin demiş. 10 numara çıkmazı başlığıyla Nevzat Dindar'ın bu sayfada bir haberi var. Yabancı transferinde önceliği bu mevki için yoğunlaştıran Galatasaray'da birçok aday var ama bununla ilgili birçok da sorun bulunuyor. Cimbom inceleyip sık dokuyor, en uygununu bulmak için çabalıyor sarı kırmızılılar. Dünya çapında bir yıldız istiyor denmiş. Bir de Takvim Gazetesi'nin 17. sayfasına bakalım. Şimdilik masadan kalktık başlığıyla yine Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in yaptığı açıklamaları görüyoruz. Hemen altında ya Chabot ya Pereira başlığıyla Beşiktaş sol stoper transferi için adaylarını ikiye indirdi denmiş. Kartal iki oyuncuyla yaptığı temaslara hız verdi ve iki isimden birini kısa süre içinde kadrosuna katmayı hedefliyor. Onun dışında Kartal'da Rota Matias Sule başlıklı bir haber yine dikkat çekiyor. Roma'nın Arjantinli oyuncusuna gözlerin çevrildiği belirtilmiş. Salah transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle. Ayrıca Beşiktaş'ta Midtjylland maçının rövanş mücadelesinin hazırlıklarının da sürdüğü belirtiliyor.

0: Es tu cuarta temporada aquí en el Real Madrid con nosotros. ¿Cuáles son tus objetivos para esta, Arda?
1: Aprendí mucho, mejoró mucho, pero mi ilusión nunca ha cambiado. Quiero ganar todo como el primer día y hacer felices a los madridistas. ¡Arda Madrid!
2: Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri Yann Diomande Real Madrid'le anlaştı. Leipzig bu transferden 100 milyon sterlinden fazla bir gelir elde edecek.
3: Transfer sezonunun başlamasıyla gözler Leipzig'in fil dişi sahilli kanat oyuncusu Yann Diomande'ye çevrildi. ...19 yaşındaki futbolcu için ilk hamle Liverpool'dan geldi. İngiliz ekibi 69 milyon sterlinlik teklif verse de reddedildi. Daha sonra devreye Paris Saint-Germain ile Real Madrid girdi. Liverpool'un çekilmesinin ardından 100 milyon sterlinden fazla teklifi reddedilen PSG'de Real Madrid'le transfer yarışına girmemeyi tercih etti. Diomande Real Madrid'le kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Madrid İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın sözleşmesine benzer şekilde performansa dayalı ve her yıl gelişen kişisel şartlarda anlaştı. Real Madrid geçen yaz İspanyol kulübü Leganes'den 5 yıllık bir anlaşmayla Leipzig'e katılan Diomande için 100 milyon sterlinden fazla ödeyecek. Leipzig Diomande'yi Almanya'da tutmak için çok çaba sarf etse de Avrupa'nın elit kulüplerinden gelen ilgiyi ve potansiyel rekor satış fiyatını reddetmekte zorlanıyor. Diomande geçen sezon 12 gol ve 8 asist kaydederek 2025-26 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.
2: İtalya'da milli takım teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden Andrea Pirlo ile yapılması beklenen görüşme iptal oldu. Bunun üzerine sportif direktör Maldini'nin de istifa edebileceği konuşuluyor.
4: İtalya milli takımında Pirlo krizi yaşanıyor. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile anlaşamayan gökmaviler de İbre Andrea Pirlo'ya dönmüştü. Ancak 47 yaşındaki teknik direktörün bir Rus bahis şirketiyle olan ticari işbirliği İtalya'da siyasi tartışmalara yol açmıştı. Bu durum üzerine 47 yaşındaki teknik direktörle federasyon arasında Roma'da yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Böylece deneyimli çalıştırıcının milli takımın başına geçmesine yönelik süreç durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pirlo, bahis şirketiyle imzaladığı sözleşmenin tamamen ticari bir anlaşma olduğunu belirterek bunun siyasi bir anlam taşımadığını vurguladı. Andrea Pirlo'nun göreve gelmemesi halinde teknik direktörlük projesini yürüten Paolo Maldini ile danışman Leonardo'nun da görevlerini sürdürmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. İkilinin kendi futbol vizyonlarına uygun bir teknik adamın göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, Eylül'de başlayacak

0: paylaştı.
1: Lopez Cabral içeri baktı, sıyrıldı. Lopez Cabral vurdu. Oh! Harika bir gol!
2: Thank you everybody who has voted for me. I'm very happy with this achievement that I won the most beautiful goal in the World Cup. I can't describe how grateful I am for this moment. I hope this season I can make more goals like this for Trabzonspor. And thank you everybody.
0: Trabzonspor Sidney Lopez Cabral'ı Benfica'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
3: Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera Dünya Kupası'ndaki kötü performansı üzerine açıklamalar yaptı.
4: Fernando Muslera 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in yolunu tutan Uruguaylı kaleci, Dünya Kupası sonrası futbol kariyerinin en ağır dönemlerinden birini geçirdiğini söyledi. Muslera, Estudiantes taraftarlarının bana yaptığı karşılama hem acı hem de mutluluk verdi. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Keşke daha fazla böyle zorluk yaşasam çünkü beni daha da güçlendiriyor dedi. 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Yeşilburun Adaları ve İspanya maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Muslera, İspanya karşısında devre arasında oyundan alınmıştı. Grup aşamasında elenen Uruguay'a 4 yıl sonra dönen Muslera, milli takım formasını 137 kez giymişti.
3: Son olarak Dünya Kupası finalini yöneten 46 yaşındaki hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladığını duyurdu.
5: 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdüğünü astı. ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finalini yöneten Vinčić, kariyerinin en büyük maçından yalnızca bir hafta sonra kariyerini sonlandırdı. 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Sloven hakem, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere sayısız organizasyonda görev yaptı. Vinčić 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Dortmund maçını da yönetti. Tecrübeli hakem Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. Vinčić 2025 yılında 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve karşılaşmadaki performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
3: Tarihinde ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları yurda döndü.
6: Geçim verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra o seyirci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah da nicelerine.
7: Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim altın madalyayla ve burada kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
8: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk milli takım senemdi ve ilk milli takım senemde madalya ve kupayla ülkemize dönmek beni çok mutlu etti, çok gururlandırdım. Gerçekten çok güzel bir ortam var, çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası var önümüzde ve orada da altın madalyayla ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler.
9: We are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.

0: burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.
1: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek dizelerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
2: Finalin sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Hep beraber Finalin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, helal yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
3: A Milli Kadın Voleybol takımımızın baş antrenörü Daniele Santarelli son dönemde yakalanan başarılarda büyük pay sahibi oldu.
4: 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı Daniele Santarelli yönetiminde 4. madalyasını

0: Ay Yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında Milletler Ligi ile 2023 SEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı. Milli takım Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu ve gümüş madalya elde etti. Amili kadın voleybol takımı Daniele Santarelli ile 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. ...2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'ndaysa finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2023'te dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu. Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen Ay Yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı. Milli takım 2025 Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü. Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlı ekip organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise üçüncü altın madalyasını elde etti. Böylece İtalyan baş antrenör Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
1: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Bergman, Matlis bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
0: Daniele Santarelli Ay Yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı. Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım İtalyan baş antrenörle %76 galibiyet oranı yakaladı. Amili kadın voleybol takımı 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
2: Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Reklam.
9: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Bir reklam.
14: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
16: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
17: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
18: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
13: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
11: Her

0: A-Spor Radyo. Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: A-Spor'un fenomen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu

0: sezonda A-Spor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
4: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de A-Spor'da.
5: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor ve gündeme gelen son isim Galatasaray'ın da listesinde yer alan Rafael Leao oldu. Sarı lacivertliler bu transfer için atağa kalktı.
6: Rafael Leao transferinde Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan'ın yıldız kanat oyuncusu için sarı lacivertlilerin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yetkilileri Portekizli yıldızın transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek. La Gazzetta dello Sport Rafael Leao transfer mücadelesini Türk derbisi olarak nitelendirirken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarışın iki güçlü adayı olarak gösterdi. Haberde Fenerbahçe yönetiminin Milan yetkilileriyle doğrudan masaya oturacağı da aktarıldı. Milan'ın Rafael Leao için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama formülüne de sıcak bakabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki durumunun netleşmesinin ardından görüşmelere hız vermesi bekleniyor. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan ve yeni bir maceraya sıcak baktığını daha önce açıklayan Leao, İtalyan ekibinde 293 maçta 80 gol ve 55 asistlik katkı sağladı.
5: Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi.
7: Fenerbahçe'de sağ bek planı şekilleniyor. Sarı lacivertlilerin Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ekibi El Shabab Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde sarı lacivertlilerin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülürken yönetimin Semedo'nun yerine Amar Dedici listenin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Semedo'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'ya resmi teklif yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Benfica'nın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in olası bir satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği belirtiliyor. Kariyerinde 3 kupa kazanan Dedic, geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta 1 gol ve 5 asist üretirken Bosna Hersek milli takımında da 31 maçta 1 gol kaydetti.
5: Galatasaray Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
8: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye. Şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu. Son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika. En net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortayı. Osimhen yükseldi. Bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda. Abdülkerim'e doğru. Gildi araya Rahmani.

0: Mani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jean Kat. Jean Kat'tan bir kurtarış daha. Kanay Andan, Şallay. Roland Şallay. Roland Şallay kaleye baktı. Şallay! Stankovic! Uzaklardan deniyor. Roland Şallay. Stankovic bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat, Berat yaptı ortasını, Berat Osimhen vurdu kafayı, Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan, Osimhen kafa vuruşu. Yunus, yaptı ortayı Yunus, Osimhen kafa vuruşu Stankovic. Yine Stankovic, bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jean Kat. Yine Jean Kat. Yine Jean Kat. Kurtarışlar devam ediyor. Jean Kat Yılmaz. Yeboa tek toplar. Yeboa. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa top ağlara gidiyor. 71. dakika, Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji eksik yakalandık. Marco Farji sağ kanada Yeboah. Yeboah, Yeboah ceza sahası. John Yeboah, Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach, penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor Alman futbolcu. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat bir kafa, yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf, sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
0: Yelert sürdü topu. Erias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada. Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah. Yeboah çekti. Yeboah. Yeboah şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
2: Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en kısa zamanda transfer yapacağız dedi.
3: Evet, bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi tabii ki bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Onun yanında oyun olarak da tabii ki yani hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem ben

0: Oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz da dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Bugün Can Kat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Oyuna kurarken yavaş, zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Can Kat'ın genel olarak performansı, yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum. Şöyle, yani geç kalındığını benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz, hepimiz açısından ne isterdiniz diye sorsanız, hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde, yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli, ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi, ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor, ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde İki tane iyi kadromuzun olması. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız.
1: Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kaan Ayhan yeni sezon öncesi takımdaki bazı isimlerle ilgili açıklamalar yaptı.
2: Kaan Ayhan Galatasaray'ın Avusturya kampında Sporon YouTube kanalına röportaj verdi. 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan takım olduğunu hatırlatarak, iniş çıkışlar oldu ama bu takım inişlerin ardından yeniden yükselmesini biliyor. Endişeye gerek yok. Biz rakiplerimizin farkındayız, dedi. Can Uzun'u tanıdığını söyleyen Kaan, karakterini ve mütevaziliğini çok seviyorum. Bazen ona kendine daha çok güven, çok daha büyük işlere imza atabilirsin diyorum. Can'ın ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onu 2 yıldır izliyorum ve Galatasaray'a transfer olursa çok faydalı olacağını düşünüyorum, ifadesini kullandım. Takıma yeni katılan Leslie Ugochukwu hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, takım olarak onu açmaya özgüvenini arttırdı.

0: oluşturmaya çalışacağız. Leslie'in çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk 2-3 haftayı çok iyi geçirdi. O boyda biri zaten takıma katkı verir diye konuştu. Mauro Icardi'nin kariyerinin tekrar yükselişe geçmesini umduğunu aktaran Kaan, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun en iyisini hak ettiğini belirtti. Sarı kırmızılı takımdan herhangi bir maaş talebi olmadığını kaydeden deneyimli futbolcu, bu konuda yönetim veya teknik direktör Okan Buruk'la konuşmadığını ifade etti.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerini birlikte göz atacağız. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakacağız ilk olarak ve Çilek Musiala başlığı bizi karşılıyor bu sayfada. Galatasaray Osimhen'i bile gölgede bırakacak bir operasyonun eşiğinde. Jamal Musiala için temaslar sürüyor. Galatasaray oyuncunun 30 milyon euroluk maaşını ödemeye hazır. Bayern Münih'in süper 10 numarasının kiralanması için sarı kırmızılılar şartlarını zorluyor. Bütün maaşı verilecek gibi detaylarda paylaşılmış. Özellikle Sané ve İlkay'ın bu transferin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba sürdürdüklerini paylaşmış haber. Plasencisso haberiyle devam edelim. Hemen bu haberin alt kısmında Galatasaray yönetimi yüksek bonservis düşük maaş profiline tam uyan ve yeni yabancı kuralında elini rahatlatacak 22 yaşındaki Julio Enciso için 25 milyon euroluk bir bütçe ayırdı deniyor. Yine bu sayfada bir de tatsız prova başlığını görüyoruz. Galatasaray Avusturya kampının son gününde Serie A ekibi Venezia ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Yarın İstanbul'a dönecek sarı kırmızılılar pazar günü de Rennes'le karşı karşıya gelecek. Şimdi Fanatik 2'ye geçelim. Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Devler Ligi'nde ikinci perde. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Leao'ya gidiyorlar başlığı bu sayfada ana haber olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe yaz döneminin en müthiş transfer hamlesine hazırlanıyor. Yeni teklif paketi hazırlayan Sarı Lacivertliler İtalya çıkarması yaparak Milan'la masaya oturacak. Aziz Yıldırım ve kurmayları Greenwood sonrası büyük bir bomba daha patlatmak üzere tüm imkanları seferber etti deniyor. Ve sayfanın en altında Rashford savaşı başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı belirtilen Marcus Rashford için yeni bir rakip ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kanat hattını güçlendirmek isteyen Roma, İngiliz futbolcu için harekete geçti deniyor. Bu arada Roma'nın Kerem Aktürkoğlu'nu da listesine aldığına dair bir detay bu haberin içerisinde paylaşılmış. Şimdi geçelim Sabah gazetesine. Mehmet Özcan imzasıyla O Çilek Musiala başlığına bakacağız. Galatasaray yıldız oyuncu için perde arkasında bir aydır çalışıyor. Sarı kırmızılılar Musiala'yı kiralamak için tüm imkanları seferber etti. Bayern'de yedeğe düşen oyuncuyu ikna aşamasında Sané görev alıyor denmiş. Aslan yine kayıp başlığıyla da dün oynanan Venezia maçının detaylarını görüyoruz. Şimdi Hürriyet 15'e geçeceğiz. Aslan'a bir uyarı da Venezia'dan geldi başlığı tercih edilmiş burada. Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci özel maçını da kaybetti. İlk maçında Monza'ya yenilmişti hatırlayacaksınız. Ve hemen bu haberin altında da Fenerbahçe'den Leao çıkarması başlığını görüyoruz. Yönetici Cihan Kamer Milan yetkilileriyle görüşmek için İtalya'da. İtalyan ekibi pazarlığı 50 milyon eurodan açarken Kanarya 40 milyon euroya transferi tamamlamak istiyor denmiş. Yine Leao ile ilgili bir haber Milliyet gazetesinde de bugün dikkat çekiyor. Milliyet 14'te Rafael Leao'da stratejik plan başlığını görüyoruz. Milan'la yürütülen görüşmelerde stratejik adımlar atan Sarı Lacivertli yetkililer Mason Greenwood'da olduğu gibi en makul koşullarla bu operasyonu da tamamlamayı hedefliyor. Ve Ederson ve Asensio sahada başlığına bakalım. İsmail Kartal Gornik deplasmanında kadroda iki değişiklik yapacak. Kaleyi Ederson'a teslim etmeyi planlayan sarı lacivertli teknik adamın Kadıköy'de yedek soyunan Asensio'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyor denmiş. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlılarda futbol direktörü Önder Özen dün bir basın toplantısı düzenledi ve Muhammed Salah konusundaki son gelişmeleri paylaştı.
2: Bazı mevkilere transferler yapacağız. Hem U23 hem yabancı kontenjanı, eğer mümkün olursa bir de yerli oyuncu kadroya katma planımız var. Bu ayın 15'ine kadar kendimize bir hedef belirledik. Hedeflediğimiz oyunculara 15'ine kadar gideceğiz. Son aşamamız 15'inden 4 Eylül'e kadar, yani 4 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. O dönemde de fırsatları bekleyeceğiz. Eğer varsa, fırsat gibi değerlendirebileceğimiz oyuncu olursa belki ona da gidebiliriz. Kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Vlahovic için eğer bir fırsat olursa bunu kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer sezonunu, kariyer dönemini hocayla geçirdi. Onun döneminde 20 maçta 21 gol attı. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Hocaya karşı büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Çünkü birçok oyuncusu, eski oyuncusu onunla çalışmak istiyor. Ama oyuncuların öncelikleri antrenörü seçmek değil, kontratlarını seçmek. Zannederim o büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde ve büyük 5 büyüklükten bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir ekipte futbol oynamak isteyecektir tahminimce. Vlahovic'le bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya işte Beşiktaş'a imza atma sebebiyle başarılar diledi, hayırlı olsun dedi. Hoca zaman zaman konuşmalar yapıyor, durumunu takip ediyor ama bizim resmi kanaldan bir görüşmemiz yok. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ne istediğini biliyoruz. Yani hangi tipte bir kulüpte futbol oynamaya devam etmek istediğini biliyoruz. Onun için iki tane seçenek görünüyor. Ya büyüklükler ya daha yüksek kontratlar. O da bekleyecek. Yani az önce transfer piyasasının tavanını konuşmuştuk. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santfor hareketine ihtiyacı var. Bir santfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra yer değiştirecek ve santfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine bir hareket kendisi babasıyla beraber, menajeriyle beraber düşünecektir. Bakalım yürüdüğü yollar onu nereye götürecek? Bizim yürüdüğümüz yollar bizi nereye götürecek? Onu bekleyip göreceğiz. Hoca çok talepkar. O sebeple özellikle kanat oyuncularından çok yüksek efor beklentisi var. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. Bununla beraber orta saha oyuncularının da kutudan kutuya 18'den 18'e çok hareketli olmaları gerekiyor. Orta sahada iki tane beklentisi var. Çünkü zaten sayısal olarak orada ihtiyacımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Ayrıca biz bir U23 oyuncu da eğer görüşmelerimiz şu anda seyrettiği gibi giderse bir U20, biliyorsunuz 4 tane kontenjan var. O kontenjanı da doldurmak isteriz. Ayrıca taraftarın da bir santfor beklentisi var. Buna da cevap verilmek istenir. Hem teknik ekip tarafından hem yönetim tarafından hem de ben de bu cevap vermek isterim buna. Türkiye'nin bir numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldız'ı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazobant var. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar 3 kişinin 4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var. Felix Udoka'yla görüştüm. kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisine çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. Onun o ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. Şalkeli bir

0: pürüzü oldu. O sebeple anlaşamadı ama Bundesliga'dan istekliler var. O zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak. Amir Hacı Ahmetoviç ile de bir konuşmam oldu. Hocanın oyun anlayışı biraz daha dinamik orta saha karakterleri gerektiriyor. Ben Hacı Ahmetoviç'i çok beğeniyorum. İyi bir pasör. Milli oyuncu, Dünya Kupası'ndaydı. Hoca biraz daha dinamik bir oyuncu istedi oraya. Onunla da konuştum. O da olgunlukla, ağırbaşlılıkla karşıladı. Birçok kulüp istekli görünüyor. Eğer şartlar oluşursa o da ayrılacak. Yani Musati'nin Brezilya'dan bir istekli olan bir kulüp vardı. Cruzeiro. O şehirde yaşayamayacağını düşünmüş. Biraz daha bu taraflarda kulüp bakmak istiyor menajeri. Bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok şu ana kadar. Onun dışında João Mário son sezonu fena geçirmedi Yunanistan'da. Ona mutlaka gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Elan Ricardo da bir süre sonra dönüyor. Antrenmanlara başlayacak ayrı olarak. Ona da belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız. Leo Pereira listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Dün akşam da gol atmış. Milli takımdan döndükten sonra ikinci maçıydı galiba. Onunla beraber başka adaylar da var. Hocanın da istediği, daha önce çalıştığı oyuncular var. Onlarla da temaslar sürüyor. Belli bir aşamaya gelindi. Eğer finale yaklaşılırsa zaten arkadaşlarımız mutlaka bilgi vereceklerdir. Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan bir ilgi var ama resmi bir şey, şifayen arayanlar var arkadaşlarımızı. Yani futbol operasyonlarındaki arkadaşımızı arayanlar var ama resmi yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendirebiliriz.
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah'ın alternatifi belli oldu. Beşiktaş sağ kanat için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Roma forması giyen Matias Süle'yi gündemine aldı. Beşiktaş U23 yabancı kontenjanına da uygun olan Arjantin asıllı futbolcuyu transfer listesine ekledi. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 42 maça çıkan kanat oyuncusu 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Arseni Batagov'un beklenenden erken sahalara dönmesi planlanıyor.
2: Trabzonspor Arseni Batagov'dan sevindirici haber geldi.
3: Muci cezalının önünde kopa, top alarda gol! Batagov!
2: Geçen sezon Kayserispor maçında sağ dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı geçiren 24 yaşındaki Ukraynalı stoperin Avusturya kampının ardından saha antrenmanlarına başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Ekim ayında dönmesi beklenen Batagov'un tedavi sürecinin planlandığından daha iyi ilerlediği ve Eylül ayı başında topla çalışmalara geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmeden sahalara dönmesine izin vermeyeceği ve herhangi bir risk almayacağı da ifade edildi. Eintracht Frankfurt'la oynanan hazırlık maçını tribünden takip eden Batagov ise "İyileşme sürecim çok iyi gidiyor. En kısa zamanda Trabzonspor taraftarıyla yeniden buluşmak istiyorum" sözleriyle dönüş heyecanını paylaştı. Zira Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'da geçen sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmaya çıkan Batagov 1 gol 3 asist katkısında bulundu.
1: Şimdi bir gazete turu daha yapacağız. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasında Önder Özen'in dün yaptığı açıklamaları görüyoruz değerli izleyenler. Ekrana da getirmiştik detaylı bir şekilde. "Şimdilik masadan kalktık" başlığıyla paylaşmış Fanatik gazetesi. Önder Özen Salah transferinin çıkmaza girdiğini söyledi. "Salah'la ben ve hocamız 3 kez görüştük. 21 Temmuz'dan sonra süreç çıkmaza girdi. Menajerinin imaj hakları konusunda kulübün daha önce hiçbir sporcusuna vermediği boyutta finansal istek ortaya çıktı. Başkanımız popülist davranmadı ve şimdilik masadan kalktı. Olumlu yanıt gelirse değerlendiririz" diyor. Dört koldan forvet operasyonu başlığıyla Sörloth, Vlahovic, Nunez ve Patrick isimleri Fanatik gazetesi tarafından öne çıkarılmış. Şimdi Fotomaç 5'e geçelim. Trabzonspor sayfası Oppong'da listede deniyor. Ganalı stoperin Trabzonspor'un gündemine geldiği belirtilmiş.

Trabzonspor 18 yaşındaki yeni Lukaku'yu renklerine bağlıyor. Mitongo tamam başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Devam edelim. Sabah gazetesine geçtiğimizde o gün Şahinoğlu imzasıyla ne satılırsa yarısını verin başlığını görüyoruz. Menajerin taleplerine ulaşmış o gün Şahinoğlu. Oyuncu cephesi Mısırlı Yıldız'ın kendisiyle ilgili ürünlerin Türkiye'deki satışından kulübe kalan payın %50'sini talep etti. Mısır'daki satışlardansa karın tamamını istedi şeklinde tartışma yaratan talepler mevcut. Hürriyet 15'te de yine Önder Özen'in dünkü açıklamalarını görüyoruz. Salah transferinde masadan kalktık başlığıyla transfer çalışmalarına dair detayları paylaştı Önder Özen. Takvim gazetesinin 16. sayfasına da hemen bakalım. Yine fırtınaya 18'lik forvet başlığı burada da dikkat çekiyor. Mitongo ile anlaşma yapıldı. Umut veren bir oyuncu olarak gösteriliyor denmiş. Bir de son aday Opong başlığı dikkat çekiyor. Vivo'nun satışı sonrası stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor Opong'u listeye aldı diyor Yunus Emre Sel haberinde.

0: Evet değerli izleyenler, dört büyük takımında gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım Haldun Domaç'la ve gündemdeki gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Öncelikle tabii ki bir günaydın diyelim Haldun Domaç'a. Fonunuz değişmiş, neredesiniz acaba?
1: Şu anda Ankara'dayım.
0: Aa, memleketinde.
1: Evet, evet. Ya ben de kime söylesem benim memleketim Ankara diyor. Herkes anlamıyorum. Tabii biz biliyorsun Ezgi, fındık zamanı geldi mi bizim yavaş yavaş Giresun-Tirebolu yolculuğumuz başlıyor. Bu arada bir gün bir Ankara'ya konuk oluyoruz. Burada çok değerli kardeşlerimiz var. Onların olduğu bir yere geliyoruz. Yani burada Serkan kardeşim bizi MTA misafirhanesinde ağırlıyor. Oradayız. İşte bundan sonra bir adım daha Samsun, Giresun diye devam edeceğiz. Yani onun için mekan değişti biraz.
0: Şimdiden iyi yolculuklar ve bol keyifler diliyorum size. Şimdi isterseniz hemen şöyle transfer gündemi yoğunlaştı, iyice biraz değerlendirelim birlikte. Özellikle Galatasaray'dan başlayacak olursak bir iki gündür Jamal Musiala konusu hem tartışma yarattı hem de tabii ki camiada ciddi bir heyecan yarattı. Tartışma yaratmasının sebebi bir anda çıkan haberler, sanki bu anlaşma tamammış, anlaşmaya varılmış oyuncu cephesiyle gibi geldi. Sonra bir görüşmeler asılsızdır, çıkan haberler asılsızdır açıklaması yapıldı ama doğrudan resmi kaynaklardan yapılmayan bir açıklama olduğu için yine bir yönüyle tartışma yarattı. Şimdi gelen haberler görüşmelerin sürdüğü ve kiralama formülü üzerinde çalışıldığı şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
1: Ezgi, dün gerçekten çok hareketli bir gündü. Önce onu söyleyeyim. Yani bir yandan Fenerbahçe'nin Rafael Leao konusu, diğer taraftan Önder Özen'in Salah'la ilgili açıklamaları, bir yandan Galatasaray'ın Venezia maçı ve sonrasındaki Okan Buruk'un açıklamaları ve Musiala konusu. Yani hareketli bir günü geride bıraktık. Onu değerlendireceğiz şimdi. Şimdi şöyle söylemek lazım. Musiala konusunda, yani Galatasaray aslında geçen sezon Osimhen transferiyle çıtasını çok yükselttiğini net olarak gözlemliyoruz. Tabii ki Musiala gerçekten çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Onun için ancak kiralama, sonrasında satın alma ya da işte bir sene kullanıp tıpkı Icardi gibi. Yani çok örnekler olduğu için söylüyorum. Yani Icardi gelmez, bir sene kiralanır gider derken Icardi gelmişti. Sonra ya Osimhen gelmez derken Osimhen gelmişti. Şimdi bu durum bir anlamda camiayı şöyle umutlandırıyor. Biz olmaz denilen birçok şeyi yaptık, oldu diye umutlandırıyor. Ama bir yandan da baktığımızda yönetimler bu tür çıtayı yükseğe koydukları yerlerde eğer başarısız olurlarsa bu kez de camiada ve taraftarda büyük bir hayal kırıklığı oluşuyor. Onun için de şimdi çok net cümleler, çok net tavırlar koymamaya çalışıyorlar. Onu net bir şekilde gözlemliyoruz. Hani örneği de önümüzde, işte biraz sonra belki konuşuruz, Salah meselesi oldu, oluyor, artık imzaya geliyor. İşte hatta işte maç, Midland maçından sonra gelip statta maç izleyebilir vesaire gibi noktadan geldiğimiz konu, transfer sürecinin ne kadar sıkıntılı olduğunu

0: net bir şekilde Önder Özen'in açıklamalarıyla da gördük. Ya geldiğimiz noktada hayal kırıklığı oluşturmamak adına camia resmi olarak konuşmuyor. Ama Musiala konusunda girişimlerde bulunduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Girişimde bulunmak transferi yaptığımız anlamına gelmiyor. Sen de çok iyi takip ediyorsun. O kadar çok oyuncu var ki böyle son dakikaya kadar bitti denilen ama son dakikada olmayan oyuncu. Yani Galatasaray'ın Musiala'ya ilgisi var ve bir her sezonu çok önemli bir oyuncuyla tamamlama isteği de var. Onu da özellikle söylüyoruz. Bu isim neden Musiala olmasın diye bir düşünce var. Tabii bu arada başka isimler de var. Ama bunu çok net bir şekilde ortaya koyduğunuz andan itibaren eğer gerçekleşmezse bu kez büyük bir hayal kırıklığı ve camia üstünde bir moral bozukluğu artı ayrıca yönetim üzerinde de bir olumsuz geri dönüş oluşturuyor. Onun için de yani Musiala girişimi var diyeceğiz şimdilik. Bu girişim çok ciddi resmileşmiş ve sonuca ulaşma noktasında bir girişim değil. Ama olmaz bir durumda değil. Onu özellikle söyleyelim. Yönetim biraz bu işte kendisini geriye çekip bu konuda yaşanabilecek bir hayal kırıklığından kendini kurtarmaya çalışıyor.
1: Peki Galatasaray iki hazırlık maçında da mağlubiyet yaşadı. Dolayısıyla bu sonuçlar taraftarlar nezdinde de ciddi bir tepkiye neden oldu diyebiliriz. Geç mi kalınıyor transferde acaba yanlış adımlar mı atıldı gibi çok fazla tartışma da yaşanıyor. Gecikme konusuna katılıyor musunuz? Çünkü Galatasaray'da her sene aslında benzer şeyleri konuşuyoruz. Genelde Ağustos döneminde yapılan takviyeler ve sonuçta da şampiyonluğa ulaşan bir takım var. Ama yine benzer tartışmalar yaşanıyor.
0: Şimdi olaya şöyle bakmamız lazım. Yani geç kalındı mı? Bir yönüyle geç kalındı diyebiliriz. Çünkü bizim takımlarımız genellikle böyle lig başlayana kadar, Avrupa Kupası başlayana kadar transferlerini tamamlayamıyorlar. Bu noktada Galatasaray'da transfer olarak baktığımızda görece Leslie Ogbuchukwu gibi hani tatmin edici olmayan, belki oyun olarak söylemiyorum, onu zaman içerisinde daha net gözlemleyeceğiz. Ama tatmin edici olmayan bir transferle lige doğru yürüdüğü için bir anlamda yani rakipler çok ciddi bir transfer hamlesi yapıyor. Çok önemli isimlerle görüşüyor. Biz hala kımıldamadık noktasında Galatasaray taraftarı. Ha, eldeki kadro şu andaki ligi taşıyabilecek pozisyonda mı? Kesinlikle taşır. Bu iki hazırlık maçını daha farklı değerlendirmek lazım. Tabii ki hazırlık maçı da olsa kaybetmek, hani klasik bir tabir var ya, bir anlamda gazozuna maç oynasak yine kazanmak isteriz mantığı var ya, yani o mantığa uymuyor tabii bu kayıplar ve oynanan oyunda oyuncuların birbiriyle eşleşmeleri de çok tatmin edici değil. Yani yine klasik isimler üzerinden gidiyoruz. Yani biraz Berat'ın iyi oyunu, işte Cankat'ın kurtarışları biraz böyle hani daha farklı bir noktaya. Ama şunu da söylemek lazım. Bu tür yenilgiler aslında bazen avantaja dönüşür. Yani siz kimi ve neyi yaptığınızı görürsünüz. Kiminle neyi yapabileceğinizi, kiminle neyi yapamayacağınızı görürsünüz. Bu açıdan baktığımızda hani bu tür noktalardan avantajlar çıkartabilirsiniz. Bir de tabii klasik 11'i olan bir Galatasaray değil. Ancak şunu da vurgulamak lazım. Yani söz gelimi Davinson, Abdülkerim ikilisini bozduğunuz zaman arkada sıkıntı yaşadığınız kesin. Ya da işte Lemina Torreira ikilisini oluşturmadığınız zaman bir sıkıntı yaşadığınız kesin. Bir 10 numaranız olmadığı çok net bir şekilde belli. Yani o bölgeyi şu an için taşıyabilecek oyuncu imajını vermiyor. Yani ne İlkay ne Gabriel Sara, hatta zaman içerisinde Yunus bunları yapabiliyor ama şu anda o noktada değil. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman buradan çıkartılacak dersler, en önemli ders bir 10 numara olmadan Galatasaray'ın sezona başlamaması gerektiği, bunun için de hemen bu hamleyi, bu girişimi bitirmesi lazım diye taraftar da camiada heyecanlı bir şekilde bekleyiş içerisinde. Gerçekten söylüyorum, kimi görsem yol boyunca tabii Ben Urla'dan Ankara'ya kadar gelene kadar sağ olsun pek çok spor sever, futbol sever bizi çeviriyor ve çevirdiklerinde ilk sorduğu soru, ya bu Galatasaray transfer yapmayacak mı? Ne oluyoruz? Niye geç kalıyoruz? Ya biz 4 yıldır şampiyon değil miyiz? Hala bir hazırlık yapmadan başlıyoruz cümlelerini duyuyoruz gerçekten. Çünkü taraftar heyecanlı ve sabırsız. Nitekim Okan Buruk da

0: esas hani vardır ya Türk filmlerinde esas olanlar dediğimiz başrol oyuncuları sahneye çıktıkça Galatasaray taraftarı da o mutsuz ifadesini ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum.
1: Peki yine gündeme damga vuran bir isim Rafael Leao, aslında bir süre Galatasaray'ın gündeminde konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir isimdi. Şimdi Fenerbahçe'nin girişimlere başladı. Hatta bu transferi bitirme aşamasına çok yaklaştığı konuşuluyor. Ne dersiniz, bu bizim çok sevdiğimiz bir kelime var. Çalım olarak nitelendirilebilir mi? Fenerbahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda Leao ismi size ne ifade ediyor?
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum, yani bunu çok çalım diye değerlendiremiyorum, yani kişisel olarak söyleyeyim. Belki camialar kendi aralarında böyle düşünmüş olabilirler. Şimdi bir oyuncunun çalım noktasına gelebilmesi için diğer takımla artık imza aşamasına gelip son anda karar değiştirmesi belki bir çalım olabilir. Yani şimdi Rafael Leao'ya, yani Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte pek çok takım talip oldu. Onu özellikle söylememiz lazım. Şunu vurgulamamız gerekiyor Ezgi. Transfer döneminde kulüpler pek çok oyuncuya temsilcisiyle, oyuncuyla değil belki, sözleşmesi devam eden oyuncularla değil ama pek çok oyuncunun temsilcisiyle bir ön görüşme yapıyorlar. Hatta zaman zaman mutabakat yapıyorlar. Ama bu transferlerin bittiği anlamına gelmiyor. Yani o kulüple anlaştı, her şey bitti anlamına gelmiyor. Çünkü pek çok parametre var. Onun için Galatasaray'da bir ara böyle bir genel durumu sordu. Ama rakamlar biliyorsun, şimdi artık şöyle hani pazardaki domates fiyatları gibi, böyle hani 100 lira deyip herkes 100 lira diyor. Şimdi 50 milyon euro her yerde 50 milyon euro. Yani kime gitsen 50 milyon euro diyor. Onun için o 50 milyon euroyu sağlamak gerçekten zor. Ama şunu görüyoruz burada. Fenerbahçe işe daha ciddi olarak sarılmış görülüyor. Üstelik de Fenerbahçe'de iki gün önce, az önce söylediğim o hayal kırıklığı sonucunu yaratmamak için iki gün önce Rafael Leao konusunun gerçek olmadığını söylemişti. Şimdi bakıyoruz Cihan Kamer Milano'da o görüşmeleri yapıyor. Şimdi Fenerbahçe istiyor mu? İstiyor. Galatasaray istedi mi? İstedi. Bunlar doğru. Ama her ikisi de sonuca yaklaşacak kadar öne çıkmadılar. Şimdi Fenerbahçe'nin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Rakamlar 40 artı bonuslar gibi bir rakamla çözebilir miyiz diyorlar ki bu Mason Greenwood'a verilen rakamın aynısı. Ama tabii heyecan uyandırıyor camiada. Yani düşünün, bir tarafınız Mason Greenwood, diğer tarafınız yani Rafael Leao, arkada Asensio oynuyor. Öne de mesela Vedat Muriç ve yanına bir santrofor da aldığınız zaman çok heyecan verici bir ön alan oluşacak. Taraftar da bundan heyecanlanıyor ve bu heyecanı sıcak tutabilmek için de Fenerbahçe bu görüşmeyi yapıyor. Bu görüşmeden çıkan sonuç net bir şekilde transfer oldu değil, ama transferin oluşabilmesi için ön çalışmaların olduğu doğrultusunda, öyle söyleyelim. Bu da bir başka heyecan verici bir durum tabii ki.
1: Peki bir taraftan da yarın Gornik'le oynanacak bir rövanş mücadelesi var ve gelen haberler Ederson'la Asensio'nun artık 11'e geçecekleri yönünde. Neler söylersiniz, ilk maçın bir avantajı var ve izlediğiniz kadarıyla nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi?
0: Ya ilk maçın gerçekten bir avantajı var. 1-0 da olsa, hani klasik bir tabir vardır ya, 1-0 olsun bizim olsun. Evet. Yani 1-0 oldu. Şimdi ikinci maçta, ama ilk maçın bazı sıkıntılarını şöyle söyleyelim. Mesela santrofor sıkıntısı vardı. Şimdi yine olacak, yani onun için söylüyorum. Ama bir ofansif orta saha dediğimiz, yani daha kreatif orta saha konusunda sıkıntı yaşanmıştı. Şimdi Asensio'nun dönüşü, yani kaleci açısından söylemiyorum, yani Ederson'un dönüşü benim açımdan baktığımda mükemmel oldu falan demiyorum, ama Asensio'nun dönüşü ve ben çok yüzdesini ne kadar vereceğim bilmiyorum ama Mason Greenwood'un da oynayabilme olasılığından bahsedebilirim. Ben hatta öyle başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafı daha yanlış. Yani sonradan bakarız. 40'tan sonra, 50'den sonra, 60'tan sonra o yanlış. Neden yanlış? 60'tan sonra 2-0 olduktan sonra oyunu döndürmeniz çok zor olur mesela. O nedenle söylüyorum. Benim kanaatim şu. Hani Mason Greenwood'la başlayan, işte Asensio ile başlayan, Ederson'la başlayan bir Fenerbahçe olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ve Fenerbahçe'nin de burada şansının yüksek olduğunu söylüyorum.

0: diyebilirim. Çünkü iki takım arasında kadro kalitesi farkı var. Sadece şu oyun disiplini çok önemli. Sezon başındayız. Oyun disiplininden kastım şu: iki kenar oyuncusu çok hareketli ve geçiş hücumlarına çok yatkın. Yani kontrolsüz bir oyun Fenerbahçe'nin başına iş açabilir. İlk maçta çok fazla göremedik. Çünkü Fenerbahçe'nin o dominant yapısı nedeniyle, işte evde oynaması nedeniyle, ikinci maçta bu sıkıntıyı yaşamaması için geçişlere dikkat etmesi gerekiyor. Hani Nathan Ake'de, Milan Škriniar'da geri koşma konusunda çok üst düzey oyuncular değil. Ayrıca sezonun da başındayız.
1: 1,5 dakikam hemen Muhammed Salah konusunda Önder Özen'in dün yaptığı açıklamaları da sizden birkaç cümleleri değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Tabii ki Ezgi, şöyle söyleyeyim. Benim için en hayati nokta, en kritik nokta şu. Şöyle söyledi Önder Özen: şimdilik masadan kalktık dedi. O şimdilik masadan kalktık kelimesi gerçekten de daha henüz her şeyi tamamen kapattık anlamına gelmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Muhammed Salah'ın, ben zaten en baştan söyledim, Rami Abbas'a yüklendik ama Muhammed Salah'ın bilgisi olmadan, Rami Abbas ben 7,5 milyon istiyorum, 5 milyon istiyorum. Ya böyle bir hayat yok. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Mutlaka zaten ben baştan beri Muhammed Salah'tan şüphelenmiştim bu konuda. Yoksa dersiniz ki menajerinize, ya sen 2 milyon euro al, ben de sana 1 milyon alacağım paradan veririm, hallederim diyebilirdi. Böyle söylemedi. Yani bu iş şimdilik masadan kalkmanın ötesinde biraz çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Açılır mı, açılmaz mı? Açılabilir. Ama Önder Özen'in açıklamalarının arkasında yatan gerçek şu: bakın, biz Beşiktaş camiası için çok önemli, dünya çapında popülasyonu olan bir oyuncuyu almak için bütün çabamızı yaptık. Lütfen bizi mazur görün de diyor bir anlamda. Evet. Çünkü gerçekten de istekleri çok anlamlı değil. Yani Mısır'daki bütün şeyi isterim, satışları, forma satışı, Beşiktaş da oradan para kazanacak zaten. Böyle bir oyuncuya 20 milyon euroya yakın para vermenin mantığı da bu, öyle söylemem lazım.
1: Peki, Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri, transfer iddialarını değerlendirdik ve bu saati şimdi tamamlayacağız. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam etti. İlk üçlüsü...

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Pencereni değiştir.

0: Alan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Bkart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Suat, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, transfer gündemi iyice karıştı diyebiliriz. Tabii. Enteresan konular var, konuşacağımız birazdan. Önce Galatasaray'la başlayalım istersen. Birazdan hazırlık maçlarını da konuşuruz, takımı da konuşuruz ama gündemde Jamal Musiala var iki gündür. Bir anda gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz aslında. Kamptan gelen bir haberdi ve neredeyse %100'e yani %100 bitti. Tamam, anlaşma sağlandı, oyuncu geliyor gibi haberlerle karşılaştık bir anda. Sonra yine kamptan bir yalanlama geldi ama bu yalanlama resmi kaynaklar aracılığıyla yapılmadı. Yani sosyal medya hesaplarından ya da resmi siteden yapılmadı. Bu da bir kafa karışıklığı yarattı. Ama Jamal Musiala ise sadece isim olarak dahi zaten bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Taraftarlar arasında çok ciddi bir heyecan yarattı. Sence şu son iki gündür yaşadıklarımızı nasıl yorumlamalıyız, nasıl açıklamalıyız?
1: Şimdi Musiala'dan bağımsız tabii bir şey söyleyeyim transferle ilgili. Enteresan bir ortam oluşuyor memleketimizde. Sanki ortaya çıkan her isim kesin bitti gibi. Bir anda bir durum oluşuyor. Taraftar buna inanıyor. Medya bunun üstüne koyarak devam ediyor. Kulüpler evet biz işi bitiriyoruz diye yükleniyorlar. Biraz yöneticilerin, idarecilerin burada payı tabii çok büyük. Ve herkes sürekli aynı oyuncuları farklı farklı kulüplerde, oyuncular değişiyor, bitti geliyor gibi, hemen uçak kontrolü gibi bir ortam oluşuyor. Ama bunun gerçeklikle bir alakası yok yani. Transfer gündeminde ve kulüpler bundan zarar görüyor. Musiala'ya bağlayacağım şimdi. Her oyuncuyu ortaya attığınızda yönetimler ya biz çalışıyoruz aslında herkesle görüşüyoruz gibi bir kendilerine pay biçmek istiyorlar. Ama gerçeklik ve ortaya çıkan algı çok farklı ve zor oluyor bence. Musiala da bu isimlerden biri. Musiala olur olmaz ayrı. Dünya futbolunun en çok ses getiren genç jenerasyon oyuncularından biri. Ayağındaki problem kırık olmasaydı Dünya Kupası'nda da Bayern Münih'te de hani bir numara olarak görebileceğimiz bir oyuncu profiliydi. Şimdi Musiala'yı almak çok ütopik bir şey. Yani Musiala ile anlaşmak, onu sahada kullanmak, hem yaşı hem yeteneği, bu gibi değerlere baktığımızda Musiala bir kere gerçekleşmesi halinde bütün dünyanın gözünün Türkiye genç oyuncu tercihiyle geleceği bir yer. Yani hep biz mesela Salah'ı da konuşuruz biraz sonra. İşte belli bir yaştaki oyuncular ya da kulüpleriyle problem yaşayan oyuncuları getirmeye alıştığımız bir düzende Musiala gibi bir ismin burayı tercih etmesi sadece Galatasaray değil Türk futbolu için harika bir aşama olur. Bunu düşünüyorum ama bitmiş bir şey yok. Kolay bir şey yok ama Galatasaray'ın masada olduğunu söyleyelim. Şimdi Hüseyin Özkök'ün haberini de röportajını da dinledim, okudum. Ama şöyle bir durum. Zaten Galatasaray bu işi şimdi bitirdik değil. Biz Musiala'yı sonuna kadar kovalayacağız mantığıyla yolda. Asıl bence problem burada çıkıyor. Yani Galatasaray şu anda ertesi gün Musiala'yı getirmiş değil.
0: Yani alternatiflere mi yönelmeyecek bu doğrultuda?
1: Sonuna kadar Musiala'yı alabilme umudunu Galatasaray koruyacak. Bir kere bunun altını çizelim. Yani şu anda görüşme oldu olmadı değil. Bayern Münih'le bakıyorlar, yokluyorlar. Düşünür müsünüz? Oyuncuyla temas. Bunun altını çizmek lazım.
0: Kiralamadan bahsediyorsun değil mi?
1: Hiç konuşmuyorum bile öyle bir ihtimali yani. Böyle bir ihtiyaç var, istek var, hayal var. Olur olmaz ayrı. Ama Musiala bitti, Galatasaray her konuda anlaştı gibi bir durum asla söz konusu değil. Ortada böyle bir gerçek var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Temas var, bir nabız yoklama var, resmi bir şey yok ama sonuna kadar bu takıma Musiala'yı katmak için temasın sürdüğünü söyleyelim.
0: Özellikle İlkay ve Sané'nin devrede olduğu konuşuluyor. Yani onların ikna edebilme ihtimalinin de elbette yüksek olduğunu söylemek lazım. Bir de Galatasaray'ın mevcut kadrosunda bulunan isimlere baktığınızda aslında artık herhangi bir futbolcuyu Türkiye'ye, Galatasaray'a getirmeye, ikna etmek

0: çok da zor.
1: Değil tabii. Değil herkesin aslında. Kendi hayalleri, tercihleri evet. var ama şimdi baktığın zaman Sané takım arkadaşınız. Alman milli takımının hala yıldızı bence. Diğer tarafta İlkay Alman milli takımının kaptanı kupalarla beraber. Belki bu ev faktörü olabilir. Onunla bir görüşmesi olabilir yarın bir gün. Ama işin gerçeği...
0: Yani yine Avrupa'da boy göstereceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız. Şimdi
1: Bayern Münih ne istiyor?
0: Oynayacaksınız.
1: Burada asıl kritik nokta bence Musial değil. Bayern Münih ne istiyor? Oyuncunun sakatlık sonrası dönüşü çok önemli. Bayern Münih oyuncuyu bırakmak falan istemiyor. Ama o sakatlıktan sonra yerine yapılan transferle beraber o başka bir yere kiralayıp bir sene tekrar düzenli oynamasını, fiziğinin gelişmesini düşünebilir. Bunun için de tarih, işte bugün kaç tarih? 28 Temmuz değil, belki 28 Ağustos. Yakın mesafede olacak bir şey değil bence.
0: Aslında birçok yıldız transferde olduğu gibi. Kesinlikle. Yani Sané'yi bir tek dışarıda bırakabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Onun dışında şampiyonlukta başrol oynayan isimler hep Ağustos sonu ve itibariyle kadroya katılan isimler.
1: Özellikle yabancı oyuncuların burayı tercih ederken ki seçimlerini unutmayalım. Birbirimizi de kandırmayalım Türk futbolu olarak. Birincisi para. İkincisi güzel bir iklim, ortam, Türk halkının sevgisi. Sonra diğer maddeler ve tabii ki Şampiyonlar Ligi vesaire sıralanıyor. Her oyuncu, her transferdeki kulüp gibi bunları değerlendirmek lazım. Bence Musiala gibi bir oyuncu şu anda getirebiliyorsanız muhteşem bir iş. Alkışlarım. Greenwood transferinde olduğu gibi, Trossard'da olduğu gibi. Ama şu an için ben erken görüyorum bunu. Bayern Münih ve Almanya'ya bakınca oradan gelen bilgileri bir değerlendirip damıtınca öyle görüyorum.
0: Peki şimdi dün oynanan maçla birlikte biraz takımın yapısı ve transfer çalışmalarını konuşursak iki hazırlık maçı, iki mağlubiyetten bahsediyoruz Suat. Gerçi hazırlık maçlarında alınan sonuçlar farklı galibiyette olabiliyor, farklı mağlubiyette olabiliyor ve bunlar sezona dair pek bir şey de göstermiyor açıkçası. Doğru. Bunu ne kadar referans alacaksın bilmiyorum ama netice itibarıyla hem Ugo Çukwu dışında başka transfer açıklanmayıp hem de hazırlık maçlarından böyle sonuçlar gelince Galatasaray taraftarlarının homurdanma seviyesi virüs noktaya çıktı diyebiliriz.
1: Normal. Galatasaray'da bir transferdeki ağırlık, yavaşlık ve aslında problem plansızlık oldu. Bence yönetim ve teknik heyet burada kendisini ya doğru anlatamıyor, eğer bir planınız varsa doğru anlatamıyorsunuz şu anda. Ya da hiç planınız yok, taraftar çok haklıdan yola çıkmamız lazım. Şimdi iyi oyuncular alacağız yani. Tabii ki alacaksınız. Zaten biz kötü oyuncu alacağız, sabredin diyen yönetim ben hiç görmedim. Herkes iyi oyuncu alacağız, gerekeni yapacağız, şampiyon olacağız der. Ama Galatasaray taraftarının, camiasının beklediği şuydu. Ya biz 4 senedir şampiyonuz. Kadromuzun iskeleti güzel, kurulu, hazır oyuncu grubumuz var. Yıl bittiğinde bizim birkaç tane planımız tak tak tak 2-3 oyuncuyu alıp sonrasında Ağustos ortasından itibaren daha böyle süperstar gibi oyuncuları ya da fırsat genç oyuncu buraya katabilir miyiz? Ama Galatasaray baktı ki Icardi gitti. Icardi'nin muadili için hiçbir çalışma yapılmamış. Şimdi yapıldıysa da yönetim iyi anlatamıyor bunu. Sadece Okan Buruk'un medya önüne çıkıp birkaç açıklama yaptığı bir süreç. Tek taraflı Okan Buruk'a bırakılan bir medya yönetim durumu. Belki muhabirler üstünden hani yönetime yakın kaynakların birkaç bilgisi var.
0: Ya da acaba ama... Suat özür dilerim. Plan vardı da A Uzun planı çok mu başarısız oldu? Yani örneğin Can Uzun.
1: Hayır daha bir anda... başarısız diye bir şey yok bence daha.
0: Hayır hayır yani mesela Can Uzun konusunu konuştuk.
1: Erken Şimdi biter anlamında
0: biliyorsun. Evet Dünya Kupası döneminde Can Uzun kadroya katılmış olsaydı şu an biz Galatasaray'ın transfer dönemini ne kadar başarılı yürüttüğünden belki de bahsediyor olabilir, olacaktık.
1: Evet. Şimdi şunun altını çizeyim. Galatasaray Başkanı Sayın Özbek çok başarılı bir başkandır. Belki bazılarına göre kulüp tarihinin en başarılı başkanıdır. İşin mali, tesisleşme yönünde bakarız. Yanındaki ekibinde de çok kıymetli insanlar vardır. İşte danışmanları var, yönetim kurulu var, sportif aşe var bir sürü. Ama burada eğer Icardi gittiğinde ki geç gönderildi. Okan Buruk'un açıklaması sonrası

0: başlarsa kulüp belki harekete geçti. Şimdi buraları hızlı aşamadığında homurdanma da normal. Hazırlık maçlarındaki performans ayrı. Yapılacak transferlerin sürekli geç kalması ayrı. Mesela Ugo Çukwu transferi belki taraftar bu kadar ayaklanmasaydı olmayacaktı. Şimdi iş buna geliyor. Sosyal medyadaki garip isimleri bir kenara bırakıyorum. Ama medya ve taraftarlar da diyor ki ya demek ki taraftar ayaklanınca, hareketlenince
1: bir şey yapılıyor.
0: Bir şey yapılıyor. Aslında bu çok yanlış bir süreç. Ve kulüpleri de yanlış yere sevk eder ve fazla paralar vermenize sebep olur. Bu Ugo Çukwu'yla alakalı bir şey değil. Ama Galatasaray'da böyle bir ortam esmeye başladı. Bu yanlış bir durum. Yoksa yönetim eli güçlüdür. Daha Avrupa'ya çok var, lige var. Bunları değerlendirerek birkaç transfer yapabilirsin. Galatasaray'ın
1: lige var dediğimiz de bu arada 2 hafta
0: hayır,
1: var.
0: Hayır, şu anlamda diyorum. Galatasaray'ın elindeki kadrosu net kadro mu? Hı hı. Çok net kadro. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne kadar olacak lig sürecini götürebilir mi? Bence çok net götürebilir. Ama sizin hedeflediğiniz, koyduğunuz limitler çok daha yukarısı. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek finaller, daha başarılı ve oturmuş bir kadronu hayalini kurdurtmaya çalışıyorsunuz. Bunun içinde çok böyle doğru adımlar atıldığını söyleyemem. Bir de burada çok isim geziyor. Bu kadar ismin gezdiği bir transfer süreci olamaz.
1: Çok isim gezip hiçbiri de çok fazla öne çıkmıyor. Yani bir tek Icardi'nin alternatifi olarak benim hatırladığım John Duran çok konuşuldu. O da zaten kısa bir süre içinde olmayacağı anlaşıldı. Olmadı, ama onun dışında şu isim çok gündemde ve girişimler net bir şekilde sürüyor dediğimiz bir isim var mı? Çok isim var ama bir isim yok gibi.
0: Şimdi senin burada her gün haberlerde arkadaşlarımızla beraber okuduğun futbolcuların isimleri sürekli değişiyorsa,
1: değişiyor.
0: Gazetedeki oyuncuların isimleri sürekli değişiyorsa, her gün yeni isim üstünden manşetler okunuyorsa, bu doğru bir yol değildir. Yani bir oyuncuyla görüşürsün, temas kurarsın, bir hafta, 10 gün, bir ay, oldu olmadı tamam der, muadilleriyle temaslanır. Ama her gün yeni oyuncu çıkıyorsa bu şu olmuyor. Bak, yöneticiler burada yanlış yapıyor. Biz çok çalışıyoruz, bir sürü oyuncuyla temas kuruyoruz, görüşüyoruz değil. Siz bir sürü oyuncuyu elden kaçırıyorsunuz gibi bir ortam oluyor. Bence burada yanlış bir strateji var. Bir sürü oyuncuyla görüşüyorsunuz, haberlere göre tamam. Ama hepsini kaçırıyorsunuz gibi oluyor. Burada bence bir denge kurulmalı.
1: Peki Suat, sana şunu da sormak istiyorum. Dün mesela Savaş Çorlu'yla yayındaydık ve o şöyle bir şey söyledi. Daha doğrusu biraz üstü kapalı söyledi ama oradan çıkan sonuç sanki Galatasaray'da transferde bir çok başlılık var gibi. Yani özellikle işte bu Musiala transferini başka bir ekibin yürütmesi, bu transferin ilerleyişinden esas haberdar olması gereken ekibin haberdar olmaması ve bunun üzerine acaba yeni sezonda bu planlama, yapılanma değişecek mi? Buradaki kadro değişecek mi söylentilerinin de çıkması şeklinde bir gündemi daha var Galatasaray'ın. Acaba bu durum transfer ilerleyişini olumsuz yönde etkiliyor mu?
0: Şimdi bu politika...
1: Bir güldün.
0: Biraz daha açarak gideyim. Bu politika bir başkan politikasıdır. Bunu yaptığınızda başarılı olursanız alkışların hepsini bugüne kadar olduğu gibi toplarsınız. Ama başarısız olduğunuzda ilk hedefte siz olursunuz. Bugüne kadar bu süreç hep transfer dönemlerini Galatasaray'da dalgalanmalı geçirtti. Ama finalde şampiyonluk, bu sene Avrupa'da başarı geldiği için
1: konuşulmadı.
0: Başkan Özbek haklı ve başarılı olarak addedildi. Şimdi bunun artıları da vardır, eksileri de vardır. Ama çok başlılık olduğu bir gerçek. Ama bu çok başlılık finalde tek kişiye bağlı. Başkan karar veriyor. O çok başlılığı da böyle sanki birkaç
1: başkanın
0: başkan
1: dışında gelişen bir
0: değil.
1: Durum değil. Hayır. Diyorsun.
0: Başkanın idaresinde her şeyi bildiği, her şeye hakim olduğu bir transfer süreci işte. Bundan Okan Buruk ne kadar memnun onu bilmem. Okan Buruk'un bu işin gidişatından ne kadar memnun olduğunu ya da olmadığını ben yüz ifadelerinden okuyorum. Biraz anlaşılıyor. Okan Buruk'un Icardi çıkışı boşuna değil. Bu iş artık bir finale ersin, biz ne yapacağımıza bakalım. Ve sonrasında Icardi için o klibin gelmesi, bazı taşları herkes yerli yerine koymalı bence. Ama Galatasaray için daha çok erken. Tekrar altını çiziyorum. Bence sürecin iletişim olarak kötü yönetilmesiyle beraber biraz dalgalanma var. Yoksa Dünya Kupası var. Süreç uzuyor herkese. Galatasaray'ın net bir kadrosu var. En azından bir iskeleti, şablonu belli. Ama herkesin gördüğü acil transfer ihtiyaçları da var.
1: Hangi bölgelere sence takviye yapılacak? Yani örneğin bir stoper takviyesi yapılacak mı?
0: Şimdi bir kere genel enerjinin değişmesi gerektiğine inanıyorum Galatasaray'da. Bir,
1: o olmadı mesela.
0: Bir doymuşluk, biz nasılsa şampiyonuz, şampiyon oluruz gibi bir ortam var. Bu bir kere bir spor kulübü için büyük yanlış. Stoperden başlayayım. Galatasaray yerli stoper istiyor buraya. Davinson ve Abdülkerim'in bozulmadığı şablonda. Nelson banko gidecek. Biraz oyuncuya o da para düşürmeye çalışıyor. Galatasaray'da yükseltmeye çalışıyor ama gidecek kesin. Diğer tarafta Ahmet Can Kaplan ve Yusuf Akçiçek için ciddi bir temas, girişim var. Burada da Yusuf Akçiçek'in önde olduğunu söyleyeyim. Yani Galatasaray daha çok Yusuf üstünden. Zaten kendi altyapısından da o tedrisattan geçen bir oyuncu. Onun altını çizelim. Sonrasında bir santrfor, bir kanat oyuncusu ve 10 numara. Galatasaray'ın acil ihtiyacı olan yerler. Bu kadro derinliğiyle Galatasaray bir yere ilerleyemez.
1: Kanat oyuncusu acil mi sence?
0: Çok acil.
1: Öyle mi?
0: Bence çok
1: Neden?
0: Acil. Neden? Birincisi tabii ki santrfor acil. Onu hani söyleyeyim ama aynı şekilde kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Yunus'un inişli çıkışlı bir performansı var. Her maç aynı eforu sergileyemiyor. Onu ortaya koyalım. Sané gene aynı şekilde. Sané'siz Galatasaray olmaz. Ama onun yedeği, onu idare edecek bir oyuncu olması lazım. Barış gününde olmadığında ne yapacaksınız? Koş Barış, koş. Mücadele et Barış. Tamam ama bazen de gününde olmayacak. Geçen sezon son haftalarda duran maçları kim toparladı Galatasaray'da? Açamadığı kilitleri Noah Lang. Galatasaray'ın orada yaratıcı, kreatif bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani bunu hem 10 numara hem sol kanat gibi de düşünebilirsiniz belki ama yetmez. Eğer Juventus'u geçmek istiyorsanız, Liverpool'la başa baş oynamak isteyeceğiniz bir sezon daha istiyorsanız orada size net bir sol açık lazım. Zaten Barış net bir sol açık değil. Ufaklı meziyetli bir oyuncu. Size biraz teknik kaliteyi yükseltecek, mücadele gücü de olan oyuncu lazım. Ama Galatasaray'ın hala bir santrforu var. Osimhen yoksa Galatasaray'ın forveti yok. Bu da unutulmasın.
1: O zaman geldik mi Rafael Leao'ya?
0: Leao'ya.
1: Sol kanat dedin.
0: Şimdi Leao doğru isim mi? İşte asıl
1: evet,
0: durumu.
1: Yani hem Fenerbahçe için değerlendirelim hem Galatasaray için değerlendirelim. Aslında buradan da Fenerbahçe'ye de ufak bir geçiş yapmış oluruz. Ama önce Galatasaray için değerlendirelim. Çünkü bir süre Galatasaray'da konuştuk Leao'yu. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de artık resmi girişimlerin başladığı haberleri var. Hatta bitmeye çok yaklaştığı haberleri var. Ne dersin, doğru isim?
0: Şimdi kimin, yani Fenerbahçe Galatasaray burada mukayesesi yaptığımızda kimin ihtiyacı var? Bence Fenerbahçe'nin daha çok var. Çünkü Kerem'den o verimi alamıyor Fenerbahçe.
1: Alma potansiyelini düşük mü görüyorsun?
0: Kerem'den
1: mi? İsmail Kartal'ın Kerem'den faydalanabilme potansiyelini.
0: O riske girme potansiyeliniz ne kadar var? Ben ona bakarım. Fenerbahçe öyle bir süreçten geçmiyor. Yeni yönetimin şampiyon olamadığı zaman önü açık mı?
1: Sence yönetim mi istemeyecek, istemezse Kerem'i yoksa?
0: Kerem mi?
1: İsmail Hoca mı?
0: Şimdi onu bilemem. O çok zor bir soru. Daha sezon daha başladıktan sonra bakabiliriz ama Leo'ya Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var. İşin maddi boyutu da çok yüksek. Bu unutulmasın.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen Greenwood'u aşacak ya da aynı edere gelecek bir oyuncu transferi.
1: 40-50 civarında bir şeyler konuşuluyor şu an.
0: O sadece bonservis ama.
1: Tabii tabii.
0: Üstüne bir de işte 5 yıllık kontrat, yıllık 12 milyon euro, 50-60-100 milyon euroları bulan bir bütçe. Şimdi bunlar çok fazla. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için bunlar çok büyük paralar. Bonservis elinde olsa tamam diyorsun.
1: Ya da Galatasaray'ın tek bir bölgeye o bütçeyi harcama hakkı varsa onu sol açıktan yana mı kullanır?
0: Kullanmaz. Onu daha dengeli bir şekilde işte 10 numara, center for gibi kullanabilir. Çünkü elinde bir de Barış var orada. Yani performansıyla evet. etkili. Ama Fenerbahçe'de Kerem'in o yükselişi, patlaması devamlılığı yok. Skor olarak Kerem çok iyi. Gol asiste çok ciddi bir katkı verdi geçen sene. Bu unutulmasın. Ama yıldız olarak geldiği Fenerbahçe'de şampiyonluğu getiremeyen bir oyuncu her zaman yetersizdir. Greenwood da şampiyonluğu getiremezse gene eleştirilecek. Tadiç de eleştirildi. Talişka da eleştirildi. Şampiyonluk gelmediği müddetçe Fenerbahçe'de herkes eleştirilecek. Ama Galatasaray'da baktığımızda burada daha dengeli, 10 numaraya daha yüksek bütçenin ayrılacağı bir ortam var. Bunun altını çizelim. Can Uzun ismi bambaşka bir konu. Ona bonservisi vererek almak için Galatasaray bekliyor. Yoksa Can'la çoktan anlaştılar.
1: Peki Fenerbahçe'de şimdi bir taraftan Leao için girişimler var. Diğer taraftan aslında en büyük ihtiyaç santrfor hamlesi. Henüz gerçekleşmedi. İşte Giresi isminin yeniden gündeme geldiği konuşuluyor. Başka birkaç adaydan daha bahsediyoruz ama henüz orada da netleşen bir durum yok. Sence doğru ilerliyor mu Fenerbahçe transferde?
0: Şimdi Fenerbahçe sıkıştı kaldı. Yani Fenerbahçe'nin aslında şu anda transfer görüşmesinden çok iç transfer görüşmesi yapması lazım.
1: Yani evet, bir taraftan da artık şimdi 9 yani, oyuncu bekliyor.
0: İşin kolayı bizim burada hayal satmamız. Biz burada Giresileri de konuşuruz.
1: Leo'ları
0: da konuşuruz. Konuşuruz.
1: Onlar da uçarız. Gelirse bu arada 11 oyuncunun gitmesi gerekecek.
0: Şimdi orada bir sıkışmışlık var. Fenerbahçe bunu çözdüğü anda biraz oyuncu istedik. İyi ya da kötü artık bu saatten sonra şu bana katkı verirdi, bu verirdi değil. İsmail Hoca'nın vereceği rapor artı yönetimin mali değerlendirmeyle burada oyuncuları hızlı bir şekilde elemek lazım. Fenerbahçe'nin santrfor ihtiyacı var. Kanat ihtiyacı var, biraz önce konuştuk. Hı hı. Ve burada yerli oyuncu konuşamıyorsunuz. Asıl problem o. Yani Fenerbahçe bir yerli işte Bertu, hani Türk futbolunun önde gelen yerli forvetlerinden. Şimdi Bertu alınsa Fenerbahçeliler yeter diyebilecek mi? Soru işareti hala. Kanada Kerem'le devam edelim biz desen ya da yerine bir yerli çıkmıyor. Burada bir problem var ve Fenerbahçe eldeki yabancıları göndermekte zorlanıyor mali olarak. Bunu çözmeden diğer transferler bence virgül. Sonra bakılacak bir iş. Önce eldekileri göndermek lazım. Sanki yönetim de sayın yöneticiler de yaptıkları basın toplantılarında, açıklamalarında buna işaret ediyor. Biraz lig başladıktan sonra eksik bölgelere, kanatlara daha hızlanılacakmış gibi bir ortam seziyorum ve bilgiler
1: ya var. Ya da acaba şunu mu düşünüyor? Önce biz kadromuzu bir oluşturalım. Hı hı. Ona göre kimlerin gideceğine net bir şekilde karar verelim mi dedi acaba? Hem teknik heyet hem de yönetim.
0: Şimdi bence,
1: önce gönderip yerini alamamaktansa, çünkü geçen sezon devre arasında
0: doğru, yaşanan sıkıntı. Ya o bambaşka bir problemli takım yönetimiydi bence. Şu anda baktığımızda Fenerbahçe'nin bir kadrosu var. Ve ciddi de bir iyi oyuncu grubu evet. var. Şimdi her ne kadar ön eleme turuna Gornik karşısında eksik oyuncular, yeni oyuncular az olsa da, şimdi Ake sağdaydı, Greenwood kenardaydı. Geçen seneden gelen kalan takımla beraber çok ciddi bir kadronuz var. Şimdi takım var. Ama bunu ertelediğin zaman oyuncularla vedalaşmayı, alacak kulüp, hadi Fred üstünden konuşayım bunu net anlaşılsın diye. Fred'i isteyen bir kulüp var. Atletico Mineiro. Ama burada aldığı ücreti vermiyor. Bonservisini çok az veriyor. Baya baya zararını ve bir sonraki yılların da zararını karşılayarak bırakacağım bir Fred var olursa. Şimdi Fenerbahçe hem maaşının yarısını verdiği, hem az bonservisi aldığı oyuncu Fred gibi bir yıldızını niye bıraksın? İş burada tıkanıyor. Süreç geçtikçe daha da zorlanacaksınız.
1: Bu birçok oyuncu için geçerli değil mi? Ama sanki yıllık ücretler düşünülürse
0: zaten problem orada.
1: Pek çok oyuncu zararına gitmiş olacak.
0: Artı dörtteki oyuncular dışında, ki orada da fazlalık var ama maliyetleri
1: orada
0: az olduğu için
1: var.
0: Evet, maliyetleri az olduğu için orada ayrılık daha kolay. Buralarda tamam çıkarsınız ama normal yaşlı, yaşı yüksek yabancılarda, şimdi Talisca 10 milyon euroyu bulan bir yıllık ücreti var. Talisca'yı gönderebilecek misin? Başka kulüp verir mi Talisca'ya 10 milyon euro?
1: Bir de sözleşme uzatıldı Talisca.
0: Hadi gönderiyorsun. Bonservis de istemiyorsun. Talisca'ya 10 milyon euro veren bir kulüp olur mu? Çok zor.
1: Yani Arabistan diyeceğim ama artık orası bile biraz kemer sıkmaya başladı.
0: Evet, sıkıyor. Şimdi Kante. Yani Kante

0: Keşke kalsa, oynasa, izlesek. Hadi göndermek istedin, gönderebilecek misin?
1: Göndermeyi geç. Kante ile ilgili sen de hatırlarsın. Uzun süre sözleşmesi revize edilecek. Bir görüşme yapılacak. Bazı fedakarlıklar istenecek gibi haberler çıkmıştı ama anladığımız kadarıyla oradan da bir sonuç çıkmadı ki hani oyuncuya da
0: niye çıksın? Zaten, niye bıraksın? Yani buraya gelirken o imzayı atan, anlaşan bir oyuncu bırakırsa da helal olsun. Yani Fenerbahçe
1: çok büyük bir aidiyetle bağlanmış deriz.
0: Böyle bir durum. Şimdi hiç kolay değil. Transferden önce gerçekleri de konuşmak lazım. Alırken yüksek uçuşlardan oyunculara paraları veriyoruz ama istemediğimizde göndermek kolay olmuyor. Yani bunları da düşünmek lazım. Satamıyorsunuz oyuncu. Fred kötü oyuncu mu?
1: Değil.
0: Çok iyi oyuncu. Bence Galatasaray'da...
1: Hatta İsmail Kartal döneminin en önemli oyuncusuydu yani.
0: Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da Fred'i ister kadrosunda. Çok iyi oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Geçen seneki dalgalanmayı bırakalım. Ama işe yarayan oyuncunuzu göndermek zorunda oluyorsunuz. Fenerbahçe bunu çözmeli bence ki İsmail Hoca bırakmak da istemiyor. Hani ben sadece örnek olarak verdim teklif olduğu için. Çok sıkışan bir kadro var. Şimdi Semedo iyi başladı. Göndeririz diyordun. Semedo iyi oynadı. Nasıl göndereceksin? Göndersen problem. Ederson. O kontrattan kaçamıyorsun. Diyeceksin ki yerli deneyimli kalecilerim var. Bir sene idare edeyim bu sıkışık süreci. Ederson.
1: O sene de idare etme senesi değil bu arada.
0: Ya Fenerbahçe'nin hiçbir sezonu idare etme değil ama yani taraftarın anlayışla karşılayacağı bir bölge. Çünkü Ederson'un geçen seneki problemleri taraftarı bezdirdi yani. O yüzden hani taraftar der ki aman tamam gitsin kabul ederim diyeceği bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama çıkamıyorsun bütçeden. Çıkamıyorsun o transferden.
1: Peki bir taraftan da Şampiyonlar Ligi için adım adım ilerliyor Fenerbahçe. Yarın bir rövanş mücadelesi var Gornik'le. 1-0'ın avantajı nasıl değerlendirecek? Sen nasıl bir Fenerbahçe gördün ilk maçtan? Ve özellikle şimdi rövanş maçında Ederson, Asensio gibi oyuncuların da devreye girme ihtimali üzerine belki biraz daha İsmail Kartal'ın ana oyun sistemini anlayabileceğimiz bir mücadelede olacak. Ne dersin?
0: Şimdi ilk maçta Fenerbahçe'nin artıları şunlardı bence değişim olarak. Daha önde baskı, daha fazla topu çabuk kapmak, rakibe alan bırakmamak özellikle ön bölgede. Buralarda artıları vardı. Özellikle böyle herhalde 65-70'e kadar Fenerbahçe'nin bu oyun tarzı İsmail Kartal üslubunu taşıyordu. Bunu gördük. Ama karşınızdaki rakip değiştiği zaman, Şampiyonlar Ligi'nde ligde zorlaştığı zaman problemler de yaşayabilirsiniz. Arkaya atılan uzun toplar, İsmail Hoca'nın bir önceki döneminde problem yaratmıştı. Rakibin hızlı çıktı, özellikle beklerden geldiği ataklarda. Şimdi bunları bir kenarda tutmak lazım. Bunların önlemleri, planlamaları zaman içinde olacak. Yeni bir kadro, yeni bir teknik direktör ama sizi bilen bir teknik direktör. Bunlar artıdır. Ben Gornik'in Fenerbahçe'ye rakip olabileceğini düşünmüyorum. Ama şu unutulmasın. 1-0 kazandığınız bir maçın rövanşı zorlu bir atmosferde olacak. Biraz holiganvari bir taraftar grubu var. Böyle net bir kemik taraftar topluluğu var. Çok büyük olmayan ama tam böyle ateşli atmosfer yaşanabilecek bir stadı var. Bunlar hep problemdir. Ön elemelerde uzatmaya gitme ihtimali olan bir karşılaşma. O yüzden Fenerbahçe'nin yine topu önde tutarak, rakibi kalesine çok yaklaştırmayarak oyuncu ama zaman zaman da top çevirerek oyunu soğutacağı bir başlangıç Fenerbahçe'nin işine gelecektir diye düşünüyorum. Yani benim tur favorim Fenerbahçe.
1: Vedat'ın dönüşüyle ilgili yeni bir bilgi var mı bu arada? Bugün basın toplantıları var muhtemelen o konuyla ilgili bir bilgi verilecektir ama
0: bir sonraki turda ancak.
1: Hani sanki bu maçta rövanş maçında 15-20 dakika oynayabilir gibi yorumlar yapılıyordu ama
0: maçın gidişatına göre belki karar verebilir hoca ama riske de atmamak lazım. Mesela çünkü Şerif'i çok düşünmüyor Fenerbahçe burada, bu alanda. Belki başka yere kiralayacaklar, ona göre bir rotada çizilebilir ama bir sonraki tur daha zor olacak. Muriç'in sakatlığının devam ettiği bir süreç, Talisca size net bir santrfor değil. Muriç'in o yıpratıcı, hırslı, hava topu hakimiyetiyle farklı bir oyun oynarsınız. Talisca'da bunlar yok. Talisca bir santrfor değil, bunu unutmayalım.
1: Bakalım neler yaşanacak transferde, özellikle tabii yolların ayrılacağı isimler senin de söylediğin gibi bütün planlamayı etkileyeceği için çok daha kritik.
0: Ama bir santrfor ihtiyacının çok ağır. Bence sol kanat falan hepsinden önce bir santrfor Fenerbahçe dünya çapında almalı. Onun altını
1: çizeyim. Dünya çapında oyuncuları almak da çok zor oluyor Suat.

0: oyun görüşüm yani nacizane.
1: Yani
0: sol kanada bir para yatırmam.
1: Hazirandan beri gündemde.
0: Sol kanada bir para yatırmam eğer bir bütçem varsa onu santrfora yatır. Şerif'le falan olacak iş değil bu. Talisca santrfor değil. Kullan, arada kullan, ikinci santrfor yap vesaire. Talisca o değil.
1: Yani Fenerbahçe'nin... Aziz Yıldırım'ın da bunun farkında olmama ihtimali zaten mümkün, yok. En çok eleştiren isimdi bizden.
0: Tabii ki ama o kontratlardan da bütçeleri görünce ne kadar sinirlendiği bilgisi var mesela. Yani oyuncuların aldığı ücretleri.
1: Tabii. Yani. Ki Şerif'i zaten
0: onu daha önce seçim döneminde söylemişti. İşin bunlar zor işler, kolay değil. Bir de bunların ödemeleri var, dengeleri var, i̇şte, limitleri var. Fenerbahçe yani, ceza aldı, unutmayalım bunu. UEFA'dan yakın tarihte. Şimdi tamam paralar ödensin, verilsin, büyük yıldızlar gelsin de UEFA'da bir yere kadar idare ediyor herkes.
1: Hayır, şimdi bir de eski yönetimlerin yaptığı sözleşmeler sizin elinizi kolunuzu şu açıdan da bağlıyor. Siz de aynı parayı vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü gelen oyuncu evet. Diyor ki o kadar alıyorsa ben de bu kadar isterim.
0: Tamam ama Aziz Yıldırım da yeni bir başkan değil. Onun bıraktığı sözleşmeleri de işte Ali Koç seçilmişti. Onlar üstlendi ve devam etti. Bu işin de gerçeği yani kulüplerde.
1: Yani hani şikayet etmeye çok fırsat
0: yok.
1: Kalmıyor.
0: Kimse şikayet istemiyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk istiyor. Bu kadar basit.
1: Peki. O zaman Fenerbahçe ile ilgili konuşmadığımız bir şey kaldı mı diye şöyle bir bakıyorum ama bugün tabii basın toplantıları var hem Gornik cephesinden hem de Fenerbahçe cephesinden. Oradan yapılacak açıklamalar, verilecek bilgiler üzerine muhtemelen biz de daha net yorumlar yapabiliriz. Evet. Tabii maçı izledikten sonra da ki dileriz ki turu geçer Fenerbahçe ve yoluna devam eder. Şimdiden de başarılar dileyelim. Sonra biraz daha net bir tablo üzerinden değerlendireceğiz. İstersen Beşiktaş'la şimdi tabii. Devam edelim. Önder Özen'in dün yaptığı basın toplantısını değerlendirelim. Öncelikle Beşiktaş'ta değişen yapıyı net bir şekilde gördüğümüz bir basın toplantısı oldu diyebiliriz zannediyorum.
0: Şey olarak diyorsun.
1: Biraz daha şeffaflık, yapılanmanın net bir şekilde anlatılması, kulüp işleyişinin, transfer stratejisinin net, çok açık, şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulması uzun zamandır Beşiktaş'ta görmediğimiz bir
0: seni
1: durum.
0: Seni çürüteyim mi sana? Çürüt. Muhalefet yapayım mı?
1: Yap.
0: Bu basın toplantısı beklenen bir şey miydi mesela?
1: Değildi galiba. Çünkü değil. Biraz son dakika bilgisi
0: değil.
1: Geldi.
0: O zaman her şey şeffaf değil. Yani tabii ki kulüpler her şeylerimizi şeffaf anlatacak halleri yok. Bin tane dertleri var ama önceden,
1: kaç saat öncesinde öğrendiğimiz
0: evet,
1: bir toplantıydı.
0: Birkaç saat önce bütün muhabirlere, medyaya haber verip şu saatte bir basın toplantımız olup davet edilen hızlı acil bir toplantıydı. Bunun bir kere altını çizelim. Diğer tarafta ben Beşiktaş'ın duruşunu burada doğru salak konusundan bahsediyorum. Doğru bulduğumu ifade edeyim.
1: O duruşu da bir hatırlatalım. Salah transferinde Beşiktaş'taki projemizi anlattım dedi Önder Özen. Çok akıcı ilerliyordu transfer süreci. Finansal görüşmelere geçildiğinde süreç yavaşlamaya başladı. Ama Salah gibi büyük bir futbolcunun bunlardan haberi olacağını zannetmiyorum. Çok enteresan talepler ulaşmaya başladı bize dedi. Ve şimdilik de transferde masadan kalktık.
0: Evet.
1: İfadesini kullandım.
0: Çok enteresan teklifler, istekler nedir? İşte Sabah gazetesinden.
1: Evet, bugün o gün Şahinoğlu'nun da haberi var. Onu da hemen paylaşayım ben. Ne satılırsa bize yarısını verin gibi bir istekleri olmuş oyuncu cephesinin. Türkiye'deki satışından, kendisiyle ilgili ürünlerin Türkiye'deki satışından kulübe kalan payın %50'sini, Mısır'daki satışlardansa karın tamamını istiyor. Ayrıca menajerinin istediği enteresan
0: komisyonlar
1: ücretler var.
0: Orada da Önder Özen şöyle diyor. Yasal komisyonun üstünde bir komisyon talep etti. Kabul etmemelerini ben çok doğru buluyorum. Bunlar mantıklı şeyler değil. Burayı bir para cenneti gibi düşünen oyunculara, menajerlere bu tip mesajları kulüplerimizin vermesi lazım. Özellikle üç büyüklerin. Yani İstediğiniz kadar sıkışın. İstediğiniz kadar taraftar transfer istesin. Bir de işin gerçekleri var. Salah keşke gelse izlesek ki Önder Özen dedi ki hala hani bizim teklifimiz geçerli. Bizim şartlarımız kabul ederlerse buyursunlar.
1: Evet. Otururuz. Evet.
0: Ama şimdi Mısır'da Salah forması satılacak. Beşiktaş buradan para kazanamayacak. Türkiye'de satılacak. Yarısını Salah alacak.
1: O zaman Salah'tan bir gelir elde etmiş

0: yapmayacak ki Beşiktaş.
1: Beşiktaş ne yapacak? Beşiktaş senin maliyetini nereden çıkaracak? Yani buralar şey mi? Hani milyar dolarla gelen kulüp başkanları, sahipleri mi var ya?
0: Yani? Yani buraya biraz fazla Arabistan muamelesi yapmış da sabah
1: kulüpler cephesi. Bunun sebebi ne oldu? Yani sen ben olmadık. Yani ne bileyim, Sivas Spor'da olmadı, Bursa Spor'da olmadı. Üç büyükler yaptı bunu. O zaman bedelini de böyle ödüyorlar. Şimdi Salah konusunda da bu geçer. Bunlar kabul ediyor. Kante'de de forma gelirinin bir kısmı Kante'ye kalıyor. Şimdi bunları kabul ediyorsunuz. Şey mi zannediliyor? Her şey gizli kapaklı mı kalıyor? Sonrasında çıkıyor bunların bedelleri. Kante o kadar almış diyor. Osimhen bu kadar almış. Ben de bunu isterim. Ben de büyük yıldızım diyor. Şimdi bunlar doğru değil. Beşiktaş'ın burada duruşu doğru. Ücretini, yüksek bir ücret teklif ettiler. Menajerine iyi bir komisyon. E tamam, fazlasında bir mantığı yok zaten. Bu anlamda Beşiktaş çok doğru bir yolda. Geçen sezon işte Önder Özen şey dedi, bir Türk kulübü dedi, işte 1 milyon kutu satmış diye söyledi. Herhalde o kulüpte hani Başakşehir falan değil mi? Başka takım değil. Bir Türk kulübü dediğine göre ucu açık. Yani hani böyle kulüp yöneticilerinde birbirlerine bir kulüp, şu kulüp falan demesini de anlamıyorum. Galatasaray Osimhen kutusu sattı işte. Niye ismini söyleyip rakibinizi de dile getir, ağzınıza alamayacağınız bir rakip değil Galatasaray herhalde. Değil mi? Ya da Galatasaray Fenerbahçe'ye derken işte Asya kıtasındaki bir takım falan. Bunlar yakışmıyor yani herkes. Önder Özen gibi centilmene bence hiç yakışmıyor herhalde. Dili suçlu diyelim. E şimdi Galatasaray 1 milyon kutu sattı Osimhen. Yarısını Osimhen'e verirse Galatasaray o parayı nereden çıkartacak? Salah için Beşiktaş 1 milyonu aştı. Salah'a mı gidecek o para? Bunlar hiç gerçekçi gelmiyor bana. Hele ki kulüplerin bu durumunda.
0: Yine de ben bu açıklamalardan sonra sosyal medyanın biraz ikiye bölündüğünü gördüm.
1: Nasıl bir hava var?
0: Şöyle bir hava var. Ağırlıklı olarak aslında Beşiktaş yönetiminin doğru bir tavır takındığını düşünüyor gibi gözlemledim taraftarlar. Ama bir grupta diyor ki hani Salah gibi bir oyuncuyla kolay kolay zaten anlaşamazsınız. Onun size vereceği katkıyı biraz göz önünde bulundurarak, takımı ne kadar başarıya götürebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak belki de biraz daha istediği seviyelere çıkılabilir derken, evet, diğer tarafta diyor ki şimdi acil ihtiyacı olan Beşiktaş'ın çok transfer yapmış olmasına rağmen hala önemli eksikleri var. Bir stoper eksiği var, bir orta saha eksiği var, bir golcüsü yok. Dolayısıyla belki de Salah'a ayrılacak bir bütçe buralara dengeli bir şekilde dağıtılırsa çok daha dengeli, çok daha iyi bir kadro kurulabilir görüşünde olan taraftarlar da var. Sen biraz daha şimdi nereye yakınsın?
1: İkisi de mantıksız diyemem. Fikirdir, görüştür ama şunu diyorlar bazıları da. Beşiktaş'ı batırıyorsunuz diyorsun. Tamam. Yönetim de diyor ki ya biz bu parayı veremeyiz. Biz hesap kitap yaptık. Bu geliri biz oyuncuya bırakamayız. Beşiktaş'a zarar veririz. O zaman da niye almıyorsunuz diyorsun. Şimdi bunda bir ikilem var. Salah'ı aldın, bu kadar bütçeyi verdin. E o zaman biz stoper alamayacağız. Biz işte orta sahaya, kanada bir takviye daha yapamayacağız. Çünkü Salah'ı aldık diyorsun. E ne biçim kadro kurdun diyor bu sefer de. Yani bunun bir
0: ama şimdi orada da haksız değil. Sizin golcünüz yok, Salah'ınız var.
1: Tamam ama
0: gerçi golcüsü de var yani, golcüsü, o Yang Yu var da.
1: Ama hani lazım. İhtiyaç var Beşiktaş'ta santrfora. E şimdi böyle dengesizlik kurduğun zaman o da olmuyor. O yüzden yani burada yönetim bir karar vermiş ve bunu şeffaf bir şekilde açıklamış. Ha, parasını açıklamadılar, ne kadar teklif ettiklerini. Bu da normal zaten, açıklanmaz. Üstü kapalı bir şekilde Sayın Önder Özen bunu açıklamaya çalıştı. Ama burada bazı dengeleri de kulüpler koruyacak. Bir şey olduğu zaman kulüpler, maaş ödenmediği zaman kimden hesap sorulacak? Maaşlar gecikince başkandan. Yöneticiler falan değil, teknik heyet değil. O zaman burada başkanla bir karar verdiyse tamam deyip o makama seçtiğiniz kişiye hak verip biraz destek olmak lazım. Sezon içinde niye Salah alınmadı, niye şu yapıldı değil. Ama siz de Salah'ı almıyorsanız, işi buraya kadar getirdiyseniz, öyle net transferler, hamleler yapıp takımı düzgün kuracaksınız ki ya başkan haklıymış, Sayın Önder Özen haklıymış dedirteceksiniz. Beşiktaşlar bunu bekliyor bence.
0: Aslında o da tamamen saha sonuçlarına bağlı. Yani siz lige böyle fırtına gibi ama başlarsanız kimse Salah neden alınmadı, keşke bir de Salah alınsaydı yani demeyecek.
1: Gerçekler.

0: şablon oluşturmaya çalışıyor. Yıllardır doldur boşaltla kurulan takımı bir netliğe getirmeye çalışıyor. Ben şu anda bir eleştiri Beşiktaş yönetimine yapacak durumda değilim yani bu anlamda. Ama Salah üstünden her şeyi okumak Beşiktaş'a zarar verir kanaatindeyim. Maddi olarak kabul edilemez istekler. Sayın Önder Özen şöyle dedi. Biz dedi toplam 3 kere görüştük. Her şey çok güzel gidiyordu. Teknik, taktik her konuda anlaştık. İş paraya gelince koptuğunu söyledi. Burada da diyecek bir şey yok. Yani Salah'ı Premier Lig'de orta sırada bir takım istemez mi? İster. Bundesliga. Hadi 5 büyük ligi geç. Hollanda Ligi'nden bir takım Salah'ı istemez
1: mi? O zaman çok net bir şekilde anlıyoruz ki Salah artık kariyerinin bu döneminde biraz daha para kazanmaya odaklı bir anlayışla hareket ediyor.
0: Para da kazansın.
1: Çünkü Premier Lig'in orta takım, orta seviye takımlarında böyle bir para bulamaz. Hollanda'da da bulamaz.
0: Avrupa'da bulur mu sence?
1: Avrupa'da hiçbir yerde bulamaz yani. Türkiye dışında hiçbir yerde bulamaz.
0: Aynen öyle. O zaman o da tercihini yapacak. Türkiye'de yaşamak ve daha makul şartlarda Dolmabahçe'de sahaya çıkıp o güzel atmosferde futbol oynamak mı? Yoksa başka ülkeleri, daha da Asya kıtası, işte Suudi Arabistan, Katar vesaire.
1: Ya oralarda istediği paraların çok daha üstünü de aslında alabilir yani.
0: Tamam yani bu oyuncunun kariyer tercihidir. Beşiktaş'ta dedi ki biz o takım değiliz. Ben burada Beşiktaş'ın duruşunu çok net ve doğru buluyorum.
1: Çubot dedim de Çabot oyuncunun adı, Alman stoper. Spezia'dan eski öğrencisi İtalyan'ın özellikle istediği konuşuluyor. Bir stoper transferi zaten
0: ihtiyaç,
1: net ihtiyaç Beşiktaş'ta. Salah'ın alternatifi olarak da Matias Süle ismi var şu anda.
0: Şimdi bu saatten sonra Beşiktaş biraz frene basacaktır. Çünkü Önder Özen'in 3'e böldük transfer dönemi.
1: Bu arada yaş kontenjanına da uyan bir isim.
0: Ona göre hamleler. Şimdi kulüplerimizin de burada yanlışı yok mu? Yani bir U23 oyuncu bakıyorsun aynı bölgeye.
1: Bir Salah bakıyorsun.
0: Salah bakıyorsun. Yani bu uçurum da aslında taraftarı yani ne oluyor ya getiriyor. Bütün 3 büyükte özellikle böyle
1: yaştan ziyade şimdi farklı tipte oyuncular. Hocanız ne istiyor? Nasıl bir kadro oluşturmak istiyor? Siz nasıl bir santrfor alacaksınız?
0: Salah bir proje oyuncusu. Salah'ı getirdiğin zaman bir süperstar getiriyorsun. Bütün dünyanın gözünün çevrileceği. Yani Japonya'da da formalı, Beşiktaş formalı Salah yazılı halktan birini görürsün. Brezilya'da da görürsün. İngiltere'de de görürsün. Salah böyle bir profil. Buna gittin, görüştün. Taraftar çok umutlandı, çok istedi. Biraz bu mali boyutun o şeffaflığı sanki biraz daha erken yapılsa belki çok daha bence doğru olurdu. Yani en azından herkes eğer bu son dakika isteği değilse forma ve imaj hakları durumu. Senin dediğin şeffaflığı bu tip transferlerde belki biraz daha yukarı çıkarmak lazım.
1: Peki Midtjylland maçıyla ilgili, rövanşla ilgili de birkaç cümleni alayım.
0: Çok zor bir karşılaşma. İlk maçta 10 kişi kalması rakibin Beşiktaş'ı bir rahatlattı. Kaçan fırsatlar var. Nübel'in devreye girip iyi ki almışız dedirten performansları var Beşiktaş adına. Çok zorlu bir maç. Yani ben yine bir Türk olarak %50 bir favori Beşiktaş diyeyim. Ama her sonucu açık bir mücadele. Yani Beşiktaş bu turları geçip Avrupa'da lig aşamasına kalmalı. Yani konferans değil Beşiktaş'ın kurmaya çalıştığı kadronun hedefi bence.
1: Peki şimdi Trabzonspor'da da artık transferde son birkaç nokta atışı takviyenin yapılması bekleniyor. İlk hazırlık maçına da Frankfurt karşısında çıktı. Kaybetti mücadeleyi Trabzonspor ama tabii maçın ardından Fatih Tekke'nin ben istediğimi aldım cümlesi belki biraz rahatlatmış olabilir taraftarı. Çünkü hazırlık maçları sonuçtan ziyade aslında teknik direktörün biraz daha görmek istediği isimler, işte oyun stillerinin biraz daha ön planda olduğu maçlar. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan transferlerle birlikte artık zannediyorum bir sağ kanat transferi, bir de stoperde bir bunun ayrılık ihtimaline karşı bir de stoper takviyesi yapılacak Trabzonspor'da ve sezona başlanacak.
0: Şimdi hazırlık maçındaki performans rakibiniz de öyle yani bir Monza değil, Galatasaray'ı eleştireyim burada, bir Venezia değil, Frankfurt güçlü bir profil takımı.
1: Ve çoğunluğu az kadrosuyla çıktı, evet, onu yani, da söyleyelim.
0: Çok zorlu bir rakip ki ben zorlu takımlarla oynamanın daha size net bilgi verici kanısındayım. Baktığınız zaman burada Trabzonspor bir yol ayrımında. Bir bugüne kadar takım gelişti, dar kadroyla bir yere kadar geldi. Şimdi

0: ciddi transferler yapıldı. Ciddi bütçelerle hamleler yapıldı. Hı hı. Ve kadro derinliği arttırıldı. Bundan sonra Fatih Tekke Hoca'nın geçen sezon yaşadığı problemleri kadro derinliği olarak yaşamayacağı bir takım önüne serildi. İnanılmaz bir takım mı? Elbette değil. Hiç kimse inanmıyor. Muhteşem büyük büyük hazır yıldızlar mı? Hayır. Gelişime açık. Ama zaten Trabzonspor bu projeye geçmiş durumda. Burada yetiştirebileceğiniz oyuncular da var. Net verim alacağınız oyuncular da var. Fatih Hoca geçen sene bunu bize gösterdi. Savunma hatalarına biraz dikkat çekmek lazım. Savunmadaki problemleri bence çözmek lazım. Ön alana yapılacak transferler için hala bir bekleme, çalışma söz konusu.
1: Sağ kanada anladığım kadarıyla biraz daha üst profil bir oyuncu.
0: Evet, yani daha hazır, evet. Daha direkt katkı verecek bir yıldız gibi bir oyuncu bakılıyor. O yüzden de Trabzonspor'a biraz zaman lazım. Avrupa maçı da daha ileride olması bir avantaj bu konuda. Yani bu kadroya hayal ettiren bir kadro mu? Evet. Ama hazır bir kadro mu? Hemen takır takır oynayacak bir hazır kadro mu? Elbette değil. Çok değişiyor.
1: Çünkü çok fazla takviye yapıldı. Şimdi o nasıl etki edecek sezon başlayınca?
0: Bence yani ilk Ağustos ayındaki 2-3 maçı geçtikten sonra bazı taşlar yerine oturacaktır ligde.
1: Peki, bakalım. Bekleyip göreceğiz. Suat, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Biz Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar. Glamping rotaları EcoCamp.

0: kitaplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Süper Lig'in transfer gündemini konuşacağız. Biliyorsunuz ki Avrupa haftasındayız. Temsilcilerimizin maçları var. Yine kritik karşılaşmalar var. Turun belli olacağı maçlar oynanacak. Hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem Avrupa Ligi'nde, hem Konferans Ligi'nde. Temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Önemli maçlar oynanacak. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik deplasmana gidecek. Polonya deplasmanında olacak. Beşiktaş Danimarka deplasmanında. Başakşehir ise Finlandiya deplasmanında Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Tabii bu maçları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Şu an için gündemde birçok da bir transfer haberi var, detayları var. Bunları da konuşacağız sizlerle. Mesela işte şu anki süreçte sıcaklığını hala koruyan Galatasaray'da bir Musiala konusu var. Bu oyuncu gelecek mi, gelmeyecek mi? Böyle bir planlama var mı, yok mu üzerinden? Galatasaray'ın şu an bir kiralık formülünden yola çıkarak Musiala hamlesi durumu söz konusuydu ama resmi bir durum da yok. Onu da söylemiş olalım. Sadece bir yoklama durumu söz konusu oldu. Fenerbahçe'de Leao çıkarması, Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticileri şu an Milano'da ve Milan'la masaya oturacaklar Leao konusunda. Leao ile ilgili tabii ki bir başka detay ise Galatasaray tarafından. Galatasaray'da Leao'yu kadrosuna katabilir. Leao ile ilgili bir planlaması, bir çalışmasının olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta ise Muhammed Salah'la ilgili dün Önder Özen'in açıklamaları vardı. Önder Özen de şu an mali şartlar sebebiyle bu transferin rafa kalktığını ifade etti. Acaba şu an için bu transfer konusunda bağlar tamamen koptu mu? Yoksa bir hamle daha olur mu? Önümüzdeki süreç ne gösterecek? Ben hala Beşiktaş Salah konusunun tazeliğini koruduğunu düşünüyorum. Yine Trabzonspor'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. En akıllıca transfer planlamasını yürüten takımlardan birisi oldu Trabzonspor. Ve şu an için nokta atışı transferlerine de devam ediyor. Ayrıca transfer ettiği Cabral, biliyorsunuz Yeşilburun Adaları'nda forma giymişti. Dünya Kupası'nda Arjantin'e mükemmel bir gol atmıştı. Dünya Kupası'nın en güzel golü, turnuvanın golü seçildi. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün stüdyo konuğum Aspor yorumcusu Burçin Keskin. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Çok iyiyim, her zamanki gibi.
0: Sen nasılsın? Harikasınız.
1: Bir kere geldik dünyaya Furkan. Kesinlikle. Var mı başka şansımız?
0: Aynen öyle.
1: Bu hayatımda çok kötü yaptım, İkincisinde harika yapacağım.
0: Öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Dün de

0: kaldı.
1: Bu kadar basit.
2: Aynen öyle. Günü bir yaşayalım.
1: Için, bak bir Çin atasözü, dünüyle kavga eden bugününü, bugünüyle kavga eden yarınını kaybedermiş.
2: Aa, çok güzel. Ya, çok güzelmiş. Evet. Bu atasözüyle başlıyoruz Bursun hocamla sohbete. Hocam şimdi tabii hakemlerle ilgili yeni kurallar vesaire var. Yani Süper Lig'de ilginç kurallar yer alacak. Yeni sezonda ama bunu biraz ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum. Siz sonuçta futbolu seven, futbol severliğinizi ayrıca bir kenarda tutuyorum. Gerçekten yorumculuğunuzla da çok iyi işler yaptığınızı biliyorum. Çok güzel yorumlar yaptığınızı biliyorum. Transferi de takip ettiğinizi biliyorum. Biraz transferde konuşmak istiyorum. Yani bir futbol sever, bir izleyici olarak sahadaki uyum olarak bir oyuncunun takıma uyumu nasıl olur, gerçekleşir konusunda değerlendirmek istiyorum. Gündemde Musiala konusu vardı. Çok konuşuldu ama Galatasaray transferde sizce geç kaldı mı? Hala bu konuşuluyor ve biz bunu konuştuğumuz her geçen gün Galatasaray transfer yapmamaya devam ediyor. Yani Ugo Çukwu'yu transfer etti tabii ki ama yanılmıyorsam 5 haftayı geçti yaz transfer döneminin başladığını. 22 Haziran'da başladı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen 5 hafta olmuş. Galatasaray Ugo Çukwu'yu kadrosuna kattı. Sizce omurga ya da takımın tamamı şu an lige hazır konumda olduğu için çok da transfer yapma ihtiyacı yok mu Galatasaray'ın? O sebeple mi Galatasaray transfer yapmıyor? Yoksa artık 4 yıllık şampiyonlukta doymuş olan futbolcular var, yıpranmış futbolcular var. Üzerine bir inşa mı gerekli? Sözü size bırakıyorum hocam.
1: Şimdi Furkan'cığım, ben aslında Galatasaray yönetiminin çok mantıklı hareketler yaptığını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi biraz önce söyledin zaten. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra yol ikiye ayrılıyor.
2: Evet.
1: Birinci yol takımın çoğunu değiştirmek, birçok oyuncuyla yolları ayırmak ve onları yenilemek. Galatasaray yönetimi bu yolu seçmedi. Diğer yol ise zaten çok iyi olan bir takımı, A planının çok güçlü olduğu bir takımın eksik olan noktalarına bir iki tane nokta atışı transfer yapmak. Ya ben bu yüzden aslında Galatasaray yönetiminin seçtiği bu ikinci yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray taraftarındaki bu açıkçası böyle baskıyı ve sabırsızlığı çok da anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi çok güçlü bir A planı var Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in ileride oynadığı, solda Barış Alper Yılmaz, sağda Sané, orta sahada arkada Lemina ile Torreira, önlerindeki X diyorum. Yani çünkü en eksik yer şu anda Torreira ve Lemina'nın önünde oynayacak kişi.
2: Tabii.
1: Ondan sonra arkada zaten Davinson Sanchez müthiş bir defans oyuncusu. Yani komutan diyorlar zaten ona, biliyorsun.
2: Patron.
1: Patron.
2: El patron.
1: El patron. Evet. Patron, hakikaten patron yani defans. Sağ tarafta Salah'ı çok iyi iş yapıyor. Sol tarafta Eren var. Jacobs yeni gelmiş. Ondan sonra kalecin zaten çok iyi. O yüzden çok iyi bir A planın var zaten senin. Burada önemli olan nokta bence Galatasaray teknik yönetimine ve Galatasaray profesyonellerine düşüyor. Neden? Çünkü bu kadronun yıpranmışlığını veya motivasyon problemini çözmesi gereken onlar.
2: Hı hı.
1: Çünkü ben kadrodan daha çok motivasyon probleminin bu sezon daha fazla sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum Galatasaray'a. Bunu da çözmesi gereken dediğim gibi teknik kadro ve profesyoneller. Artık takım içinde oyunlar mı oynarlar? Takım içerisinde farklı prim sistemleriyle motivasyonu arttırabilirler mi? Buna odaklanmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi Galatasaray yönetiminin seçtiği yol B yolu, A yolunu yani takımı çok abartılı değiştirmeyi seçmediler. Ben bunun çok mantıksız olduğunu da düşünmüyorum. Galatasaray taraftarını da biraz sükunete davet ediyorum açıkçası.
2: Tabii şöyle, Galatasaray taraftarının düşündüğü şey de şu. Yani evet, işte sol kanatta Barış Alper Yılmaz var. Orada Noah Lang'la beraber geçen sezonu götürdüler ikinci yarıya. Şu an sol kanada Barış dışında oyuncu yok. 10 numara bölgesine bir ihtiyaç durumu söz konusu. Çünkü orada oynayan isimler devşirme oyuncular. Yani Yunus bir kanat oyuncusu ama 10 numarada değerlendiriliyor. Sané oldu, değerlendirildi. Sara orası için doğru bir transfer. Yani 8 numara olarak görülüyor. Bu sebeple aslında rotasyon sebebiyle de biraz. Yani tamam, tabii ki bugün bir maç yapsanız Galatasaray'ın kurulu bir 11'i var. Ama aksi durumda ne olacak kısmı bence önemli. bunu da 10 numara için söylemiyorum. 10 numara ihtiyaç var.
1: Aynen. Ya zaten ben sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın olmazsa olmaz alması gereken kişi Can

0: uzundu. Niye? Can Uzun'u hem Barış Alper Yılmaz'ın yerine oynatabiliyorsun, hem 10 numara yani yaratıcı orta saha yerine oynatabiliyorsun. Ve herhangi bir oyuncunun gitmesine gerek kalmadan alabileceğin bir oyuncu Can Uzun.
1: Evet.
0: Ya onun dışında da bir tane hakikaten işte zaten biliyorsun Bernardo Silva deniyordu. İşte Portekizli Manchester United'da oynayan
1: Bruno Fernandes
0: deniyordu. Yani işte o isimler tabii ki de çok böyle Galatasaray'daki o eksik parçayı tamamlayacak isimler. Ben öyle bir transfer yine yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü hem eksiklik var hem de zamanları var. O nedenle acele etmelerine gerektiren bir durum da yok. Nasıl Icardi, Osimhen'i son dönemlerde transfer edip çok büyük fark yarattılar Türkiye liginde. Hı hı. Yine aynı şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Ben yani dediğim gibi yani Galatasaray yönetimini mantıklı buluyorum.
1: İlginç bir görüş. Yani %90'a karşı onluk kısımdasınız.
0: Ben genelde öyle kalıyorum.
1: Ben ne derler zirvede yalnız. Yani tabii ki hocam dediğinizin mantıklı tarafları gerçekten çok fazla yani. Bunu da söylemem gerekiyor. Ama taraftar da diyor ki işte Beşiktaş Trossard'ı almış, Salah'ı almaya çalışıyor.
0: Ha, senin ihtiyacın yok.
1: Evet, Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Vedat Muriç geldi, işte Nathan Ake geldi.
0: Sen de Osimhen var.
1: Evet.
0: Sen de
1: işte Trabzonspor kabralı getiriyor. İyi oyuncuları var. İşte biz niye transfer yapmıyoruz konumuna
0: geldi. Şimdi
1: buradaki
0: en önemli nokta gidecek olanlar Furkan. Eğer Sara gidiyorsa mesela hemen daha farklı bir opsiyonun üzerine yoğunlaşmak lazım. Davinson Sanchez'in Como söylentileri var. Eğer o olacaksa mesela çok acilen çok daha farklı tabii BC planlarına ihtiyacı var.
1: Ya bir de ama oyuncunun kampa yetişme diye bir şey var ya mesela hocam. Yani o kamp yeme konusu bence önemli bir şey. Yani oyuncunun oryantasyon sürecini de tamamlaması adına takım arkadaşlarıyla olan iletişimine bu mutlaka sahaya tesir ediyor çünkü.
0: Çok haklısın ama burada şöyle bir şeyi unutuyor spor severler. Bir kere Dünya Kupası vardı.
1: Evet.
0: Yani Dünya Kupası daha geçen pazar bitti. Hı-hı. Bütün transfer operasyonları ne yazık ki Dünya Kupası'yla beraber birazcık es verdi. Şimdi özellikle Galatasaray gibi sezonu geç açma lüksü olan takımlar tabii ki de daha rahat davranıyor.
1: Evet.
0: Yani bunu da dediğim gibi ben anlayışlı karşılıyorum. Çünkü çok kuvvetli bir A planı var Galatasaray'ın. Yani şimdi mesela hazırlık maçlarındaki performanslara bence ölçü değil. Tamam. Dün akşamki maçta da Galatasaray beklenenini vermedi ama mesela kaleci Cankat acayip bir performans ortaya koydu.
1: Evet.
0: Yani bu demektir ki aslında artık bu sezon Cankat ikinci kaleci olmalı. Bu tip zaten bir iki tane farklı bir şey elde edebilirsen bu büyük bir kazanım bence bu. Yani yok Galatasaray 2-7 3-7 çok önemli değil yani. Zaten
1: tabii ki.
0: Antrenman yok.
1: Tabii ki.
0: Zaten görüyorsun oyuncular kuvvetli değiller. Yorgunlar. Belli yani.
1: Evet.
0: O yüzden neyi kapabiliyorsan ona bakacaksın yani. Leslie mesela ilk maçından daha iyiydi. Cankat çok iyiydi. Bunun ufak tefek şeyleri yakalamak lazım.
1: Tabii bu süre zarfında diğer takımların da transfer gündemini konuşacağız. Burada da en çok merak edilen konulardan birisi Beşiktaş'ın Salah transferiydi. Beşiktaş'ın şu anki noktada acil bir ihtiyacı var mı Salah'a? Yok, öyle bir şey yok yani. Bu biraz lüks transfere girecekti. Ses getiren transfer olacaktı. Ama şu anki noktada Önder Özen'in açıklamaları vardı. İstersen onu da bir dinleyelim hocam. Sonrasında devam edelim.
2: Konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle, taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. biz

0: ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Evet, Sayın Önder Özer'in açıklamaları bu şekildeydi. Şu an masadan kalktık, bu transfer rafa kalktı ifadesini kullandı Önder Özen. Hocam, Muhammed Salah yani tabii ki ülkemize geldiğinde inanılmaz bir prestij, yani Süper Lig'in izlenmesini etkileyebilecek, Arap dünyası için gerçekten çok büyük bir anlam ifade eden bir isim. Yani hem kendi duruşuyla, özellikle Filistin davası konusunda da dik duruş gösteren oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere'de yaşayan bir isim olarak baktığımızda bu noktada Türkiye'yi seviyor. Bodrum'da yazlığı var. 7-8 yıldır var bu yazlığı. Çok seviyor yani orada zaman geçirmeyi.
2: Bodrum sevilmez mi?
1: Tabii, değil mi? Her yaz geliyor ve bu transferin en çok olmasını isteyen isim kimdi biliyor musun? Onun tarafından. Eşi. Eşi ve çocukları, evet, çok seviyorlar Türkiye'yi. Liverpool gibi biraz gri bir havadan sonuçta kaçmış olacaklar. Daha güneşli, daha böyle ferah bir ülkeye gelmiş olacaklar.
2: Ama Furkan, sen o zaman transferi bitirdin abi. Eşi istiyorsa gelir.
1: Şu an kesin yani onu söyleyeyim. Salah'ın şu an ikna konusundaki en önemli noktası, Türkiye'de oynamak istemesinin en önemli noktası, tabii ki o oyuncu zaten sıcak, ama bu masaya direkt Beşiktaş konusunun gelmesi ve Beşiktaş'la ciddi bir ilişki durumunun oluşmasının en büyük sebebi eşi. Suudi Arabistan ve MLS'ten teklif var. MLS'teki teklifi de geçen gün muhabirimiz Efecan Öztaş söylemişti. Selamlar gönderelim. O da söylemişti. Mısır'dan bir takım almışlar. Chicago Fire olabilir. Mısır'dan Mısırlı bir milyarder MLS'ten Chicago Fire galiba o takım olması lazım. Satın alıyor ve Salah'ı transfer etmek istiyor. Amerika'ya bile gitmek istemiyor.
2: Yani şimdi Furkan, bu transferi futbol taraftarı olarak şöyle yorumlamak istiyorum. Kim istemez Salah'ı görmek? Tüpraş Stadyumunda o muhteşem seyircinin önünde sağ açıkta Salah'ı görmek tabii ki de müthiş bir şey hepimiz için. İşe biraz rasyonel taraftan bakarsam ama bu düşüncelerimle çelişiyorum. Neden çelişiyorum? Şimdi senin elinde ortalamanın çok üstünde oynayan sağ açığın Çerni var. Senin birinci eksikliğin sağ açık mı? Değil bence.
1: Santrfor.
2: Bravo. Santrfor. Şimdi Salah santrfor olsaydı.
1: Stoper.
2: Evet. Salah santrfor veya stoper olsaydı, yani bir metafor uygulayalım. Evet. Salah diyelim ki Liverpool'un efsane santrforuydu. İngiltere Premier Ligi'nin
1: salladı.
2: Evet. Virgil van Dijk yerine Salah.

0: tarafı, onun partneri.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ben buna birazcık daha farklı yaklaşırdım bu transfere. Çünkü orada senin eksikliğini de kapatıyor olacaktı. Ama Salah sağ ön oyuncusu ve senin elinde çok iyi bir Çerni var. O yüzden rasyonel olarak benim kafamda soru işaretleri var. Ama dediğim gibi futbol taraftarı olarak tabii ki de Salah'ın ben Tüpraş stadyumunda önümde gezmesini isterim yani, gittiğimde görmek isterim. Burada Önder Özen'e bir parantez açmak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı bence sezonun en akıllı hamlesini Sergen Yalçın gittikten sonra bir futbol direktörüyle anlaşaraktan yaptı. Seversiniz sevmezsiniz, Önder Özen evet, en azından bu işe kafasını yoran ve sizi doğru yönlendirebilecek bir
1: kesinlikle
0: kişi.
1: Ve yanında kim var? Gökhan Keskin.
0: Evet, Gökhan Keskin'le hatta ben Futbol Federasyonu'nda beraber çalışmıştım.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, o
1: Gökhan Hoca da evet, gerçekten önemli işler yaptı yani, bu transferlerde akıl koyduğu noktalar var.
0: Evet, severim ben de Gökhan Hoca'yı. Selam olsun buradan.
1: Hem de selamlar gönderelim.
0: Şimdi bir kere bu profesyonel yaklaşım çok değerli Furkan. Ne yaptı? Öncelikle biz yani Serdal Adalı ben hemen transferlere yoğunlaşacağım, teknik direktörü bulacağım demedi. Önder Özen'i getirdi.
1: Evet.
0: Mesela bu çok büyük bir artı. Önder Özen ne yaptı? Vincenzo Italiano gibi çalıştığı takımlarda o takımın felsefesini değiştirmiş, performansını çok daha yukarıya çekmiş, önemli başarılara imza atmış bir teknik direktör. Ama büyük takım tecrübesi yok falan diye. Bak ondan daha önemli bir şey yapmış. Her gittiği takımın hem felsefesini değiştirmiş hem de performansını yukarıya çekmiş.
1: Evet.
0: Bu mesela bence çok,
1: yani
0: çok önemli.
1: Yani çalışkan bir teknik adam olduğunu bir kere buradan anlayabilirsin.
0: Aynen öyle. Tam bence Beşiktaş ve Önder Özen'in ve Serdal Adalı'nın kafasına oturan bir teknik direktör. Ondan sonra ne oldu? Transferler başladı zaten. Ve dünkü basın toplantısında Önder Özen'i ben çok başarılı buluyorum. En azından doğru bir şekilde kendini ifade etti. Salah transferinin neden olmayacağını, neden olabileceğini net bir şekilde anlattı. Burada tek eleştirim, ben bu basın toplantısının cuma günü olmasını isterdim. Çünkü Beşiktaş'ın çok önemli bir FC Midtjylland deplasman maçı var. Ve Avrupa Ligi çok önemli bence Beşiktaş için.
1: Tabii yani ki.
0: Türk futbolu için de çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Yani bu maç öncesi, bu maça herhangi bir şekilde gölge düşürebilecek, tartışmaları veya odaklanmayı farklı tarafa döndürebilecek bir konuşmanın olmamasını tercih ederdim.
1: Hı hı.
0: Ama genel anlamda bakarsan yani pazartesi günü, perşembe günü maça daha çok var. Genel anlamda kendini çok iyi ifade eden, camianın değerlerini
1: böyle açıklamaları
0: doğru
1: hep isterim
0: bir şekilde,
1: ben.
0: Evet, doğru bir şekilde anlatan birisi. Çok önemli işte Furkan, hep söylediğimiz şey bu. Futbol aklı. Mesela Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le gidiyor. Bence o da çok mantıklı. Yani Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin verdi o görevi. Oğuz Hoca'yla da federasyonda beraber çalışmıştım ben. Çok çok çalışkandır. Yani hakikaten toplantılar uzun olur. Herkesin fikrini alır. Doğru karar vermeye çalışır. O nedenle bu mesela doğru taraflarda ilerliyor bence Fenerbahçe ile Beşiktaş. Galatasaray zaten çok iyi bir kadroya ve yönetime sahip. Trabzonspor geçen seneden üzerine koyaraktan geliyor. Çok inanılmaz farklı bir Süper Lig bekliyor bizi. Ben 2026-2027 sezonundan çok umutluyum. Müthiş bir sezon olacak. Hatta Türk futbolunun marka değerinin de çok fazla yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum bu sezon. Umarım hakemlerimiz de, biraz oraya girmeden de yapmayayım, hakemlerimiz de bunu desteklerler. Ferhat Gündoğdu herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak kalıyor. Yaptığı hataları tekrarlamaz. Birazcık daha rasyonel bir şekilde yönetir evet, Türk hakemliğini. Biz de müthiş bir sezon izleriz.
1: Sürpriz konuğumuz var. Bizi izliyormuş, bizi dinliyormuş. A-Spor yorumcusu Okan Koç bizimle birlikte.
0: Oo, harika.
1: Okan abi hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Sevgili Burçin hocama da selamlarımı iletiyorum.
1: Çok özlemişim teşekkürler.
2: Yani,
0: çok sevindim ben de Okan hocayı dinlemeye.
2: Ben de çok keyifli bir yayın oluyordu, dinliyordum.
1: Daha keyifli hale getirdin. Yani. Teşekkür ediyoruz Okan abi, çok sağ ol. Şimdi tam da bir Salah konusunu konuşuyorduk. Şimdi evet, Salah'la evet, ilgili dün Önder Özen'in açıklamaları vardı. Bunun üzerine senin de görüşlerini merak ediyorum. Yani Beşiktaş, sen sonuçta kulak kabartıyorsun camiaya Okan abi. O sebeple mutlaka bilgilerin de vardır diye düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı şunu merak ediyor. Beşiktaş Salah konusunda

0: Adam tamamen kalktı mı? Bu saatten sonra olmayacak mı? Orada Önder Özen'in şimdilik kalktı diyor mesela. Bu transfer olmaz mı?
1: Şunu söyleyeyim. Tabii olup olmayacağına ben karar veremem. Olup olmayacağını da ben bilemem. Yani burada sonuçta Beşiktaş elinden gelen her şeyi yaptı. Oyuncunun istediği şartları, istediği bonusları, her şeyi sundu ve oyuncu bu şartları, bu bonusların hepsini kabul etti. Peşinden her geçen dakika, her geçen gün yani kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar. İmaj hakları, satış hakları, o haklar, bu haklar. Burası Beşiktaş kulübü kardeşim, o zaman anahtarı verelim size. Gelin kusura bakmayın. Tamam, çok önemli, çok kaliteli, yıldız bir oyuncusun. Yani muhteşem bir oyuncusun. Dünya çapında 5 tane oyuncu say desem bana, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian, Neymar, Muhammed Salah dersin. 6.'yı sayamazsın, sayarsın ama bu özellikte, bu yaratıcılıkta oyuncu sayamazsın. Yani ülke prestiji açısından da çok önemli bir oyuncu, tamam da. Ama kardeşim, kulüp sana bir adım değil, iki adım, üç adım geldi, dört adım geldi de sen de bir adım gelmen gerekiyor. Şimdi bakıyorsun, tamam, kendi bölgesinde, Orta Asya'da, Afrika'da satış hakları, imaj hakları %100'ünü talep ediyorsun. Türkiye'deki bir de Avrupa'dakinin de %50'sini istiyorsan o zaman yani ne yapalım o zaman? Gel istediğin sözleşmeye şartları, parayı, limiti, onu bunu yaz da ona göre gel çık oyna. Yani bu kulüp sana kapısını açtı, kucağını açtı, her şeyini açtı ve sen bu kulüpte taraftarla bütünleştin. Düşünebiliyor musun geldiğin gün imza töreninde
0: havalimanında
1: karşılaşılacaksın. Artı yani bu taraftar o statta yani senin yapacağın, atacağın, attıracağın gollerle seni tekrar küllerinden doğuracak. Zaten yetenekli, potansiyelli bir oyuncusun. Ama yani bu şartlar artık camianın, taraftarın da sabrını ve şeyini sıkmaya başladı.
0: Tabii tabii doğru.
1: Olmaması gereken şeyler. Tabii ki de yarın ne olacağı belli olmaz. Bir anda bakarsın abi, oyuncu istediği yerde istediği teknikleri alamaz. Alamadığı takdirde şartlarımızı, işte sizin sunduğunuz şartları kabul ediyoruz gibilerinden böyle bir geri dönüş sergileyebilir. Ama yani ne diyeyim, çok kritik bir süreç.
0: Okan abi, tam da bu konu üzerine Salah bugün menajeriyle görüşmek için davet etmiş kendisini. Hani biraz manidar geldi bana zamanda. Dün Önder Özen'in bu açıklaması sonrası bugün Salah ve menajeri bir görüşme gerçekleştirecekmiş akşam saatlerinde.
1: Ya nasıl bir sonuç çıkacak veyahut da var mı yok mu, o konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Olur mu olmaz mı yani? Şimdi dün görüşme olacak dendi. Dün basın toplantısı yapıldı. Şimdi bugün bir görüşme. Bu karşı taraftan bugün bir cevap gelecek dendi. Yani artık netlik kazansın çünkü Beşiktaş da önüne bakmak zorunda. Beşiktaş gider bulur. Antony'yi alır, Diaz'ı alır. Örnek bir sürü isim var ortada dolaşan. Çok kaliteli oyuncular var ama yani artık bir şeyler sonuçlansın. Sonuç nasıl çıkar onun kararını veremem. Çünkü çok önemli bir oyuncu. Bu oyuncunun da menajeri de inanılmaz derecede kurnazlık ve fırsatçılık yapıyor.
0: Evet.
1: Ya yeter artık kardeşim. Yani bunları yaparken de oyuncuyu da kulübü de düşünün. Paraya mı ihtiyacınız var kardeşim sizin? Şöhrete mi ihtiyacınız yok? Zaten paranın hayli hayli maksimumunu kulüp sana veriyor, sunuyor. İmkanların en iyisini sunuyor.
0: Tabii ki doğru.
1: Sen
0: doğru.
1: Daha ne istiyorsun kardeşim ya? Ya doğru. Kusura bakmasınlar yani tabii ben bak en çok isteyen, en çok heyecanlanan kişilerden bir tanesiyim. Salah Konya izleyecek, Antalya izleyecek, Akdeniz, Karadeniz, Ege, İç Anadolu herkes izleyecek.
0: Avrupa'da Beşiktaş formasıyla Avrupa'da mesela Avrupa Ligi'nde neler yapar lig aşamasında, bence orada bile Beşiktaş'ın ilerlemesi konusunda çok büyük işler yapacağını düşünüyorum ben Salah gelirse.
1: Ya rakibi tedirgin eder, kendi takım tabii arkadaşlarını ki motive eder, özgüven kazandırır, heyecanlandırır, taraftar havaya sokar, camiaya hava sokar da ama yani eğer bu şartlar diretilirse, kendi ellerindeki şartlar diretilirse kusura bakmasınlar. Yollar açık olsun. Bak kapı o tarafta. İstedikleri yere istiyorsa Amerika, istiyorsa Arap Yarımadası'na gidebilir yani. O konuda söyle. İster misin diye sorsan tabii ki de isterim ama yani öyle bir süreç, öyle bir strateji uyguluyorlar ki artık insan da yeter yani diyor. Yeter yani diyor ya. Tamam. Çok iyi oyuncusun. Ya oyuncu da bir adım at kardeşim. Menajerin Ali Cengiz, biz de yaşadık bunları. Ben de futbol
0: bugün atabilir. Menajerinde.
1: Bak biz de bunları yaşadık. Ali Cengiz oyunları deriz biz bunları. İyi kötü, iyi polis kötü polis. Menajer gider farklı bir şekilde strateji uygular. Ya benim haberim yoktu işte falan filan dersin ya, ulaşırlarsa eğer futbolcuya. Ya menajerimle görüşeceğim falan, çünkü o bir resttir. Yani kendiliğine çevirebileceğim bir resttir. Ama artık insanlar da Mısır basını da, Mısır'da ben konuştum, Esakay'la da konuştum. Oradaki insanlar da yani daha iyi şartları sunan ve daha iyi bir kulüp yok şu anda. Türkiye'de İstanbul'da Beşiktaş kulübü, taraftarı, camiası önemli transferler yaptı. Hedefe gidebilecek bir takım oluşturmaya başladı. Sen de bu hedefe giderken bu takıma ciddi katkılar sağlayacaksın gibilerinden, artık bu şartları değerlendir gibilerinden oradaki birçok yorumcu, eski futbolcu, gazeteci bu tarzda yorumlar yapıyor. Ya burada menajeri, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Abi hani acayip bir insanmış ya, adammış ya. Vallahi çok acayip bir adam. Bak yıllardır futbol camiasının içerisindeyim. Ben böyle bir transfer dönemi süreci, şartları lehlerine veyahut da strateji politikası görmedim ha. Bak görmedim, yaşamadım, duymadım. Yani acayip bir şey. Tamam,
0: şöyle yani Okan abi, menajer diyor ki ben sonuçta, benim oyuncum kulüpsüz, bonservis bedeli, bir kulübe bonservis bedeli ödeyeceğinize bana 15 milyon euro ödeyin.
1: Tamam, veriyor kulüp.
0: Ha, üzerine mi istiyor?
1: 15 artı 4. Evet, 15. Ha, hayır,
0: forma
1: 15
0: satış payları 4. Var mesela Salah'ın öyle bir...
1: Abi şunu söyleyeyim, net bilgi.
0: Evet.
1: Orta Asya, Afrika %100 forma, kupa, tişört, Salah sponsorluğu ne varsa %100'ünü istiyormuş. Türkiye ve Avrupa haklarından da %50'sini istiyormuş. Anahtarı vereyim kardeşim, gel o zaman diyeceğim.
0: Olmaz ben. Yani bu kadar da olmaz.
1: Ya, olur mu? Tamam da ya, kusura bakma kardeşim. Ya burası da Beşiktaş kulübü. Tamam, sen de çok özel, çok önemli bir oyuncusun. Bu camiayı haftalardır heyecanlı, umutlu, mutlu. Seni kucaklayacak, göğsüyle, sırtında, omuzlarda taşıyacak o havalimanında, o statta. Attığın gollerle var, sokaklarda yürüyemeyeceksin Muhammed Salah. Ama sen de artık bir adım at, menajerine de bir dakika kardeşim, hayırdır da ya, tamam de. Yıllardır dünya kadar para kazandın, prestij kazandın, itibar kazandın. E gel burada da onları da devam ettir yani. Biraz da sen devreye gir yani. Ya 5 milyon, 4 milyon, 3 milyon onlar için para değil ki kardeşim. Ya neyin peşini? Ya menajerler, bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Çok kurnazdır, akıllıdır.
0: Evet.
1: Bakıyor abi, ben böyle özel bir futbolcu bir daha yakalayamam. Ne yapayım? Bunu fırsatı kendi lehime çevireyim.
0: Hayat kurtarayım galiba, hayatının sözleşmesini yapmak istiyor menajer de o zaman.
1: Abi tabii burada farklı şeyler dönüyor ama yani ben hakikaten biraz üzüldüm, kırıldım, artı sinirlendim, rahatsızlık duymaya başladım sevgili Furkan. Bakalım süreç ilerliyor, bugün yarın öbürsü gün nasıl bir geri dönüş gelir diye düşünüyorum açıkçası. Ha, Beşiktaş kulübünde bir duruşu var burada, başkanında bir duruşu var, yönetim kurulunda. Yani o duruşa bir an bile ödün vermeyeceklerini düşünüyorum. Yani bu şartlarda eğer ki hala devam ediliyorsa bence vermemeleri gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim abi? Hani söylenecek bir şey yok. Çıkar yolu bulamıyorsun. Çünkü bütün şartlar sonra ilk 12 milyon dolar dendi. Euro mu dolar mı neyse işte. Tamam dendi. Sonra 15'e çıkıldı. Tamam dendi. Bonuslar da 19'a çıkıldı. Deniliyor benim duyduklarım. Ama şu anda bakıyorsun imaj hakları %100. İşte Afrika, bir de Orta Asya'da. Türkiye'deki, bir de Avrupa'daki %50. Abi şimdi bu şartlarda da kusura bakma, sen bir yıldız transferi yapıyorsan senin bir onunla ilgili plan, projelerin var, bir gelir elde etmek isteyeceksin yani onunla ilgili satışlarda, aktlarda, çünkü 20 milyon para veriyorsun baba yıllık neredeyse.
0: Tabii. Bence Okan abi şöyle söyleyeyim, günün sonunda kaybeden Salah ve Rami Abbas da olur. Neden bunu söylüyorum? Bir kere dünyanın en güzel konumundaki stadlarından bir tanesinde, bence en iyisi de olabilir yani konum olarak baktığımızda, bir kıtanın dibinde, Boğaz Köprüsü'nü gören bir stadın dibinde kulübünüzün stadı olacak. Ve bu statta 2 senede bir UEFA organizasyonu düzenleniyor. Bu sene de var bu arada, konferans ligi finali var galiba, değil mi hocam?
2: Michelin teknik direktörü bile maçtan sonra ne
0: Thulberg
2: dedi? Ben dedi böyle bir atmosfer görmedim.
0: İnanılmaz. Hem atmosfer hem konum çok iyi, evet. Yani Dolmabahçe mükemmel. Böyle bir yer inanılmaz bir tutku olacak. Ben Liverpool taraftarının tabii ki çok büyük bir tutku gösterdiler Muhammed Salah'a. Şarkılar yazdılar ama Beşiktaş taraftarı yani ne istiyorsa yapar ya Salah için şu anki noktada. Mesela gelse ya böyle bir fırsatı kaçırıyor yani Salah. Menajeri yüzünden.
1: Kulaklarım çınlıyor. O statta nasıl tepkiler, nasıl tezahüratlar ya, Allah Allah Allah, Muhammed Salah, Muhammed Salah bizi cuma götür, ne ya, Beşiktaş taraftarı inletir o stadı. Onun dışında yani birçok besteler, türküler, yani coşkular, oradaki taraftar muhteşem bir atmosfer yaratır. Ondan daha önemlisi ne biliyor musun sevgili Furkan, sevgili hocam, ondan çok çok daha önemlisi, Trossard almışsın, Orkun'un var, Mourinho var, Jalu var, geliyor iyi oyuncular, geliyor bak bastı geçen, ismi geçen oyuncular, çok önemli oyuncular, hedefe evet. Giden bir takım evet. Oluşturuyorsun sen de. Geldin mi? Hep derler ya Beşiktaş'ın bir besti, gücüne güç katmaya gel. Gel gücüne güç katmaya gel kardeşim sen de. Yani hedefim var artık. Beşiktaş artık
3: hedefe gidebilecek hem doğru. Avrupa'da önümüzdeki sezon hem ligde önümüzdeki sezon hedefe gidebilecek bir takım, bir sistem, kadro oluşturmaya çalışıyor. Sen de gel bu parçanın içerisinde bir güç kat bu takıma.

0: var yani? UEFA'ymış, lokasyonmuş. Bir de ülkenin en büyük camialarından, kulüplerinden bir tanesine geliyorsun.
1: Tabii ki.
0: Yani statmış, oymuş, buymuş yani, onlar bir kenara. Tabii ki de önemli detaylar ama ondan daha büyük önemli detaylar bunlar. Tabii. Sevgili Furkan. Bilmiyorum hocam, katılır mısınız?
1: Şimdi Okan abi, şunu da sormak istiyorum ben. Midland Beşiktaş karşılaşması Perşembe günü saat 20'de oynanacak. Beşiktaş ilk maçta, ilk yarıda bize öyle bir futbol izletti ki Vincenzo Italiano'nun futbolunda hayran kaldık. Yani hayran kalmayan yok. İkinci yarı biraz daha durgun geçen bir Beşiktaş vardı ama en azından 2-3'ü bulmaya çalıştı. 7-8 tane gol fırsatı vardı. Yani atsa 5-6-0 bitebilecek bir mücadeleydi ve Midland'a karşı. Yani inanılmaz bir şey bu. Ben çok beğendim oyununu Vincenzo Italiano'nun. Bu devam edecek mi Perşembe günü? Danimarka deplasmanında olacak Beşiktaş. Tur geçer mi?
0: Ya inşallah, temennimiz, umudumuz o, isteğimiz o. Geçmesi geçiyor ki fark etmiyor hangi takım olursa olsun, temsilcilerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiği zaman bütün maçları kazanma dileği, umuduyla, dualarıyla yani destekliyoruz. Şimdi karşında da dişli, tempolu, hakikaten farklı bir reaksiyon gösterecek bir takım olacak. Eksikliklerim var. Tabii ki de bunlar da büyük bir handikap Beşiktaş şeyine, ama orada çok çekişmeli, tempolu, git geldi, karşılıklı gollü, böyle keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ha, Salah, Trossard, önüne Vjolović ve hatta Charlot, arkaya o Urku'nun yanına iyi bir orta sahibiler olmuş olsa, o zaman derdim otur keyifle, bacak bacak üstüne maç izle. Şimdi rakipte de önemli kaliteli oyuncular var. Sistem takımı, disiplin takım, birlikte hareket eden. Ya burada Beşiktaş çok farklı bir reaksiyon, tempo koydu. Şimdi bakıyorsun sağ bek 2 tane 100-100 altı pasın içinde pozisyona giriyor. Bunun sebebi ne? Oyun formasyonu, sistemi ve hocanın mental olarak oyunculara dokunması. Olayı tam 2 tane karşı karşıya atamıyor. O 6 numaran senin karşı karşıya 6 pasın içinden vuruyor, direğin yanından çıkıyor. Yani bunların o pozisyona girmesi bir takım için çok değerli bir unsurlardan bir tanesidir. Şimdi ucum forvetlerin, kanat forvetlerin girer, tamam, o normaldir yani. Ucum oyuncular, ama senin 6 numaran, 8 numaran sağ bekin, sol bekin pozisyona giriyor. İşte tabii, bu da bir takımın içerisinde bir formasyonun yavaş yavaş oluştuğunu gösteriyor. Ama iş nerede bitiyor? Kalitede. Bitiricilik.
1: Tabii ki, kesinlikle öyle.
0: Her zaman fark yaratıyor. Kaliteyle mücadeleyi, savaşı birleştirdiğin zaman tadından yenmez sevgili Furkan hocam. O yüzden bu kaliteyi de oluşturacak oyuncular da, bu seviyedeki oyuncular, gidilen oyuncular da, yani keyifli, güzel bir maç geçiyor. Ben maç oynanmadan, tam takım olmadan net konuşmak istemiyorum sevgili Furkan. Şimdi iddialı konuşuyorsun.
1: Tabii tabii, doğru.
0: Bu sefer başlıyorlar, partilere çekiyorlar. Tabii, doğru, baba ben doğru. Bu işleri kimin kazanıp kazanmayacağını bilsem, müneccim değilim ki, bilsem var ya, oho. Dünyanın en zengin adamı olurum vallahi.
1: Tabii ki. Okan abi çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinden dolayı çok çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. A Spor yorumcusu Okan Koç bizlerle birlikteydi. Okan abiyle de Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Salah konusunda büyük bir serzeniş içerisinde hocam.
2: Ben yani muhtemelen en iyi anlayanlardan biri çünkü Okan Koç.
1: Evet, çünkü camiayla iç içe de olunca taraftarın sesi oluyor, camianın sesi oluyor. Aynen, yani.
2: Ne kadar böyle duygusal, enerjik bir şekilde anlattı. Yani duygularımıza tercüman oldu.
1: Aynen öyle. Şehmus Bey'e de mesaj göndermiş. Furkan abi, ben Adana'dan Şehmus, Adana'dan Burçin hocama da selamlar gönderiyorum. Galatasaray taraftarıyım. Son haberleri dinliyoruz sizden demiş. Okan abiyi de dinledim. Gerçekten çok haklı. Galatasaray olarak Beşiktaş'ın dik duruşunu da tebrik ediyorum. Okan abiye selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Okan Koç'a da selamlar var. Şimdiden böylelikle selam göndermiş olduk. Hocam tabii kısaca hemen hızlıca konuşmak da istiyorum. Yeni sezonda hakem kararlarıyla ilgili, daha doğrusu kurallarıyla ilgili yeni oyun kuralları mevcut. Bunda öne çıkan en önemli kurallar neler? Bizi nasıl etkileyecek?
2: Furkan, hem kurallar çok değişti hem de devamlı güncelleme geliyor. Yani İFAB'dan dün 2 tane güncelleme geldi. Ondan sonra hemen onlardan bahsedeyim. Sirküler yayınlamışlar. Bir tanesi kalecilerin sakatlanmasıyla alakalı. Şimdi bundan sonra hani nasıl oyuncular hocam, sakatlandığında
1: evet,
2: eğer oyuncu doktor çağırırsa dışarıya çıkıyor ya bir dakika.
1: Evet, sağlıkçılar geliyor, kenara evet, çekiliyor.
2: Kenara çekiyor. Bir dakika dışarı evet, çıkıyor. Şimdi kaleciyle ilgili bu konuyu nasıl çözeceğiz diye düşünmüşler. Şöyle bir karara varmışlar.
1: Oyun duruyor tamamen ondan tamam, dolayı değil
2: aynen
1: mi?
2: Evet. Çünkü kalecinin biliyorsun dışarıda olmadığı için tedavisi. Eğer kaleci sakatlanırsa veya sakatlık numarası yaparsa, hakem çağırırsa, oyun durursa tamam, ve hakemi çağırırsa doktor istemese bile takımdan bir oyuncu bir dakika dışarıya çıkacak. Yani kaleci
1: o

0: veya oyun durduktan sonra 1 dakika dışarıda kalacak. Eğer kaptan değilse bu, teknik direktör 10 saniye içerisinde hangi oyuncunun 1 dakika dışarıda kalacağına karar verecek.
1: Bu sezon Süper Lig'de uygulanacak.
0: Uygulanacak.
1: Ne ilginç yani. Yani çok...
0: Kalecilerin de daha hızlı oynamasına
1: ya
0: teşvik
1: bu kadar
0: etmek
1: kural
0: için
1: oyunun doğasına aykırı gibi geliyor bana ama bilmiyorum hocam ya.
0: Yine bak VAR protokolünde bu Dünya Kupası'nda da uygulandı biliyorsun. Ceza sahasına yakın serbest vuruşlarda veya kornerlerde işte itme çekmeler oluyor biliyorsun. Biz neye dikkat ediyoruz hep? Top oyuna girdi mi girmedi mi? Eğer girmeden önce olduysa VAR müdahale edemiyordu. Ama Dünya Kupası'nda da bunun uygulamalarını yaptılar. Artık top oyuna girmese bile itme çekme sonrasında golün atılması veya bir penaltıya neden olabilecek bir ihlal varsa oyun top oyuna girdikten sonra bunları da değerlendirecek VAR. Yani top oyuna girmedi ama nasıl hani Haaland top oyuna girmeden önce itmişti Norveç İngiltere maçında. Top oyuna girmeden önce itti, sonra da kafayı vurdu golü attı. Şimdi eskiden VAR buna müdahale edemiyordu. Niye? Çünkü top oyuna girmeden önce itmiş. Ama top oyuna girdikten sonra golü atıyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor ki artık VAR buna da müdahale olacak. Yani çünkü top oyunda değilken kendine haksız bir kazanç elde etmiş. Bunu da biz ligimizde muhtemelen bu sezon göreceğiz.
1: Gözle görülen her şeyi dikkate alacak gibi yani şu an İFAP.
0: Evet,
1: öyle
0: biraz,
1: gözüküyor.
0: Biraz öyle gözüküyor. Yani bunları tabii çok farklı değişiklikler var. Merkez Hakem Kurulu nasıl hazırlanacak? Hangi eğitimciler bunları anlatacak? Nasıl tabii uygulama yapacaklar? Ben de merakla bekliyorum.
1: Az kaldı yani, sayılı günler var Süper Lig'in başlamasına.
0: Çok az kaldı.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizden dolayı. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Furkancığım.
1: Hocam,
0: dinleyicilerimize de selamlar.
1: Burçin Keskin
0: buradan.
1: Çok teşekkürler. A-Spor televizyonunda 12 ile 2 arasında Batuhan Engin'in konuğu olacak. Mehmet Özcan'la beraber yayınını A-Spor televizyonunda sürdürecek. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun hocam.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Böylelikle yayınımızı da nokta diyoruz. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dinleyenlerimizden mesajlar da vardı. Hemen onları da okumuş olayım. Kocaeli'den Kadir Bey mesaj göndermiş. Körfezimizi özledik diyor. Bakalım bu sene Kocaeli Spor neler yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Burçin hocama da selamlar demiş. Buradan iletmiş olduk. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız bizler için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu günler.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle

0: ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz?

hal ediyor. Hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali be.

0: Değerli izleyenler, Spor Ajansı'na bir kez daha hoş geldiniz. İlk saat dilimini geride bıraktık. İkinci saat dilimindeyiz ve sevgili stüdyo konuklarım yanımda bu saat diliminde Burçin Keskin ve Mehmet Özcan. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u konuşacağız. Gündeme dair ne varsa masaya yatıracağız. Sevgili konuklarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Batuhan, sağ olasın.
2: Hoş bulduk Batuhan, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dilerseniz Fenerbahçe ile başlangıç yapalım. Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak yarın. İlk maçı 1-0 kazandı Fenerbahçe. Nasıl bir kadro tercihi olacak? Nasıl bir izlenim bırakacak Fenerbahçe? Sevgili Mehmet Özcan, seninle başlayayım istersen.
1: İki temsilcimiz de birer sıfırlık galibiyetli ama tabii Gornik Zabre ile Midland'ı bir tutmayacağız. Ben Fenerbahçe açısından rövanşın Kadıköy'deki maça kıyasla daha tabelaya yansıyacağını, daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Sonuçta Polonya takımı turu rövanşa bırakmak için gayet defansif bir düzenle Fenerbahçe karşısındaydı. Talişka'nın ilk yarıdaki frikik golünden tabii 2-3'ü bulmasını bekledik Fenerbahçe'nin. Direktlendiren pozisyon var. Hı hı. Ama o istedikleri alanı bulamadı. İşin Fenerbahçe adına olumsuz tarafına bakacaksak, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi performans sergileyemediğini söyleyebiliriz ilk maç özelinde. Hani oyuncu değişikliği anlamında bakalım. Hani Kerem muhtemelen devam eder ama İrfan Can'ı belki İsmail Hoca rövanşta başka bir oyuncuyla değiştirebilir.

0: İlk maçın iyilerindendi. Ben Bartu'yu beğendim orta sahada. Orada tabii biraz Gündoğan'ın etkisi de var. Yani Gündoğan o kadar iyi oyuncu ki yanındaki oyuncuya da muhakkak değer katıyor. Bartu iyi oynamıştı. Ben tekrar söylüyorum, hani iyi bir tribün ambiyansı olur. Polonyalıların işin koreografi kısmına kafa yorduğunu biliyorum. Ateşli bir tribünü var ama kadro kalitesi olarak çok da fark var. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin turu geçmesini bekliyorum. Artı Fenerbahçe 2008-2009 sezonundan beri Şampiyon Ligi'ne uzak. Bu süreçte Fenerbahçe'nin çok ikincilikleri oldu ve hep elemelerde. Hatırladığım kadarıyla işte Shakhtar Donetsk ki Lucescu vardı o dönem. Sonra Lucescu Dinamo Kiev'le de Fenerbahçe elemeyi başarmıştı. Yine Benfica iki kez Fenerbahçe rakip oldu. Yine Falcao'nun oynadığı yarı finali gören Monaco. Hep iyi takımlar. Hatta en son hatırladığımız Mourinho Lille uzatmada Jonathan David'in. İyi takımlar vardı yani elenirken Fenerbahçe. Onu hatırlatmak gerek. Bu sefer bence biraz kura şansı da var. Yani Şampiyon Ligi yolu açık bence. Muhakkak bunun da motivasyonu olmalı çünkü iyi bir kadro kuruyor. Greenwood'a şimdi Leo eklenecek mi eklenmeyecek mi onu konuşuyoruz. Bu tip yıldızlar Şampiyon Ligi'nde olmak ister. Yani evet belki klişe bir cümle olacak bizim ülkemiz özelinde. Avrupa'da olmazsan sadece tek kulvarda yarışırsan ligi de götürürsün diye. Benden geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini istediklerinde Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren maçın Şampiyon Ligi'nin ikinci maçıydı. Liverpool maçı o maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Frankfurt'tan 5 farklı bir yenilgiyle dönmüştü Galatasaray 5-1'lik. Ve yani camia Avrupa'da başarıya endekslenmişti. Barış Alper'in penaltı kazandırıp Osimhen'in gol attığı maçta bence havaya girdi. O maç lige de olumlu tesir etti. Yani ben artık bu tip bu kadar yıldız oyuncuların biraz Şampiyon Ligi motivasyonu da lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Diğer türlü biraz motivasyon kaybı da oluyor. Tekrar söylüyorum, ben sürpriz beklemiyorum. Biraz da hani Beşiktaş'ın Midland rövanşında çekincelerim var. Onu da ilerleyen bölümde konuşuruz.
1: Sevgili Burçin Hocam'a da sözü bırakacağım ama onun öncesinde izleyenlerimizle şunun bilgisini de paylaşalım. Yine alttan da son dakika olarak geçiyor. Fenerbahçe'de izni tamamlanan N'Golo Kante çalışmalarına Samandıra'da başladı değerli izleyenler. Bir diğer haberse Sıdiki Şerif ağrıları nedeniyle maçın kamp kadrosuna yazılmadı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili Burçin Keskin Hocam bir kez daha hoş geldin. Sözü sana bırakayım.
2: Hoş bulduk Batuhan. Şimdi ben de öncelikle Mehmet Özcan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye Ligi'nin şampiyonu direkt katılıyor. Direkt katılmasa bile daha önce eleme oynadığında şimdi şampiyonluk yoluyla ikincinin gittiği yol farklı. Siz şampiyon olarak gittiğiniz zaman görece daha zayıf takımlarla oynuyorsunuz. Çünkü o büyük işte ilk 6-7 ülkenin takımlarının çoğu zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt geldiği için siz daha böyle işte Nordik takımlarla veya daha alt seviye takımın şampiyonlarıyla oynuyorsunuz. Yani şampiyon olup eleme bile oynasanız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak daha kolay. O yüzden Mehmet Özcan'ın söylediği gibi Fenerbahçe'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının nedeni zaten şampiyon olamadığı için çok daha zorlu bir yoldan geçmesi gerektiğindendi. Yani o takımlar, yani Şampiyonlar Ligi'nde gelse karşınıza çekineceğiniz takımlarla eleme oynuyorsunuz.
0: Hocam son iki takım hatırlatmak yetiyor. Mourinho Lille elendi. Yine Mourinho devam etti. Benfica elendi. Yani Benfica ile Lille.
2: Bu kadar basit.
0: Sturm Graz'la sonraki turdaki olası rakip veya en son playoff'tan Lyon'un gelme ihtimali konuşuluyor. Lyon yıllardır hep finansal zorluklarla kadro kalitesinde yansıyor da bence. Lille bir tutmuyorum. Yani Lille her zaman oyuncu cevherleri var baktığımızda.
2: Ya Arsenal'le oynadığını hatırlıyorum ben mesela.
0: Evet, Arsenal'le de oynadı, doğru.
2: Yani şimdi o yüzden bu taraftan da bakmak lazım. Ayrıca şunu söyleyeyim. Fenerbahçe takımında ve camiasında şu anda başarısızlığa tolerans hakikaten çok düşük. O yüzden yani Şampiyonlar Ligi ile beraber ben bu toleransın artacağını düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girdiği durumda bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Mehmet Özcan'a orada da hemfikirim. Yani tabii ki de iki kulvarda çok başarılı olmak kolay değil. Avrupa'nın büyük dev kadroları bile sıkıntı yaşıyor. Ama Fenerbahçe özelinde ben Şampiyonlar Ligi'nin Süper Ligi destekleyeceğini, Süper Lig'in Şampiyonlar Ligi'ni destekleyeceğini düşünüyorum. Şimdi yarın akşamki maça gelirsek iki takım arasında tabii ki de çok büyük bir kadro farkı var. Bunu ilk maçta gördük zaten. Onun dışında neyi gördük? Şimdi Gornik Zabje'nin teknik direktörü Mikhail Gasparik bence çok iyi maça hazırlanmış. Yani Lucescu taktiği yapmış. Çok güzel kapattı. yaptı. Çok fazla açılmadı. O yüzden turun belirleyicisi bence yine bu maçta Gasparic'in taktiksel yaklaşımı olacak. Eğer Fenerbahçe üzerine gelirse, daha açık top oynarsa Fenerbahçe'nin daha rahat turu geçeceğini düşünüyorum ben. Çünkü özellikle boş alan bulduğunda Fenerbahçe'de fark yaratabilecek oyuncular var. Kadro kalitesinden zaten bahsetmiştik. O yüzden bence turun anahtarı Mikhail Gasparic'in nasıl bir formda oynayacağı. Bir de şunu eklemek istiyorum. İlk maçta çok fazla üzerimize gelmeseler de duran toplarda ben Fenerbahçe defansının sıkıntı yaşadığını gördüm. Bu maçta da bence çok önemli, kritik rol oynayacaktır. Hem duran toplarda çok dikkatli olmamız lazım, hem de özellikle ceza sahasına yakın yerlerde, ikili mücadelelerde akıllı olmak lazım. Gereksiz foul yapmamak lazım. Artık bu konuya çok kafa yoruyor takımlar. Bunun da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin turu geçmesini bekliyorum ben de. Umarım geçerler ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne bence hiç olmadığı kadar yakın son senelerde Fenerbahçe.
1: Şunu da söyleyelim. Bu arada Polonya Ligi de bizim ligimize göre erken başladı. Górnik Zabrze'de ilk maçını oynadı. 25 Temmuz'da oynadı. Slask Wrocław'ı 2-1 mağlup ettiler ilk maçlarında. İlk maçında.
0: Tabii bu da fark ettiriyor genelde ama daha da böyle ters eşleşmeler oluyordu. Dünya Kupası'nın olmadığı periyotlarda işte Galatasaray'ın bir Östersund'a eşleşmesini hatırlıyorum. Östersund'un 20'ye yakın resmi maçı vardı. Galatasaray'ı büyük bir sürprize imza atarak, hatta Graham Potter'dı sanırım hocası, sonrasında Premier Lig'de iyi takımlarda gördük. Yani Polonya takımı, tekrar söyleyelim, Fenerbahçe'ye rakip olabilecek kalitede bir takım değil. İlk maç doğru taktikle olabildiğince rövanşlık taşıma odaklıydı ama örnek verelim, Talişka'nın attığı duran top golü bile aslında bir anlamda kaliteyi özetliyor. Tamam, Talişka'nın orada becerisi var ama kolay bir gol yedi Polonya takımı.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Fransa milli takımı Zinedine Zidane'a emanet. Evet, Fransa aslında bunun sinyallerini veriyordu. Didier Deschamps sonrası en güçlü adaylardan biri Zinedine Zidane'dı ve bu gerçekleşti değerli izleyenler. Fransa'nın şu anda yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Zinedine Zidane.
0: Çok yani bence Zidane'ın şanssızlığı futbolu bıraktıktan hemen sonra bir 20 seneyi Ronaldo Messi rekabetinin işgal etmesi. Yani Ronaldo ile Messi hayatımıza girmeseydi ben kendi adıma hani izlediğim en iyi futbolcu, Maradona yetişemediğim için Zidane derdim. Böyle bir kariyerden bahsediyoruz ki teknik adam olarak da üçleme yaptı Real Madrid'le.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Sonrasında Real Madrid'de sanki geri dönmüşlüğü de var galiba. Yine bir Şampiyonlar Ligi kazanmış olabilir. Bayağı bir süredir teknik adamlık yapmıyordu bu arada. Çok teklifi de geri çevirdiğini hatırlıyorum Zidane'ın. Fransa milli takımını bekliyordu. 12 sene Didier Deschamps'la bayağı, hatta yani 2014 Dünya Kupası'na da Deschamps'la geçirmişti Fransa. Bu turnuvada yarı finalde veda ettiler. İspanya şu an tabii bayrağı devraldı. 20 senelik süreç, 2 Dünya Kupası, 3 Avrupa şampiyonluğu ama oyuncu kalitesine baktığımızda aslında en önemli oyuncu potansiyeli, oyuncu havuzu Fransa'da. Zidane'ın da muhakkak ben dokunuş yapmasını bekliyorum. Çünkü hani Guardiola'nın o temelini oluşturduğu Barcelona'ya Real Madrid'in başına cevap verebilen tek teknik direktördü. Orada Toni Kroos, Modric'i yakalayarak bayağı Şampiyon Ligi'ni sürprize ettiler. Hatta ligde de şampiyonlukları var diye kalmış aklımda Zidane'ın. Fransa için doğru bir tercih.
1: Hocam siz neler eklersiniz?
2: Şimdi Zinedine Zidane'ı çok fazla tartışmak mümkün değil tabii. Yani gelmiş geçmiş en ünlü orta saha oyuncularından biri. Yani Michel Platini'den sonra hatta 2 numaraya koyarsınız muhtemelen Fransız milli takımı için. Hatta internette şöyle bir şey de gördüm. Yani L'Equipe 2005 yılında geri dönüyor diye oyuncuyken attığı başlığı bugün tekrarlamış. Geri dönüyor. Yani umarım futbolculuğundaki gibi milli takımda da başarılı olur. Bence Didier Deschamps miladını doldurmuştu bu Dünya Kupası ile beraber. Hatta daha önce de bu değişiklik olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü o Fransa'da milli takımındaki o bir şeylerin eksik kalmasını hissedebiliyordunuz.
1: Belki de yani Katar'dan sonra böyle bir karar
2: evet,
1: verilmedi.
2: Yani bir şeyler eksik. Yani çok iyi oyuncular var.
0: Hocam uzak ara yıllardır en iyi oyuncular evet, Fransa'da.
2: Anormal bir jenerasyon yakaladılar yani. Bunun dediğim gibi yani bir tuz eksikti. Bence Zinedine Zidane'da bu kadronun tuzu olacak.

0: Ben çok daha farklı bir Fransa milli takımı izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi Luis Enrique PSG'yi çalıştırdığından beri PSG'de ciddi bir hegemonya kurdu. Ligi dışında artık o başarılarını Şampiyonlar Ligi'ne de taşıyor. Luis Enrique Barcelona, Zidane Real Madrid, aslına baktığımızda İspanya zaten bir şekilde İspanya ve Fransa belirleyici oluyor artık. O İtalya ve İngiltere'nin o bayrağı devraldılar. Muhakkak Fransa milli takımına olumlu dokunuşlar
0: olacak. Keşke Guardiola da İtalya milli takımına gitseydi, galiba kabul etmemişti.
1: Orada da bir Pirlo tercihi aklım almadı yani.
2: Evet.
1: Ya İtalya'da da çok ilginç. İtalya biraz ne yazık ki vasatlaşmaya başladı. Evet. Yani Lippi'lerden, Capello'lardan geldikleri seviyor. Gattuso'lar, Pirlo'lar. Tamam, futbolcu kariyerlerine saygı
0: İstediği var. İstediği jenerasyonu da yakalayamıyorlar ama yani oyuncu olarak
1: oyuncu
0: da yani
1: olarak
0: bence
1: yok.
0: Çok kalbur üstü bir takım olamadılar.
1: En kötü eskiden savunması çok iyi derdik. Evet. En son işte Juventus Galatasaray eşleşmesinde gördük yani artık Galatasaray'ın kadrosu. Gayet Juventus'a kıyasla iyiydi. Evet, hani Montella Dünya Kupası'nın başarısız teknik adamlarından olup hala devam ediyor ama Montella'nın da işi Eylül sonu Ekim başı kolay olmayacak Batuhan. Yani baktığımızda Uluslar Ligi'nde sıkı bir fiksürümüz var. İşte Belçika, Fransa, İtalya iyi maçlar oynayacağız. Bakalım, milli takım hocalığı kolay değil. Sonuçta hani kulüp biraz daha yoruyor. Klopp şimdi Almanya'ya gitti. O da Ancelotti yapamadı Brezilya'da mesela.
0: Yapamadı demek için biraz erken değil mi sence?
1: Çünkü bence yapamadı.
0: Ben biraz izlerini, ben Dünya Kupası'nda biraz dokunuş izlerini gördüm. Yani bence Rafinha'nın sakatlığı çok büyük problem. Bir de Neymar'ın yani tam onun istediği
2: çok
0: seviyede olmasaydı.
2: Neymar.
0: Evet, problemli. Ben biraz dokunuşunu hissettim ama sanki bana biraz heyecan veriyor yani Ancelotti'nin, Don Carlo'nun Brezilyası.
1: Norveç maçı tabii penaltı kaçırdılar.
0: Evet.
1: 1-0'ı buldular, sonra geri düştü, orada Haaland tutamadılar ama Brezilya'nın da hocam aynı şekilde İtalya'ya benziyor yani. Evet. Ama Brezilya'nınkine yine cevap verebiliyorsun, nedir? Futbol teknikten fiziğe evrildi diyorsun mesela. İtalya'nın daha iyi beslenmesi gerek, fırsatı çevirmesi gerek. Brezilya'da anlayabiliyorum o handikapı. Bir de yani benzer cümleyi Brezilya için de kuracağım. Casemiro'lar falan olmaz yani.
0: Tabii.
1: Eskiden Brezilya ne orta sahalar oynuyordu. Direkt zaten en iyi takımlar içinde. En son Casemiro United sonrası gitse ya Amerika'ya gider ya
2: Inter Miami'ye gitti.
1: Tam işte tam ya da ülkesine döner diyecektim.
2: Inter Miami'ye gitti.
0: Ben yani Türk takımlarına bile yazılmadı Casemiro, düşün.
1: Yazılamaz.
0: O bile önemli bir gösterge.
1: Mümkün değil kaldırması.
2: Yaşı çok ilerledi. Inter Miami'de onun için
1: temposu
2: iyi bir tercih oldu artık bence de.
1: Inter Miami'de bayağı topladı o değil mi? Messi dışında Depaul da oradaydı.
2: Messi, Depaul orada.
1: Yedlin bir ara orada kaptan da.
2: Galatasaray'da
1: hatırladığımız.
2: Orası doğru. Da bayağı artık oyuncular tarafından tercih edilen bir yer oldu.
1: Artık, artık milli takım hocaları da bakıyorum yani böyle iddialı teknik adamları seçiyorlar. Biraz daha böyle mütevazi tercihler oluyordu işte. Löw Almanya öyleydi. Yıllarca çalıştı mesela. Yine keza Southgate İngiltere yıllarca öyleydi. Şimdi biraz daha Tuchel de mesela iyi hoca, Şampiyon Ligi şampiyonluğu var. İngiltere'nin başında hani turnuvadaki performans tartışılır. Artık biraz milli takımların teknik adam tercihleri de bence hocam yansımaya başladı. Yani geçmişte daha böyle sıradan isimler teknik adamlık yapabiliyordu uzun süre milli takımlarda. Artık daha böyle iddialı isimlere yöneliyorlar.
0: Sanki Mehmet Özcan, Dünya Kupası çok inanılmaz bir festival hale almaya başladı. Yani her geçen turnuvadan sonra daha da etkileşim artıyor. Büyük bir karnaval oldu. Yani normalde futbol izlemeyen insanlar bile Dünya Kupası'nı anormal takip etmeye ve izlemeye başladılar. Ben o ivmenin milli takımları yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten etrafımda hiç futbolla alakası olmayan arkadaşlarım bile Dünya Kupası ile ilgili bana sorular soruyorlar. Maçları nerede izleriz filan diyorlar.
1: Bir de biraz formatları değiştirdiler. Yani mesela Uluslar Ligi ile artık hazırlık maçı kavramı yok oldu.
0: O bence çok önemli
1: bir
0: adım.
1: Ben biraz Ronaldo'nun da futbolu şöyle etkilediğini düşünüyorum. Ronaldo çok istatistik kovalayan bir oyuncu olduğu için hani hep görüyoruz. Bence bu her oyuncuya yansıdı artık. Milli maçlar oyunculara zor gelmiyor. Gideyim maç seviyesi düşük de olsa golümü asistimi yapayım, tabelama olumlu yansısın, değerim artsın. Biraz işin hani pazarlama kısmında da bence milli maçlarda o bireyselliği görüyoruz. Oyuncuların biraz artık yani milli maçlarda gayet tabela yapmaya konsantre oluyorlar.
2: Yani şuradan örnek verebiliriz. Real Madrid işte son periyotta Mbappe ile Vinicius'un durumu ortadaydı.
1: Tabii.
2: Bu Dünya Kupası harika geldi ikisine de.
1: Mbappe çok iyiydi.
0: Mbappe.
2: Ya Vinicius da Brezilya'da kendini gösterdi.
1: Bir tek Vinicius'u var, varsa vardı. Doğru. Katılıyorum.
2: Peki dilerseniz tekrar Fenerbahçe'ye geri dönüş yapalım. Bu haberi değerli izleyicilerimize aktarmış olduk. Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Gornik-Zabce maçını konuşuyoruz. Kadro tercihleriyle ilgili tekrar kadro bazlı devam etmek istiyorum. Tabii sorular içerisinde Ederson kaleyi devralır mı? Kalede Mert Günok'u mu izleriz yoksa Ederson mu kaleye devralacak? Asensio'nun durumu ne olacak? Greenwood 11 oynayabilir mi? Mehmet Özcan seninle başlayayım.
1: İşte Fenerbahçe yeni başkan, yeni teknik direktör kadrosunu değiştirecek tabii yani. Baktığımızda 3 tane 11'e transfer yaptı. Şimdi Ake'yi izleyebildik. Greenwood az süre aldı. Vedat Muriç muhakkak sakatlık dönüşü 11 oyuncusu olacak. Bu tarz değişen bir takımın kalecisi Ederson mu olmalı Mert mi? Ben Mert konusunda negatifim. Yani Mert'in bence zaten çok iyi bir kariyeri oldu ama artık yaş olarak da Beşiktaş'taki son iki sezonu çok düşüş başlamıştı bence. Fenerbahçe kariyeri de geri döndüğünde çok iyi gitmedi. Kupa maçında yine Galatasaray derbisi çok yediği hatalı goller de var. Ben Uğurcan ve Berke dışında zaten dört büyüklerin kalesini koruyabilecek kalibreli bir Türk kaleci göremiyorum ne yazık ki. O yüzden de hani Fenerbahçe ama Ederson olur. Yani Mert'ten iyisi olmalı. Ederson'a geleceksek de Ederson'u bir şekilde kazanmaya çalışacak. Orada Başkan Aziz Yıldırım'ın zaten seçim sürecinde yaklaşımları çok olumluydu. Ederson'la ilgili o açıklamaları. Yine İsmail Kartal da muhakkak kalecisini kazanmaya çalışacaktır. Ben en son o kırmızı kart gördüğü Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribündeydim. Fenerbahçe maçlarını, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını tribünde takip ediyorum. Hı hı. Orada şu yorum olmuştu yani Fenerbahçe değil Galatasaray'a gelse belki bu kadar kötü bir sezon geçirmez dedim Ederson. Yani belli melekeleri hala işte. Guardiola'nın stilisi dediğin zaman bana De Bruyne'den sonra aklıma gelecek iki oyuncu. Yani o ayak tekniği çok iyi gerçekten ve yani o attığı uzun topları Kerem Enene'ye attığın uzun toplar dönüyor sana. O topları Osimhen'e Barış Alper'e atmak var. Şimdi aynı şekilde Fenerbahçe'de Greenwood'a Vedat Muriç'e o servisleri yapacak Ederson işin gerilini oyun kurulumunda. Birebirlerine baktığımız zaman City kariyerinde kimse zaten onu Alisson Becker'in önüne koymuyordu. Biraz daha hani işin kaleci uyum kısmı. Yani Fenerbahçe'de çok forvet meselesini hep kilitlenip kaldık. Bence kalede ciddi problemdi. Şöyle anlatmaya çalışayım. 2003 Fenerbahçe kariyeri başladı. 2019 bıraktı bir 15-16 senelik Volkan. Onun öncesi Rüştü Reçber. Fenerbahçe'nin hiç kaleci problemi olmuyordu ki. Volkan Demirel zaten sembol bir isimdi. Derbilerde direkt psikolojik üstünlük kuruyordu. Sonrasında bence zaten Harun tercihiyle Fenerbahçe'nin Bursa Spor'un aldıkları kaleci birinci kaleci olmazdı. Altay bence zaten büyük riskti. Ankara gücünden çok genç yaşta. Sonra Livakovic ilk kez ülkesi dışına çıktı. O da olmadı. Şimdi Ederson da olmuyor ama Ederson'u ben Harun'la, Altay Bayındır'la ve Livakovic'le bir tutmuyorum her şeye rağmen. Tamam şu an net bir Uğurcan performansı var. İlk maçtan Beşiktaş'ın kalecisi de Nübel de o sinyali verdi. Evet. Kaleyi dolduran kaleci yine Onana Trabzonspor. Kale dönemli katılıyorum. Maliyeti 4-5 milyon euro olsa Feset daha garanti bir isme git ama biraz gerçekçi olmak gerek. 11 milyon euroyu Fenerbahçe dışında bir takım da kazanabilir mi? O çıkış yolları Fenerbahçe'yi daha yoracak. Fenerbahçe bence kazanmaya çalışacak Ederson'u. Hazırsa da bir önceki maç kulübedeydi. Bence Mert'ten daha iyi kaleci olduğu için Ederson oynamalı ama işin tabii 10+4 kuralı da kaleciniz yabancı olduğunda sizi çok zorluyor. Fenerbahçe'yi de zorlayacak o. Bu da işin diğer boyutu.
0: Şimdi Ederson'la alakalı konuşmak gerekirse Batuhan bence de şimdi dünyanın en önde gelen 10 kalecisini sayın deseniz Ederson bu ilk 10'a girer muhtemelen. Yani daha çok yaptıklarından dolayı. Ve maliyetli bir transfer mi? Çok maliyetli bir transfer. Yani o zaman Fenerbahçe'nin elinde 2 tane alternatif var. 3. alternatif yok. Ya kazanacak ya satacak. Kazanması için de iyi bir fiyata satabilmesi için de Ederson'un oynaması gerekiyor. O nedenle ben bu maçta Gornik-Zabce maçında Ederson'un oynamasını bekliyorum. O yüzden kafamda soru işareti yok. Geçen seneden daha iyi olur mu sorusuna ise kesinlikle geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü önünde daha iyi bir defans hattı olacak. Yani Nathan Aké'nin ben olumlu sinyaller verdiğini düşünüyorum ilk maçta. Sonuçta o bölgede çok üst düzey oynamış bir oyuncu. Skriniar'la iyi bir ikili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sezon performansı zaten çok daha iyi olur. Ve dediğim gibi Fenerbahçe için kazanılması gereken bir oyuncu eğer satamıyorsanız.
2: Peki biraz da dilerseniz maçın hakemi hakkında da konuşmak istiyorum Burçin Hocam. Belçikalı hakem Lothar Don yönetecek maçı. Bununla ilgili de bir grafiğimiz var. Dilerseniz grafiği de ekranlarınıza getirelim. Genç bir isim, 32 yaşında. Lothar Don, Belçikalı. Geçen sezon UEFA liglerinde yönettiği maç sayısı 4. Ev sahibi ekiplerinin kaydettiği gol 4. Deplasman takımlarının kaydettiği gol 5. Toplam faul 110. Ev sahibi ekiplerinin yaptığı faul 53. Deplasman takımlarının yaptığı faul 57. Toplam sarı kart 14. Kırmızı kart ise 2. Hocam siz neler eklemek istersiniz Lothar Don hakkında?
0: Batuhan, öncelikle çok güzel bir görsel olmuş. Yapanların eline sağlık. Şimdi buradaki bazı rakamlar çok çok önemli. Şimdi şöyle başlayayım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir maçları bile dahil UEFA Türk takımlarının kendi evinde oynadığı maçlara daha tecrübeli hakemler atıyor. Çünkü o seyircinin ne kadar baskı kurabildiğini bildiği için bunu göğüsleyebilecek. Mesela Fenerbahçe maçına daha önce Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmiş Lukyan Cukas'ı atadı. Başakşehir maçına Muniera'yı atadı, İspanyol. Beşiktaş maçında De Burgos vardı. Yani hepsi, bak, bunların çok tecrübeli hakemler. Ancak deplasman maçlarına baktığımızda Fenerbahçe maçında Lothar Don var. 32 yaşında, çok genç bir hakem. Çok tanınan bir hakem değil. Ama Belçika hakemliğinin yukarılara doğru taşınması isteniyor şu anda UEFA tarafından. Ve alternatiflerden biri Lothar Don. Şimdi ben de çok merak ediyorum nasıl bir performans gösterecek. Şimdi buradaki rakamlara baktığımızda çok anormal fazla maç yöneten bir hakem değil. O yüzden bu tip hakemleri analiz ederken son sezon yaptıklarına bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi son sezon bu seviyelerde 4 tane maç yönetmiş. Nedir bu seviyeler? İşte Konferans Ligi elemeleri, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri. Şampiyonlar Ligi'nde maçı yok hakemin. Şimdi 110 faul çalmış, 53 ev sahibi, 57 misafir.
2: Evet.
0: Ne demek bu? Çok ortada demek. Mümkün olduğunca ortada maç yönetmeye çalışıyor. Burada Fenerbahçe'nin dikkatli olması gereken nokta, bak, sarı kart. Ev sahibi takımlarına 4 tane sarı kart çıkartmış, misafir takıma 10 tane sarı kart çıkartmış. Şimdi bu az maç olduğu için bazen bu rakamlar farklılaşabilir tabii, ama yine de şunu göz ardı etmememiz lazım. Misafir takıma sarı kart çıkartmaktan çekinmiyor veya biraz daha kolay çıkartıyor diyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi, bak, 4 maçta 2 kırmızı kart çıkartmış. Bu da şu demek, böyle ben az kırmızı kart çıkartayım, İkinci sarı karttan oyuncuyu atmayayım denilecek bir mantalitesi de yok. Zaten genç hakemlerde bu pek oturmaz. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir hakem ve atama. Bu tip hakemlerde önemli olan noktaları da bir derleyip toparlayayım istersen. Şimdi bak, iki tane kırmızı kart çıkartmış. Bir tanesi direkt kırmızı karttan. VAR müdahalesi sonrası gösteriyor hocam bunu. Hatta Vikingur Lincoln maçında çok gereksiz bir kırmızı kart bu arada. Seyrettim. Yani hiç açık ve bariz bir hata değil. Oyuncu yerde yatarken diğer oyuncu onu kaldırmaya gidiyor. Ayağıyla kafama vurdu diyor. Yani öyle bir şey yok. Bir de Dinamo Kiev Crystal Palace maçında ikinci sarı karttan bir oyuncuya atıyor. Orada net bir ayağa basma var. O yüzden o ikinci sarı kart doğru. Şöyle toparlayayım. Şimdi ayağa basmalar, yani bu tip hakemler dediğim gibi UEFA talimatlarına çok bağlıdır. Nedir bunlar? Ayağa basma sarı karttır. Hız ve şiddete dikkat etmeniz gerekir. Yatarak müdahalelerde özellikle. Eğer hız ve şiddetiniz yukarıdaysa topla oynasanız bile sarı kart veya kırmızı kart görebilirsiniz. Bir de taktiksel faullere dikkatli. Yani oyuncunun önünde açıklık varsa, umut vadeden bir atak varsa bunları durdurursanız sarı kart görürsünüz. Bir de her zaman söylediğim gibi itirazlar özellikle bu tip hakemlerde çok limitte yapılması gereken reaksiyonlar. Dediğim gibi umarım hakemi konuşmayıp maçı konuştuğumuz bir maç olur. Ama genç hakemler konusunda biraz daha dikkatli olmakta ve bunun bilinciyle, bunun farkındalığıyla sahaya çıkmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam hazır hakem konusu açılmışken Slavko Vinčić'i de sorayım size. O da 46 yaşında kariyerini noktaladı. Zirvede bıraktı diyebilir miyiz? Dünya Kupası finali ardından kariyerini noktaladı.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum Batuhan. Düşünsenize, 46 yaşındasınız. Şampiyonlar Ligi finali yönetmişsiniz. Dünya Kupası finali yönetmişsiniz. Bence müthiş bir karar verdi. ben sahada kendisini izlemek istemez miydim? İzlemek isterdim tabii. Hatta Dünya Kupası finalinden sonra hakemliği bırakacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Bir süre bu açıklama gelmeyince acaba bırakmayacak mı diye biraz tansiyon da yükseldi. Hem hakemlik camiasında hem

0: de Slovenya'da. Ama bence doğrusunu yaptı. Her şeyi elde etmişsiniz. O motivasyonunu tekrardan yakalamak kolay olmuyor. Yaşta 46 olduktan sonra. Bakacağız neler olacak. Çünkü Anthony Taylor da bıraktı biliyorsun. Şu anda iki tane çok önemli deve dişi gibi UEFA elit hakem ayrılmış oldu kategoriden. Umarım bundan sonraki kariyerlerinde başarılı olurlar. Muhtemelen futbol içinde kalacaklardır zaten.
1: Batuhan, izin varsa hocaya iki soru sorayım.
2: Hocam.
1: Arjantin yediği gol. Yani Arjantin kırmızı kart gördü hocam finalde.
0: Çok net.
1: İspanya gol attı.
0: Evet.
1: Bir tane İspanya'nın attığı ilk golü faul verdi.
0: Evet.
1: Doğru mu karar mı sizce? Bana biraz basit geldi. Bana bence kartın etkisinde kaldı gibi geldi.
0: Şimdi şöyle. Pozisyonu izlerken yani oyunun akışında biz de böyle faul mu olur ya gol dedik. Ancak daha dikkatli bakarsan bak bu hakem kararı. Orada oyuncunun bir ayağa basması var. İkili mücadelede son top gelmeden önce. Şimdi zaten Vinčić gol olduktan sonra direkt iptal etti. Onu gördüğü için iptal etmesi büyük hata diyemeyiz. Yani onu gördüysen sahada iptal edebilirsin. Ama ve lakin onu iptal etmeseydi, gol var, olsaydı,
1: var, karıştı.
0: Var karışır mıydı? Karışmazdı. Çünkü o derece açık ve bariz bir ihlal yok orada.
1: Hocam bir de son sorum şu olsun. Beşiktaş Midland maçında hemen 15-16 dakika Midland'ın gördüğü kırmızı kart Calo'ya.
0: Evet.
1: O pozisyonda hakem sarı kart çıkarsa VAR'dan müdahale gelir miydi?
0: Gelmezdi.
1: Değil mi? Şimdi bunun, hakem kararı dedi.
0: Bunlar turuncu pozisyonlardır Mehmet Özcan. Hatta mesela Dünya Kupası'nda olsaydı o pozisyonda mesela kırmızı kart çıkmazdı. Çıkabilir mi? Tabii ki de oyuncunun kramponun çivileri geliyor. O hareketi yapmasaydı daha iyi olurdu diye cezalandırılabilir. Yani kırmızı kart doğru ama sarı kart daha doğru diyebileceğim bir pozisyondu. VAR müdahalesi olmazdı. Ama burada işte oyunculara düşen sorumluluk çok daha fazla Mehmet Özcan. Yani 15. 16. dakikada o müdahaleyi orta sahada çok gereksiz
1: yapsan
0: bir yerde
1: olur, yapmasan
0: niye yapıyorsun?
1: Tabii.
0: Bu da zaten teknik direktör de çok güzel açıkladı maçtan sonra onu. Dedi ki ya hakem dedi kırmızı kart gösterdikten sonra diyecek bir şeyim yok. Oyuncumun onu yapmaması gerekiyordu dedi. Bu bilinç çok önemli. Bu bilinç bizim teknik direktörlerimizde de oyuncularımızda da olursa çok daha iyi ve kolay gelişeceğimiz
1: bir şey. Vallahi hocam benim aklıma direkt geçen sezon Yasin Kol'un görmediği Skriniar sarı pozisyonu geldi. Ona hatırlattı onu, o pozisyonu.
0: Ama mesela o da kırmızı kart değildi.
1: Turuncu.
0: Yani sarı verse olurdu. Orada en önemli nokta faul bile vermemesiydi.
1: Tabii ona çok isyan oldu sonrasında.
0: Tabii. Ama yok o kırmızı olmazdı yani. Tam bir basmaydı ama. Faul olmamasını anlayamam.
2: Peki dilerseniz bir de muhtemel kadroyu ekranlara getirelim Fenerbahçe'nin. Yarın Fenerbahçe bu kadroyla sahada olması bekleniyor. Kalede Ederson, savunmanın sağında Semedo, orta stoper mevkiinde ise Skriniar, Osterwolde, solda Levent, İsmail Gündüz'i, Asensio üçlüsü orta sahada bekleniyor. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci. Santrafor mevkiinde ise Anderson, Talisca bekleniyor. Bu kadro özelinde ne eklemek istersiniz?
1: 4 değişiklik var ilk başta, onu hatırlatalım izleyiciye. İlk maç Aki oynadı, sakatlandı, o yüzden şimdi Osavoldi'yi stopere çekti. Beke Levent'i aldı. Yani Brown'un olmaması aslında bir mesaj. Yani baktığımızda iki maçta sol bekte önce Osavoldi, sonra Levent'i tercih ediyorsunuz. Brown çok planlamanızda.
2: Ona da talipler var deniliyor. Abi,
1: bu arada bence Brown +4 kontenjanına uyduğu için bence Fenerbahçe'nin muhakkak kullanması gereken
0: bir. Ben zaten aslında bir soru işareti koyuyorum oraya Mehmet Özcan. Belki oynatır gibi geliyor.
1: Bu arada benim fikrimi soruyorsanız ben Levent'ten her türlü daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum Brown'un. Tamam, biraz daha böyle Derrick Köhn'e benzetiyorum. Üçlü oynayan takımın kanat beki olmaya uygun ama dörtlüde de bence ısrar ederseniz ki İsmail Kartal'ın başarılı dediğimiz Fenerbahçe dönemlerini hatırlayalım. Sol bekte Ferdi, sağ bekte Osayi, yani genelde hücum oyuncularını beke devşirip onlardan maksimum katkıyı almıştı. Brown'un olması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada ilk maç Gündüz'ü, Bartu, Fred vardı. Bu sefer İsmail, Gündüz'ü, Asensio'yu görüyoruz ki Asensio'nun da işte ilk 11 çıkma beklentisi. Bence o, bu da yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyer açısından önemli. Asensio'yla anlaşabilmesi. Yani sonuçta İsmail Kartal'ın dördüncü kez gelmesindeki sebeplerden biri oyunculardan maksimum katkıyı alan teknik direktör olması, onun döneminde İrfan Can Kahveci'nin çok ekstra performans göstermesi geçen sezonun Fenerbahçe adına en iyisiydi. Asensio Fenerbahçe

0: için hatta yarışta kalmasını sağlamıştı. Muhakkak hoca olarak faydalanmanız gerek. İrfan Can ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk maçı hiç beğenmedim. Ama bu tip rövanş maçları Kerem istediği bence alanı buluyor ki hem Galatasaray hem Benfica hem Fenerbahçe kariyerinde deplasman maçlarında golleri var. Aklıma geçen sene sanırım Nordsjælland diye aklıma kalmış bir Kuzey deplasmanı Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Kerem'in iyi golü vardı. İyi performansı da vardı.
1: Bran olması lazım.
0: Bran doğru. Nordsjælland İsmail Hoca'nın 3. dönemiydi. Evet. Farklı mağlubiyet olmuş.
2: Bran'ın da en iyi, yani Kerem'in en iyi oynadığı maç olabilir bu. Tabii. Bran maçı bence de. Ennesli bile iyi oynamıştı.
0: Galatasaray'la Lokomotiv Moskova'ya attığı golün aynısını attı o savunma arkasına koşuyor. Onları yapıyor Kerem. Bakalım İrfan Can'ı şöyle iyi bulmadım. Birinci sene İrfan Can'ı biraz Ozan Tufan'a şöyle benzetmeye başladım. Yani bir kariyer bu kadar çok iniş çıkışı kaldırmaz. Yani çok iniş çıkış yaşıyor. Ozan nispeten Fatih Tekke ile birlikte tekrar hani küllerinden doğdu diyebiliriz ama ne yaptı? Daha ofansiften ziyade defansif aksiyonlar. Yeri geldi sağ bek oynadı, stoper oynadı. 6-8 karışık oynadı. İrfan'ın bir kere Fenerbahçe'deki düşüşüyle beraber geçen sene Kasımpaşa'da ben çok olumsuz yani Kasımpaşa kümede İrfan sayesinde kalmadı. Ben onu beklerdim İrfan'dan. Benecek'in golleriyle kümede kaldılar. Üstüne milli takımda tabii ki oradaki tercihe de saygı duyuyorum. Çünkü Montella oynayabileceği bir takıma gitmesini istedi. Kasımpaşa'da oynadı. Bir tek hani hocanın kontenjanı olacak onu anlayabiliyorum. Şimdi aynı kontenjanı İsmail Kartal İrfan'a veriyor. Çünkü baktığında hazırlık kampında Cengiz de oynuyordu. Biraz da hareketli olması gerek. Artık hani 95 doğumlu bir oyuncu. Yaş olarak artı 30'larında bu şansı bence iyi kullanmalı.
2: Şimdi bu kadro tabii mantıklı gözüküyor ama dediğim gibi benim bazı soru işaretlerim var. Bir tanesi biraz önce söylediğim gibi Levent'in yerine ben Archie Brown'un başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü elden bile çıkartacak olsanız sanki oyuncuyu biraz göstermekte fayda var. Yani neler yapıyor, neler yapabilme göstergesini sunabiliyor diye. Onun dışında İrfan Can'ın yerine Greenwood en aşağı bir yarı oynayacağını düşünüyorum ben. Hani ilk yarımı oynar, ikinci yarımı oynar onu bilemiyorum ama bir yarı oynayacağını düşünüyorum. İsmail, tabii iyi bir İsmail her zaman bu takımda olması gereken bir oyuncu bence. Kerem, yine Mehmet Özcan'a katılıyorum. Onun daha iyi oynayabileceği şartlara sahip olacak bir maç bu. Çok daha fark yaratabilir. Talisca ilk maçta iyiydi. Hatta golü de o attı biliyorsun. Hatta o golü ben birazcık da hakeme de veriyorum. Lukyan Cukas bak orada top Fenerbahçeli'ye oyuncuya gitmesine rağmen foul çaldı. Neden? Çünkü oradaki foul Fenerbahçe için daha fazla bir takım yararı. Şimdi
1: hakem daha fazla avantaj sağlayan.
0: Orada biraz hocam Fred de faul istedi. Bazen evet, hakemler oyuncuların reaksiyonunda da yani.
2: Ama
0: Fred
2: top bayağı da Fenerbahçe'de kalmış. Mesela Türkiye'de olsa çalmayabilirlerdi o faulü. Çünkü Fenerbahçe'de kalmış top. Dünya Kupası'nda çalmazlardı büyük ihtimalle. Ama futbolun doğrusu o faulün çalınması. Çünkü takım yararıdır avantaj. Hangisi takım yararı? Gördük zaten. Gol oldu sonunda. O yüzden dediğim gibi ben daha çok Gornik Zabje'nin teknik direktörünün bu maç için planının ne olduğunun bu maçın sonucunu çok etkileyeceğini düşünüyorum. Yani ilk maçtaki planla çıkarsa en doğrusunu yapar. Çok fazla açılmazsa yine kilitlerse maçı daha doğru yapar. Çünkü açıldığı takdirde Fenerbahçe'nin o boşlukları değerlendirebilecek çok iyi oyuncuları var. Ben sanki yine kapanacağını ve birazcık daha sıkıcı bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum.
1: Kerem Aktürkoğlu hakkında da şöyle bir parantez açmak istiyorum. Taraftarlar arasında da ikiye ayrılmış bir durum var. Hani bir Vedat Muriç dönsün kadroya, Kerem Aktürkoğlu'nu öyle görelim diyen bir kesim var. Diğer taraftan da Kerem Aktürkoğlu'dan Fenerbahçe'ye yarar gelmeyecek diyen bir kesim de var. Siz neler söylersiniz?
0: Ben Kerem'i yıllarca Galatasaray'da takip ettim. Hep de hatırlatmaya çalışıyorum yani. Tamam bir Ribery değil ama hep anlatır eski futbolcular işte ilk antrenmana çıktıktan sonra Anelka'nın bonusluya geldi ama bu oyuncu nereden hani tutamayız bunu. Benzer reaksiyon Kerem için de Galatasaraylı oyunculardan duymuştum ben. Üçüncü lig takımını ikinci lig hatta Alspor vermişti maçları Erzincan'la. 11 oyuncusu olur demişlerdi. Nitekim Galatasaray'da o Fatih Hoca'nın son dönemi diyeceğiz. O 13. olunan sezonda ayakta kalan tek isimdi. Galatasaray'da Icardi ile müthiş bir bağlantı oyununda birbirlerini tamamladılar. Mertens de çok iyi anlaştı. Ama tabii Kerem'in alameti farikası skor garantisi. Yani +20 gol. Geçen sezon bile hocamın dediği gibi hani bir Bran maçı var. hadi bir 2-3 maç daha bulalım, 5-6 diyemeyiz çok iyi oynadığı maç ama tabelası günün sonu artı 20 yazıyor. Ya da
2: çok ilginç aslında.
0: Bu kadar çok penaltıların kaçması, Dünya Kupası'ndan tutun her maça en basit örnek geçen senelik Talisca 2 tane penaltı kaçırdı öncesi Göztepe'ye, Galatasaray'a. Kerem 90. dakika Beşiktaş maçı iyi oynayan Ersin o penaltıyı, o sorumluluk almaktan kaçmıyor. Ben Kerem'den yani şöyle bir kere futbol şansı var. Top bir şekilde önüne geliyor. Boş kaleye öyle karambol golleri atıyor. Geçiş hücumunda golleri var ama handikapları ne dersen, birisi artık günümüzde her şey futbolda detaya indi. Top kaybı yapması bir problem takım için. İkincisi de Galatasaray kariyerinden söyleyebilirim. Kerem'deki bence en büyük problem Kerem'e sol bek dayanmıyordu yani. Savunma yardımı yapmayı çok seven bir hücum oyuncusu olmadığı için de. Şimdi benzer sorun Fenerbahçe'de de var yani. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda ideal sol beki, hatta hani yüzdelere vursak Levent %30'a yakın şans bulmuştur yine şimdi bu sezon. İsmail Hoca da hani sol bekte çok net şu oyuncum sol bek diyemiyor. Bunlar da handikapı ama her şeye rağmen bir de forvetinizin Vedat Muriç olduğunu düşündüğünüzde, Vedat Muriç bir Icardi, bir Mario Gomez, bir Onaçu değil öyle size artı 25 gol garantisin. Tam tersi o sistemi işletecek. Vedat Muriç'in hazırladığı pozisyonları Kerem gol yapar yani. Kerem'e güvenerek 20 gol yazabilirsin sezon planlamasına. Ben o yüzden Kerem'e hala negatif bakmıyorum. Ama tabii iniş çıkışlar yaşadığı da bir gerçek. O da hani futbolun başka tartışma konusu. Birazdan Beşiktaş'la konuşacağız. Yani hocam herhalde ben Muhammed Salah dışında cevap veremiyorum yani. Kenar forvetlerde öyle 10 yıldır sürekli, Galatasaray'da çok o sirkülasyon yaşandığı için söyleyeyim. Hani ben kendi muhabirlik dönemimden Buruma ile başladım. Rodriguez'ler, Onyekuru'lar. Hep değişiyor o bölgedeki oyuncular. Yani Kerem'in de o yeni çıkışlardan nasibini alması çok anormal değil bence futbolun değişmesiyle. Zor bir bölge oldu artık. Sağ açık, sol açık.
2: Ben Kerem Aktürkoğlu'nun daha iyi olabileceğini düşünüyorum ve ben Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili olumlu düşünceye sahip bir futbol yorumcusuyum. Mehmet Özcan'ın dediği gibi bu istatistiklere sahip olmak bir kanat oyuncusu için kolay değil. Yani bir Brezilyalı olsaydı muhtemelen şu anda çok daha farklı bir ilgi görüyordu hem taraftardan hem takım içerisinde. Ha, Kerem istediğimiz performansa ulaştı mı? Ulaşamadı. Yani geçen sene ama Fenerbahçe de çok inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Bir türlü o ivmeyi yukarıya doğru götüremedi. O nedenle ben burada Kerem'in bu sezon yine daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ama Kerem'in duygusal olarak kolay yıpranabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden sanki başta Aziz Yıldırım, sonra teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'in üçlü biraz daha farklı yaklaşması gerektiğini düşünüyorum ben Kerem Aktürkoğlu'na. Çünkü dediğim gibi yani psikolojik olarak daha kolay etkilenmeye ve yıpranmaya açık gibi duruyor. Takım içerisinde, takım dışında biraz daha iyi yönetilirse sahaya çok daha iyi bir performans verebileceğine inanıyorum. Bir de senin de söylediğin gibi yani daha bir böyle stabil bir forvetle çok daha iyi oynayabilen bir oyuncu. Icardi ile yaptıklarını, Pavlidis ile yaptıklarını hepimiz izledik. Yani o yüzden bir de onu da görmek lazım. Ama dediğim gibi birazcık farklı ele alınması gerekir ve o zaman da daha iyi bir performans gösterir diye düşünüyorum.
0: Üst seviyede 4 takım var hocam. Galatasaray, Benfica, Fenerbahçe artı amili takım. 4'ünde de tabelası var. Yani Kerem o yüzden öyle silip atabileceğiniz bir oyuncu değil mesela. Ben İrfan Can'a negatifim. Biraz yaşını dikkate aldım düşüşler ama Kerem bence hala sezon planlamanızın pek hala sağda Greenwood, solda Kerem yapabilirsin. Ha Leao oluyorsa biraz Leao tabii ki Kerem'den daha iyi oyuncu. Ona şey biraz itiraz edecek değilim.
1: Bir son dakikamız daha var. Fenerbahçe'nin Polonya kafilesi belli oldu değerli izleyenler. Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Milan Škriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jadon Osterwold, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Genduzzi, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maç kadro listesi bu şekilde değerli izleyenler sizlere aktarmış olduk. Evet, hazır Rafael Leao demişken Leao'ya da değinmek istiyorum. Dün Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer Milano'ya gitti. Fenerbahçeliler de bir hayli heyecanlı. Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir sizce? Gerçekleşirse nasıl bir

0: Zaten sonrası işte Milan'da en değerli oyuncu kıvamına gelmişti. Bildiğim kadarıyla Milan'daki ücreti 8 milyon euro ve Türkiye için minimum %50 artırıp yani 12 milyon euro beklentisi var. Çok normal. 26-27 yaşında Milan'da oynayan bir oyuncuyu İtalya Serie A'dan Türkiye'ye getirmek istiyorsunuz, o rakamlara çıkmak durumundasınız ama işin bonservis noktasında Milan'ın öyle çok ben 30-40 milyon eurolara, yani Greenwood'dan daha zorlar. Onu söyleyelim. Greenwood'a da işte pazarlıkları 50 milyon eurodan başladı. Sonrasında sanırım kapı açıklaması 38 milyon euro, evet, gibiydi. Lea daha maliyetli olur. Lea ile Greenwood müthiş ikili olur sağ solda. Yani orada iş Vedat Muriç gol yapmasa sadece o sistemi işletmesi bile yeterli olur.
1: Yani katılıyorum Mehmet Özcan'a. Bir de değişik bir oyuncu Lea. Yani sol tarafta Kerem'le değiştirebilirsiniz. Yani forvete koyup Kerem'i de beraber kullanabilirsiniz. Yani ben bu tip oyun çeşitliliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için. Sezonun ilerleyen kısmında elini çok rahatlatacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu arada Dünya Kupası'ndaki performansına da bakarsak yani çok fazla süre almadı ama süre aldığı maçlarda da hep bir bu niye bu kadar bekledi, niye oturdu filan dedik. Orada muhtemelen Ronaldo'nun hegemonyasından dolayı birazcık kolay rotasyon yapamadı Martinez.
0: Hocam fizyolojisi çok iyi. Evet. Bacak boyu diyeceğiz onu.
1: Girer girmez zaten onu anlıyorsun.
0: Atletliği var, gücü var. Yani genelde o kalıptaki oyuncular çok kıvrak da olmaz. Ayakları gayet iyi. Evet. İyi zaten Leo'nun. Yani biraz da Leo'yu özel yapan o.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin Leo'yu alırsa büyük transfer defterini kapatacağını düşünüyorum. Yani ondan sonra belki 23 yaş altına bir stoper, yerli yabancı desteklerle transfer sezonunu devam ettireceğini düşünüyorum ama yani eğer Leo'yu Fenerbahçe alabilirse hem büyük iş yapmış olur hem de bence büyük transfer defterini kapatır bu sezon.
0: Katılıyorum hocam.
2: Ya o beklenen elit sıçramayı yapamadı sadece Leo. Bir dönem Vinicius Junior'larla falan kıyaslandı.
0: Batuhan ama tekrar söyleyeyim ben yani inan Beşiktaş ismi geçiyor diye söyleyeyim. Ben Muhammed Salah dışında onun öncesine gitti mi Robben Ribery'i hatırlıyorum. Yani kenar forvet görevi olacak sende 8-9 sezon hep isim yani. O bölgelerde düşüş iniş çıkış çok oluyor. Yani çok büyük City bile düşünelim hani Grealish ne hale geldi? En son evet. Everton'daydı mesela. Yani
1: işte, ben çok da büyük bir Grealish hayranıyım işte, Mehmet hocam.
2: 110 milyon pound ödendi ona da.
1: Evet.
0: Ya işte Sane'ler.
1: Ben hala kabullenemiyorum ya onun yollanmasını, milli takımda olmamasını. Yani bence İngiltere milli takımında bile alternatifi yok. O yaratıcılıkta bir oyuncu yok. Yani.
0: Ya ben biraz işte o noktada Leo, işte Rashford, Saka biraz daha o profiller bence hani günümüz futboluna uyuyor. Geçen sene çok Asensio'ya bağımlıydı Fenerbahçe. Asensio evet. Tekrar söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin Nisan ayını, Mayıs ayını görmesini sağladı. Lea öyle bir oyuncu ki Lea Greenwood'la sizin Asensio'ya da yani bazı maçlar 3-8'le de oynayabilirsiniz. Çünkü orta saha rotasyonu Kante, Gündoğan,
2: evet.
0: İsmail Fred ama tekrar söylüyorum tabii Batuhan artı 10+4 planlaması nasıl olacak çok merak ediyorum yani. Lea o da gelirse yani işte Semedo'ya da belki yer kalmayacak. Ederson'a kalmayacak.
1: Fred'e kalmayacak büyük ihtimalle ki.
0: Fred'e bence zaten Kante geldiği için Fred'e kalmıyor otomatik olarak.
2: Atletico Mineiro konuşuluyor Fred için.
1: Ama İsmail Kartal ilk maçtan sonra biliyorsun bizimle olacak dedi. Yani orada ilginç gelişmeler olacak gibi geliyor bana da.
2: Yani çok ciddi bir kadro planlamasına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tabii şimdi konuşuyoruz gelenleri de.
0: Gidenleri konuşmalıyız.
2: Gidenleri konuşmamız lazım. Ligin başlamasına 15-16 gün kaldı. 4 Eylül'de transfer sezonu sonuna erecek. Ya çünkü henüz hala Fenerbahçe'den ayrılan bir yabancı oyuncu yok.
0: İşin hızlıca şöyle söyleyeyim bir kere. Yeni stoperiniz Ake, Skriniar, bunlara dokunamazsınız. Gündoğan'a dokunamazsınız. Asensio'ya dokunamazsınız.
1: 4 oldu.
0: 2 tane yeni transferiniz var. Greenwood'la Vedat Muriç. Ona Leao'yu ekle 7.
1: 7.
0: Talişka'dan belki çıkacaksın. Yani diğer 3 her oyuncu olabilir hocam. Semedo'ya teklif varsa Semedo'dan çıkabilirsin. O da bir risk. Yani ben sağ bekte diğerli oyuncular da idare edebilirim diyebilirsin. Orada Fenerbahçe'yi ciddi sıkıntılı bir süreç bekliyor, onu da söyleyelim. O da tabii yıllardır yanlış transfer planlamasının özeti. Yani Fenerbahçe'nin 4 sezon Ali Koç dönemi, son sezon Saadettin Saran'la bitti. Galatasaray'a şampiyonluk kaptırması problemli. Çünkü Galatasaray'ın iyi kadrosu vardı ama burada problem Fenerbahçe çok para harcayarak ikinci olması bence biraz problem oldu. Orada çok kemer sıkarak ikinci olmadı yani. Hep yabancı oyuncu anlamında da kadrosunu çok genişletti. Bu kural da 10+4 olacağı bir sene önceden belliyken o noktada hani ben İsmail Kartal'ın son maçın ardından yaptığı 12+2

0: beklentisini çok gerçeğe dönüşeceğine ihtimal vermiyorum.
1: Fred'le ilgili bir yorum alayım. Fred gider mi kalır mı? İsmail Kartal'ın çok sevdiği oyunculardan biri.
0: Bence gitmesi gerek. Bu kadar yabancı sirkülasyonu olan bir yerde kuraldan dolayı. İşin diğer boyutunda da zaten hani performans olarak da baktığımızda her geçen sezon düzenli bir iniş eğrisi görüyoruz Fred'le. İlk sezon çok özeldi ama ilk sezon hem United'dan gelmişti hem yaş olarak şu andan 3 yaş daha gençti.
1: Evet.
0: Artık hani yaş aldığında da dikkat almamız gerek.
1: Kimi futbol severler de Kante'nin ciddi maliyeti sebebiyle de Kante'den çıkılmasını düşünüyor. Böyle bir kesim
0: var. Ama Kante hala bence Fred'den daha iyi aralarında yaş farkı olsa.
1: Bu sezon Kante devamlılık sağlarsa tabii Fenerbahçe'ye çok...
0: Ederson için söylediklerimizi Kante için de tekrar edebiliriz. Yani o maliyetleri Fenerbahçe'den başkası üstlenmiyor. Oyuncu da sonuçta az buz kariyer değil, artı bir Beşiktaş maçı çok iyi oynamış. Yani Kante'de kendisini verirse Fred'den daha çok katkı verir bence.
1: Peki birazdan araya gideceğiz. Kısa bir süremiz kaldı. Maç için tekrar sizlerden kısa bir yorum alayım, ardından araya gidelim.
0: Ben Kadıköy'deki maçtan daha rahat bir maç öngörüyorum Fenerbahçe adına. Çok sürpriz olacağını düşünmüyorum.
1: Hocam?
2: Ben biraz zorlanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Gornik Zabce'nin yine çok açılacağını düşünmüyorum. O yüzden burada duran toplar çok önemli. Bir de dediğim gibi şu Lothar Dont'la ilgili bizim yaptığımız analizlere biraz baksınlar. Hakikaten farkındalığının yüksek olması lazım. Bu tip genç hakemlerle oynamayı bazen bilemiyoruz biz. Dikkat etmek lazım.
1: Peki, evet, dediğimiz gibi.
2: Bol şans dileyelim tabii.
1: Bol şans dileyelim, evet. Tabii. Fenerbahçe'nin de elemesi halinde Gornik Zabce'yi Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turda Sturm Graz'la muhtemelen eşleşecek. Dileyelim Fenerbahçe turu geçer. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimizi birden görürüz. Temennimiz bu yönde. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara rica edeceğiz sizlerden. Yine devam edeceğiz programımıza. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
4: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet

0: halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
8: Aspor'un fenomen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz.
7: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
9: Sürpriz bir isim.
10: Sözleşme imzalayacak.
7: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
11: Bir transfer gelişmemiz var.
9: Özel bir yetenek.
11: 30 gol katkısı yapabilir.
7: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
9: Ciddi anlamda. Verimli olabilir.
11: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
10: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
7: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Değerli izleyenler, spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz artık. Galatasaray'la devam edeceğiz yayınımıza. Burçin Keskin ve Mehmet Özcan'la birlikte. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor sevgili izleyenler. Avusturya kampında dün de Galatasaray Venezia ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Dilerseniz özet görüntülerini ekranlarınıza taşıyalım, ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
6: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortayı. Osimhen yükseldi, bir kafa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şallay'ı kaleye baktı. Şallay, Stankovic uzaklardan deniyor. Roland Şallay, Stankovic.

0: Bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor.
1: Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus. Yaptı ortayı Yunus. Osimhen kafa vuruşu Stankovic. Yine Stankovic. Bayrak da havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış. Filip Stankovic ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic. Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Yine Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboa tek toplar. Yeboa. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa topağlara gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboa'nın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
2: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
1: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji eksik yakalandık. Marco Farji sağ kanada Yeboa. Yeboa, Yeboa ceza sahası. John Yeboa, Yeboa Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboa golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
2: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
1: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi. Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
2: kesinlikle
1: önemli.
2: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
1: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bile indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboa. Yeboa. Panada geldi desteğe. Yeboa. Yeboa çekti. Yeboa. Yeboa şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
3: Evet, maçın özet görüntülerini izledik. Maçı tekrar hatırlamış olduk. Galatasaray şu ana kadar iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. İlk maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu ve son maçta ise az önce ekranlarınıza gelen Venezia karşılaşması. Galatasaray bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Sevgili Mehmet Özcan'a sözü bırakacağım. Şu ana kadar Galatasaray'ın açıkladığı tek resmi transfer Ugo Çukwu. Galatasaray taraftarı transfer bekliyor. İki hazırlık maçı toplam 5 gol gördü kalesinde Galatasaray. Henüz gol üretemedi. Neler söyleyeceksin?
4: Şimdi Galatasaray konuşacağız ama ben izleyicilere izninle

0: Galatasaray'dan önceki iki şampiyon takımı da hatırlatacağım. 2021 Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ı, 2022 Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u. Galatasaray'a şöyle bağlayacağım. 2021 Sergen Hoca ile şampiyon olan Beşiktaş son 2 ay üst üste anormal puan kayıplarıyla zirveyi Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye ortak gitmiş. Hatta Fenerbahçe Sivas'a kaybetti. Galatasaray Denizli'de kaçırdı penaltıyla avarajı düzeltememişti. Yani o takım aslında Sergen Hoca ile şampiyon olurken bir sonraki sezon için olumsuz sinyalleri bence fazlasıyla veriyordu ve nitekim Beşiktaş 2021'de şampiyon olduktan sonra dağıldı diyebiliriz. Yani hep Beşiktaş'ta çok şahit olamadığımız sezona sonbahar, hatta hani Ocak olmadan direkt olarak sezon ortasında havlu atmalar, başkan değişimleri, hoca değişimleri, kadro değişimleri. Trabzonspor'u da hatırlayalım. Abdullah Avcı ile farkı çok açtı ama sonrasında İsmail Kartal, Fenerbahçe biraz daha lig devam etse belki de yakalayacaktı. Sonrasında Trabzonspor 2-3 sezonu gayet kayıp geçirdi ki Fatih Tekke şimdi 1,5 senelik süreçte Trabzonspor'u toparlamış oldu. Galatasaray'a nasıl bağlıyorum? Galatasaray'ın bence ilk 3 şampiyonundan farklı son şampiyonluğu. İlk 3 şampiyonlukta net bir futbol vardı. Birçok oyuncunun iyi performansı vardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray Ligi 2-3 kez Fenerbahçe'ye ikram etti diyebiliriz yani. Çok ben hatırlamıyorum. Anormal yenilen son dakika golleriyle Fenerbahçe, yani o golleri de hatırlatayım. Bir tanesini İrfan Can topu elinden kaçırdı. Başkan değişti Ali Koç'tan.
1: Allah yardımcısı var, evet.
0: 95'te Asensio'yla golü attın. %100 golü yedin. Yani Rize Spor maçı son atak. Top şişirildi. Ederson topu içeri aldı desek yeridir. Artı yani Talişka önce İzmir'de bir Mourinho hocaydı hatta o dönem. Göztepe bir penaltı kaçırdı. Sonrasında ligin final derbisi 0-0 iken penaltı kaçırdı. Yani sinyaller verdi. Hatta her şeyi de geçtim. Rotasyon yaparak geldi Antalya Spor. Galatasaray maçına son hafta kazanır kümede kalırım diye kazandı kalamadı son maç sonuçlarına ama o Antalya Spor'u Galatasaray can çekişe mağlup etti ki iç sahada ne kadar dominant bir oyun oynadığını görüyorduk. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi yıprattı hem eldeki mevcut kadroda Abdülkerim'i, Torreira'sı, Lemina'sı bir yere kadar taşıyabildi. Evet, hala baktığımız zaman ligin en iyi kalecisi Uğurcan Galatasaray'da. Ligin en iyi santraforu Osimhen Galatasaray'da ama artık her mevkide en iyi oyuncusu yok. Örnek bir Greenwood yok Galatasaray'da, bir Orkun yok. Yani rakipleri de güçlenmeye başladı. O makas o farkı bence kapatmaya başladı. Trabzonspor nispeten oyuncu satışı yapıyor ama o sattığı paraları yine harcayıp Aral'a, Saviola'ya, Cabral'a yatırımlar yapıyor. Galatasaray kadrosunu değiştirmedi. İş sadece transfer, ben bu noktada ısrarcıyım. Sadece transfer değil. Örnek dün Cankat 3 gol yedi, 8 kurtarışı var. Artık Günay yerine yeni yedek kalecimiz Cankat olacak. Kaan Ayhan olmuyor. Yani milli takımda da evet son dakika gol attı Birleşik Devletleri. Galatasaray'ın Antalya maçında şampiyon golünü attı ama olmuyor artık. 2 senedir görüyoruz düşüş eğrisini. İlkay olmadı Galatasaray'da Okan Hoca'nın sisteminde. Çok net söyleyeyim yani. Biraz belki kestirip atıyor gibi olacağız ama o değişimleri de yapamadınız. Lemina ile kontrat uzatıyorsunuz. Lemina yok hazırlık maçında. Zaten oyuncu yani madem uzatacaktınız çok önceden o işi bitirecektiniz. Icardi sürecini çok uzattınız. Yani işin transferlerde geç kaldığınız gibi takım için yapmanız gereken o operasyonlarda da bence hamle yapamadınız. Bu kadronun değişmesi gerek bir kere. Misyonunun tamam o heyecanını kaybettiğini görüyoruz. Bence oyun tıkandı ve bu sezona ben tekrar söyleyeyim yani. Ne olabilir? Tıpkı 5-0 Beşiktaş'a kaybedilen Süper Kupa üstüne Galatasaray Young Boys'a elendi. Bu arada Young Boys'a elenebilirsiniz. Beşiktaş'ta geçen sezon Lozan'a elendi İsviçre takımına. Galatasaray Young Boys'a 180 dakikanın 160 dakikası Young Boys üstünlüğüyle elendi. Bir 20 dakika Batshuayi ile 2 gol atıp tur ümidini İstanbul'a taşımıştı. Sonrası rövanş hatırlayın. Muslera golden sonra rakibe tekme attı. Yani futbol olarak zaten bir iflas noktasına gelmişti. Orada ne yaptı Galatasaray? O dönem için transfer rekoruydu. Gabriel Sara'ya 20 milyon euro vermeyi göze aldı. Şimdi 20 milyon euroyu çok kolay telaffuz ediyoruz ama o dönem için iyi paraydı. Kerem Demirbay'dan, Oliveira'dan daha iyi orta saydı Sara. Yine Jakobs, atlet bir sol bek aldınız. Üstüne Osimhen piyangosu vurdu size. Yani Osimhen orada sizi ayakta tuttu. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu dediklerimi de şöyle yanılabilirim. alacağınız 10 numara çok ekstra çıkar. Artı 4 kontenjanın uygun mükemmel bir yedek forvet yakalarsınız. Osimhen'in sakatlandığı maçlar o sizi yine taşıyabilir ama bu sefer ben biraz Galatasaray'ın şansını düşük görüyorum. Yani futbol şansı biraz fazla Galatasaray'a yardım etmeli. 4 sezon başarılı oldunuz ama işte Abdülkerim başta, Torreira başta. Bu oyuncular bir yere kadar artık, yani bu oyuncuları ikame etmeniz gerek. Şimdi mevcut kadroyu görüyorum. Muhakkak iyi bir sol stoper almalısınız. Leslie Koçuk'uyla bence bitmemeli işin orta saha kısmı. Yine orta saha merkezine bir takviye yapmalısınız. Çok iyi bir 10 numara almalısınız ki Sané'yi işin içine katmalı. Yani Sané de bu sezon yeni transfer etkisi vermeli. Üstüne Osimhen'i yedeklemelisiniz. Bir de Barış Alper'in bir yedeği de olmalı. Çünkü hani demin saydığım Abdülkerim ve Torreira kadar katı konuşmuyorum. Çünkü Barış 2000 doğumlu. Hala fizik olarak belli bir kapasiteyi kaldırır ama o çeşitliliği sağlamanız gerek. Bu sefer kolay değil işi Galatasaray'ın. Bu hazırlık maçları da bence sinyali veriyor. Taraftar da uyandı. Yani iş yangın yapmak için o tepkilerin gösterildiğini düşünmüyorum. 2015'te de bu kadro buna benzer sinyalleri verdi. Yani yoksa Selçuk, İnan, Burak Yılmaz, Podolski kötü oyuncu muydu veya Muslera, ama o kadronun değişmesi gerekti. Yani 2011'de kurulan o takım 2015'e kadar 4 sezon 3 şampiyonluk. Yine benzer tabelayı vermişti zaten etki olarak. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmuştu. Real Madrid'e kök söktürerek elenmişti. Juventus'u elemişti vesaire. Ben Galatasaray'da süreci benzer yorumluyorum yani. Herkes bu dersi almalı. Okan Hoca sürekli yönetime kalkan olma görevinde yaptığı açıklamalarla, ama işte yöneticilerin bu anlamda zaten bazı şeyler tesadüf değil. Ünal Asya'da tek adaylı seçimle ekibini yenilemiş ama Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst'ü aramıştı. Dursun Özbey'in de Erden Timur aradığını düşünüyordum. Üstüne son seçim. Tek adaylı bir seçim. Yani orada rakip çıkmaması, o zinde olması gerekti hem yönetimin hem mevcut başkanın. Keza teknik heyetinde futbol artık çok değişti. Yenilemeniz gerek bazı noktalarda. Yenilenmeniz gerek. Nihayetinde yani şu an Galatasaray'da süreci iyi görmüyorum. İş sadece transferle de bitecek gibi gözükmüyor. Tekrar söylüyorum, benim yanılmam için başka bir Osimhen hikayesi çıkmalı. Yani alacağınız 10 numara çok ekstra iş yapacak. Sané'yi de size yeni transfer yapacak. Kadronun bence çok değişmesi gerekti yani. Tekrar söylüyorum, hani ben şey de değilim, hani bu lütfen yanlış anlaşılmasın, transfer operasyon yapabilirdiniz. Tekrar söylüyorum, Lemina'yı uzatmayabilirdiniz. Icardi ile şampiyonluk günü vedalaşabilirdiniz artık yani. O sözleşmenin zaten önerilmesi başlı başına abesle iştigal diyebilirim. Kaan Ayhan, Günay Güvenç gibi takımda bence misyonu doldurmuş oyuncular var. İlkay gibi o kimya tutmayabilir. Büyük kariyer ama tekrar söylüyorum yani City zaten tüketiyor oyuncuları. Bu sırf İlkay gibi düşünmeyin. Bugün Gabriel Jesus bile Arsenal'de ne yapıyor kimsenin aklında yoktur yani. İşte De Bruyne bir anda tanınmaz hale geldi. Bir sene Napoli üstüne Belçika milli takımı. İyi görmüyorum Galatasaray'ı. Bir Galatasaraylı olarak da umarım ben yanılırım ama bu sefer çok yanılacağımı düşünmüyorum yani. Gidişat hem yönetim nezdinde, hem hoca nezdinde, hem de oyuncu grubunda. Bu arada biraz da soruyorum takımdaki havayı. Öyle çok bıkkınlık doymuşum, bu kaçınılmaz. Geçen sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak tekrar o rüzgarı arkasına almıştı. Bakalım bu sefer çok iyi başlamalı. Fikstürünü inceliyorum Galatasaray'ın. Hadi ilk iki hafta Çorum, Erzurum, kapalı kuturu, alt ligden gelen rakipler, ama sonrasında Başakşehir, Göztepe, Kocaeli, Trabzon diye biliyorum o evet, milli araya kadar. Üstüne bir tane de Şampiyon Ligi maçı oynayacaksın. Yani geçen sene tekrar söylüyorum, o 5-1'lik Frankfurt yenilgisini Liverpool zaferi 1-0'lık galibiyet unutturup tekrar seni havaya sokmuştu ve nispeten mevcut kadron ligi götürebiliyordu. Ama bu sefer götürür mü? Tekrar söylüyorum, geçen sezonun sonu sinyaller verildi. Ve hocam yani belki lafı uzattım, kusura bakmayın. Gerçekleşmemiş bir senaryo üzerine örnek vereceğim ama Galatasaray'ın 102 puanlı sezonunda bir oyun gücü vardı. Fenerbahçe'ye kaybetse de gitti Konya deplasmanı 63. dakikada 3-0 yaptı. Ki Konya küme düşüyordu diğer maç sonuçlarına göre. Ankara gücü kaybetti, için kümede kaldı. Oldu şampiyon. Ben benzer hikayeyi geçen sezonda Galatasaray yapamazdı diyorum yani. Zaten Samsun'da 1-0 öne geçtiği maçı 4-1 kaybetti. Antalya Spor maçı muhtemelen Aslantepe'de oynandığı için 2-1'den 4-2'ye çevirdi. sinyalleri bence çok alması gerektiği Galatasaray'ın, ne yazık ki o dersleri aldığını düşünüyorum.

0: Bilmiyorum, hazırlık kampında da bunu görüyoruz bence maçlarda.
1: Hocam siz neler eklersiniz?
2: Şimdi Batuhan, Mehmet Özcan tabii çok önemli noktalara değindi. Haklılık payı da var. Ama ben biraz fazla karamsar gördüm. Ya ben açıkçası bu kadar karamsar değilim. Öncelikle şuradan başlayayım. Young Boys'a Galatasaray'ın elenmesini ben hala kabullenemiyorum. Neden kabullenemiyorum? Şimdi ilk maçta bu hep burada anlatıyoruz ya hakemleri biz.
1: Evet.
2: Şimdi o maçın hakemi de Alman Daniel Siebert'ti. Ve şimdi hep söylüyorum oyuncu hakem iletişimi çok önemli diye. Alman hakem Roberto Rossetti'nin daha önce hakem koçluğunu yapmış olduğu hakem. Almanya'nın en üst düzey hakemlerinden bir tanesi. Ne oldu maçtan önce? Okan Buruk açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Young Boys İsviçre'nin Alman kantonundan Almanya'dan bir hakem atanmasını doğru bulmuyorum dedi. Yani negatif söylemler ve aslında negatif gidişat başlamış oldu. Onun yerine çok daha farklı bir yaklaşım olabilirdi. Daha sonra ne oldu? Maça Muslera çok kötü başladı. Hatta ilk devre sonunda oyundan çıktı, hatırlarsın Mehmet Özcan. Şimdi Muslera'nın da Daniel Siebert ile ilgili kötü bir geçmişi var. Niye? Dünya Kupası'nda Gana Uruguay ile oynadı. O maçta Uruguay elendi. Sonra hatta Cavani VAR monitörünü tekmeledi. Muslera maçtan sonra hakeme yaptığı hareketlerden dolayı ceza aldı. Yani şimdi bak ne oldu? Daniel Siebert sanki Galatasaray karşıtı, bu maçta sıkıntı olabilecek bir durumla karşı karşıyaymış gibi bir ortam yaratıldı. Şimdi ben ne yaptım o günlerde? Gana Uruguay maçını tekrardan seyrettim. Daniel Siebert'in yönettiği. Bak Daniel Siebert o maçta maçın 30. dakikasında Gana'nın Uruguay'ın kaptanını oyundan atabilir. Bir pozisyon var. Gana'nın bir oyuncusuna basıyor. Atmıyor. Uruguay'ın iki tane penaltı beklediği pozisyon var. Gri pozisyonlar, penaltı vermemesi doğru. Demem o ki siz Muslera ile bunu çözebilseydiniz. O zaman mesela maçtan önce Muslera deseydi ki Daniel Siebert'e, hocam sen haklıymışsın. Uruguay Gana maçı geride kaldı. Ben pozisyonlara baktım. Haklıymışsın. Özür dilerim. Önümüze bakalım deseydi, bak o kadar iddialıyım, Galatasaray Young Boys'u elerdi. Hem hocayı rahatlatacaktı hem kendini rahatlatacaktı. Şimdi Young Boys maçını geçelim. Şimdi Galatasaray hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alıyor. Normal çünkü iyi takımlarla oynuyor. Yani Serie C takımlarıyla oynamıyor. Yani Serie A takımlarıyla oynuyor. Ve bu tip maçlarda özellikle çok antrenman yaptığınızda takımın üzerindeki bu durgunluk da bana normal geliyor. Ben burada sadece olumlu taraflara daha fazla odaklanma taraflarıyım.
3: Ben sonuçlara hiç takılmıyorum hocam.
2: Evet,
3: ama tabii şu da var. 3-0 kaybettiğim maçta sahanın yıldızı kalecin olmayacak. 8 tane kurtarışı var.
2: Ha, işte mesela bence o, sen de söyledin zaten, çok önemli bir gelişme. Galatasaray'da artık Uğurcan'ın arkasında Cankat olmalının altını çizen bir gelişme oldu. Mesela bu bence çok olumlu bir gelişme. Galatasaray hareketli miydi? Değildi. O geçiş hücumlarını yedi mi? Yedi. Ama ben dediğim gibi bunların normal olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray yönetiminin özellikle 4 sene şampiyon olmuş bir takım var elinde ve bundan sonra zaten bir yol ayrımı var. Bir yolda çok fazla oyuncu değişimi yapıp yeni transferlerle takımı hakikaten çok fazla değiştirmek. Diğer yolda benim A planım zaten çok iyi. Nedir o A planı? Osimhen, sağda Sané, solda Barış Alper Yılmaz. Bir 10 numara soru işareti. Lemina Torreira, Jakobs, Salahi, patron Davinson Sanchez, Abdülkerim ve arkada Uğurcan. Bu çok iyi bir A planı. Ama tabii desteklenebilirse çok daha iyi olabilecek bir A planı. Şimdi yönetim dedi ki ben bu A planına çok güveniyorum. Bunu destekleyerekten devam edeceğim. Okey. Şimdi bir kere yaratıcı orta saha olmazsa olmazı o aslında Galatasaray. Yani Can Uzun transferinin şimdiye kadar bitmesi çok daha iyi olurdu. En azından bir bak, Türkiye'de bunları yönetmek kolay değil. Rasyonel bakan insan sayısı çok az. Yani her ne kadar bu yol doğru da olsa daha iyi bir iletişimde bence daha iyi yönetilmeli bu. Yani Can Uzun olacaksa zaten herhangi bir oyuncunun gitmesine gelmesine gerek yok. Ve dediğim gibi tam oturuyor aslında. Hem Barış Alper Yılmaz'ı yedekleyebiliyorsunuz hem de yaratıcı orta saha olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında Ben yine

0: Galatasaray'ın çok büyük bir transfer yapacağına inanıyorum. Özellikle yaratıcı orta saha mevki için. Sonra da tabii Barış Alper Yılmaz'ı yedeklemen gerekiyor. Abdülkerim'i yedeklemen gerekiyor. Yani bu maçta yaptırdığı penaltıyı ben hakikaten hiç yakıştıramadım kendisine. Sonra mental olarak da mesela Barış Alper Yılmaz'ın kavga çıkartmasını da çok anlamsız buldum. Yani bu tip maçlarda yani Venezia Galatasaray'la oynamaktan çok mutlu. O yüzden aslında onlara böyle birazcık yani tam terse döndü iş. Eskiden Türk takımları bir İtalyan takımlarıyla hazırlık maçı yaptığı zaman daha mutlu olurlardı. Şu anda Venezia çok mutlu Galatasaray'la hazırlık maçı yaptığı için.
1: Tabii kaleci penaltıyı kurtardıktan sonra çok sevindi.
0: Evet.
1: Penaltı değildi bu arada yani biraz Barış orada.
0: Yok ya verilebilir çünkü orada topla oynamıyorsunuz. Defans oyuncusunun daha dikkatli olması lazım. Yani Abdülkerim'inki de çok netti. Mesela bak Abdülkerim ne yaptı? Penaltı olduktan sonra gitti oyuncuyu kaldırdı. Niye? Çok net penaltı. Ama Barış Alper Yılmaz ki darbe aldıktan sonra oyuncunun formasına sarıldı. Yani ben olsam mesela hakem olarak atardım orada oyuncuyu. Hazırlık maçında bunlara gerek yok. Daha sakin, daha güzel, daha iyi oynamakta fayda var.
1: Hocam yine sesli düşündüm. Kusura bakmayın soracağım. Atardım dediniz. Kırmızıyı görse lig maçında çekmeye o rapora işlenmesi gerek değil mi?
0: Hazırlık rapora işlenmesi lazım. Onlar genelde işlemiyor Mehmet Özcan.
1: Yani çok böyle naoş.
0: Ondan sonra hakeme de saldırırsa filan onlar yansır ama öbür türlü yansımaz. Orada da zaten çok büyük bir sıkıntı olmazdı diye düşünüyorum. Ama önemli olan burada Barış Alper Yılmaz'ın ders alması. Bu mantaliteye gerek yok. Hazırlık maçı. Hiç kimse zaten senden Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığın performansı beklemiyor. Yani mesela ne hoşuma gitti yine? Osimhen her pozisyonun içerisinde zorluyor. Yani o amatör ruh çok hoşuma gidiyor mesela Osimhen'de benim.
1: Kampta da ben sordum bu arada Batuhan Osimhen'i. Genç oyuncularla çok özel ilgileniyormuş. Yine Osimhen o aidiyetini Galatasaray'a gösteriyor.
0: Belli zaten.
1: Performans olarak da Osimhen oynadığı anda rakip kaleye fark gidebiliyorsun. İşin tabii Galatasaray'ı çok anlattım. Bir detay da şu olsun. Burada tabii belki biz medya mensupları da öz eleştirimizi yapacağız. Taraftar da o kadar çok transfer obezi diyorum artık olduk ki yani şu değil Galatasaray tamam. Mantalite olarak şimdi takım ismi hep böyle incitmek istemiyorum. Alayım ben de biraz parlasın satayım değil ama şimdi 4 sezon hep al bir yere kadar. Yani 4 evet. Sezonda bu kadar çok transfere para harcarken tek sattığın oyuncu Sacha Boey olmamalı. Ya da sen dur ben Zaniolo'yu 15 milyon euroya aldım 25'e satarım. Satamıyorsun. Kolay değil o işler. İşte Barış Alper'e geçen sezon Suudi Arabistan'dan çok iyi teklif geldi. Yani o teklifi biz 50 milyon euro istemeyeceksiniz, satmıyoruz diyeceksiniz yani. Yoksa bence Barış Alper 35 milyon euro da iyi teklif. Yani orada bir bakış açınız daha sağlıklı olmalı. Orada biraz iş yokuşa sürüldü 50 milyon euro. Önce çünkü Barış önce kolaylık sağlanacak sözü belli rakamlar üzerine verilir. O rakama yakın bir teklif olunca Barış Alper gitmek istedi. Sonrasında Galatasaray kabul etmedi. Beklentileri iyi ayarlayamıyorsunuz. Osimhen'e 125 milyon euro teklif geliyor. Kabul etmiyoruz. Gelmedi o teklif. O teklif gelse kabul edersiniz bu arada. Yani etmenize gerek. 75'e aldığınız bir oyuncu 125 teklif geliyorsa kabul edeceksiniz. Yani.
0: Hemen burada özel uçak gidiyor olmak
1: yani
0: lazım.
1: Bu taraftar da sizi anlayabilir. 75 aldığın oyuncu 85'e 95'e sat demiyorum. Yani bu stratejin olmamalı. Bazen takımın ekonomisini döndürmeniz gerek. O devir daim yapamadınız. Üstüne ne yaptınız? Anormal maaş artışlarıyla ücret zammı yaptınız oyunculara yani. O dengeyi sağlayamadınız. Yoksa ben hani yabancı oyuncu düşmanlığı yerli oyuncu değil. Maaş dengesi iyi oyuncu iyi para alsın burada. Yani Osimhen'in 21 milyon eurosu kimseye rahatsız etmiyor Galatasaray'da. Zaten müthiş oynuyor. Takımı tek başına taşıyor ama Singo'ya 4.8'i verirseniz işte Lemina ile de sözleşme uzatırken Lemina'nın daha fazla beklentisi olacak. Torreira beklentiye girecek. Bunlar kolay değil süreç olarak. George Gardy'ye çok anahtar teslim ettiniz. Her transferin içine girdi George Gardy. Bu kadar yani menajer isim bu kadar herkes bilmek durumunda mı? Anlatabildim yani. Biraz fazla işi dışı oldu Galatasaray. Süreçleri doğru yönetemedi sağ dışında. Ve artık onun ben sağ içine de etki etmeye başladığını görüyorum yani. Kadro olarak evet hala çok iyi oyuncuları var Galatasaray'ın ama örnek geçen sezon bir periyotta bana sorsan ligden bir altın 11'i yap. 9 tane oyuncu alırdım. 8 numaraya da Orkun'u yazayım. Belki bir oyuncu bulurdum. Artık öyle değil ama şu an altın bir karma yap desem bana Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan Fenerbahçe'den bayağı oyuncu yazarım. Artık tamamen öyle %90, %80 Galatasaray ağırlığı yok kadro.

0: ötesinde.
1: Peki çok kısa şunu da sormak istiyorum yine Galatasaray ile ilgili. Ayrılması beklenen oyuncuları soracağım. Nelson, Yelert, Sara, Singo, bu oyuncuların durumunu çok merak ediyor izleyicilerimiz.
2: Sara konusunda şöyle şüpheliyim. Singo konusunda Galatasaray Singo'ya 30 milyon euro bonservis yatırım yaptı. Birincisi o bonservisi yani 35-40 olarak yakalasanız o takımların hiçbiri Galatasaray'ın Singo'ya verdiği 4.8'i üstlenmek istemez. Sara konusunda bekliyorum bir gelişme. Çünkü hani hem Premier Lig hem Suudi Arabistan. Sara'nın satılma olasılığı var Batuhan. Diğer oyunculara gelirsek Nelson için Galatasaray 5 milyon euro teklif aldı Monza'dan ama onu istemişti. 6-7 milyon eurolara bence satışı gerçekleşecek, artık kiralık değil. Bonservise gidecek. Yelert'e geliyorsak da Yelert o beklenen sıçramayı, gelişimi gösteremedi. İngiltere Alt Ligi'nde de muhtemelen bonservisi zaten teklif gelmez. Galatasaray Yelert'e başka bir lige daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık gönderir. Mevcut durumda da zaten şu an 9+2 Galatasaray'ın yabancı sayısı. Minimum 3. Bence yerli stoper bulamazsa, yabancı stoperi de artı 4 kontenjan uygun alırsa belki Niega'ya da son anda bir takım bulunabilir. Niega en kolay takım bulabilecek oyun. Çünkü ücreti 600-700 bin euro. Yani Niega'nın da zaten bence bu yaşlarda da 18-19-20 bir orta saha oyuncusunun bence düzenli oynaması gerek. Niega içinde yani Okan Hoca'nın da biraz tarzını gördüğümüzde öyle çok toy oyunculardansa olmuş oyuncularda ısrar etmeyi seviyor. Niega'nın da kiralık gitmesi şu aşamada bana daha mantıklı geliyor.
1: Peki dilerseniz Beşiktaş'la devam edelim programımıza. Dün Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle transfer konusunda yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Detaylı şekilde anlattı. Uzun süredir Beşiktaş taraftarı Muhammed Salah'ın durumunu merak ediyor. Şimdi ilk masadan kalktıklarını söyledi Önder Özen. Neler söylemek istersiniz?
2: Muhammed Salah Afrikalı oyuncuları düşündüğümüzde belki de en kariyerlisi, en iyisi desek yeridir. Yani Premier Lig, Guardiola gibi futbolun bir numarasına meydan okuyan isim Klopp olmuş Liverpool'da ve o Liverpool'un yüzü de Muhammed Salah'tı. Liverpool'un çeyresini değiştirdi. Çok köklü bir takım olsa da, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olsa da Premier Ligi Salah sayesinde kazandılar. Hem de iki kere. Üstüne bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi finali var. Birinde Karius inanılmaz hatalar yaptı. Birinde Courtois kalesine de eleşti. Diğerinde zaten Liverpool Tottenham'ı geçip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da ulaştı. Kante'ye benzetiyorum. Böyle bir oyuncu çıkarsa hayır diyemezsiniz ama Beşiktaş'ın ihtiyacım bence hayır. Trossard'ı almasaydınız Salah muhakkak olsun derdim. Ben çok hani Trossard Salah'lı yapı hareketsiz de kalabilir. Bir yerde Salah'ın da artık 34 yaşında olmasını ben şöyle yorumluyorum. 34 değil burada bence problem olan. Liverpool kariyerine biraz da Roma Fiorentina ekle 10-11 sezondur çok üst seviyelerde yıpratıcı sezonları geride bıraktı. Yani ve dikkat edersek burada bendeki soru işareti şu hocam, ama Newcastle olur, ama işte Lazio olur. Bir takımlarla yarışması gerek Salah alması için. Şu an Salah Amerika ve Körfez ülkeleri diyoruz. Evet. Hani ve mali açıdan baktığımızda da evet anormal komisyonlar isteniyor ama hani 12 milyon euro ücret. Türkiye'de 12 milyon euro kazanmaktansa 5 büyüklükte 8 milyon euroya da futbol hayatını çoğu büyük yıldız, büyük oyuncu devam ettirir. Ben de soru işaretleri vardı, onu söyleyeyim gelmeden. Ve hani Trossard'ın da çok özel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Üstüne bence Serni de iyi oyuncu. Yani Serni Trossard'la da bir hücum şablonu, oradaki forvet transferi belirici olacak belki de Beşiktaş'ın lig sıralamasında. Bu arada Salah gelseydi bence forvet de değerlendirilebilirdi. Bu bahsettiğim artık hani yaşa bağımlı fiziksel düşüşe geçecek olmasından Beşiktaş'ın duruş sergilemesi güzel. Önder Özen çok güzel ifade ediyor, çok güzel temsil ediyor camiayı. Onu da özlemişiz, onu da ifade edeyim. Beşiktaş doğrusunu yapıyor. Salah Beşiktaş'ın şartlarını isterse, tekrar söylüyorum, ben Kante transferine benzetiyorum ama bugün herhalde Fenerbahçelileri böyle bir Şubat ayına döndürmüş olsak Kante kalsın derlerdi bence. Evet. O noktaya da gidebilir eğer siz Salah'ın bütün istediği maddi koşulları oyuncuya sunarsanız. O yüzden Beşiktaş'ın istediği koşullarda gerçekleşecekse kimse Salah'a hayır diyemez.
1: Hocam.
3: Şimdi bir futbol sever olarak Salah transferine bakarsam tabii çok sevinirim Beşiktaş Salah'ı alırsa. Yani Premier Lig'de Liverpool efsanesi, Yani Liverpool'da herhalde ondan daha fazla

0: o rakamlara ulaşabilmiş bir futbolcu yok. Ki çok önemli bir takım Liverpool, hepimiz biliyoruz. Ama rasyonel bir futbol yorumcusu olarak konuya bakarsam aslında Mehmet Özcan'a katılıyorum. Yani sizin elinizde Çerni varken Salah'tansa ben önceliğin forvet olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Salah, şimdi bir metafor yapalım. Yani Liverpool'un forveti olsaydı, yani birazcık daha santraforu olsaydı Salah ve bu transfer bu kadar ilerleme kaydetseydi daha mutlu olurdum. Ama dediğim gibi benim elimde Çerni varken ben Salah için bu kadar böyle kırmızı halı serilmesini doğru bulmuyorum. Ancak yine hep söylüyorum bu konu açıldığında, yani Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın gittikten sonra Önder Özen hamlesi sezonun en mantıklı hamlelerinden bir tanesi. Yani seversiniz sevmezsiniz ama çok önemli bir futbol aklı Önder Özen. Daha sonra ne yaptı? Çok iyi sonuç alabilecek bir hocayla anlaştı. Vincenzo Italiano, yani İtalya'daki dokunduğu kulüplerde futbol felsefesini değiştirmiş, takımın performansını ileriye götürmüş bir teknik direktör. Ama büyük takım tecrübesi yok. Yani bu ayrı bir şey. Çalıştığı takımdaki performansları hep yukarıya götüren bir hoca daha önemli, daha farklı bir şekilde ele alınmayı hak ediyordur bence. O yüzden hem Önder Özen, hem Vincenzo Italiano, hem de Serdal Adalı'nın doğru bir üçgen oluşturduğunu ve doğru bir sorumluluk paylaşımıyla ilerlediklerini düşünüyorum ben. Salah konusunda yaptıkları çıkış da bence çok mantıklı. Bence rest dediler. Bu bizim yolumuz. Geliyorsan Salah bu şartlarda, gelmiyorsan da biz bundan fazlasını veremiyoruz. O yüzden artık top sende dediler ve bence Salah ve menajerine topu attılar. Yani Beşiktaş rest dedi. Burada sadece şu benim aklımda var. O da şimdi FC Midtjylland'de çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş. Sanki bu basın toplantısı bu maç bittikten sonra yapılsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü biz mesela maç konuşmak yerine işte Salah geliyor mu kalıyor mu konuşuyoruz. İşte Önder Özen'in performansı nasıldı diyoruz. Bence iyiydi. Çok güzel ifade etti kendini. Beşiktaşlılık vurgularında da iyi tercüman oldu bence. Ama şimdi mesela ben baktığımda FC Midtjylland Beşiktaş maçının hakemi John Brooks. İngiliz hakem. İngiliz hakemler birazcık daha tatlı sert oynatırlar biliyorsun. Midtjylland daha hazır bir takım. Hani tamam kadro olarak Beşiktaş'ta bu ölçü sayamaz ama buradaki maçta bile 10 kişi kalmalarına rağmen 2 tane çok net pozisyonları var. Sıkıntı yaratılabilecek bir mantaliteye sahipler. İngiliz hakemle beraber de mesela buna birazcık daha odaklanmak lazım. Çünkü bazı ne diyeyim dedikodulara göre bu maçın hakemi mesela Hırvat Kulina'ymış ama sakatlıktan kurtulamadığı için böyle bir değişiklik yapılmış. Yani dediğim gibi ben Salah konuşmak yerine Midtjylland maçına bu hafta daha fazla öncelik verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Muhammed Salah konusunda şunu da eklemek istiyorum. Menajer aracılığıyla Süper Lig'de başka takımlara da önerilmiş. Fakat ilgilenen olmamış. Yani Süper Lig takımları dediğimizde de tabii akla Fenerbahçe, Galatasaray geliyor. Dört büyükler geliyor.
0: Yani şimdi Sané yerine Galatasaray'a gelir mi Salah veya Fenerbahçe'de Greenwood var.
2: Yani ben Trabzonspor bu arada arıyor. Sağ açık.
1: Evet.
2: Şimdi o bölgesi boş kaldı Zipov gittikten sonra.
1: Osorio'yu yani, istiyorlardı.
2: Evet Midland'daki. Aral ve Savioğlu sol açık çünkü baktığımızda.
0: Ama Aral o bu tarafta da oynayabiliyor diye biliyorum ben. Yani çok sıkışırsa ya, kullanabilir evet, muhtemelen de.
2: Yani çok hani bilmiyorum. Trabzonspor. Savic var, Onana var, Onaç var hani böyle tecrübeli oyuncu diyebileceğimiz. Biraz da hani Fatih Tekke'nin tarzı olabildiğince genç oyunculara yatırım yapmak. Çok normal Türkiye'de her takımın gündemine sokulması.
0: Ya ama ben Vincenzo Italiano'nun da Salah olmazsa çok üzüleceğini düşünmüyorum ben bu arada. Hani tamam gelirse iyi olur, gelmezse daha iyi olur tarzında ilerliyor bence.
2: Hayır diyemezsiniz hocam, olay bu.
0: Tabii.
1: Peki şurada da değineceğim yine Dušan Vlahović. O da uzun süredir Beşiktaş'ın transfer listesinde olan bir oyuncu ki onunla ilgili de bir açıklamada bulundu Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen. Hocayla iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi, bunu vurguladı. Ama Vlahović 5 büyüklükten bir teklif bekliyor. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermek istiyor. Neler söylersin Mehmet Özcan?
2: Beşiktaş için Lukaku da mesela yazıldı. Benim tercihim direkt Vlahović. Vlahović'in 2000 doğumlu olması. Sakatlıklarla boğuştu. Fiorentina'daki kadar damga vuramadı ama Juventus sezonları bile ortalama 15 gol. Bir kere bu ligin tam şifresi olan kalıplı pivot

0: santrafor tanımına uyuyor. Yetenekli oyuncu bir de. Yugoslav ekolü ne olursa olsun. Yani ben Mitrovic çok isterdim bizim ligde evet. izlemek. Sen Mitrovic'e
1: ben de senelerdir çok
0: Suudi Arabistan'a gitti. Ben Mitrovic'i Sırbistan Türkiye milli maçlarda çok genç yaşında sanırım Anderlecht'te de izlemiştim Galatasaray'a karşı. Galiba o zaman ilk öyle A takımı çıktığı zamanlar olabilir. Vlahovic'i isterim izlemek. Beşiktaş'ın bence Beşiktaş'a yakışır. Tekrar söylüyorum hani Lukaku konuşulduğu için Lukaku'nun da ben yaşa daha doğrusu şöyle yaşa biraz matematik olarak yaklaşıyorum yani ön tarafta Trossard, Serni varsa oraya böyle bir genç ekleme bence daha doğru olur Beşiktaş'ın kadro matematiğinde de Beşiktaş'ın tabi biraz kulübe golcüsü gibi olabilir. Sıkıştığınız maçlarda Oh'la forveti ikileyebilirsiniz ya Oh'u kanatlara da atabilirsiniz. Yani Salah'tan aslında hocamla en fikirim. Forvet transferi biraz sezon hikayesine daha belirleyici olacak Beşiktaş'ın.
2: Peki çok kısa Midtjylland maçı hakkında da yorumlarınızı alayım ardından Trabzonspor'a geçelim.
0: Ben zor maç bekliyorum yani ilk maç çok ölçü olmadı. Rakip 15. dakikada 10 kişi kalınca maçın hakkı Olaytan'ınkiler kaçacak pozisyonlar değildi. 2-0 3-0 ama bir gerçek var. 8 numara hatta Premier Lig'de hatırladım Billing'i frikikle kullanmıştı. İyi pozisyon buldu orada Nübelaç'ı çok iyi kapadı 1-1 de bitebilirdi. Yani uzatma ihtimali olabilir. Kolay bir maç beklemiyor Beşiktaş. Yani Fenerbahçe kadar pozitif mi? Bu arada hani Beşiktaş için de dünyanın sonu olmaz. Şundan dolayı final konferans ligi finali Beşiktaş'ın stadında hocanın iki tane konferans ligi final tecrübesi var.
2: Fiorentina
0: ve Beşiktaş'ın kadro yani konferans liginde yarı finalleri çok ne zorlar. Yani Avrupa ligi biraz daha nispeten zor ama tabii sonuçta yarışmacı takım, büyük takım bunlar. Bu turu geçmesini temenni ediyorum.
2: Hocam?
1: Yani Mehmet Özcan'a katılıyorum ama ben Avrupa Ligi'ni her zaman tercih ederim konferans ligine. Yani Beşiktaş'ın seviyesi bence minimum Avrupa Ligi. Bu sezon Vincenzo Italiano ile beraber orayı da hak ediyorlar. Ama kolay bir maç beklemiyor Beşiktaş'ı. Yani ilk maçta hakikaten çok büyük bir fırsat teptik bence. Genelde bu tip maçlarda ilk maçtaki fırsatları arıyorsunuz. Umarım Beşiktaş aramaz. Daha kolay bir şekilde geçer diyorum ama ben de korkuyorum maçtan birazcık.
2: Peki Trabzonspor'la devam edelim o halde. Trabzonspor'da bu transfer sezonuna damga vuran bir takım. Harika satışlar yaptılar. Kadrolarını güzel takviyeler eklediler. Güzel takviyeler yaptılar. Son olarak da yine Belçika liginden Standard Liège'de forma giyen 18 yaşında genç oyuncu Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı Trabzonspor. Neler söylemek istersiniz?
0: İçin scouting kısmında bir ayrılık yaşansa da birkaç senedir zaten Trabzonspor'un çok doğru isimlere yöneldiğini görüyoruz. Risk de alıyorlar bu arada mesela olay için. Az buz rakam değildi. 4,5-5 milyon euro bir yatırım yaptılar. Sonra misli karşına aldılar. Umarım Vivo satışı da gerçekleşir. Çünkü hani bahsedilen rakamlar 32 milyon euro Fulham. Ve tekrar söylüyorum Trabzonspor para da harcıyor. Yani bir büyük kulüp gibi hareket ediyor. Bu sezon Trabzonspor'un Avrupa'yı garantilemesi çünkü Avrupa Ligi playoff oynayacaklar. Elenirlerse evet. Konferansta olacaklar. Her türlü Avrupa'da olacakları için biraz ben de yani tek kulvar olsaydı Trabzonspor'un şampiyonluk içinde şansını geçen sezona kıyasla daha yüksek görürdüm. Biraz kestiremiyorum o yüzden yani 3 günde bir maç maratonu Beşiktaş'ın Trabzon'un 4 büyüklerin bu sefer 4'ünün de Avrupa macerası olacak gözüken o. Trabzonspor geçen sezon Fatih Tekke'nin başarısını küçümsemek gibi algılanmasın lütfen ama tek kulvarda yarışması da bir anlamda işine geldi. Sonrasında zaten ikinci kulvar olan Türkiye Kupası'nda kazanmasını bildi. Kadroyu genişletiyorlar onu görüyoruz. Birçok yerli yedek alternatif oldu. Şimdi Samet gibi, işte Melih gibi. Melih altyapı kontenjanı hatta Metehan. Üstüne. Metehan'ı ben gençler birinde beğeniyordum. Bakalım yani en azından doğru bir yapılanması var Trabzonspor'un yani. Bugünü kaybetse bile geleceği kazanıyor diyoruz. Zaten geçen sezon kazanmış oldular kupayla.
1: Yani Trabzonspor çok ilginç bir şeyi başarıyor Batuhan bence. Yani Türkiye ile ilgili çok fazla takımın yapamadığını yapıyor. Hem yarışmacı kimliğinden uzaklaşmıyor hem de kadroyu iyi değerlendiriyor. Yani değerini bulmuş oyuncuyu iyi fiyatlara satabiliyor. Yeni oyuncu buluyor ve o oyuncular kolay adapte olabiliyor. Hem sisteme hem şehre. Bu yönden bakarsak Trabzonspor şu anda Süper Lig'in en başarılı takımı. Ben bu sezonda Fatih Tekke ile beraber geçen sezondan daha iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum. değişimler mantıklı. Olayı ve Vivo'yu bu fiyatları görürseniz satmanız, elinize tutmanız

0: kariyerli iyi bir oyuncu. Trabzonspor'da umutluyum.
1: Bu arada Sidney Lopez Cabral da Arjantin'e attığı gol turnuvanın en iyi golü seçildi.
0: Güzel golle.
2: Muhtemelen daha oynamadan değerini arttırdı. Evet. Yani Trabzonspor hiç oynamadan satabilir belki de onu da.
1: Yani Trabzonspor öyle bir kademede yapmış ki transferi o golden önce hemen.
0: Ama benim için en iyi gol şey, yani biraz önemini düşündüğümüzde Enzo Fernandez İngiltere derim hocam. Yani İngiltere finale çıkıyordu çünkü o gol maçı döndürdü.
1: 89'da atmıştı.
0: Tabii. O gol maçı döndürdüğü için.
2: Alvarez'in İsviçre'ye attığı gol de çok acayipti.
0: O güzellik, o da çok iyi.
2: Yani o da hiç beklenmedik anda çıkarttı onu.
1: Peki Muhammed Salah Trabzonspor'la konuşulmaya başlanır mı? O mevkide eksik. Az önce de değindik aslında.
0: Ben daha genç isim bekliyorum. Yani Fatih Tekke mantalitesi. Artı Beşiktaş olmadı, Trabzon olacaksa ciddi mali anlamda yıpratıcı olacak. Trabzonspor o toplara girmeyebilir çünkü doğru yapılanıyor şu an. Ya, o riske girmeyebilir Trabzonspor. Mesela o hakkını Onana'dan yana kullandı ama hep geçici aldı Onana'ya. Onana da Uğurcan sonrası o kaledeki boşluğu doldurdu.
2: Yani bence Trabzonspor Salah ilişkisinin belli bir seviyeye gelme olasılığı bence %0. Batuhan, ve sıfır olmalı diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un masa üstünde koyduğu plan proje Salah'tan çok farklı
1: transfer prensiplerine uymuyor diyebilir miyiz?
2: Uymuyor. Yani bence Fatih Tekke'nin kafasındaki takıma da uymuyor. Salah müthiş bir oyuncu. Ama dediğim gibi Trabzonspor futbol aklı ile çok örtüştüğünü düşünmüyorum.
1: Peki o zaman spor ajansının klasikleşen sonlarından kim bilir yarışmasına gidelim. Bakalım sorular neymiş? Evet, bu yarışmayı sevdiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum.
0: Yok, güzel oluyor. Ya beyin jimnastiği yapıyorum ben. Sessiz.
2: Bazen sorular fazla zorluyor. Onun için de seviyorum ben.
1: En son galibiyetiniz ne zamandı?
0: Bayağı oldu benim.
2: Aralarda. Ben galip geliyorum genelde dermişim.
1: Peki o zaman dilerseniz ilk soru ekranlara gelsin. Galatasaray'ın gündemindeki Brahim Diaz nerede doğdu? Enteresan bir soru.
2: Enteresan bir soru. Evet.
0: İspanya milli takımını seçebilirdi. Oradan yola çıkarak acaba, ama Fas'ı seçmesinin de bir nedeni olmalı. Fas'ta da olsun. Güzel soru.
2: Bence de güzel.
0: İki çift pasaport var çünkü. İspanya milli takımını da seçebilirdi bu arada. Ya galiba ailesi direkt şey den dolayı. Oo, Malaga, Casablanca, Granada, Rabat. Hakikaten güzel soru.
2: Evet, güzel soru.
0: Yo şey, yani şeyi biliyorum. Hem İspanya pasaportu da var. Eminim ondan da. Şu oyuncuyu inceledim Galatasaray'a şey konuşurken. Hadi ben İspanya doğumlu diyeyim ya. Malaga ya da Granada.
2: Hadi ben de Casablanca diyeyim.
0: Granada'yı aldım.
1: Peki o zaman
2: Casablanca, ben de
1: Mehmet Özcan Granada dedi. Burçin Keskin Casablanca'da, evet. Stabil misiniz hocam?
2: Ne yapalım, hani çok salladık yani.
0: Rabat alın hocam ya, başka şehrin parası.
1: Peki o zaman dilerseniz cevabı alalım bakalım. Brahim Diaz nerede doğmuş? Malaga'da doğmuş.
0: İspanya'da doğmuş değil mi? Tabii Fas'ı seçmesi biraz değil mi? Babasından dolayı olabilir. Aileden.
1: Peki bir diğer sorumuza geçiş yapıyoruz.
0: Bu arada Malaga'ya da gittim. Çok güzel şey.
1: Güzel bir yer.
0: Malaga o zamanlar Şampiyon Ligi'nde oynuyordu. Yani oyuncuların neden Malaga'yı tercih ettiğini anlamıştım böyle. İspanya'nın İzmir'i gibi güzel yaşaması. Keyifli bir sahil.
2: Malaga'ya hiç gitmedim. Sevilla'yı çok hoşuma gitmişti.
1: Evet, sıradaki sorumuzu alalım. Benfica'nın 22 yaşındaki forveti Franjo Ivanović aşağıdaki takımlardan hangisinde oynamamıştır? Augsburg, Rapid Wien, Rijeka, Union.
0: Almanya'da iki takımda oynamasın ya, bir tane takımda oynasın.
1: Franjo Ivanović.
0: Augsburg'la Union. Augsburg diyeceğim.
1: Mehmet Özcan Augsburg dedi.
2: Sorular çok sağlam yalnız bugün. Yani.
0: Zor soru.
1: Zorlayıcı sorular.
2: Rapid Wien diyeyim hadi.

0: ben de.
1: Bu arada Union Saint-Gilloas olduğunu da hatırlatayım.
2: Aa, Union Berlin'e gitti benim aklım.
1: Belçika ekiplerinden Union Saint-Gilloas değişikti.
2: Union Saint-Gilloas da galiba oynamış olabilir. O böyle çok oyuncu tercih ediyor onlar, yetiştiriyorlar. Yine Augsburg, Rijeka.
3: Ya Augsburg ya Rapid Wien'si.
2: Hadi Augsburg, değiştirmiyorum.
1: Evet, Özcan Augsburg.
3: Ben de Rapid Wien diyeyim.
1: Rapid Wien, peki. Dilerseniz cevabı alalım, bakalım Franja Ivanović hangisinde oynamadı, hangi takımda oynamadı, cevap gelsin. Rapid Wien.
2: Hocam tebrik ediyorum.
3: Tutturdum.
1: Burçin Keskin doğru biliyor. Son soru.
2: Zor sorular ama ya.
1: Evet, sorular gerçekten zor. Salzburg 2025 yazında Amar Dedic'i Marsilya'dan geri döndürmek için ne kadar bonservis ödemiştir? Bedelsiz şekilde yapmıştır. 100 bin euro, 1,5 milyon euro, 12 milyon euro.
2: Oyuncu galiba sağ bekti. Galatasaray ismi geçmişti, öyle kalmış aklıma Dedic. Sağ bek diyebiliyorum. Ama hani fiyatı konusunda fikrim yok.
1: Şu anda Fenerbahçe'nin de gündeminde kendisi.
2: Sağbek değil mi?
1: Ayrılığı.
2: Değil mi? Evet, sağbek. Doğru. Galatasaray'a o dönemler çok sağbek sirkülasyonu vardı Galatasaray'da. Marsilya'dan genç diye biliyorum hocam. Benim öyle kalmış aklımda. Yani o dueler falan Galatasaray'a ismi geçiyordu. O ara konuşulan bir oyuncuydu. 12 milyon euro olmaz ya.
3: Olmaz.
2: Onlar daha böyle mantıklı sözleşmeler yaparlar. 1,5 milyon euro, 100 bin euro. Bence 1,5 milyon euro.
1: Bu arada 23 yaşında. Onu da
2: tabii
1: söyleyeyim.
2: Tabii genç. 1,5 milyon euro.
1: 1,5 milyon euro mu diyorsunuz?
2: Tabii geri döndürmüş çünkü. Ama bir dakika. Ha, bonser 1,5 diyorum ben.
1: 1,5 diyor.
3: Ben 100 bin euro diyorum.
1: Mehmet Özcan. 100 bin euro.
3: Ya vermez Salzburg'da öyle çok fazla. Hadi dönsün falan diye böyle ufak bir ateşleyeyim demiştir.
1: Bedelsiz de katmamıştır.
3: Bedelsiz de kat. Çünkü orada da çünkü geri döndürmek için diyor. Geri döndürmek içinse bir bedelsiz de değildir. Ama 1,5 milyon euro da değildir. 100 bin euro bu soruya yakışan cevaptır diye düşünüyorum.
1: Son kararınız. Peki o zaman cevabı alalım. Evet. 100 bin euro.
2: Hocam tebrikler. Hiç istemezdim 100 bin euro.
1: 2-0.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir şık söyleme desen 100 bin euro derdim. Diğer üçünü söylerdim. 100 bin euro bir tek demezdim.
3: Ben de iyi anlattım ama nasıl oraya geldiğimi.
1: Evet. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık gerçekten. Harika bir futbol sohbeti gerçekleştirdik. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A-Spor Radyo.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-0 kaybetti.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu, Rahmani. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzatmalardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortaya. Osimhen yükseldi, bir kopa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şallay. Roland Şallay kaleye baktı. Şallay, Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallay. Stankovic bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus, Osimhen kafa vuruşu. Stankovic. Yine Stankovic, bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi, Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboa tek toplar. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa top ağlara gidiyor.

0: 71. dakika Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
2: 2-0 Torschütze mit Neuer.
0: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat bir kafa, yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf, sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada. Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah çekti. Yeboah. Şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
3: Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en kısa sürede transfer yapacağız dedi.
4: Evet, bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi tabii ki bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Onun yanında oyun olarak da tabii ki yani hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Bugün Jean Kat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Oyuna kurarken yavaş, zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Cankat'ın genel olarak performansı, yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum. Şöyle yani geç kalındığını benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz hepimiz açısından ne isterdiniz diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde, yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli, ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi, ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor, ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız, ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası'ndaki performansı sebebiyle eleştirilen Leroy Sané'ye destek verdi. Okan Buruk, Almanya'da eleştirilen Leroy Sané'ye sahip çıktı.
5: Baskısı var Almanya'da, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
3: Sky Almanya'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sané Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası bu durumu biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun tatilden olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyleyen Okan Buruk, takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden forma sokuyoruz. Yeni sezonda tekrar onunla çalışacağımız için sabırsızlanıyoruz dedi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı 4 maçta da forma giyen Sané bir gol kaydetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak değerli izleyenler. Mücadele yarın saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
5: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
3: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
5: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
3: Sabri Arena'da oynanacak. Gornik

0: Sabce Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek. Sarı lacivertliler 3. eleme turuna yükselirse Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertliler sol kanat ve forvet pozisyonunda oynayabilen Portekizli Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Milano'ya uçtu. Kamer'in Milanlı yetkililerle görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'de Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor değerli izleyenler. Bir yandan Atletico Mineiro'nun da transferde Fred konusundan vazgeçmediği belirtiliyor.
1: Atletico Mineiro'da gözler Fred transferinde. Globo'nun haberine göre Brezilya ekibi Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. Haberde Fred'in temsilcisinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunduğu ve Sarı Lacivertli yönetimle görüşmeler yaptığı belirtildi. Deneyimli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak gören ve bonservis ödemeye sıcak bakmayan Atletico Mineiro ise Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Yabancı kuralına göre hareket eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada Fred'i takımda tutmak istediklerini belirtmişti. Fred Sarı Lacivertlerin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 126 maçta 12 gol 19 asistlik katkı sağladı.
0: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen dün bir basın toplantısı düzenledi ve transfer çalışmalarına dair bilgiler verdi. Ancak en önemli kısmı basın toplantısının Muhammed Salah'la ilgili olan bölümdü değerli izleyenler. Özen bu transferde şimdilik masadan kalktıklarını söyledi.
2: Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle, taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti. Ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu, ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti. Ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa Beşiktaş'ın değerleri ise

0: Buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeye alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
1: Şimdi de Önder Özen'in dünkü basın toplantısında diğer transferlerle ilgili yaptığı açıklamaları izleyelim.
0: Bazı mevkilere transferler yapacağız. Hem U23 hem yabancı kontenjanı, eğer mümkün olursa bir de yerli oyuncu kadroya katma planımız var. Bu ayın 15'ine kadar kendimize bir hedef belirledik. Hedeflediğimiz oyunculara 15'ine kadar gideceğiz. Son aşamamız 15'inden 4 Eylül'e kadar, yani 4 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. O dönemde de fırsatları bekleyeceğiz. Eğer varsa, fırsat gibi değerlendirebileceğimiz oyuncu olursa belki ona da gidebiliriz. Kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Vlahovic için eğer bir fırsat olursa bunu kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer dönemini hocayla geçirdi. Onun döneminde 20 maçta 21 gol attı. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Hocaya karşı büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Çünkü birçok oyuncusu, eski oyuncusu onunla çalışmak istiyor. Ama oyuncuların öncelikleri antrenörü seçmek değil, kontratlarını seçmek. Zannederim o büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde ve büyük 5 büyüklükten bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir ekipte futbol oynamak isteyecektir tahminimce. Vlahovic'le bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya işte Beşiktaş'a imza atma sebebiyle başarılar diledi, hayırlı olsun dedi. Hoca zaman zaman konuşmalar yapıyor, durumunu takip ediyor ama bizim resmi kanaldan bir görüşmemiz yok. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ne istediğini biliyoruz. Yani hangi tipte bir kulüpte futbol oynamaya devam etmek istediğini biliyoruz. Onun için iki tane seçenek görünüyor. Ya büyüklükler ya daha yüksek kontratlar. O da bekleyecek. Yani az önce transfer piyasasının tavanını konuşmuştuk. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santfor hareketine ihtiyacı var. Bir santfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra yer değiştirecek ve santfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine bir hareket kendisi babasıyla beraber, menajeriyle beraber düşünecektir. Bakalım yürüdüğü yollar onu nereye götürecek, bizim yürüdüğümüz yollar bizi nereye götürecek, onu bekleyip göreceğiz. Hoca çok talepkar, o sebeple özellikle kanat oyuncularından çok yüksek efor beklentisi var. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. Bununla beraber orta saha oyuncularının da kutudan kutuya, 18'den 18'e çok hareketli olmaları gerekiyor. Orta sahada iki tane beklentisi var. Çünkü zaten sayısal olarak orada ihtiyacımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Ayrıca biz bir U23 oyuncu da eğer görüşmelerimiz şu anda seyrettiği gibi giderse bir U, biliyorsunuz 4 tane kontenjan var. O kontenjanı da doldurmak isteriz. Ayrıca taraftarında bir santfor beklentisi var. Buna da cevap verilmek istenir. Hem teknik ekip tarafından hem yönetim tarafından hem de ben de cevap vermek isterim buna. Türkiye'nin bir numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazobant var. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar 3 kişinin 4 kişi 3 tane 4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var. Felix Udoka'yla görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisine çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. Onun o ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. Şalke'yle bir pürüz oldu. O sebeple anlaşamadı ama Bundesliga'dan istekliler var. O zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak. Amir Hacı Ahmetoviç ile de bir konuşmam oldu. Hocanın oyun anlayışı biraz daha dinamik orta saha karakterleri gerektiriyor. Ben Hacı Ahmetoviç'i çok beğeniyorum. İyi bir pasör. Milli oyuncu Dünya Kupası'ndaydı ama hoca biraz daha dinamik bir oyuncu istedi oraya. Onunla da konuştum. O da olgunlukla, ağırbaşlılıkla karşıladı. Birçok kulüp istekli görünüyor. Eğer şartlar oluşursa o da ayrılacak. Yani Musati'nin Brezilya'dan bir istekli olan bir kulüp vardı. Cruzeiro. O şehirde yaşayamayacağını düşünmüş. Biraz daha bu taraflarda kulüp bakmak istiyor menajeri. Bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok şu ana kadar. Onun dışında João Mario son sezonu fena geçirmedi Yunanistan'da. Ona mutlaka gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Elan Ricardo da bir süre sonra dönüyor. Antrenmanlara başlayacak ayrı olarak. Ona da belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız. Leo Pereira listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Dün akşam da gol atmış. Milli takımdan döndükten sonra ikinci maçıydı galiba. Onunla beraber başka adaylar da var. Hocanın da istediği, daha önce çalıştığı oyuncular var. Onlarla da temaslar sürüyor. Belli bir aşamaya gelindi. Eğer finale yaklaşılırsa zaten arkadaşlarımız mutlaka bilgi vereceklerdir. Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan bir ilgi var ama resmi bir şey yok. Şifayen arayanlar var arkadaşlarımızı. Yani futbol operasyonlarındaki arkadaşımızı arayanlar var ama resmi yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendirebiliriz.
1: Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya alma sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı.
2: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
3: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
1: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve sezon başı kampını kaçıran Arseni Batago beklenenden erken sahalara dönecek.
4: Trabzonspor Arseni Batagov'dan sevindirici haber geldi.
5: Muci cezalanın önünde kopa toplarda gol.
4: Geçen sezon Kayserispor maçında sağ dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı geçiren 24 yaşındaki Ukraynalı stoperin Avusturya kampının ardından saha antrenmanlarına başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Ekim ayında dönmesi beklenen Batagov'un tedavi sürecinin planlandığından daha iyi ilerlediği ve Eylül ayı başında topla çalışmalara geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmeden sahalara dönmesine izin

0: vermeyeceği ve herhangi bir risk almayacağı da ifade edildi. Eintracht Frankfurt'la oynanan hazırlık maçını tribünden takip eden Batagov ise iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. En kısa zamanda Trabzonspor taraftarıyla yeniden buluşmak istiyorum sözleriyle dönüş heyecanını paylaştı. Sıra Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Trabzonspor'da geçen sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmaya çıkan Batagov 1 gol 3 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor stoper mevkisi için Norşeland forması giyen Noah Markman'ı listesine aldı.
2: Verme şansım yok.
3: Trabzonspor'da stoper transferi için yeni hedef belirlendi. Bordo Mavililer Chibukevi bunun ayrılık ihtimali sebebiyle savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin listesine giren son isim Danimarka ekibi Norşeland'da forma giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markman oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıya İtalya'dan Lazio'nun da talip olduğu ve Danimarka ekibine 7 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Serie A ekibi transferde bir adım önde görünse de Markman'ın potansiyeline inanan Trabzonspor yönetimi şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. 1.89 boyundaki Markman, Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev alırken, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Norşeland altyapısından yetişen genç oyuncu, alt takım formasıyla şu ana kadar 38 müsabakaya çıktı.
1: Trabzonspor bir takviye daha yaptı değerli izleyenler. Bordo Mavililer 18 yaşındaki forvet oyuncusu Rene Mitongo'yu kadrosuna dahil etti.
4: Trabzonspor transferlerini hız kesmeden devam ediyor. Bordo Mavililer standart DH'den Rene Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuarchu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
1: Evet değerli izleyenler, dış basının gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Arda Güler, Real Madrid Kulüp Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. İspanyolca röportaj verdi ve Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat dedi.
5: Cuéntanos Arda, ¿cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos para ti?
6: Echaba de menos mi casa, estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo.
5: ¿Cómo es José Mourinho como entrenador y qué os pide Arda?
6: Es una gran oportunidad para trabajar con una leyenda como él. Él y su equipo explican muy claramente todo. También son muy sinceros fuera del campo.
5: ¿Qué es lo más importante de la pretemporada, Arda?
6: En este periodo lo más importante es trabajar la parte física, pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo.

0: 19 yaşındaki futbolcu için ilk hamle Liverpool'dan geldi. İngiliz ekibi 69 milyon sterlinlik teklif verse de reddedildi. Daha sonra devreye Paris Saint Germain ile Real Madrid girdi. Liverpool'un çekilmesinin ardından 100 milyon sterlinden fazla teklifi reddedilen PSG'de Real Madrid'le transfer yarışına girmemeyi tercih etti. Diomande Real Madrid'le kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Madrid, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın sözleşmesine benzer şekilde performansa dayalı ve her yıl gelişen kişisel şartlarda anlaştı. Real Madrid geçen yaz İspanyol kulübü Leganes'den 5 yıllık bir anlaşmayla Leipzig'e katılan Diomande için 100 milyon sterlinden fazla ödeyecek. Leipzig Diomande'yi Almanya'da tutmak için çok çaba sarf etse de Avrupa'nın elit kulüplerinden gelen ilgiyi ve potansiyel rekor satış fiyatını reddetmekte zorlanıyor. Diomande geçen sezon 12 gol ve 8 asist kaydederek 2025-26 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.
1: İtalya futbolunda teknik adam seçimi krize sebep oldu değerli izleyenler. Pirlo'nun federasyon tarafından onay alamamasının ardından 16 gün önce sportif direktör seçilen Maldini de görevinden istifa etti.
2: İtalya futbolunda kriz büyüyor. 16 gün önce tüm futbol operasyonlarından bir numaralı sorumlu sportif direktör olarak açıklanan Paolo Maldini görevinden istifa etti. İtalyan futbol efsanesinin bu kararının arkasındaysa teknik direktör seçiminde yaşanan son dakika değişikliği yatıyor. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'den red cevabı alan Maldini, Andrea Pirlo ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlamıştı. Ancak 47 yaşındaki teknik adamın bir Rus bahis şirketinin reklam yüzü olması, Federasyon Başkanı Giovanni Malago'nun atamayı son anda durdurmasına neden oldu. Bu gelişme üzerine kısa süre önce göreve başlayan Maldini ve yardımcısı Leandro federasyondan ayrıldı. Üst üste yaşanan hayal kırıklıklarının ardından yeniden yapılanma sürecine giren İtalya Futbol Federasyonu'nun oluşan krizi nasıl yöneteceği merak konusu. Federasyonun kısa süre içerisinde yeni bir sportif direktör ve teknik direktör duyurması muhtemel. İtalya basınına göre yeni teknik direktör için mevcut en güçlü aday Roberto Mancini. Malago'nun kısa süre içerisinde 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Nekli Megen bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dušan Tadić ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Nekli Megen tanıdık simaları kadrosuna katmaya devam ediyor. Geride kaldığımız günlerde Emre Mor'la sözleşme imzalayan Hollanda ekibi, şimdi de El Wahde'den ayrılan 37 yaşındaki Sırp futbolcu Dušan Tadić'i renklerine bağladı. 3 yıl aradan sonra Hollanda'ya dönen Tadić, Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tadić'in teknik direktörlük hedefinin de bulunduğu ve Nijmegen'in bu noktada gereken desteği vereceği de duyuruldu. 2023-2025 arasında Fenerbahçe'de oynayan Tadić 109 maçta 29 gol 35 asist üretmişti. Kariyerinde Ajax, Southampton ve Twente gibi takımlarda da görev yapan Tadić 111 maçla Sırbistan'ın en fazla milli forma giyen futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.
1: Riyad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor değerli izleyenler. El Hilal 38 yaşındaki yıldızı göndermek istiyor. Benzema ise 100 milyon euro talep ediyor.
2: Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal'de Karim Benzema krizi yaşanıyor. Körfez basınında yer alan haberlere göre mavi beyazlı kulüp yabancı sınırı nedeniyle 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Benzema'nın tüm teklifleri reddederek sözleşme feshi için bazı şartları koymak istemesi kadroda operasyon planlayan yönetimin işlerini zorlaştırıyor. Cezayir asıllı Fransız yıldız ayrılık halinde bile fesih bedeli olarak henüz oynamadığı sezonun maaşı olan 100 milyon euroyu talep ediyor. Karim Benzema 14 yıl forma giydiği Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak önce El Ittihad'a transfer olmuştu. 3 yıl sarı siyahlı formayı giyen golcü futbolcu geçtiğimiz Şubat ayında yine bedelsiz olarak El Hilal'e geçiş yapmış, burada çıkış yaptığı 13 maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti. Benzema'nın Arabistan'daki 100 milyon euroluk maaşı kulüpler açısından artık ciddi bir sorun oluşturduğu düşünülürse, yıldız futbolcunun

0: Arjantin Premier Ligi'nin ilk haftasında Boca Juniors deplasmanda mağlup oldu.
1: Arjantin kapanış liginde Deportivo Riestra sahasında Boca Juniors'u konuk ediyor. Deportivo Riestra da sağ kanattan atak geliştiriyor. Ev sahibi ekip bir orta. Arka direkte kafayla çevrilen top ve Brian Sanchez dakika 7 1-0 öne geçiyor Deportivo Riestra. Sağ kanattan yapılan orta Antonio Espinoza çevirdi ve Brian Sanchez topu ağlara gönderiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Deportivo Riestra. Kafalardan seken top Antonio Espinoza ve fark 2'ye çıkıyor. 23. dakikada durum 2-0 oluyor. Şok var Boca Juniors'ta. Son olarak Antonio Espinoza vuruşu yapan oyuncu. Alvaro Montero'nun çabası yetersiz. Durum 2-0. Boca köşe vuruşu kullandı ve bu köşe vuruşu bir kontratağa dönüşüyor. Deportivo Riestra'ta Alexander Diaz muhteşem bir gol atıyor. Kontratakta topu tek başına taşıdı ve harika bir aşırtma vuruş. Alvaro Montero'yu avlıyor Alexander Diaz. Karşılaşmada kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. Deportivo Riestra Boca Juniors'u 3-0 mağlup etmeyi başarıyor.
0: Tarihinde ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları yurda döndü.
2: Ülkemize hoş geldik. Böyle karşılamak gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra o sevinci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah da nicelerine.
3: Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim altın madalyayla ve burada kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
4: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk A milli takım senemdi ve ilk milli takım senemde madalya ve kupayla ülkemize dönmek beni çok mutlu etti, çok gururlandırdım. Gerçekten çok güzel bir ortam var, çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası var önümüzde ve orada da altın madalyayla ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler.
5: We are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
2: Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.
6: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdim.

0: saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, helal yaşattınız, yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniele Santarelli son dönemde yakalanan başarılarda büyük pay sahibi oldu.
2: 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Milli Kadın Voleybol Takımı Daniele Santarelli yönetiminde 4. madalyasını kazandı.

0: Ay Yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında Milletler Ligi ile 2023 SEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı. Milli takım Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu ve gümüş madalya elde etti. A Milli Kadın Voleybol takımı Daniele Santarelli ile 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. ...2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'ndaysa finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2023'te dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu. Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen Ay Yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı. Milli takım 2025 Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü. Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlı ekip organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise 3. altın madalyasını elde etti. Böylece İtalyan baş antrenör Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
1: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Bergman, Matvis bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon sultanlar!
0: Daniele Santarelli Ay Yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı. Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım İtalyan baş antrenörle %76 galibiyet oranı yakaladı. A Milli Kadın Voleybol takımı 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
2: Ve bu haberle biz gün ortasını noktalayacağız değerli izleyenler. Ancak A-Spor'dan ayrılmayın. Saat başından itibaren Furkan Yıldız'ın sunumuyla spor gündemi programı karşınızda olacak. Zeki Uzundurkan ve Ahmet Akcan da yorumlarıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: ziraatkatılım.com.tr'de. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılı

0: spor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Zeki Uzundurkan ve Ahmet Akçan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Merak edilen tüm konu başlıklarını 3 saat boyunca A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte konuşuyor, aktarıyor olacağız. Hoş geldiniz Ahmet
1: hoş
0: Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Zeki abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür
0: Umarım.
2: Ederiz.
0: Her şey yolundadır diye umuyorum.
3: Yolunda. Ya, tabii ki biz telaşlı transferler yüzünden yaşıyoruz.
0: Dünya kupası bitti şimdi.
3: Oldu mu olacak
0: telaş
3: mı? Gece uyku yok.
1: Kaldı ki ben bir de işin teknik tarafını da önemsiyorum. Takımlarımız ne zaman hazırlık maçı oynayacaklar? Oynuyorlar. Nasıl oynadılar? Hangi stratejileri öncelikle hale getirip uygulamaya çalıştılar? Ve en önemlisi de Avrupa Ligi eleme maçları başladı.
0: Doğru. Avrupa mesaisi başladı hocam.
1: Yani Avrupa Kupası eleme maçlarında işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir yarın öbür gün yine maça çıkacaklar. Yani ilk maçlardan daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Yine de hepsinin turu geçme şansı var. Temenni ediyorum hepsi ya, de turu geçsin.
3: Aynen. Bir de her şeyin önüne geçti. Artık bu transferde köprüden önceki son çıkışa doğru gidiyoruz. Yani çılgınlık, akıl tutulması yaşanıyor. Çünkü kulüplerin gelirleri belli, borçları belli ama çılgınca Suudi Arabistan'la yarışır duruma geldik ki Suudi Arabistan'da biliyorsun Ronaldo'nun takımı Al Nassr'da yaklaşık 500 milyon euroluk bir açık olduğu için transfer yapmayalım demeye başlamışlar. Yani bir batıyoruz ki Suudi Arabistan'da biliyorsun bir şey var, kurul
0: başladı.
3: Var. Kuruldan onay almadan transfer
0: doğru,
3: yapılamıyor.
0: Lig kurulu var.
3: Tabii,
0: evet.
3: Lig kurulu var orada. Şimdi bizde de böyle bir şeyin olması lazım. Çünkü ihtiyaç olmamasına rağmen işte X takım istiyor. Ya gidip biz alalım. Ya bu adamı ya Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmeyen oyuncular çılgınca Türkiye'deki takımların menajerler vasıtasıyla adeta tapusunu istiyorlar. Kulübün anahtarını istiyorlar. Sabaha gelince konuşuruz. Yani gerçekten ayağımızı yorganına göre uzatmıyoruz ve bir tane şampiyonluk var. 4 takım talip. Biri şampiyon oluyor. Olmayan ne oluyor sonra? Borç 30 milyarsa 40 milyara çıkacak. Benden sonrası tufan. Yani tabii taraftarlar bununla ilgilenmiyor. Ama,
0: İlgilenmez. Taraftar ister.
3: Ama,
0: talep eder.
3: Yani ipin ucu kaçtı artık. Çünkü biz 2-3 yıl önce 18-20 milyon eurolara işte Galatasaray Gabriel Sara 18 milyon euroyla Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu olarak
0: evet,
3: alındı biliyorsun.
0: Transfer olarak.
3: Rekor yani. Olarak. Herkes dedi ki ya.
0: Ve çok değil yani 2 sezon önce.
3: İngiltere 2. liginden bir oyuncuya bu kadar para verilir mi? İşte Icardi'den daha pahalı. Şimdi 75 milyon euroyla Galatasaray o zinciri bir kırdı. Şimdi işte Kante transferinin Aziz Yıldırım'ın deyimiyle 90 milyon eurolara mal olduğu söyleniyor. Şimdi Leao'yu konuşuruz mesela.
0: Konuşalım mı o zaman? Ya, başlayalım
3: konuşalım
0: mı?
3: Başlayalım bence
0: İlk,
3: de.
0: Konu başlığımız o zaman evet. Rafael Leao süreci olsun. Fenerbahçe ile bugün spor gündemine bir evet. Başlayalım. Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu Cihan Kamer Milano'ya gitmişti dün ve Rafael evet. Leao transferi tabii. için evet. orada görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Öncelikle biraz hocam isterseniz taktik teknik kısmını konuşarak başlayalım. Sonrasında tabii. bu transferdeki mali detaylar ne yönde olabiliriz? Biraz bunları da masaya yatırırız ama Fenerbahçe'nin Rafael Leao profilinde bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu

0: Düşünüyor musunuz? Bu transfer gerçekleşirse eğer Fenerbahçe'ye ne gibi katkılar sağlar Leao?
1: Şimdi önce ihtiyaç var mı? Tabii ki onu konuşuyoruz. İhtiyaç derken elinizdeki Leao'nun mevkisinde oynayacak futbolculara şöyle bir göz atmamız lazım. Leao'nun oynayacağı mevki sol açık mevki. Daha fazla sol kanatta oynuyor.
0: Kanat forvet.
1: Yani öyle bir futbolcu işte belirli maçlarda santroforda da oynatırsın, sağ kanatta da oynatırsın. Biz sol kanada yoğunlaşalım. Eğer santrofor oynatacak olursan da Leao Fenerbahçe'nin bu dönemde bence ihtiyaç duyacağı o klasik 9 numara, sırtı dönük oynayacak, önde pivot oyuncu olacak, arkadaşlarına top tutup servis yapacak, arkadaşlarına alan açacak ve en önemlisi bir santroforun golcülüğünü üstlenecek yapıda bir futbolcu değil. Madem sol kanatta düşünülüyor Leao, Fenerbahçe'de Kerem var. Sol tarafa birinci aday olarak yazdığımız. Kerem'in performansı haliyle milli takımdan dönen futbolcuların hiçbiri daha üst düzey form seviyesine ulaşmadı.
0: Tüm takımlar benzer sorunu yaşıyorlar aslında.
1: Tabii Kerem'den de Gornik maçında iyi bir performans bekledik. Yani çok iyi bir performans sergilemedi ama hazır değil. Yani bu kadarını bence kesinlikle kabul ediyor olmak lazım. Kerem var bir.
0: Kerem her zaman bir tehdit hocam saha içerisinde. Mesela yarın deplasmandaki rövanş maçında Kerem belki de maçın öne çıkan ismi de olabilir. Böyle bir potansiyeli her zaman var Kerem sahadayken.
1: Şimdi biz biraz daha aklı selim düşünüyoruz ama dedik ki taraftar ister.
2: Evet.
1: Peki taraftara Fenerbahçe dese ki ya bizim elimizde sol tarafta oynayacak bir Kerem var. Biz Kerem'e çok güveniyoruz. Taraftar illa oraya bir sol açık ister mi? Bence çok üzerinde durmaz çünkü sol açıktan önce Fenerbahçe'nin transfer yapmak zorunda olduğu bazı mevkiler var. Siz Kerem'i orada oynatabilirsiniz. Musaba'yı orada oynatabilirsiniz. Yeri geldi Nene orada oynadı. Son İsmail Hoca da Gornik maçında Oğuz'u sonradan aldı. Oraya koydu. Yani Cengiz'i İrfan'ı sol ayaklı olarak hiç saymıyorum bile. Fenerbahçe'nin orada oynatacağı şimdi ben en azından 4 futbolcu saydım. Tamamını sayıyorsak 7 futbolcuya ulaşıyor ama Reddiyuf genç futbolcu statüsünde dahil olmak üzere. Bu okey. Ama sen diyorsan ki benim çok param var. Ben önümüzdeki sene hem lig şampiyonluğunda hem Avrupa'da temenni ediyoruz Şampiyonlar Ligi'ne girerler. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedeflerim var. Ben çok büyük para harcayacağım. Elimdeki futbolculardan daha iyisini alacağım. Okey. Orada söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece deriz ki önce bir santroforu al. Santrofordan sonra hala param varsa elindeki oyunculardan daha iyisini alıyorsan bir tane de sola çık al. Ama bir de almakla olmuyor. Fenerbahçe öyle bir durumda ki Federasyon Fenerbahçe'ye demiş ki 10 tane 23 yaş üstü futbolcu oynatabilirsin. Fenerbahçe'nin elinde 10 tane göndermesi gereken adam var.
0: 17 tane şu anda 23 yaş üstünde yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin sözleşmeli.
1: İşte oraya geliyorum.
0: 6 tane de
1: zaten yeni alınacaklarla beraber 20 oluyor. Evet. 23'er altını saymadık. O yüzden Leao müthiş bir futbolcu. İzlemekten müthiş keyif alıyorum. Ligimizde olmasını ben de isterim. Ama en önemlisi ben hep onu diyorum. Bu sene artık gerçekten sevgili Zeki'nin dediği gibi son noktaya ulaştık. Kulüpler geleceğini artık tamamıyla teminat altına alabilecek diyelim bir anlayışa ihtiyacı varken geleceğini yok edecek bir noktada hızla ilerliyorlar. Yani bunu bir kulübe kimsenin yapmaya hakkı yok. Bizim gelecek nesillere sağlıklı, ekonomik yönden de sağlıklı kulüpler bırakmamız lazım. O da ilk planda yöneticilerin görevi.
0: Tabii bu ekonomik konu yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani sadece Fenerbahçe'nin konusu değil aslında tüm takımların. Tüm takımların sorunu. Bu arada La Gazzetta dello Sport'un bugün bir haberi vardı. O haberi arkadaşlarımdan rica edeyim. Rafael Leao transferine dair İtalyan medyasında bugün bir iddia vardı. Haber şu şekilde. Diyor ki İtalyanlar Milan Leao için 60 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe ise evet, bu transferi 40 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedefliyor. Portekizli yıldızı ikna etmek için yıllık 10 milyon euro maaş teklif edildi diye de yine bu haberde La Gazzetta dello Sport'ta detaylar mevcut. Tabii Galatasaray'ın da yine Leao'yu yakından evet, takip ettiğini iddia evet, ediyor İtalyanlar.
2: Ya burada olayın en başına dönmek lazım. Milan'da vasat bir performans gösterdiği için Mayıs ayında daha Serie A bitmeden önce Milan yönetimi Leao'ya gelecek planlarımızda yoksun, biz seni satmayı planlıyoruz, evet, takım düşünüyoruz, bul, takım bul şeklinde bir sürü haberler de yaptık. Ben o dönemde Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma gidebileceğini düşündüm. Hani Milan değilse başka bir takıma, üst düzey bir takıma gider diye düşündüm. Ama gel gör ki
0: Zeki abi özür diliyorum bu arada, lütfen sözünü unutma. Tamam. Burada küpürde bu arada sağ üstteki detay çok kıymetli. Fenerbahçe forması, 10 numaralı Leao evet, formasını İtalyanlar kullanmaya başlamışlar. Bile. Evet. Ama tabii 10 numara dolu. Sahibi var Fenerbahçe'de, Asensio.
2: Ya burada tabii ki Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport var. Bizdeki fotomaç fanatik gibi, yani spor gazetelerinin gücü tabii ki bu tip şeyleri bizler de yapıyoruz. Tabii ki görsellik önemli spor gazetelerinde. Ama diyeceğim şu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den önce çok ilgisi oldu Leao'ya. Yani Leao'nun en baştaki şartı tamam, iyi bir kontrat, bütçesi iyi olan bir kontrat, ama Şampiyonlar Ligi kriter olarak birinci kriteri Şampiyonlar Ligi. O yüzden Galatasaray'a daha yakındı. Fakat Galatasaray maddi olarak Milan'ın istediği 60 milyon eurolara çıkmadı. Yani bu transfer 50 milyon eurolara biter. Ama ya harcama limitleri deniyor, başka şeyler deniyor ki Fenerbahçe UEFA ile anlaşma yaptı. Yani kadro maliyeti toplam limitin %70'ini geçmemesi gerekirken %84'e ulaştığı için biliyorsun ceza aldı. 7 milyon euroluk bir ceza aldı Fenerbahçe. Şimdi demek ki Fenerbahçe satış yapacak. Ya Kante'den çıkacak, ya Kerem Aktürkoğlu'ndan çıkacak. Yani kasaya limit açmak için satış yapacak. Belki bilmiyorum yani Fred'ti. Bir sürü satılacak oyuncusu da var. Biraz sonra konuşuruz.
0: Fenerbahçe'nin bu arada açıklanan harcama limiti 6 küsür milyar TL seviyesindeydi. Yani yaklaşık tabii, 120 milyon euro seviyelerine tekabül ediyor ama o tabi hesaplama orada çok farklı oluyor.
2: Kadro maliyeti, yani seyahat giderleri.
0: Tabi hepsi. Şu demek olmuyor bu aslında, yani bu transfer döneminde siz 120 milyon euro harcayabiliyorsunuz demek değil. Sizin bu sezon, yani bu futbol sezonundaki maliyeti, evet, toplam harcamanız bu kadar olabiliyor.
2: Bir demek, de %70. Evet. Yani o harcama limitleri, kadro maliyetleri ve transferlere harcayacağım para, o limitte açıklanan paranın %70'i.
0: Doğru.
2: Diğeri kulüp personelleri, ne işte ne bileyim çim giderleri, bilmem ne giderleri, kulüple ilgili diğer detaylarda kullanılan işte antrenörlere, altyapılara, hepsini değerlendiriyor UEFA. Ona göre kriterlere uymak zorundasın. Galatasaray 2 yıldır çok iyi uyduğu için Dursun Özbey'e, başkana, UEFA'dan teşekkür mektubu geliyor. Şimdi burada kriteri kenara atarsan, zaten UEFA ile bir anlaşma yapmışsın. Bu anlaşma 3 yıllık oluyor. 3 yıl uyduktan sonra sana teşekkür ediyorlar. Bizim kriterlerimize uydun, anlaşmamıza uydun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin işte 60 milyon euro, Aziz Yıldırım'ın deyimiyle, yeni başkan Aziz Yıldırım'ın deyimiyle bizim 60 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var demişti. Şimdi o bütçenin işte Greenwood'a harcanan bir bölümü var. Onun dışında mesela Şerif'in zorunlu satın alma opsiyonunu 23 milyon euroluk bölümünü aldın, bonservisini aldın mesela. Tabii bunlar nasıl hesaplanıyor? Hani daha çok 2028-2029 diye gidiyor. Yani 2026'ya çok bir şey bırakmıyorlar. Oradan limit açmış oluyorlar ama ben Fenerbahçe'nin hani az önce hocamın söylediği, Ahmet hocamın söylediği 10 yabancı, ki geleceklerle birlikte bir 10 yabancının gönderilmesi lazım. Bu yabancılardan en az 5 tanesinin ben satılacağını düşünüyorum. Çünkü talep var oyunculara. Leao'ya gelirsek, Leao'ya kiralık alıyorsa Fenerbahçe alsın, ama bonservisiyle almak sıkıntı. Çünkü oyuncu düşüşte aidiyet duygusu çok fazla olmayan, sıkıntı çıkarabilecek bir oyuncu. Yani tamam, performansını bir kenara koyuyorum ama geçen yıl Milan O kadar soğudu ki oyuncudan.
0: Geçen yılki sattı. Rakamları toplam 31 maçı var. 10 gol ve 3 asist.
2: Milan'ın şampiyonluğunda başrol oynayan bir oyuncuydu 21-22'de. Ama oyuncu geriye gidiyor. Yani o potansiyelin altında oynadığı için Milan kurtulmak istiyor. Yani böyle oyunculardan alırken düşüneceksin. Ya bizi sahiplenecek mi? Para için mi geliyor? İşte bizim gerçekten ihtiyacımız var mı? Şimdi Kerem Aktürkoğlu varken Leao'yu nasıl kullanacaksın? Kerem Aktürkoğlu bana göre daha çok skor üretir.
0: Tam bu noktada şöyle bir soru kafamda beliriyor. Hem yabancı oyuncu denklemini düşündüğümde hem de takımdaki mevcut isimlere baktığımda acaba Fenerbahçe'de bir sürpriz ayrılık mı var ufukta diye de düşünmüyor değilim. Leao gündemine bakınca.
2: Ben olduğunu yani Kante'den çıkabilirler. İşte onun dışında Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif vardı. Napoli'nin ilgisi var. Belki Serie A'ya gidebilir. Leao ile ilgili Galatasaray'ın da ilgisi var. Yani Galatasaray da istiyor oyuncuyu. Galatasaray tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için avantajlı ama Fenerbahçe Galatasaray'ın önerdiği rakamlardan daha yüksek bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Yani 50 milyon eurolara çıkarlarsa transfer biter ama dediğim gibi o mevkide senin çok iyi bir oyuncun varken milli takımında değişmez oyuncusu ve en kötü haliyle bile dediğin gibi skor üretebilen, işte asist yapabilen, patlayıcı gücü olan bir oyuncun var. Yani Kerem'den mi vazgeçeceksin? O zaman çünkü Kerem'i yedek kulübesinde bekletirsen sıkıntı yaşarsın.
0: Lüks
2: Kerem
0: bir yedek olur.
2: Kerem çünkü duygusal bir oyuncu. Tabii, oynamak ister. Doğru. Ya Galatasaray'da bir dönem yaşadığı sorunları belki yaşayabilir. Belki işte Kerem Aktürkoğlu'nun piyasası var. Hatta Benfica bile geri istiyor. Yani alabiliriz diye. Fenerbahçe'ye Ocak ayında bir geri dönüşü olmuştu Mourinho varken. O yüzden Fenerbahçe'de bence oyuncu satışları olacak ki Leao'yu istiyorlar. Yani Fenerbahçe şunu düşünüyor. Bir tarafta Greenwood olsun, bir tarafta Leao olsun. İyi de bir santrfor alalım. Ama ben Vedat Muriç çok gol atacağını düşünüyorum. Böyle iki tane etkili kenar oyuncusu olursa Vedat Muriç'te de bu iş olur ama tabii Vedat Muriç ilerlemiş yaş nedeniyle sakatlandı. Tekrar sakatlanmayacağı anlamına gelmez. O yüzden oraya A plus bir santrfor lazım. Ben olsam ki ben öyle de olabileceğini düşünüyorum. Yani işte Cihan Kamer ve arkadaşları Milano'ya gittiyse belki bir santrfor transferi için de görüşeceklerdir. Peki. Belki Leao'yu beklerken bir santrfor da çıkabilir. Zarfın içinden, kutudan. Çünkü Aziz Yıldırım sever böyle ters köşe yapmayı.
0: O zaman ben senin tecrübelerine dayanarak bir soru sormak istiyorum. Milano'da forma giyen çok yakından tanıdığımız bir isim. Fenerbahçe'nin yakın geçmişte gündemine gelen bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu için Milano'da bir görüşme olabilir mi bu süreçte?
2: Mesela? Ya o olabilir ama Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yani Inter'le
0: transfer
2: sözleşme
0: döneminde yeniden bir gündem oluşabilir mi Hakan konusunda Fenerbahçe'de?
2: Söz konusu Hakan Çalhanoğlu olunca oluşabilir. Dünya Kupası'na milli takım giderken oraya odaklanmışken Fenerbahçe ile başkan adaylarıyla görüşen bir profil Hakan Çalhanoğlu.
0: Anlaşmıştı hatta.
2: Yani o yüzden diyorum Hakan Çalhanoğlu'ndan ben artık her şeyi beklerim. Galatasaraylıyım deyip 2 yıl üst üste Fenerbahçe ile görüşüp sonra Inter'de kalacağım diyen. Yani allak bullak ediyor transfer piyasasını hem Fenerbahçe hem Galatasaray. O yüzden ben Hakan Çalhanoğlu'ndan çok soğudum. Milli takımın lideri diye gurur duyuyordum ama gördük Dünya Kupası'nda Amerika'da. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nu Fenerbahçe'nin alacağını düşünmüyorum. Çünkü Hakan Çalhanoğlu Inter'de kalsın. Yarın öbür gün Fenerbahçe'den de başka bir kulübe gitmeye çalışıyor.
0: Hakan'ın da sanırım bir yıl sözleşmesi kaldı.
2: Tabii
0: Inter'le.
2: Ama Inter'le sözleşme uzatacak diye haberler çıkmıştı yine. İtalyan basını. Tabii İtalyan basını o kadar çok dahil oluyor ki Türkiye transfer piyasasına. Yani çok, biz de kendi ligimizi bırakalım Serie A'daki transferleri yapmaya başlayalım.
0: Rakamları
2: yani
0: yazmışlar. Ama demişler ki Fenerbahçe'nin Leao'ya yaptığı teklif 5 milyon euro kiralama bedeli, 35 milyon euro zorunlu satın alma maddesi, opsiyon demiyorum buna, 2 milyon euro bonus ve burada aracı olan kişi de çok yakından tanıdığımız Jorge Mendes'miş bu transferde.
2: Evet, Jorge Mendes.
0: Yıllıkta 4 yıllıkta 12 milyon euro maaş içeren bir sözleşme teklif ettiğini İtalyan basını yazmış.
2: Corriere della Sport'ta, La Gazzetta della Sport'ta Milan'a yakın kaynaklar, gazeteler öyle söyleyeyim. Burada mutlaka işi köpürtmek için de yapıyor olabilirler. Bugün az önce gösterdiğin kupürü yarın Galatasaray için de yaparlar işi kızıştırmak için. Galatasaray'da işte 30 artı 5 milyon euro bonuslarla teklifte bulundu diye. Tabii ki dediğim gibi yani temiz gazeteciliği ben İtalyan basınının şu süreçteki transfer haberciliğini gördükten sonra bizim medyamız onların yanında sütten çıkmış ak kaşık yani. Çok temiziz, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Arkadaşlarımız gerçekten çok feda.

0: fedakarca mesleğine çok saygı duyarak bu işi yapıyorlar. Hatta yani sosyal medya kısmında tabii çürük elmalar olabilir. Onları ayrı tutuyorum ama televizyon, gazete, internet sitelerinde gerçekten gazetecilik yapan
1: sosyal medyayı çok ana akım medya gibi görmüyorum.
0: Tabii daha görmüyorum. Çünkü orada daha çok tıklanma, işte takipçi toplama gibi düşünceler de hakim oluyor. O beni ilgilendirmiyor ama gerçek gazeteci arkadaşlarımız gerçekten yüz akımız, öyle söyleyeyim. İşlerini çok güzel yapıyorlar ki kulüplerimiz ser verip sır vermeden bu işi yapmaya çalışıyor. Yine de bir şekilde düşüyor. Yani Leao için kiralık alırsa Fenerbahçe ya da Galatasaray iyi olur. Ama bu oyuncuyu eğer 3-5 yıllık kontrat veriyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ne vereceğini bilemiyorum. Yani Milan'da kötü bir sezon geçirdi. Yani
1: soru işaretleri var.
0: Soru işaretleri var. O yüzden Fenerbahçe ya da Galatasaray'a geldiğinde ne vereceği benim için soru işareti. Çünkü hani kalitesine bir şey demiyorum zaten. Şampiyon yaptı Milan'ı ama oyuncuya çok büyük para. 50 milyon euroyu bir defa gözden çıkaracaksın. Kontratına da bir 50 milyon vereceksin. Menajerlik evet. ücreti var.
1: Yaklaşık
0: bir 10
1: milyon,
0: euro da
1: euroya yakın bir maliyet aslında.
0: Menajerlik ücreti görüyorsun. Ekstra komisyonlarla bir 10 milyon euro da menajere ayır. Ne oldu o zaman?
2: Daha
1: bu arada neden geçen sezon neden az maç oynadığını açıklayacağım birazdan. Onunla ilgili de bazı bilgiler var. Hocam buyurun.
2: Ben şunu diyeyim. Daha 2 gün önce Fenerbahçe kulübünden Fenerbahçe Leao'ya 100 milyon euroluk teklifte bulundu açıklaması sonrası yazılı bir yalanlama gelmişti. Yani şu an konuşulan rakamlar zaten 100 milyonluk rakamlar.
0: Evet.
2: Yani o yüzden bunun gerçekleşmesi gerçekten çok zor. Hakan'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi Kerem'le ilgili aslında Kerem'i konuşuyorduk. Bakın ben Fenerbahçe'nin şimdi bence şu an elindeki kadrodan bir 11 yapmaya çalıştım. Sezonun ideal 11'i diye. İşlerinde bir tek Kerem Türk var. Eğer şu anki kadrodan bir 11'i yaparsak tek Türk futbolcu Kerem. Önümüzdeki dönemde Türk futbolcular daha da büyük önem kazanacak. Siz elinizde oynatabileceğiniz tek Türk futbolcuyu da gönderiyorsanız, gönderilmesi için doğru değil mesajını veriyorum veya onun mevkine 100 milyon harcaya bir transfer yapıyorsanız burada çok büyük bir terslik var, yanlış evet, var diye düşünüyorum. Hakan'la ilgili her ne kadar Türk futbolcu önem kazanacak desem bile şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bakıyoruz. Orta sahada Gündüz'ün, Kante'nin, Asensio'nun olduğu yerde Talisca'yı da oraya sayabiliriz. Fred'i de oraya sayabiliriz. Zaten bu futbolculardan hangisini Fenerbahçe gönderebilir diye kendileri de dövünüyorlar.
0: Evet.
2: Mümkün olsa buradan iki futbolcuyu hemen gönderecekler. O yüzden yine o mevkiye adam göndermeleri gereken fazlalıktan dolayı bir mevkiye Hakan Çalhanoğlu gibi bir futbolcu yerli de olsa onun transferini bence Fenerbahçe düşünmeyecektir.
0: Ya bir de
1: İkinize
0: şu var.
1: De bir sorum olacak bu
0: ben
1: arada.
0: Ben şunu da söyleyeyim de ondan sonra sorunu yönelt.
1: Buyur.
0: Ya Fenerbahçe'de planlamayı yanlış yapılıyor. Niye yanlış yapılıyor? Senin elinde bir defa yabancı oyuncu fazlalığı varken o kontenjanı önce bir erit. Ondan sonra bir bütçe oluştur. Transferi daha rahat yaparsın. Şimdi sürekli alıyorsun. Ama sen 28 kişilik lisans çıkarabileceksin. Futbol Federasyonu'na 28 kişi bildireceksin. Sende 40 oyuncu var şu anda. Ya al getir, al getir. Sonra telaş içinde son 2-3 gün kala oyuncuları işte X kulübe gönderiyorsun. Ya yıllık ücretin tamamını ödüyorsun ya %70'ini ödüyorsun ya da sözleşmesini tek taraflı feshederken bütün hak edişlerini veriyorsun. Yani burada da acayip bir yanlış durum var. Yani hiç planlama yapılmıyor bence. Hala İsmail Kartal'ın ben yabancılar konusunda gitmesi gereken oyuncuları kafasında belirlediğini düşünmüyorum. Ona kalsa çok duygusal çünkü İsmail Kartal bütün oyuncular kalsın istiyor. Ama böyle bir şey yok yani. Futbolda duygusal olursan o duygusallığa yenilirsin. Profesyonel olacaksın. Yeri gelir acımasız da olacaksın. O konuda bence Fenerbahçe doğru bir strateji izlemiyor şu an için. Sürekli almaya gidiyor. Ama sürekli alıyorsun. Bir taraftan da şu anda işte Gornik Zabre maçım var. Maç varken bir anda Leao transferleri takımın motivasyonunu da bozar. Yarın Allah korusun kötü bir sonuç aldığında herkes ne diyecek?

0: Ya siz takım işte rövanşa çıkıyor. İşte İtalya'ya, Milano'ya çıkarma yaptınız. Takımın motivasyonunu bozdunuz. O yüzden de geçmiş olsun. Bu Fenerbahçe 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giremiyor. 17 yıl olmuş. 17 yıldır Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde değil. O yüzden diyorum yani burada Leao'dan önce şu turu bir geçin. Leao nasıl olsa orada kimse Leao ile Vlahovic'e hiçbir Avrupa kulübünün teklifi yok.
1: Evet.
0: Ya Suudi Arabistan'dan, MLS'den yok yani teklif. Vlahovic de bekliyor. Leao da bekliyor. Birisi gelse de kulüpleri de örümcek gibi bekliyorlar. Ağına düşürecek birilerini bulalım da satalım. Ya böyle büyük paralara. Ya ben asıl şuna şaşırıyorum ya. Daldan dala atlamak gibi olacak ama bence dünya üzerindeki en iyi 10 oyuncudan biri olan Muhammed Salah'ın kulüpsüz kalmasına. O da biliyorsun lig bitmeden daha Liverpool yollarımızı ayıracağız diye.
1: Evet, resmileşmiş
0: daha. Oyuncu kulüpsüz ya bu kadar. Yani 300'ün üzerinde gol, 200'ün üzerinde asist olan.
1: Ama Salah zaten bu taleplerle öyle, zor takım olur. Birazdan konuşuruz
0: Beşiktaş bölümünde. Yani garip bir piyasa var ve işin garip tarafı. Mesela Liverpool bir önceki sezon 3 oyuncuya 525 milyon euro harcamıştı. Avrupa şu anda öyle para da harcamıyor.
1: Evet.
0: Bizim ligimiz harcıyor şu anda bu paraları.
1: Ekonomik anlatma zaten kulüpler de çok öyle artık refah içinde değiller. Fatih Hoca'yı, sevgili Fatih Terim'i futbola dair her konuda herhalde bir referans olarak kabul edebiliriz değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Leao konusunda Fatih Hoca'nın 2003 yılında 8 Mart 2023'te bir röportajda açıklaması, bir yorumu var Fatih Terim'in. Diyor ki hoca, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Rafael Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda Leao her şeye değer, sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı ilk Leao'yu alırdım diye hoca oyuncu olan hayranlığını bu şekilde ifade etmiş 2023 Mart'ında hocam. Fatih Hoca'nın ya,
2: şimdi Leao için
1: Fatih Hoca'da özel yeri olan bir oyuncu yani Leao.
2: Şöyle Leao'nun futbolculuğuna hiç kimse olumsuz bir şey söylemedi zaten. O yüzden herkes Fatih Hoca ile aynı düşünüyor ama aradaki fark şu. Sınırsız bir kadrom olsaydı ve sınırsız bir orada her ne kadar olmasa bile kontenjanın içinde param da olsaydı ibaresi de anlamı orada bence var. Kaldı ki yani sınırsız bile olsa ya eğer Leao 100 kilometre ile gidiyorsa bizim Kerem de 98'de gidiyor.
0: Doğru.
2: Yani arada da çok büyük fark yok. Evet. Olayı biraz da böyle düşünmek lazım. Yani bakın siz dünyanın belki de en becerikli futbolcularını bir araya toplayıp bir takım yapın. O takımın uyumu yoksa, o takım takım değilse başarı evet. olmuyor. Şimdi iddia ediyorum Türkiye'de de bir takımı takım yapan, oraya gelen böyle büyük transferlerden geçmişi gerçekten çok şaşalı olan futbolculardan çok o takımda onları karşılayan yerli futbolcular yapıyor bunu. Osimhen'e bakın ilk geldiği zaman Türkiye'de Galatasaray tarafından nasıl karşılandığını anlatıyor. Evet. Galatasaray taraftarının ona her şeyden önce verdiği sevgiyi, saygıyı anlatıyor. Şimdi bu Fenerbahçe'deki, Beşiktaş'taki bütün futbolcular için de geçerli. O yüzden hele hele bu rakamları veriyorsanız o futbolcunun her türlü sağlığını da gerçekten çok iyi kontrol etmeniz lazım. Bazı futbolcularda yaş ilerledikçe oradaki riskler de artıyor. Yani bugün işte Salah başta olmak üzere Vlahovic veya keza yine Leao bekledikleri teklifleri alamadılarsa bunun nedenleri biraz da burada. Artık hiçbir kulübün sınırsız parası yok.
1: Evet.
2: Bakın en büyük paraları harcayan Barcelona. Ne büyük sıkıntılar çektiler. Real Madrid keza öyle. Bütün kulüpleri oraya. Paris Saint Germain dahil olmak üzere. O yıldız dediğimiz futbolcuları gönderdiler. Başarı elde ettiler ya. Ne zaman Neymar gitti. Ne zaman Messi gitti. Ne zaman Mbappe gitti. Şampiyonlar Ligi'ni o zaman kazandılar. Yani takım olmayı ön plana çıkarıyor olmak lazım. Sevgili Zeki'nin değindiği konu çok önemli. Fenerbahçe için birinci öncelik saha içi. Fenerbahçe'nin de yarın önemli bir maçı var. Şimdi benim yöneticim Milano

0: da Leo'nun transferini yapmaya çalışıyor. İsmail Hoca da Kerem'e diyor ki hadi aslanım, evet, sana güveniyorum. Evet. Çık bu maçı bize kurtar. Evet. Yani burada bir terslik var. Yani bir de, herkes insan.
1: Aynen. Bir de takım içi dengeler de bozuluyor. Şimdi geçen yıl mesela zam yapılmasına rağmen Davinson Sanchez'in Singo geldikten sonra motivasyonunun bozulması. Yine Torreira'nın zam yapılmasına rağmen eski performansından uzak kalması. Oyuncular ister istemez etkileniyor. Çünkü menajerleri sürekli sokuyor. Bak buna bu kadar verdiler. Sen bu kadar oynuyorsun. Takımın omurgasındasın. Ama daha az alıyorsun. O yüzden menajerler de...
0: Aynı çok... şey Lemine'ye yapıldı. Tabii, zam yapıyor. Her sene aynen. Her futbolcuya zam yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Geçen sezon başı Barış Alper'e şimdi, yapıldı.
1: Aynen şimdi. Kerem tamam iyi kazanıyor. 7 milyon euro bonuslarla 10 milyon euroya yakın para kazanıyor. Ama evet, olay bu değil. Sen bu kadar yatırım yapmışsın Kerem Aktürkoğlu'na, Leao'yu alacaksan o zaman çıkacaksın. Yani oyuncu satışını da yapacaksın. Bak Marsilya'da başkan değişti Greenwood transferinden önce. Yeni gelen başkan dedi ki 100 milyon euroluk satış yapmamız lazım acil. Bütçeyi denk bütçe haline getirebilmemiz için bizim 100 milyon euroluk satış yapmamız. Greenwood hemen sattılar mesela. Yani en önemli oyuncusundan çıktılar. Şimdi Milan'ın öyle bir problemi yok. Yani Greenwood'daki gibi pazarlık yapma şansın yok. Niye? Leao sonuçta Milan için değerli bir oyuncu. Hani geçen yıl performansı düşük, tamam satıp para kazanmak istiyorlar, o ayrı konu, ama 60 milyon eurodan kalkıp da 30 milyon eurolara inmez Milan yönetimi. Yani ederini bulmazsa bir yıl daha tutar, oynatır. Yani yedek bırakır, yine o şeyini düşürmez, piyasasını düşürmez oyuncunun. Ama tabii ki Fatih Terim'in söyledikleri önemli. Yani onu söylediğinde Milan'ın işte şampiyon yaptığı
2: şampiyonluktan
1: dönemdi.
2: Sonra evet.
1: Evet zaten. Şampiyon yaptığı o, ya, müthiş bir sezon geçirdikten sonra Fatih Hoca bunu söylemiş. Ama şu an geçen yılki performansından sonra Fatih Hoca aynı söylemlerde bulunur mu bilmiyorum. Ya kiralık alabiliyorsan bu oyuncuları al. Sezon sonunda iyi bir sezon geçirirse alırsın.
2: Geçen yılki bu arada yaşamış olduğu performans düşüklüğü hakkında Leao'nun yapmış olduğu açıklama var. Sezon sonunda şöyle bir röportajı var Rafael Leao'nun. Fiziksel ve psikolojik durumumun son sınırlarına kadar test edildiği benim için çok zor bir dönemdi diyerek Milan'da son sezonu, yani geride bıraktığımız sezonda yaşamış olduğu baskıyı ve mental tıkanıklığı aslında bir anlamda itiraf etmişti Rafael Leao. Geçen yıl neden aslında bu kadar daha az maçta forma giydi? Oradaki tabii ki ana sebep de oyuncunun yaşamış olduğu bazı sakatlıklar. Teknik heyetle çok arasının iyi olduğunu söyleyemeyiz geride bıraktığımız sezon. Biraz Leao'nun kendi standartlarının altında kaldığı bir sezon olmuştu ama ne olursa olsun tabii ki çok büyük bir yıldız isimden bahsediyoruz. Fenerbahçe'de Rafael Leao konusunda özellikle ilerleyen saatlerde dahi önemli gelişmeler yaşanabilir. Biz şimdilik bir kez daha maça dönelim. Yarınki mücadele Gornik Zabze mücadelesi. 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe yarın akşam bu kez Polonya'da rakibine konuk olacak. Bu maçı konuşalım. Muhtemel 11'imizi birazdan ekranlara getiririz. Kadro konusunda yarın İsmail Hoca nasıl bir 11 tercih edebilir? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Hocam isterseniz sizinle başlayalım. İlk maçı da baz alacak olursak eğer bu eşleşmede, yarın nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'nin şansını?
0: Ya ilk maçı şöyle bir kısaca hatırlatacak olursak, Fenerbahçe'nin neredeyse tek kale oynadığı bir maç şeklinde geçti. Oyunun tamamında oyuna topa hakim olan Fenerbahçe'ydi. Rakip kaleye hep yakın oynadı. Yani kendi üçüncü bölgesinde oynadı. Zaten Fenerbahçe'nin bu sene İsmail Hoca ile birlikte uygulamak istediği oyunun başında da ön alan baskısı geliyor. Rakibe bu baskıları yiyince, pas yaparak çıkamama sorunuyla da karşılaşınca, oynadığı uzun toplarda da bence Fenerbahçe en azından defans güvenliği konusunda bir sorun yaşamadı. İlk yarıda Skriniar Ake, ikinci yarıda da Levent sol beke geçti. Osterwolde ve Skriniar rakibin o tür tehlikeli pozisyonlarını bertaraf ettiler. Ama birkaç tane ne olursa olsun rakibin yine de kontratak diyebileceğimiz o tehlikeli olabileceği geçiş oyunlarına örnek hücum gördük. Özellikle sol kanatta oynayan Kilan'ı, 33 numaralı oyuncu, bireysel becerisi olarak da Fenerbahçe'yi yarın zorlayacak futbolcuların başında geliyor. Keza Dimi belki biraz daha fazla onun teknik özelliğinden ziyade atletizmi ön plana çıkaran ve de çok agresif, birebir mücadelelerde etkili olabilecek oyuncu. Yani Fenerbahçe'yi ben başlangıçta yine ikinci bölgede karşılayacaklarını düşünüyorum. İkinci bölgede kazandıkları toplarla da Fenerbahçe'nin arkasına sarkacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe daha kaliteli bir takım. Teknik becerisi daha yüksek bir takım. Fenerbahçe'nin bu sene oyun kurmaya da önem verdiğini, vereceğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. O yüzden Fenerbahçe uzun top oynamadan yine geriden oyun kurarak ama rakibin yapabileceği baskılara da Fenerbahçe o baskıları kırarak hücum etmesi lazım. Oyunun bölüm bölüm tamamında değil, o ön alan baskısını da Fenerbahçe kaybettiği topları hemen geri kazanmak için anında o baskıları yapacaktır. Fenerbahçe'nin orada şansı bence çok yüksek. Bu baskıları doğaçlama bir şekilde yapıyor. Yani şu an enerji tasarruf edebilecekleri futbolcuların çok akıllı, çok doğru bir şekilde kimi, nasıl, ne şekilde kapatacağı konusu henüz daha tam olarak oturmamış durumda. Fenerbahçe doğaçlama yaptığı bu baskıda da futbolcuların çok istekli olması lazım. Ben Fenerbahçeli futbolcuların tamamında bu isteği görüyorum. Hepsi de son derece iyi niyetle, istekle oynuyorlar. Fenerbahçe'nin ilk maçtaki sıkıntısı neydi? Santroforu yok. Santroforu olmayınca da bu kadar üstün oyunda
2: muhtemel 11'imizi görebilir miyiz?
0: İkinci, üçüncü golü bulamadılar. O 4-6-0 oyununda en
2: yine
0: önde,
2: Anderson Talisca'yı bekliyoruz, evet, hocam. Santrafor'da.
0: Talisca olacak ama Talisca oyunda en öndeki oyuncu değil. Çok zaman kendini çok rahat ettiği İrfan Can'ın biraz daha iç tarafına gelecek. Sol ayağına aldığı topları içe kat ederek kaleye şut atmayı seven bir yapısı var. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin santroforsuz bir oyununu izleyeceğiz. Hatta bu oyun anlayışı içinde ilk maçta veya hazırlık maçlarında Fred, Talisca'nın santrofor oynadığı maçlarda Talisca'nın da önüne bir santroformuş gibi rakip kaleye çok yakın oynadığı maçlar oldu. Asensio orada oynayacaksa bence Asensio o kadar ileriye de gitmez. O zaman Fener'in yarın biraz daha fazla o santrofor oyuncusuna ihtiyacı var.
2: Yarın.
0: Bu da demin söylediğimiz gibi takımın mühendisliği ile ilgili.
2: Evet,
0: takımdaki santrofor eksikliği ile ilgili.
2: İlk maça nazaran tabii yarın Ederson'un ilk 11'e dönme ihtimali var. İsmail yine ilk 11'de yarın maça başlayabilir. Asensio ilk maçta oyuna sonradan dahil olmuştu. Şu an için kağıt üstünde 3 farklı değişiklik yapması bekleniyor İsmail Kartal'ın. Bu arada Fenerbahçe'nin Avrupa yolunu bir görelim. Gornik Zabze eşleşmesinden sonraki muhtemel rakipleri de Fenerbahçe'nin belli. Tabii çok uzun yıllardır devam eden bir Şampiyonlar Ligi hasreti var Fenerbahçe'nin. Onu da hemen bir aktarmak istiyorum ben. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı yeni adıyla ama eski adıyla grup aşamasına kalamıyordu Fenerbahçe. İkinci eleme turu maçlarında zaten rakip Gornik Zabze ilk maçı 1-0 kazanmayı başardık. Yarın 1-0'ın rövanşında da turu atladığı takdirde temsilcimiz 3. eleme turunda ise Sturm Graz ya da Hartz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. O maçta ise o eşleşmede ise ilk maçı Sturm Graz 4-0 kazanmayı başarmıştı. 3. eleme turu maçları 5, 6 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve Fenerbahçe eğer 3. eleme turunda da tur atlamayı başarabilirse playoff turuna yükselecek ve lig etabı öncesi son aşama olan playoff turunda ise muhtemel rakipleri temsilcimizin Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt eşleşmesi ya da Sparta Prag-Lyon eşleşmesinden galip çıkacak olan bir ekiple kozlarımızı paylaşacağız. 4 Ağustos'ta kura çekimi var. Playoff turundaki rakibimiz 4 Ağustos'ta belli olacak. Playoff maçları ise 19, 20 ve 26, 27 Ağustos tarihlerinde. Hiç istemeyiz ama Gornik Zabze'ye elenirse Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise 3. eleme turu eşleşmesinde turunda rakibi Twente Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle bu kez Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Zeki abi, nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin yolunu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir defa 4 büyükler içinde en hazır takım Fenerbahçe şu anda. İyi oynuyorlar. Yani Gornik Zabre'yi ben hani buradaki maçta direkten dönen pozisyonlar, kaçan goller falan derken deplasmanda daha iyi bir skor alacağını düşünüyorum. Orayı ben geçeceğim. Playoff'a kadar Fenerbahçe zorlanmaz. Playoff'ta Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise çok ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Sparta Prag, yani Lyon toparladı biraz. Transferler de yaptı. Sparta Prag çok şu an için bilmiyorum transferleri ne durumda. Yani playoff'a kadar Fenerbahçe zorlanmaz ama playoff çok zor. Zaten hep playoff'ta takılıyor Fenerbahçe. 17 yıl oldu artık. Yani Leao'yu alıyorsan Greenwood'dan sonra, bir daha plus santrfor alacaksan, 3 oyuncuya 150 milyon euro, yaklaşık belki 200 milyon euro yatırım yapacaksan, orada playoff'u da geçeceksin artık. Zaten bütün amaç Fenerbahçe için şampiyonluğun yanında Şampiyonlar Ligi. Başkan kesinlikle onu söylüyor. Yani başkan demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne bizim kalmamız lazım. Yani biz o Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Onu istiyor. Yani tamam, şampiyonluk tamam da Şampiyonlar Ligi'ni de istiyor Fenerbahçe. O yüzden ben playoff'a kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Sturmgraz, Hearts, yani bu takımlar da zor takımlar ama onları geçer diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi motivasyon çok önemli, takım bütünlüğü çok önemli. Hiçbir maç, hocam çok iyi bilir, antrenörlük, teknik direktörlük yaptı, sahada savaşmadan kazanılmıyor. O yüzden hani çantada keklik görürsün maçı, işte biz motivasyon düşük bir şekilde oyuna girersin, ne olduğunu anlamadan geriye de düşebilir. O yüzden Fenerbahçe, ciddiyet çok önemli, motivasyon çok önemli, takım bütünlüğü bence en önemlisi o. Ya al oyuncuyu ama takıma o havayı yakalayamadı, aidiyeti yok, kendi başına oynamak isteyen bir oyuncu profil olursa, o oyuncu isterse 200 milyon euroluk olsun. Önemli olan takım oyununa yatkın, takımı sahiplenen, aile ortamına ayak uyduran böyle oyuncular. İşte Galatasaray'ın transferlerinin gecikmesinin nedeni de bu. Aidiyet olan oyuncular, ailesini, çevresini, hepsine bakıyorlar. Yani ben playoff'a kadar Fenerbahçe'nin zorlanacağını düşünmüyorum ama dört büyüklerin maçlarını izledim, Trabzonspor'da dahil. İçinde en iyisi Fenerbahçe şu anda. Çünkü Fenerbahçe sezonu erken açtı. Hazır, oyuncular hazır. Yani lig başlası şu anda takır takır Fenerbahçe gider. O yüzden hani Gornik Zabre'yi Fenerbahçe geçer mi dememiz, yani Fenerbahçe'ye hakaret olur diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp bu playoff'u da geçip Şampiyonlar Ligi'nde hani 8 maç değil, Galatasaray gibi 12 maç, işte çeyrek final araması lazım. Yani bu kadar yatırımlar yapılıyorsa biz daha tabii Fenerbahçe için yolun başında diyebiliriz Avrupa için ama hazır. Yani İsmail Kartal iyi çalıştırmış takımı. Yani Fenerbahçe'yi ben açıkçası hazır gördüm. Evet, 1-0 kazandı ama neler kaçırdılar.
2: Daha farklı da olabilirdi tabii ki. Doğru. Şimdi, buyurun hocam. Sizden de bir bu yola dair bir
0: esprili bir şekilde yaklaşacağım.
2: Buyurun.
0: Sevgili Zeki, benim gözümde Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesinin başında haliyle. O gazeteci kimliğiyle bu maçlara yaklaşıyor. Ben bir teknik adam gözüyle yaklaşacağım.
1: Bizimki farklı hocam.
0: Son konuşmanda sevgili Zeki 5 defa Fenerbahçe zorlanmaz dedin. Şimdi senin öyle yaklaşmanı o kadar doğal karşılıyorum ki bence işin doğrusu da bu. Fenerbahçe, evet katılıyorum, şu an lige en hazır takım. Yani bu da Fenerbahçe için büyük bir avantaj ama kadro dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin özellikle oyun stratejisi, oyun anlayışı konusunda kat etmesi gereken çok çok yol var. Bakın, biz işte bu takımlardan örnek vereceğim. Union Saint-Gilloise. Fenerbahçe'ye rakip olur. Geçen sene Galatasaray zorlanmaz dedik.
1: Evet, evet.
2: Mağlup etti burada.
0: Geldi, burada kazandı. Veya milli takımımız Dünya Kupası'nda zorlanmaz dedik. Evet. Gittik, Paraguay'a yenildik, Avustralya'ya yenildik. O yüzden günümüzde artık kolay maç yok.
1: Yok, doğru.
0: Yani ne kadar iyi olursan ol, bütün maçları sadece teknik kapasitenle, kalitenle değil, fiziksel mücadelenle, taktik anlayışınla, stratejinle, konsantrasyonunla ancak kazanabiliyorsun. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyorum. Sadece Fenerbahçe'nin oynadığı Gornik maçına değil. Diğer Avrupa takımları hepsi. Galatasaray'ın iki rakibi, Beşiktaş'ın rakipleri, Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakipleri ön alan baskısı yapıyorlar. Hepsi geçiş oyunu oynuyorlar.

0: sıralamasında o zaman Polonya'da, o zaman Çek Cumhuriyeti'de, o zaman Yunanistan da bizim üstümüze çıkabilir. O yüzden bu maçların hepsini kazanarak bence puan toplamamız lazım. Fenerbahçe bu takımların içinde Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Evet. Ama eğer benim dediklerimi yapıyorsun.
1: Sizin de eminim ki çevrenizde Fenerbahçe'nin taraftarları vardır. Mutlaka sohbet ediyorsunuzdur. Evet. Ben de konuştuğumda bu sezon Şampiyonlar Ligi konusunda böyle çok daha pozitif görüyorum, evet, Fenerbahçeli taraftarları. Yani biraz sanki
2: istiyorlar.
1: Evet, yani playoff'ta özellikle Bodo çok zor bir rakip. Son dönemde çok fazla Avrupa Kupaları deneyimi ve tecrübesi olan bir takım Bodo Glimt. Ama Fenerbahçe taraftarı bu sezon, yani yeni sezonda lig şampiyonluğu kadar Şampiyonlar Ligi'nde olmayı da çok önemsiyor ve çok arzuluyor.
2: Kesinlikle, yani bu takıma bu şaşalı transferlerden sonra Şampiyonlar Ligi yakışır. Yoksa bu yatırımı lig için yapıyorsan, hiç unutmuyorum Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilk şampiyonluğunda Başkan Dursun Özbek ve o dönemin başarılı yöneticisi Erden Timur ekran başında şunu söylemişti. Bize bu şampiyonluk çok pahalıya mal oldu. 1 milyar lira harcadık. 198 milyon lira kazandık. Yani şampiyonluk hani manevi anlamda coşturur seni. Camiayı rahatlatır. İşte müzeye kupa girer. Ama işin ekonomisini artık Avrupalı işin artık ekonomisini de düşünüyor. Yani bu işi bir fabrika gibi düşünün. Yani kulübün sürdürülebilirliği çok önemli. Bir taraftan şampiyon oluyorsun ama bu başarıyı ekonomiye çeviremiyorsun. Ya da şampiyonluk sana kasaya ekstra gelir getirmiyor. Aksine eksiye doğru gidiyorsun. O yüzden
1: Reci'den de bir destek geldi. İşte Süper Lig'in şampiyonluğu, şampiyon olan takım yaklaşık işte 3 milyon euro seviyesinde bir para kasasına giriyor. Lig şampiyonluğundan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastığı parası yaklaşık 30-35 milyon euro seviyelerinde.
2: Geçen yıl Galatasaray 50 milyon euronun üzerinde toplam.
1: 50'den fazla totalde.
0: Evet. Ama ben şunu da söyleyeceğim.
1: Buyurun hocam.
0: Bu konularda evet kesinlikle Reci de haklısınız. Galatasaray 60 milyon euro civarında bir para kazandı. Eğer sadece federasyondan gelen parayı veya yayın haklarını düşünecek olursa gerçekten çok az.
2: Çok az hocam.
0: Ama Galatasaray özellikle son sene gelir konusunda rekorlar kırdı.
2: Tabii hayır, ben o ilk seneyi diyorum.
0: Şimdi,
2: ilk şampiyonluğu hocam.
0: Bakıyorsun,
2: İlk şampiyonluğu söyledim hocam.
0: Bakıyorsun sponsorlar sıraya girmişler. Evet. Sana sponsorluk anlaşması teklif ediyorlar.
1: Doğru.
0: Veya Galatasaray'ın forma satışı 1 milyonun üzerine çıktı. Yani 1 milyon forma sattığında, ki şimdi yine hesap yapmayalım burada, ne kadar kazanılabileceğini hepimiz biliyoruz ya. Böyle çok akıllı bir şekilde bir Osimhen kutusu yaptılar. Oradan bile ne kadar iyi gelirler elde ettiklerini biliyoruz. Bence
1: dün
0: kulüplerimiz
1: Sayın Önder Özen de hatta bunu örnek olarak verdi basın toplantısında. Galatasaray'ın Osimhen transferi sonrası işte bu kutulardan mesela elde ettiği gelirlerden bahsetti.
0: O yüzden gelen futbolcuların imaj hakları son dönemde çok konuşulmaya başlandı. Kulüpler futbolcularla yapacakları sözleşmelerde bu imaj hakları ile ilgili kendi çıkarlarını da çok iyi koruyabiliyorlarsa bence kazanılacak büyük rakamlar var. Çünkü gelen oyuncular sıradan oyuncular değil. Yani senin oyuncun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sana gelir getirebilecek bazı anlaşmalar yapılabilir. Osimhen onlardan biri, Fenerbahçe'de Greenwood onlardan biri, Beşiktaş'ta Trossard onlardan biri. Yani bizim i̇şte artık o boyutunu da
1: şartlarda olsaydı ama belki Salah onlardan
0: orada,
1: birisi.
0: Salah'a da sonra konuşacağız.
2: Orada şu oldu, sürdürülebilirlik, başarı olarak sürdürülebilirlik olunca, üst üste şampiyonluklar gelince, o ilk yılki şampiyonluğun üzerine dördüncüsünde Galatasaray'ın bütçesi, başkan özellikle röportajında söylemişti, 450 milyon euroydu geçen yıl Galatasaray'ın bütçesi. Bu sene 650 milyon eurolara çıkmayı planlıyorlar.
0: Şimdi yalnız o sponsorluk sözleşmelerinde de Yani biraz uzun vadeli sözleşmeler imzalamak lazım. Evet, çünkü demin çok güzel bir tespitte bulundu
1: sevgili Zeki. Hocam reklama gitmem gerekiyor. Dönüşte isterseniz tamam, devam edelim. Reklama gideceğiz değerli izleyenler. Reklamlara giderken de Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Portekizli oyuncu Rafael Leão'nun gollerini bir hatırlayalım. Dönüşte tekrar sohbet

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye

aktardı. Şimdi Fofana ön açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao. Leao.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: A-Spor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Spor gündeminde bu saat dilimine bir transfer gelişmesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Galatasaray Victor Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu. Sarı Kırmızılar Midtjylland'in genç forveti Francinho Ju'yu gündemine aldı. A-Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan telefon attığımızda ve bu transfer gelişmesine dair detaylar için sözü uzatmadan daha fazla Emre Kaplan'a bırakalım.
1: Furkan teşekkürler. Malum Galatasaray'ın bu transfer döneminde Osimhen'in arkasında yer alacak. Özellikle de 2003 doğumlu ve sonrası kontenjanına uygun bir oyuncu düşüncesi vardı. Burada öne çıkan adaylardan bir tanesi Ponomarenko, Dinamo Kiev forması giyen oyuncu. Fakat o isimle ilgili yapılan görüşmelerin çok olumlu şekilde seyretmemesiyle birlikte Galatasaray alternatiflerine yöneldi ve şu anda gündemine aldığı isim Midland forması giyen Francinho. Şu detayı da paylaşalım. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a rakip olmuştu İstanbul'da Danimarka ekibi. Beşiktaş'ın 1-0'a mağlup ettiği maçta da Galatasaraylı yetkililer direkt olarak stadyumda canlı olarak oyuncuyu yerinde takip ettiler. Şu anda bir teklif hazırlığı var bu oyuncuyu. Kadroya katmak için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor Galatasaray cephesi. Oyuncunun özellikleri itibariyle de Osimhen'in yokluğunda, Osimhen'in olmadığı maçlarda benzer bir profil taşıması Galatasaray adına şu an itibariyle bu oyuncu tercih edilir durumda gösteriyor ve Galatasaray cephesinin de dediğim gibi kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Tabii burada bu transfer döneminde genel itibariyle bu profildeki oyuncular için Galatasaray'ın yaklaşımı zorunlu satın alma anlaşmasıyla, belli şartlara bağlı zorunlu satın alma anlaşmasıyla kadroya katma üzerine, tahmin ediyorum ki bu konuyu henüz netleştirmiş değilim ama tahmin ediyorum ki teklif de bu şekilde gerçekleşecek Francinho için. Belli bir rakamı bu sene ödeyip belli şartları sağladığı takdirde bonservisini alma üzerine bir teklif yapmasını bekliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim, Galatasaray'da şu anda o yedek forvet, genç forvet listesinde ilk sırada yer alan isim gibi gözüküyor Francinho. Galatasaray resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor. Oyuncuyu da geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında Beşiktaş stadyumunda canlı olarak Galatasaraylı yetkililerin izlediğini ifade edelim.
0: Emre Kaplan'a çok teşekkür ederiz. Galatasaray'a dair transfer gelişmesinin detaylarını Emre Kaplan bizlerle paylaştı. Galatasaray bir süredir yedek santrafor için araştırmalarını sürdürüyordu ve gündeme gelen yeni isim ise Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrafor Francinho Ju oldu. 2004 doğumlu, yeni kurala uyan bir oyuncu. Evet. Emre'nin de ifade ettiği gibi geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı İstanbul'da Beşiktaş'a rakip olmuştu ama tabii Midtjylland 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı Francinho. Ama Galatasaraylı yetkililerin stadyumda oyuncuyu takip ettiği detayını yine Emre Kaplan bizimle paylaştı Zeki abi.
2: Yani Başkan Dursun Özbek de şampiyon olduktan sonra yaptığım röportajda şunu söylemişti. Bizi en çok zorlayacak transferler ve en çok para harcayacağımız transferler artı 4 transferler olacak demişti. Çünkü biz bu oyunculara hem yatırım gözüyle bakacağız hem de yarışırken kullanacağız. En kalitelilerini alacağız anlamında. Şimdi baktım geleceğe damgasını vuracak santrafor adaylarından, yani daha önceki bir bilgiye ulaştım. Geleceğin santraforlarından biri olarak, yıldız santraforlarından biri olarak gösteriliyor. Tabii Midtjylland cazibe merkezi oldu. Trabzonspor Aral Şimşir'i almıştı. Şimdi Osorio'yu istiyor.
0: Doğru, Osorio'yu
2: evet. Yine Midtjylland'dan sağ kanada.
0: Oraya şimdi, döndü bu transfer
2: evet,
0: döneminde.
2: Galatasaray'da işte Dijou'yu transfer etmeyi düşünüyor ki bu yani gündeme geldiğine göre Galatasaray için dediğim gibi hani maliyetli olabilir. Evet yani 15-20 milyon euro bir maliyet olabilir ama Galatasaray bu oyuncudan para da kazanır. Ve kullanır da yani öyle baktığında yetenekli olduğu görünüyor. Gineli uzun boylu 1.86 boyu evet, varmış.
0: Gine-Bissau aslında Renato Niaga'nın evet. Yine vatandaşı yine onun gibi tıpkı evet. Genç potansiyelli bir oyuncu.
2: Ya
0: ama bu biraz daha olmuş bir oyuncu.
2: Aslında bu artı 4 yatırım transferleri diyebiliriz. Yani bir taraftan tamam yarışmada kullanırsın, yedek güç olarak kullanırsın, kulübeni zengin tutar ama diğer taraftan oynatırsan, o cevheri işleyebilirsen sana büyük paralar da kazandırılır. O yüzden Galatasaray'ın yani

0: bu transfer hamlesini ben doğru buluyorum ki Midtjylland'deki oyuncular gerçekten çok değerli. İyi bir takım zaten. Hani Beşiktaş'ın evet eksik kaldıktan sonra Beşiktaş çok iyi oynadı. Yani orada Beşiktaş'ın futboluna da gücünü de teslim etmek lazım. Ama geçen yıla baktığımızda çok çok iyi bir sezon geçirdiler. Yani o yüzden de orada sevilen oyuncular var. İşte Aral bunların başındaydı. Asist kralıydı neredeyse. 21 asist
1: evet,
0: vardı.
1: Evet, MVP'si oldu zaten sezonun.
0: Evet, o yüzden
1: Danimarka'da. Galatasaray yine çok
0: yani Osimhen'in yedeği
1: olan bir oyuncu.
0: Şimdi bir de yerli santrafor alacaktır Galatasaray. Bir şekilde bir yerli oyuncu da alır diye düşünüyorum.
1: Öyle mi? Yani Francolino yani, dışında bir tane daha
0: Bertu,
1: mı?
0: Bertu çok istiyor. Galatasaray'ın istediğini biliyorum Başakşehir'den.
1: Ama maliyetlerinden dolayı sanki tabii, biraz çıkmaza girmişti
0: ya orada transfer. Şimdi şeyi kullanacaklar mutlaka. Takas artı para. Çünkü Fenerbahçe'nin de bu konuda bir ilgisi var. Onlar da takas artı parayla bu transferi bitirmek istiyorlar. Galatasaray'ın bir yerli forvet. Yani orasının 3 oyuncu olması lazım. Hani bazıları Barış'ı diyor. Barış sonuçta santrfor değil. O yüzden bir de yerli santrfor alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın.
1: Francolino Benfica altyapısı olan bir oyuncu. Benfica'dan Midtjylland'e transfer oluyor. Yine bir sağlı oyuncu. Tabii Portekiz vatandaşlığı da var. Bunu da belirtelim. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Sol ayaklı bir oyuncu ve santrafor bölgesinin yanı sıra sağ kanat forvet olarak da oynayabilen bir oyuncu ve gerekli zaman aslında gölge forvet yani ikinci forvet olarak da aslında Osimhen'le birlikte de oynayabilecek profilde bir oyuncu. Genç bir oyuncu Ahmet Hocam. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
2: Şimdi olumlu değerlendiriyorum. Ama şunun da altını çizmek lazım. Galatasaray bir Singo transferi yaptı. O dönemde hep Singo'yu burada anlatırken ya sağ bekte oynayan bir stoper diye tarif ettik. O zamanki benim yaklaşımım şuydu. Evet, bir futbolcunun çok mevkide oynayabiliyor olması çok büyük bir avantaj. Ama bir mevkide çok iyi oynamalı. Eğer siz iki mevkide de yarım oynuyorsanız bazen ilk 11'e giremiyorsunuz. İşte Singo'nun başına gelen de o. Şimdi bu Çu Osimhen'in arkasında veya büyük bir ihtimalle zaten biz hep Osimhen'in yerine, Osimhen'in arkasına hep futbolcular transfer ediyoruz. Aslında Galatasaray'da Okan Hoca çok net şunu dedi. Biz bir santrofor alacağız. Biz bir kanat forveti alacağız. Biz bir tane orta saha oyuncusu alacağız ki bu 10 numara. Bir tane de defans oyuncusu alacağız. İşte oradaki santrofor bölgesindeki oyuncuya tekamül edecek oyuncudur bu. Ki bunu yaparken de Galatasaray'da 23 yaş üstü şu an gideceği de Nelson'u da gitti diye varsayacak olursak bir kişilik yer var. O yer hala boş. Galatasaray demek ki forvete gençler kategorisinde kullanabileceği bir oyuncu transfer ediyor. Galatasaray'ın sevgili Zeki'nin dediği gibi bir üçüncü forveti de mutlaka olacak. Bu zaten yerli futbolcu olabilecek olması da mümkün. Bertu maliyeti itibariyle bu oyuncu olabilir mi? O konuda biraz beklemek lazım. Ama Galatasaray Cun'un dışında bir 10 numara ve de bir kanat oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Son Beşiktaş maçında da şimdi notlarıma bakıyorum. Numaralar biraz değişik ama ben Cu diye yazdığım futbolcunun Galatasaray'a geleceğini de bilmiyordum. Onunla ilgili ya dikkatli olması gereken ve Beşiktaş'ın rakibi olarak izlediğim için evet, iyi oyunculardan biri diye.
1: Takımın dikkat çeken isimlerinden evet, birisi zaten.
2: Biri olarak not almışım. O güzel. Zaten diğer kanatta da onun oynadığı sağ kanatta da o Soria oynamıştı.
1: Doğru. Trabzonspor'un gündemindeki.
2: Tabii, bu futbolcular hep bizim gündemimizde olan futbolcular. Yani temenni ediyorum bu transfer bir an önce gerçekleşsin. Madem Galatasaray konuşuyoruz. Galatasaray'da şu an en büyük sorun yapılmayan transferler oldu. Böyle bir transfer belki de son dönemde yapılan o kariyeri şaşalı olan futbolculardan biri olmasa bile Galatasaray ileriye dönük, iyi olmaya aday, yıldız olmaya, şaşalı kariyer yapmaya aday bir futbolcuyu transfer ediyor. Bu camiada

0: Kesinlikle kabul görecektir. Ve bir nebze de olsa camianın rahatlamasına sebep olacaktır. Zaten Galatasaray'ın şu an muhteşem bir 11'i var. Galatasaray kadro derinliği yakalamak için bu transferleri yapıyor. Geçen sene özellikle ilk yarının sonlarına doğru o yoğun programdan dolayı sakatlıklar üst üste gelince kulübede bir tek Arda Ünyay vardı A takımının ideal kadrosu, kadrosundan. Diğerleri hep genç futbolcular, da o konuma düşmek istemiyor Galatasaray. O yüzden eksik bölgelerin arayışları hala devam ediyor.
1: Şimdi baktım çok golcü bir oyuncu yalnız bu.
2: Ben de şimdi öne çıkan özelliklerini hani biraz oyuncunun burada anlatabilmek için şöyle araştırdığımda oyuncunun en öne çıkan özelliği oyun tarzında çok güçlü bir ön alan presi yapabildiği yönünde bazı bilgiler var. Yani aslında Okan Hoca'nın oynatmak istediği o Mertens döneminde uygulayabildi ama sonrasında çok arayış içerisinde olduğu bir konuydu. Franquinho sanki o pres gücünü de artırabilecek bir isim Galatasaray.
1: Ben bizim ligimizde yani rahat oynar diye düşünüyorum. Hani tabii ki Osimhen'i kesmen mümkün değil ama Osimhen yorulduğunda direkt devreye girebilecek bir oyuncu.
2: Zeki abi, ben Osimhen'le birlikte de birçok kez sahada olabilir görebileceğimizi olabilir düşünüyorum bu arada.
1: Olabilir. İkisini. Yani 109 maçta 55 gol 13 asisti var. 22 yaşında bir oyuncunun. 4 sezondur Midtjylland'da, yani dediğin gibi Benfica altyapısında yetişmiş. 4 sezonda 109 maç, 55 gol, 13 asist. Geçen yılda yanılmıyorsam tüm cephelerde 29 gol atmış. Yani çok golcü bir oyuncu, genç olmasına rağmen geleceğin yıldız golcülerinden biri olarak gösterilmiş zaten birkaç yıl önce bir makalede. O yüzden ben hani bizim ligimizde de çok etkili olacağı, yedek kulübesinde çok kalmayacağı ve çok süre alacağını düşünüyorum. İyi bir golcü almışlar yani. Yaşına bakıp da işte 20, genç bir golcü artı 4 kontenjanı için alındı derken hani nokta atışı bir golcü de olabilir, onu söyleyeyim.
2: Yani
1: hani
2: mesela Galatasaray'da çok uzun süre John Duran ismini konuşmuştuk, evet, bu transfer döneminde. Mental anlamda sağlıklı bir aslında tabii John Duran gibi de hayal edebilir taraftarlar. Bence, yani oyun stili olarak da hani çok birbirine benzer iki oyuncu. Ama bu tabii daha mental olarak biraz daha iyi bir örnek Franquinho. Bu arada bir transfer gelişmesi, evet, MLS ekibi St. Louis'ti Samsunspor'dan Carlo Holse'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Samsunspor'da da bir ayrılık yaşandı değerli izleyenler. Takımın önemli isimlerinden birisiydi Carlo Holse. MLS ekibi St. Louis City Holse'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Evet. Holse de iyi hatırlanacak isimlerden birisi bu ligde.
1: Ben ucuza gittiğini düşünüyorum. 6 milyon euro gibi bir rakama gitti. Yani büyük takımlar neden almadılar onu da bilmiyorum. Oyuncu çok iyiydi. Yani Samsunspor'da Samsunspor'u izlerken keyif aldığım oyunculardan biriydi. MLS'de de çok etkili olacaktır. Gerçekten çok iyi bir hücum oyuncusu, çok iyi bir on numara. Hayırlı olsun. Mutlaka Samsunspor'da yerine yine iyi bir yatırım yapacaktır.
2: Peki Franquinho konusunu konuştuk. Galatasaray'la devam ediyoruz. Gelelim 10 numara konusuna.
1: Evet.
2: Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Her programda 10 numara konusunda bir çıkmaza giriyoruz Galatasaray'da. Çünkü evet, çok uzun süredir gerçekten gündeme birbirinden değerli, çok önemli yıldızların geldiğini hep burada da aktardık, ifade ettik ama şu ana kadar 10 numara transferinde Galatasaray bir sonuç alamadı. İşte Bruno Fernandes'i konuştuk. Can Uzun'u yine konuştuk. Hatta Cemal Musiala ismi, evet, konuşuldu. Sonrasında kulüpten bu konuda bir hatta yalanlama da geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda 10 numarası kim olacak? Biraz bunu konuşalım. Sizdeki bilgileri elbette merak ediyorum. Sonrasında hocamdan da biraz daha profil anlamında belki taktik ve teknik olarak yorumunu rica edebilirim.
1: Abdullah Kavukçu'yla, Sayın Abdullah Kavukçu'yla yaptığım bir görüşmede, ki Başkan Dursun Özbek de vardı görüşmede, şunu söyledi orada. Can Uzun'un şu anki piyasası ulaşabileceği en yüksek nokta. Yani biz öyle bir seviyede almamız lazım ki Can Uzun'u bizim kafamızdaki rakamlara Eintracht Frankfurt düşerse biz bu transferi gerçekleştirebiliriz ama 50-60 milyon euro gibi rakamlar çok bizim planımızda, projemizde olmayan rakamlar. Çünkü biz Bundesliga'dan aldığımız bir oyuncu. Süper Lig'e getireceğiz. Seviye olarak daha düşük bir ligiz biz. Ve bizim ligimizden işte 20 yaşında tamam satarken kar edemeyeceğimiz bir oyuncu. Osimhen farklıydı. Yani Osimhen'den biz çünkü denedik, gördük. Daha fazlasını edeceğini biliyorduk ama can uzunu bu rakamlara transfer etmeyiz. Şimdi Galatasaray Eintracht Frankfurt'ta evet görüştü. Hatta bir görüşme daha yapacaklar. Benim notlarım da vardı.
2: Galatasaray'la Frankfurt mu?
1: Şöyle Eintracht Frankfurt'la görüşecekler Almanya'da. Hatta o görüşmede Eintracht Frankfurt Başkanı Matthias Beck de olacakmış. Yöneticiler, başkanlar seviyesinde de bir görüşme olacakmış. Yönetim kurulu sözcüsü, kulübün CEO'su Axel Hellmann da o transfer masasında yer alacakmış. Galatasaray oyuncuyu Almanya'da görüşüp isteyecek. Ama Galatasaray'ın istediği rakamlara Eintracht Frankfurt ulaşırsa ki Galatasaray'ın kafasındaki rakam 40 milyon euroyu geçmeyecek. O da 35 milyon euro artı bonuslarla 40 milyon euroya ulaşır ama Eintracht Frankfurt şu ana kadar 60 milyon euronun altına hiç inmedi. Bunu söyleyeyim.
2: Tok satıcı.
1: Tabii tok satıcı. Diğer taraftan Bruno Fernandes'in olmayacağı zaten belliydi. Manchester'ın kaptanı ve sözleşme uzatacaklar. Hatta sözleşme uzatma teklifi de Bruno Fernandes'den gelmiş. Yani o da Leo gibi zor bir transferdi.
2: Zeki abi seni şöyle destekleyebilirim. Geride bıraktığımız sezon Premier Lig sona erdiğinde bu arada devre arasında Bruno Fernandes gerçekten United'dan ayrılmaya çok
1: evet,
2: kararlıydı.
1: Evet, o zaman
2: fakat Michael Carrick göreve geldikten sonra hem takım çok iyi bir çıkış yakaladı. Sezonu da çok iyi bir noktada bitirdiler. Üçüncü oldular ve yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde olacak United. O gelişmeyle birlikte fikrini değiştirdiği yönünde zaten çok sayıda haber vardı İngiltere evet. basınında ki İyi de bir performansla bitirdi çok sezonu. Iyi. Zaten evet. aslında sezon bittiğinde Fernandes transferi çok mümkün görünmüyordu evet. Galatasaray için.
1: Yani ben hani yani tabii ki Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Bizzat Can Uzun mu Bruno Fernandes mi diye sorulduğunda kendisine Şampiyonlar Ligi'ni kastederek Bruno Fernandes. Çünkü çok formdayken Bruno Fernandes'i alabilirsiniz. Bir yıl daha sözleşmesi kalmıştı. Ama Manchester bu konuda hiçbir zaman biz oyuncuyu satalım, para kazanalım düşüncesinde olmadı. Aksine pamuklara sardıkları geçen yılki performansı nedeniyle çok değer verdikleri bir oyuncu. Diğer taraftan Musiala işinin ben çok boş bir iş olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Musiala biliyorsun alt baldır kemiği yırtığı nedeniyle Milletler Kupası'nda orada yaşadığı sakatlık nedeniyle 174 gün sahalardan uzak kaldı.
2: 38 evet, maç geçtiğimiz yaz o sakatla evet. yaşamıştı. Tam 1 sene önce yaklaşık.
1: 38 maç kaçırdı. Oyuncu şu anda iyi ama Bayern Münih şunu düşünüyor. Oyuncuyu terapi edecek, tekrar kendine getirecek, sahalara odaklanmasını sağlayacak bir takıma kiralık vermek istiyorlar ki Musiala Galatasaray işi çıkmadan 10 gün önce Alman basınında Bayern Münih Musiala'yı kiralık olarak göndermek istiyor diye bir haber vardı. Sonra Galatasaray dedikoduları çıkmaya başladı. Galatasaray mutlaka hani talip olmuştur. Demiştir ki işte biz daha önceki CV'leri göstermiştir. Bize gelen oyuncular gayet hoş bir şekilde taraftarla bütünleşiyor. Kendine geliyor, performansı artıyor. Böyle bir düşünceniz varsa biz talibiz demiştir. Zaten Boye transferi işte Galatasaray'ın oradaki bir dostluğu vardır transfer alışveriş. İşte buradaki maçlar 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi maçı.
2: Evet zaten Musiala da hatta o maçtan sonra övgü atmosferden dolu,
1: tribün
2: övgüyle bahsetmişti.
1: Övmüştü. Yani olabilir mi? Bir defa Bayern Münih hiçbir zaman oyuncudan vazgeçmiyor. Kiralık olarak bir yıl verelim kendine gelsin.
2: Hala genç bir oyuncu.
1: Tabii.
2: 23 yaşında.
1: Aynen. Oraya da transferler de yaptılar. Ayrıca Fas'ın en iyi oyuncu
2: Saibari'yi aldılar.
1: Ben bu transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada oyuncunun 25 milyon euro gibi ama orada vergilerle birlikte kazandığı para. Yani Galatasaray Icardi'ye verdiği imaj hakları hariç 10 milyon euro işte 15 milyon euroya Icardi neredeyse o maliyetlere geliyordu Galatasaray'da. Icardi'den bir tasarruf ettikleri için hani Musiala'da bu limiti kullanabilirler. Ben bu transferin olabileceğini düşünüyorum ama Alman basınına baktığımızda işte Bayern Münih cephesinden yöneticilerin açıklamalarına baktığımızda şu an için biz işte kiraya vereceğiz, Galatasaray'la görüşüyoruz konusunda en ufak bir detay yok. Ama bu tip transferler de gizlilik içinde yapılır. Ben başkan Dursun Özbey'in de Almanya'ya gideceğini öğrendim. Yani Almanya'ya gidecekse Eintracht Frankfurt'la da görüşecektir Can Uzun için. Belki Bayern Münih'le de Jamal Musiala için görüşür diye düşünüyorum. Yani boş değil ya, Galatasaray iyi bir 10 numara transferi yapacak.
2: Şimdi yakın geçmişte bunu birçok kez örneklerini gördük. Hani tabii ki beyan esastır. Burada Galatasaray Kulübü bunu yalanladıysa elbette ona inanıyoruz ama ateş olmayan yerden de
1: anlaşma yok diye yalanlıyor ama.
2: Çıkmıyor. Evet. Sen anlaştığı tabii, yönündeki tabii, aslında yok. İddiaları yalanlıyor. Yani herhangi bir görüşme yok ya da oyuncu bizim gündemimizde yok demiyor zaten Galatasaray. Tıpkı Fenerbahçe'nin Leao transferindeki bence 100 milyon euro detayı gibi aslında. Zeki abi de zaten boş bir konu değil diyor Musiala için. Bir görüşme var diyor hocam. Çok önemli isimler gerçekten. Yeah. Bruno Fernandes, Musiala, Can Uzun. Galatasaray'ın profil anlamında hangi isme gitmesi gerekiyor? Bu isimler gelirse ne gibi bir konfor yaratır Okan Buruk için?
0: Ya hepsinin profilleri, oyun anlayışları ufak detaylarda da gizli olsa birbirinden biraz farklı. Şimdi sen güzel dedin, ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama bu ateşi bazen birçok kişi yakmaya çalışıyor. Benzin en çok yakan da menajerler.
2: Evet. Menajerler benzin döküyorlar.
0: Ellerinde benzin ve ateşle dolaşıyorlar, o kesin. Sosyal medyada bu hemen parlatılıyor. Bir de işin içinde bir kulübün bir
2: futbolcu. Bu arada Brahim Diaz'ı unuttum, özür diliyorum, o da var.
0: Bende var. Yine ben oraya gireceğim zaten. Bir de her kulübün böyle yaptığı araştırmalar içinde ya buna acaba izin verirler mi? Verirlerse biz talip olabiliriz diye kulüplerin yokladığı bazı futbolcular var. Bir de o kulüplere yakın olan, belki de başlangıçta teknik heyetin bile düşünmediği bazı futbolcuları, ki Musiala da biraz da o şekilde oluyor. Ya ben bunu bırakabilirler. Galatasaray düşünüyor mu bilmiyorum. Çünkü Westerlo kulübünün sahibi böyle bir görüşmeyi Galatasaray'la yapmış. Onların ya ben size yardımcı olabilirim İyi niyetle yaptıkları bir teklif de olabilir. Yani kulübe yakın bazı kişilerin
2: aracılar.
0: Aracı da demeyelim. Aracılar bir şey kazanmak ister. Bunlar sadece kulübe hizmet için bu işleri yaparlar. Çünkü günümüzde bir kulübün herhangi bir şekilde resmi işlerinde, hele hele transferlerinde ufak da olsa bir rol alıyor olmak çok büyük bir onur o insanlar için. Kaldı ki kendisi Icardi transferinde de sponsorluk konusunda Galatasaray Kulübü'ne destek olmuştu. Bu oradan gelişen bir konu. Yani ben Almanya'yı az çok bildiğim için, kaldı ki oradan görüştüğüm bazı kişiler de var. Yani bazen de onlara direkt bilgileri olmasa bile ya böyle bir konu var, ne dersin, senin görüşün ne diye. Ben Musiala konusunda da biriyle görüştüm. Yani orada görüşlerimiz örtüşüyor. Bayern Münih'in buna izin vermesini ben kendi adıma beklemiyorum dedi.
2: Güncel piyasa değeri 100 milyon euro.
0: Ben de beklemiyorum. Çünkü neden? Musiala hala Bayern Münih için çok değerli. Zaten güncel değeri de onu net bir şekilde
2: takımın da bu arada en çok kazanan isimlerinden birisi.
0: Ve de diyorlar ki bir yıllık kira. Onu bir yıl bir başka lige niye kiraya versin Bayern Münih? Ondan bu dönemde para kazanma zihniyeti yok. Onun sadece iyi olmasını istiyor. Evet, oradaki mentalite de şu: ya benim futbolcumun bir sakatlığı varsa en iyi onu ben iyileştiririm diye ben kendi bünyemde tutarım.
1: Bir de trafik kazası geçirdi geçen yıl.
2: Evet.
1: Üst üste yani aksilikler geldi.
0: İki, onun form seviyesinde bir düşüş var ise onu en iyi şekilde ben kendi takımımda gideririm. Hatta o arkadaşım bana şunu da hatırlattı. Bak dedi, geçen sezon sonu Sané bizden size geldiğinde

0: Milli takım teknik direktörü ya, o işte temposu, seviyesi daha düşük bir lige gitti. O yüzden milli takıma almamayı bile düşündüğü, maalesef dedi, Türkiye Ligi'ne Almanya'dan bakış açısı o. Ne kadar ben Türkiye Ligi'ni çok iyi bilsem de, oradaki temponun yüksek olduğunu, oradaki kalitenin yüksek olduğunu bilsem de, hala bir Bundesliga seviyesinde olmadığını da biliyorum. O yüzden bence gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer.
1: Şimdi
0: buna benzer transferleri Türkiye'de kulüplerimiz yaptı mı? Yaptı. Keşke bu transferi de gerçekleştirseler, ama kiralık futbolcu almanın başka riskleri de var. Onları da bir göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa bu paralar Galatasaray'ın ödeyemeyeceği, altından kalkamayacağı paralar değil. Özür dilerim. Hangi özellikleri ön plana çıkarırım? Bir defa Galatasaray'ın oyununda ön alan baskısı, bakın defanstan başlıyorum, olmazsa olmazların başında geliyor. Yani o baskıları en çok yapan kişi de kesinlikle Osimhen. Genelde bizde takımlarda iki kişiyle baskı yapıyorlar. Okan Hoca'nın ağzından bile o ön alan baskısındaki o iki kişiyi devamlı duyarsın. Osimhen'le ilgili birlikte o baskıları yapacak bir futbolcu olmasını Galatasaray ister. İki, Galatasaray günümüzde isteseniz de istemeseniz de artık bazen kendi yarı sahasına kadar çekildiği maçlar da oynuyor. O zaman takımın o bütünlüğüne uyacak, en azından bölgeleri kapatacak, diyelim bir defansif anlayışı olsun istiyor. Ama en önemlisi o 10 numaradaki yaratıcı özellikler. Bunda Galatasaray geriden oyun kurar iken, ki dünkü maçta da en büyük sıkıntıları zaten oydu. Orta sahada birinci bağlantıyı dün Torreira yapmaya çalıştı. Ligde bu oyuncu değişecektir ama orta sahadaki ikinci bağlantıyı, rakip kaleye yakın yerde bağlantıyı yapması gereken bir oyuncu olmak zorunda. İki, hem arkadaşlarını oynatmalı hem de kendi asistlerin yanı sıra skor katkısıyla da çift taneli rakamlara Galatasaray'da kesinlikle ulaşmalı. Çünkü orada oynayan futbolcular artık o rakamlara ulaşıyorlar. Yani sürekli orada oynamasa bile, oraya şu an en uygun adam Yunus gibi görünse bile Galatasaray'ın kadrosunda, onların, Yunus'un, Barış'ın, bunların attığı goller de artık o seviyelere yaklaştı. Hatta geçiyor, onların üzerine de çıktılar. Galatasaray bunların hepsini ondan isteyecektir. Yani bir Mertens gibi demesin kimse. Mertens bir tanedir dünyada. O geldi, geçti. Futbolcu Mertens
2: geride kaldı
0: olarak
2: artık.
0: Şimdi Galatasaray'ın bir Mertens'e değil, belki bir Musiele'ye ihtiyacı var. Gelirse de bence muhteşem olur. Evet. Şeyle ilgili, İbrahim Diaz'la ilgili kararı da Mourinho verecek. Şu an Mourinho zaten istemiyormuş, gitmesine izin vermiş. Ama kendisi, ya ben bir kampa katılayım, hocam beni bir görsün, kendimi hocama bir göstereyim zihniyetiyle kampa katılmak istiyor. Oradan çıkacak kararı ben de merakla bekliyorum.
1: Şimdi Vincent Kompany'nin, teknik direktörün söylemleri var. Olise ile ilgili.
2: Musiala ile ilgili.
1: Orada Michael Olise ve Carl da diyor 10 numara pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu diyor. Gnabry ile Harry Kane de çok iyi uyum yakaladı diyor. Şeye getiriyor olayı. Musiala'ya getiriyor, diyor ki artık mazereti kalmadı diyor. Bir noktadan sonra bu ciddi sakatlığın arkada bırakılması gerekiyor diyor. Bu durum son derece kritik. Aksi takdirde kadrodaki yoğun rekabet nedeniyle birçok maçta yedek kulübesinde kalabilir.
2: Sen az önce aktardın mesela o Faslı oyuncu Saibari de aslında, evet belki, evet, Dünya Kupası'nda santrafor olarak oynadı Faslı, evet, ama böyle işte gölge santrafor, yani biraz, evet, daha böyle 10 numara 9.5 gibi, evet, de oynayabilen bir oyuncu. Yani Musiala için gerçekten orada ciddi bir rekabet var.
1: Ciddi bir rekabet var ve teknik direktörün söylemi de önemli. Yani gerçekten işte ağır sakatlık, sonra trafik kazası, oyuncunun tabii şu anda toparladı, hiçbir sakatlığı yok, hatta iyi sinyaller de veriyor ama
2: biraz rehabilite olmaya da ihtiyacı var.
1: Bir yerde rehabilite olsun ama Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'in gerçek rakiplerine de vermek istemiyorlar. Yani oradan, yani Galatasaray'a vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Bir de hani Galatasaray'ı biliyorlar, taraftarını biliyorlar. Orada toparlar kendini diye düşünüyorlar. Çünkü sen de söyledin, 100 milyon euroluk. Sürekli oynasaydı belki 150 milyon euro olacaktı.
2: O sakatlığı yaşamasa 100'den daha, evet, yüksek olurdu muhtemelen.

0: O yüzden böyle bir şey olabilir ama Bild gazetesinin yorumcuları da şunu söylüyor. Biz diyor iki tarafa da sorduk. Ne işte Bayern Münih'in böyle bir düşüncesi var ne de diyor Musiala'nın temsilcisi Galatasaray'a bu oyuncuyu önermedi. Tabii ki önermedi. Galatasaray emin olun işte, yani bu transfere şöyle girmiştir. Madem böyle bir düşünceniz var, kiralama düşünceniz var, hani biz bu işe talibiz şeklinde bir görüşme olmuştur. Ama asıl görüşme bence de yapılmadı ama bu durup dururken çıkmaz bu işler. İşte dediğim gibi başkan, işte Galatasaray'ın da güçlü bir lobisi vardır Almanya'da. Hocam daha iyi bilir. Yani Almanya'yı en iyi o bilir, Ahmet Hocam. O lobi de yardımcı olur. Yani gerçekten bir kiralama durumu varsa dediğim gibi Musiala'yı, hani Galatasaray işi olabilir. Yeter ki burada Bayern Münih böyle bir düşüncede olsun. Yoksa hocamın dediği de mantıklı. Hani kendi içinde, ama kendi içinde de yedek kalır şu anda oyuncu. Çünkü çok rekabet var Bayern Münih'te.
1: Dünya Kupası'nda
0: bütün rekorları paramparça etti.
1: 4 maçta bir golü vardı Musiala'nın. Çok öyle parlak bir Dünya Kupası geçirmedi. Zaten Almanya'da çok parlak bir turnuva geçirmedi.
0: Belli ki sürekli de oynatamayacak. Dediğin gibi faslı oyuncu şimdi, çok iyi. Aldıkları oyuncu da çok iyi. 10 numarada oynayabilir o dediğin gibi.
2: Şunu da biliyoruz. Almanya'da özellikle milli takımın vazgeçilmesi olarak düşünülen bazı futbolculara milli takımdan da her zaman çok önemli bir destek gitmiştir. Şimdi Almanya Dünya Kupası'nda iyi değildi. Hoca değişikliği oldu. Klopp geldi. Klopp da zaten herhalde 1,5 ay sonra, yani Ekim'in başında Uluslar Ligi başlıyor.
1: Evet, Eylül sonu, Ekim başı.
2: Almanya orada Klopp'un önderliğinde o maçlara çıkıyor olması lazım.
1: Yeni bir dönem başlayacak.
2: Benim bildiğim Klopp göreve başladığında, ki başlamış durumda artık, yapacağı ilk işte elinde uluslararası seviyede üst düzey kalitede olan futbolcuları önce bir son durumlarını araştırmak, sonra da onlarla çalışmalara başlamak. Onun ilk yapacağı işlerden biri Musiala'yı mutlaka arayacaktır. Onun hem şu anki durumunu hem gelecekle ilgili planlarını beraberce konuşacaklardır. O kesin. Bu planların içinde bir ayrılık gerekiyorsa, yani futbolcular milli takım hocalarından da dönem dönem bazı tavsiyeler alırlar. Yani ben Klopp'un da biraz daha milli takımda şu an için kendisinden beklenen başarılara ulaşma adına bu tür futbolcuların form seviyelerinin yükseltilmesi konusunda onlara destek olacaktır. Belki Bayern Münih'teki rekabette bile Klopp'un orada mutlaka bir payı, bir katkısı olabilir. O açıdan da ben Musiala'nın biraz daha fazla sanki kulübünde kalması gerektiğini düşüneceğini tahmin ediyorum.
1: Peki şöyle bir iddia vardı İtalya medyasından, zannediyorum ki Kevin De Bruyne ismi Galatasaray'a yine yazıldı. Son yazılan isimlerden birisi oldu ama biraz artık kariyerinde düşüşte olduğu için çok sıcak bakılacağını ben düşünmüyorum. Ben bunu sormak isterim. Bir de son iki hazırlık maçında hocam biraz konuşabiliriz Galatasaray'ın. Evet. Çünkü ciddi anlamda hazırlık maçları çok ölçü alınabilecek maçlar değil ama Galatasaray'da biraz sanki kadro ve mevkisel anlamda defolar, eksikler var gibi geldi. Bana sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ama önce bir Kevin De Bruyne konusunu Zeki abi konuşabiliriz.
0: Ya yani lig bitmeden
1: çok
0: önce
1: ciddiye almak gerekir mi bu iddiayı?
0: Ben çok gündemden düştüğüne inanıyorum. Çünkü daha lig bitmeden, Galatasaray şampiyon olmadan önce Bruyne Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri olarak çok yer aldı medyada. Bizler de haber yaptık ama şu anda somut bir şey yok. Yani dediğim yani Galatasaray'ın şu anda gündemindeki isimler zaten belli olan isimler ama onun dışında +4 transferler, işte bugün gördüğümüz işte
1: Franco Linho
0: gibi oyuncular transfer edecek ama onun dışında Galatasaray, hocam da çok iyi biliyor, bir 10 numara transferi yapacak. Tabii ki burada taraftarı coşturacak, maliyetli bir oyuncu olacak, orası belli. İşte sol kanat istiyor Okan Hoca. Barış'ın yedeği olacak bence de. Sol kanat, oraya çok büyük para harcamayacaklar ama bence 10 numaraya büyük para harcayacaklar. Can Uzun olur, Musiala olur, bir başkası olur. Yani ama taraftarın bundan 20 gün önce en çok istediği isimlerden biri Kamavinga'ydı. O da City'ye gidiyor yanılmıyorsam. Ama o da çok maliyetli bir oyuncuydu biliyorsun. Yani onun da 50-60 milyon euro. Belki daha fazla maliyeti var ama taraftar hep bana onu soruyordu. Kamavinga gelecek.

0: Ne zaman gelecek?
1: Yani
2: başkan alacaktı onu. Yani başkan artık onu vazgeçti.
1: Evet.
2: Onu, yani onu o da düşünmüyor. De Bruyne bence de Galatasaray'ın şu an hiç düşünmüyor. Dün ben birine böyle yarım ağızda sorduğumda bırak hocam dedi ya. Onun artık kariyerinin sonu geldi.
3: Evet, dünya kupasında da gördük. Da iyi değildi.
2: Çünkü onu dedim, Galatasaray o 10 numaradan kesinlikle defansif katkı istiyor. Bakın işte adam tutsun o şekilde bir değil. Baskının bir parçası olmak zorundasın artık. Bunu bütün büyük futbolcular
3: Osimhen'le birlikte. Tabii
2: bütün futbolcular yapıyor. Oradaki en azından profili ben demin biraz tarif etmeye çalıştım. Yani isimlerin hepsi çok değerli ama ben hep şunu dedim, yerli futbolcular hepsinden daha değerli. Yani ben en son işte daha ne zamandı, 24'ünde 26'sındaydı pazar günü Trabzonspor Frankfurt maçında Can Uzun'u izledim. İlk yarı oynadı, sol kanatta oynadı. Ya evet, bakıyorum her şey var.
1: Evet.
2: Yani sol kanatta oynadı, çok da iyi oynadı.
1: Çok iyi takım.
2: Merkeze geçti, bir dribling yaptı, bir ara pası attı ki yani o eski klasik 10 numaralar vardı ya, büyük evet, kalite. Onlar gibi araya bir top bırakıyor. Araya girdi, bir penaltı yaptırdı. Yani kaleye şut atıyor, gol atıyor, hepsini yapıyor. Yani Galatasaray'ı alıyorsa, alabiliyorsa evet, yani Can Uzun'u hiç düşünmeden alsın.
3: Evet.
2: Diğer taraftan da iki takım son iki hafta içinde biraz taktik yaptılar. Sezonu açtıklarında Adi Hütter dedi ki, Frankfurt'un teknik direktörü, benim Can'a ihtiyacım var. Onu 10 numara kullanacağım. Çok iyi bir futbolcu, hiçbir yere vermiyoruz. Bu onun parasını çoğaltmak için. Tabii. Galatasaray'a bak, bunu öyle ucuza alamazsınız mesajını verdi. Aynen. Galatasaray da durdu. Hiçbir şey yapmadı. Dedi ki eğer vermiyorsanız ben de ilgilenmiyorum. Ama şimdi bu dönemde Galatasaray bir daha ilgilenmek zorunda. Çünkü Galatasaray'ın en büyük sorunu zaman. Bütün herkes diyor ki Galatasaray'ın zamanı var, zamanı var. O zaman bitti artık. Yani bakın,
3: 17 gün sonra lig başlıyor.
2: Evet, hazırlık maçlarına bakın. Galatasaray Venezia ile oynadı.
3: 3-0 mağlup oldu.
2: Monza ile oynadı.
3: 2-0 mağlup oldu.
2: 3 gün önce. İkisi de İtalyan takımı. İtalya'nın artık daha alt seviyedeki takımlarından iki tanesi. İtalya'da lig bizden bir hafta sonra başlayacak. Ama bu bir hafta sonra başlayacak bu ligin iki takımı Galatasaray'dan veya bizim takımlarımızdan daha hazır. En azından neredeyse full kadro oynuyorlar. Neredeyse. Onların da milli takımdan gelecek bir iki oyuncuları var. İki, o kadroda isimler biraz değişse bile oyun anlayışları kesinlikle hiç değişmiyor. Bu iki takımda da onu gördük. İkisi de müthiş ön alan baskısı yaptılar. Şimdi bakıyoruz, yeri geldiğinde geriden oyun kuruyorlar. Yeri geldiğinde geçiş hücumlarını yapıyorlar. Taktik yönden
1: çok iyiler hocam ya.
2: Çağdaş futbol neyse, takımın adı, takımın değeri hiç göz önünde bulundurmadan hepsi bunu yapıyorlar. Ya Monza'da, Venezia'ya bakmadım. Monza'da en pahalı futbolcu bir tane vardı. O da 15 milyon euroydu bonservis değeri. Yani bedelleri bu derece düşük oyuncularla bunu yapıyorlar.
3: Dün Venezia'nın Galatasaray maçındaki gol beklentisi 4.02.
2: Evet.
1: Can Kat olmasaydı daha farklı şimdi, olurdu. 8 kurtarış yaptı ya.
2: Şimdi o yüzden bizim takımlarımızın da bu seviyede olması lazım. Ben şunu biliyorum. Galatasaray lig başladığında yine Çorum maçını kazanacak bir 11'i olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi başladığında Başakşehir maçından sonra Galatasaray'ın rakibi kim olursa olsun o maçı kazanacak bir 11'i olacak. Galatasaray'ın bir oyunu yine geçen seneki oyunu olacak ama gönül istiyor ki bu oyunu daha bu dönemde, hazırlık döneminde bile Galatasaray'ın bütün futbolcuları oynasın. Galatasaray bu iki maçta onu oynayamadı. Bakın evet, dün geriden oyun kurmaya kalktı. Yani biraz da Galatasaray'dan değil. Yani yeni bir defans var. İşte Can Kat herhalde 7-8 tane müthiş kurtarış yaptı. Evet. Ama geriden oyun kurarken hata da yaptı. Bunun oturması lazım. O yüzden hazırlık dönemi var. O yüzden takımlar bu tür hazırlık maçları yapıyorlar. Galatasaray'ın burada sıkıntısı vardı. İki, Galatasaray oyun kurarken rakip birebir oyun ön alan baskısı yaptı. Öyle olunca hiçbir futbolcu nefes alamıyor. Yardımcı olayım diye.

0: muhafaza defansın içine giriyorlar. Bu sefer iyice kalabalık oluyor. Top kaybediyorlar. Galatasaray'ın o yönde ciddi eksikleri var. Bazen de öndeki Osimhen'e, bu sene onu sık sık göreceğiz, Galatasaray geriden direkt oyun olarak uzun top oynayacak. Dün Osimhen'e de o konuda çok iş yaptırmadılar. Osimhen de henüz tam olarak hazır değil. O yüzden Galatasaray'ın eksikleri giderilecek, o kesin. Ama bu eksiklerin bir an önce giderilmesi için mümkünse senin kadronun tamamlanmış olması lazım.
1: Bir de uyum konusu
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi bakıyoruz, Galatasaray'ın şu an Okan Hoca'nın söylediği 4 transfer yapacağı.
2: Evet.
0: Şimdi 4 transferin eksikse sen bu çalışmaları şimdi yapamazsın. Bir de oyuncular gelecek.
1: Evet.
0: Fizikman bir seviyeye gelecekler.
1: Doğru.
0: Uyum olarak arkadaşlarıyla anlaşacaklar. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Bakın, futbolun şakası yok.
1: Doğru.
0: Ligimizde bile Allah korusun kötü başlarsın, rakiplerin iyi başlar, daha ilk 1-2 haftada rakiplerin arkasında kalırsan Türkiye'de çok sıkıntı yaratıyor maalesef,
1: evet,
0: takımlar. Galatasaray devre arasına lider gitmeli.
1: Galatasaray'ı konuşacağız.
0: 6 hafta sonrası.
1: Reklam vaktimiz gelmiş ama bir kırmızı daha var. Onu aktarıp sonra reklama gideceğim. Roberto Mancini İtalya milli takımının yeni teknik direktörü oldu. Bir kez daha İtalya milli takımında teknik direktörlük görevine Mancini geldi. Son olarak Avrupa şampiyonu yapmıştı İtalya'yı Mancini. Reklama gideceğiz. Reklama giderken de Galatasaray'ın oynadığı son iki hazırlık maçı, Monza ve Venezia maçlarını bir hatırlayalım. Sonrasında Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
3: İlk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi, baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor. Günay Gümenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı Pessina. Şimdi Niyanga vurdu, Şanlay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlay'den, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şallay'ın koşusunu gördü. Şallay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani. Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara, Gabriel Sara, Sara pasını aktardı Ada'ya, Ada yüzgeç, Ada buluştu topla, Ada Sara'dan koşu gördü onu, Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam, Tiam'dan kurtarış, Sara sert vurdu topa ama kurtarış geliyor.

Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pitsinyanko. Kaleci Pitsinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2. Takımlar sahaya çıkıyor. Hoffman Personel Stadyumunda. Galatasaray sahaya çıkıyor. Rakip Venezia, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında. İlk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi. Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. İlkay Gündoğan. Yüksek top. Şallahi. Dokundu kafayla Şallahi. Şimdi tehlikeli atak Galatasaray adına. Yunus'la geliyor Galatasaray. Yunus Akgün. Yunus aradan bıraktı. Osimhen kontrol etti ama top dışarı gidiyor. Taç. Galatasaray kullanacak. Savunmadan bir müdahale var. Jankat uzun oynadı. Yunus kafayı indirdi. Yunus. Şallahi. Şallahi oyunda tuttu. Thierry Correa'da kaldı. Thierry Correa. Eski Valensiyalı verdi pası. Alvin Okoro. Alvin Okoro. Onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye. Şut geldi. Dışarı gidiyor. Perez. Correa. Correa'nın pası Rahmani. Rahmani döndü yüzünü kaleye. Rahmani vurdu. Dışarı gidiyor. Rahmani plaseyi denedi. Altı yolladı. Eno dokundu. Topu kazandı Eno ile Venezia. Eno çevirdi yerden Okoro. Okoro vurdu. Son anda müdahale Arda Ünyay. Arda'dan kritik müdahale geldi. Yunus. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu. Son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallahi, Şallahi yaptı ortayı. Osimhen yükseldi. Bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda. Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Sol kanattan geliyor Galatasaray. Eren. Eren süratlendi, durdu şimdi. Verdi pasını Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan'dan Şallahi. Roland Şallahi. Roland Şallahi kaleye baktı. Şallahi. Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallahi. Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Korneri kullanacağız. Sagrado. Tek top Yeboa. Yeboa sıyrıldı. Yeboa. Yeboa ceza sahası içinde. Abdülkerim karşıladı. Şimdi içeride. Şut geldi. Sekti savunmamızdan. Atak devam ediyor. Bir vuruş müdahale. Roland Şallahi. Köşe vuruşunu kullanacak.

0: Venezia. Top biraz sert geldi. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Şimdi Yunus tek başına kaldı topun gerisinde. Yunus yaptı ortayı Yunus. Osimhen kafa vuruşu Stankovic. Yine Stankovic bayrak havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi Jankat. Yine Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Bakalım bu kez neler olacak. Sagrado'ya doğru şimdi. Sagrado. Sagrado yaptı ortayı ceza sahası. Şut şansı dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor bu top Helgason. Farklı şekilde alta yolladı o topu. Tehlikeli geldi Venezia. Sagrado. Lella. Yeboah tek toplar. Yeboah ceza sahasına girdi. Yeboah top ağlara gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah. Yeboah. Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Jankat kalede dikkatli. Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
2: 2-0 Torschütze mit 29.
0: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa, yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Sara. Barış Alper. Topukla pas. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı Berat dokunamadı. Yelert çıkardı. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi. Çok kaliteli bir deneme.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. Müdahale ona ve penaltıyı kazandırıyor Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Eyüp. Sané. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah çekti. Yeboah. Şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu.

0: 1-0 oldu.
1: Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda 6

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. A Spor Radyo.

Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki saat diliminde ekranları yansıtmıştık ama bir kez daha gelişmeyi hatırlatmakta fayda olabilir. İtalya milli takımında bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarında Roberto Mancini ile anlaşma sağlandı ve resmen Mancini dönemi yeniden İtalya milli takımında başlıyor. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı Mancini ile birlikte İtalya milli takımı. Ardından kötü giden bir süreç, yeniden Mancini'de bir çözüm arayacaklar. Biz Beşiktaşlı'la devam edeceğiz spor gündemini değerli izleyenler.

0: dün akşam saatlerinde Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı. Tabii ki bir numaralı konu Muhammed Salah süreciydi ama Salah dışında da aslında Siyah Beyaz'da ekibin bütün transfer planlamasını Önder Özen gayet şeffaf bir şekilde aktarmış ve özetlemiş oldu. Biz Salah süreciyle başlayalım. Elbette dünkü toplantıya dair konuşacağımız daha farklı konu başlıkları da var. Mesela bir yabancı kuralı yorumu geldi Önder Özen'den. Onu da konuşalım istiyorum. Orkun Kökçü konusunda yapmış olduğu yine dikkat çeken bir kaptanlık vurgusu vardı Önder Özen'in. Ama biz önce Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya almasının en büyük sebeplerinden birisi olan imaj hakları konusunun detayları neymiş? Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında Salah konusunu konuşmaya devam edeceğiz.
1: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
2: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
0: Evet, Salah transferinin önündeki en büyük engel Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini ve Mısır'daki satışlardan elde edilecek olan karınsa tamamını Beşiktaş kulübünden talep ediyor ve bu talep sonrasında da görüşmeler çıkmaza giriyor Zeki abi.
3: Ya ben tabii ki programın başında da söylemiştim. Salah gibi bir oyuncunun hala kulüpsüz kalması, ki Mayıs ayında zaten Liverpool'la yollarının ayrılacağı belliyken, bu kadar büyük bir oyuncunun hala kulüpsüz olmasını bence menajerine Remy Abbas'a bağlıyorum. Yani aynı zamanda da avukatı evet, yani 2000, zorluk çıkarıyor, onu söyleyeyim.
0: 2012'den yani, beri beraberler zaten, evet, çok yakın.
3: Beşiktaş'a,
0: ki dost aslında.
3: Beşiktaş'a transfer aslında gerçekleşecekmiş. Yani bu İmaj hakları ile ilgili yani ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani tamam, imaj hakkı vardır, reklam anlaşması, işte bir yerde oynarsın, reklam anlaşmasından ya %100'ünü alırsın ya belli bir markaların elçiliğini yaparsın. Ki MLS'te 9 marka temsilcisi Messi. MLS'in yüzü ve hani orada 90 milyon euroya yakın para kazanıyor.
0: Tabii Suudi Arabistan'da Ronaldo mesela.
3: Tabii. Yani şimdi burada geliyorsun, sana zaten her türlü şartları veriyorlar. Her türlü cazip kontratı öneriyorlar. Sen bir de diyorsun ki ya seni niye alıyor kulüp? Hem yarışmak,
0: evet,
3: hem de sponsorluk, tribün geliri, maç günü gelirleri.
0: Finansal bir projesin ya, sen
3: bunlara
0: aslında
3: bari
0: zaten.
3: Tabii. Proje olarak tabii ki. Onun, proje
0: sana
3: olarak,
0: neden ben sattığım formanın yani, karını sana veriyorum?
3: Ekonomik anlamda beni kalkındıracak. Hem yarışacağım hem kalkındıracak diye alıyorsun. Bir anlamda Beşiktaş'ın kadro kalitesinin markalaşmasına sağlayacak bir isim, profil, dünya yıldızı, ama diyorsun ki sen ben onları da alırım. Ya bu olacak iş değil. Yani bu yapılan ticarete aykırı bir şey. Hepsini ben alayım, sen hiçbir şey alma. Bu şekilde olmaz. Tabii ki büyük saygımız var oyuncuya. Yani oyuncunun istatistikleri, ki böyle baş döndürücü bir istatistik olamaz. 694 maç, 334 gol, 171 asist. Bir kanat oyuncusu için
0: neredeyse bu, her maç başına ya, bir gol katkısı.
3: Dünya üzerindeki sayılı santraforlar bu istatistiklere ulaşabildi.

0: Liverpool'da da 257 maçta, Liverpool'da 257 gol, 123 asist. Yani Beşiktaş'a gelse, yani şunu söyleyeyim, 25 gol 20 asist en az. Hani abartılı gelebilir rakamlar ama Muhammed Salah bunu gerçekleştirir. Premier Lig'de gerçekleştiren bir oyuncu. Ben Önder Özen'in, futbol direktörü Önder Özen'in basın toplantısını son derece yararlı buldum. Konuya hakim bir şekilde izah etti. Şimdilik masadan kalkmasını da doğru buluyorum.
1: Orada kusursuz bir bence iletişim vardı Önder Özen. Aynen. Hani ben çok şahsını tanımıyorum, yanlış anlaşılmasın ama gerçekten kusursuza yakın bir basın toplantısı düzenledi. Bu anlamda ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Çünkü son dönemde Beşiktaş'ta çok göremediğimiz tarzda profil sergiliyor Önder Özen. Bu da Beşiktaş camiası için bence kıymetli bir kazanım. Yeniden.
0: Kıymetli bir kazanım. Serdar Adalı'nın da başkanın da sağduyulu yaklaşması olaya. Yani hani işte Salah alalım, bundan sonrası tufan olsun, ben alayım da tarihe geçeyim.
1: Ne istiyorsa vereyim.
0: Tabii ya, bunu da yapabilir. Böyle bir düşünce de var çünkü
1: yapıldı
0: Türkiye'de.
1: Bunlar. Tarihte var örnekleri.
0: Evet, yani burada masadan kalkmalarını doğru buluyorum. Ben hani Suudi Arabistan'dan da böyle baş döndürücü bir teklifi aldığını düşünmüyorum Muhammed Salah'ın. Tekrar Beşiktaş'la temasa geçebileceklerini de düşünüyorum. Beşiktaş resti çekti. Yani bizim şartlarımız bu, kabul edersen.
1: Ya, gelirsin, sence kapı tamamen kapanmadı?
0: Ben kapanmadığını düşünüyorum. Mutlaka Rami Abbas'la Muhammed Salah kafa kafaya verip düşünecektir. Salah soracaktır. Başka teklif var mı? Teklifi yok. Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif var mı? Yok. O zaman Beşiktaş'ın teklifini bir daha gözden geçirelim. Hafif dokunuşlarla biz bu teklifi kabul etsek iyi olur düşüncesine de gelebilirler. Ama bu süreçte dediğim gibi Suudi Arabistan'dan ya da ben Avrupa'dan artık bir teklif gelseydi Mayıs ayı içinde zaten Liverpool'la Salah'ın yollarının ayrılacağı belli olduğunda Muhammed Salah'la anlaşmayı yapardı büyük bir takım. O Avrupa kapanmış belli ki. MLS'e paraları vermezler.
1: O da Avrupa'da kalmak istiyor.
0: Avrupa'da kalmak istiyorsa Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi gözden gerektiğini geçirsin. Düşünüyorum. Tekrar bir gözden geçirsin. Çünkü Suudi Arabistan'da da artık sıkıntı var ödemelerde ve öyle uçuk paralar vermiyorlar. İşte Al Nassr'daki bütçe açığını söyledik. Yani Ronaldo'nun oynadığı takımda artık öyle şaşalı transferler yapılmıyor. Yine Benzema ile yollar ayrılacak biliyorsun. Benzema'nın takımında. O da Pelizli ayrılmak halde. İçin Al Hilal'den 100 milyon euro istiyor. Yani beni gönderecekseniz tamam. Önümüzdeki sezon 100 milyon euro kazanacağım sizden. Bu parayı verin, ondan sonra gideyim. Hatta uçuk bir iddia daha var. Benzema işte ayrılacak Suudi Arabistan'dan. Menajeri Galatasaray'a önerecek Benzema'yı diye bugün bir haber de gördüm. Böyle bir iddia da var. Tabi iddialar havada uçuşuyor. Yani ben çok kayda değer görmedim. Çünkü 100 milyon euro almadan ayrılmayacak oradan. Gelip Galatasaray'dan
2: sevgili belki o 100 milyonun bir kısmını bizdeki kulüplere verirse olur mu iş?
1: Yani, gelirken yanında 100 milyon euro ile gelebilir.
0: Ama yani Beşiktaş Trossard transferini de çok iyi, çok uygun şartlara yaptı. Dünya Kupası'nda neler yaptığını gördük. Arsenal'le geçen yıl harikalar yaratan bir oyuncu. Beşiktaş çok iyi renklerine kattı. Çok uygun şartlarda renklerine kattı. Muhammed Salah transferinde de 20 milyon euro eder mi? Eder. Yani gelir. Beşiktaş şampiyon da yapabilir. Bir tarafta Trossard, bir tarafta Muhammed Salah. Önde işte ve yanına alınacak santrfor. Beşiktaş'ı ön taraf şampiyon da yapabilir. Ama 20 milyon euroyu da sponsorlarla, maç günü gelirleriyle, tribün işte ürün satışlarıyla çıkarır Beşiktaş. Ama sen orada geri duracaksın. Sen Muhammed Salah da olsan geri duracaksın.
1: Alırsan zaten ben tabii. Senin maliyetini finanse edemem zaten.
0: Tabii edemezsin. Mümkün o zaman değil. Ne kazanacaksın? Sadece yarışırsın. Ama öbür taraftan para kazanamayacaksın. O yüzden orada orta noktada buluşurlar.
1: Çok mantıklı yani bir şöyle olabilir. Talep olmamış gerçekten.
0: %50 değil de %10 bir komisyon verelim sana. Menajer de böyle ekstra komisyon istemesin. İşte komisyonluk ücret %10 mu? %8 mi? Onu kabul etsin. Çünkü ekstradan da istemiş. Önder Özen'in söylediğine. Komisyonluk ücretinin üzerinde bir ücret talep etmiş.
1: %35 istemiş.
0: Ya bu nedir abicim ya? Bu adam da yani Zaten şey söylemiş ya,

0: Bu transferden sonra menajerliği de bırakacağım. Yani çuvalını
1: çünkü
0: dolduracak.
1: Salah'ın da son transferi olacak.
0: İkisinin
1: muhtemelen.
0: De ikisi de kenara çekilecek ondan sonra. Hani Salah'a büyük saygım var. Gelirse dediğim gibi geldiği takımı şampiyon da yapabilir. O potansiyelde bir oyuncu 34 yaşında. 2 yıl daha çok rahat oynar. Ama ben hani Salah transferinde kartların yeniden açılabileceğini düşünüyorum. Menajere Beşiktaş kapısı kapanırsa bile Türkiye'den başka takımlara da teklif edebilir. İşte Beşiktaş'ı tekrar harekete geçirmek için işte Fenerbahçe'ye teklif edebilir, Galatasaray'a teklif edebilir. Bunu yapabilirler yani o potansiyel var belli ki Rami Abbas'ta. Avrupa olmadığı için Türkiye'yi düşünüyor, İstanbul, cazip, bir Müslüman bir ülke. Suudi Arabistan'da çok ilgi yok belli ki.
1: Sporting Kansas City'de onların sahipleri Mısırlı olduğu için onların Salah'a biraz bir ilgisi bulunuyormuş.
0: Ama bu cazip şartları
1: bir de Suudi Arabistan'dan bir kulübün ilgisi olduğu söyleniyor. Onun dışında da zaten tek bildiğimiz somut teklif Beşiktaş'tan gitmişti Salah'a.
0: Avrupa olması, İstanbul cezbedici olması.
1: Bodrum'da yazlığı var.
0: Bodrum'da yazlığı da var. Bak yazlığa da gider maçlardan sonra. Ben %100 kapandı bu iş bitti demiyorum ama Beşiktaş masadan kalktı. Orest'e karşılık gelip tekrar görüşelim demedikleri zaman bu iş olmaz. Ama Beşiktaş doğru olanı yaptı. Kulübün anahtarını vermedi yani. Kulübün anahtarını vermek gibi bir şey olurdu. Hiçbir kulüp, hiçbir futbolcu, Haaland da olsa, Mbappe de olsa, Messi de olsa, Ronaldo da olsa, Salah da olsa kulüplerimizden daha değerli değil kalıcı olan kulüpler.
1: Bu tarz kimler sözleşmelerle geldi, kimler çok teslim olmamak lazım tabii oyunculara. Ki. Hocam sizce de Beşiktaş yönetimi doğru olanı mı yaptı Salah konusunda?
2: Bence de doğru olanı yaptı ama Beşiktaş'ın yaptığı en büyük doğru da dün Önder Özen'in basın toplantısıydı. Bakın biz hepimiz uzun yıllar futbolun içindeyiz. Şu an Türkiye'de herhangi bir sportif direktörün veya bir futbol direktörünün veya bir idari menajerin adına ne diyorsak veya bir futbol şubesinden sorumlu kişinin dün Önder Özen'in yaptığı gibi tek başına kulübün bu sezon başı kendisi geldiği andan itibaren bütün planlarını, stratejilerini hatta gelecekle ilgili olan kısmını da bu kadar net, açık, samimi bir şekilde anlatan bir toplantı hatırlıyor musunuz? Yani ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum.
0: Aynen.
2: O yüzden kurumsallaşma adına Önder Özen'in yaptığı şey çok önemliydi. Türkiye'de birçok hatta bütün kulüplerin bence profesyonel yöneticilerle çalışmaları lazım. Onların adına sportif direktör mü deriz, futbol direktörü mü? Ne dersek diyelim, en doğru yapılanma içinde bu görev yerinin olması lazım. Bizde sportif direktörlere karşı da bir tutum var. O yüzden belki de bu anlayışı yıkmak için adını bile değiştirmek lazım. Kaldı ki dün Önder Hoca da bu görevini, dünkü toplantısını yaptığı iş gibi dolu dolu her şeyi paylaşarak anlattı. Bunun içinde hocayla hangi kriterlere göre hocanın seçildiği, anlaştıktan sonra hangi kriterlere göre takım kurmaya çalıştıkları, birlikte çalışıyorlar bakın. İşin ekonomisi dahil olmak üzere gayet güzel bir şekilde anlattı. İşin sportif yönünü, hatta takımın futbol felsefesini biraz da olsa işin içine kattı. Bence buradaki en büyük rahatlığı kulüp başkanı veya yöneticiler yine görmüştür. Evet. Kimse onlara yüklenmez, onları baskı altına almaz. Onlar da rahat rahat o kulübü yönetirler. Önder Hoca şundan da örnekler verdi. Bunu ben yaptım demiyor. Biz başkanın direktifiyle, başkanın evet demesiyle, başkanın onaylamasıyla bütün bu işleri yapıyoruz diye Beşiktaş başkanının da hakkını teslim ederek bunları yaptı. Ama çok doğru bir düşünce. Hiç kimse kulüpten büyük değildir. Başkan da değildir, sportif direktör de değildir, futbolcu da değildir. Adı Salah olsa bile. Biraz daha gerçekçi bir şekilde anlamak lazım bunları. Bakın Salah Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti, istedi. Bunun karşılığında da Beşiktaş'tan ekonomik yönden bir beklentisi vardı. Siz bunu ya 20 milyon

0: lazım. Artı 7 milyon menajerlik parası, artı imaj hakları olarak tarif edersiniz. Veya bunun yerine derseniz ki hayır, örneğin 40 milyon. Ama bunun içinde hepsi var. Şimdi onlar da haliyle Beşiktaş'ın bir futbolcuya bu kadar büyük rakamlar ödemesi mümkün değil. Öyle olduğu zaman bir de futbolcuya gidecekmiş gibi göründüğü için o para, futbolcuyla direkt pazarlık yapma şansın var. Dersin ki indir, kendi alacağından indir, ama futbolcu biraz da kendi alacağından indirmemek için bu ödemelerin bir kısmını başka yere paslayabilir. Bence Salah'ın izni rızası olmadan menajerin o %35'i istemesi mümkün değil.
1: Doğru.
0: Menajer oradan 7 milyon alacaksa dünyanın hiçbir yerinde bir menajer bir transferde 7 milyon almaz. Bakın Salah'ın 20 milyon alacağı yerde menajer 7 milyon almaz. Onun bir kısmı da paket olduğu için yine Salah'a gidecektir. Onlar tamamıyla toplam bir rakama ulaşma adına bütün bunları söylüyor. Haliyle sen rakamın birini indirirsen bu tahterevalli gibidir. Diğer taraf artar. Nitekim imaj hakları arttı. Bugün imaj hakları senelerdir bizim futbolcularla kulüplerimizin yaptığı sözleşmelerde hep yer alır. Denir ki işte futbolcunun kulübe sağlayacağı reklam gelirlerinden imaj hakkı olarak işte şu gelirlerde bunun bu kadarı kulübe gider, bunun bu kadarı da futbolculara gider. Daha 20-30 sene önce bile bunlar vardı. Ben bunu iyi biliyorum. Ama burada bu paylaşımın çok dengeli olması lazım. Bir kulüpte bir futbolcuyu transfer ederken şöyle düşünür. Bir, benim ona verdiğim paranın bir kısmı bu futbolcunun bana vereceği sportif hizmetin karşılığıdır. Bunun bir kısmı tamamıyla aradaki farkı benim kapatabilmem için benim belki de o futbolcunun reklam gelirlerinden, forma satışlarından, yani tek cümle imaj haklarından elde edeceğim rakamla da diğerini kapatmam lazım. Bugün bir takım 1 milyon forma satışı yapıyorsa Salah'ın geldiği kulübünde nereden baksan işte 300-500 bin forma satışı yapması lazım. Bunun %50'sini istemek çok fazla.
2: Büyük bir tabii ki.
0: Hele hele talep. Kendi ülkesinde tamamını istemek, bir defa tamamını istemek ya biraz da saygı çerçevesini bile aşıyor.
2: Çok kabul görebilecek bir talep değil. Şöyle düne tekrar döneceğim. Dünkü basın toplantısında Sayın Önder Özel'in yapmış olduğu açıklamalarda dikkat çeken noktalardan birisi de özellikle Orkun Kökçü konusunda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Sanırım onunla ilgili bir görüntümüz de hazır. Önce bir Sayın Önder Özel'in Orkun Kökçü konusunda yapmış olduğu açıklamaları bir izleyelim. Dönüşünde yabancı kuralı konusundaki yaklaşımını da yine Önder Özel'in masaya yatıracağız.
3: Türkiye'nin bir numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldız'ı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazobantlar. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar 3 kişinin 4 kişi, 3 tane 4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var.
2: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in Orkun Kökçü konusundaki açıklaması bu şekildeydi. Ligin en büyük orta saha oyuncusu olan Orkun Kökçü Beşiktaş forması giyiyor. Yıldızı dışarıda aramaya gerek yok diyor Önder Özen ve özellikle kaptanlık konusunda bir vurgusu var. Bilmiyorum evet. Siz mesajı kime verdiğini düşünüyorsunuz Önder Özen'in ama 3-4 oyuncuya değil 23 oyuncuya tüm takıma kaptanlık yapar Orkun diye de ekledi Zeki abi.
4: Yani Orkun Kökçü'nün yani Türkiye'de bizim ligimizin en iyi orta saha oyuncularından biri olduğu zaten biliyoruz. Milli takımında en iyi oyuncularından biri. Bir defa yürekli oyuncu. Aslanlar gibi savaşıyor Beşiktaş için. Çok değerli. Beşiktaş'ın şah damarı diyebilirim. Kim gelirse gelsin Orkun Kökçü

0: Teknik adamlar için, Beşiktaş camiası için çok değerli bir isim. Önder Özen de bu açıklamalarıyla Orkun Kökçü'yü onore etti. Doğru olan da bu zaten. Ve yerli oyuncuların aidiyet duygusunun bu kadar iyi olduğu noktada diğer oyuncuları da ateşleyip onların da Beşiktaş'a, formaya aidiyet duymasını sağlayacak bir profil. İşte takım bütünlüğü, böyle bir oyuncun varsa, böyle bir kaptanın varsa o takım bütünlüğü, saha içinde emek, alın teri, savaş, hepsini bu oyuncudan görüp diğer oyuncular da yüreğini ortaya koyacaktır Beşiktaş'ta. Bunu söyleyeyim. Tabii ki Önder Özen'in diğer açıklaması, hani
1: kaptanlık konusunda
0: onu ne şekilde, niye söyledi bilmiyorum. Biraz açabilirdi belki. Ama ben Orkun Kökçü'yü takım içinde büyük saygı duyulduğunu biliyorum. Orkun Kökçü'yü sevmeyen, işte Orkun Kökçü'nün kaptanlığından rahatsız olan bir profil olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ta
1: bence Beşiktaş dışında
0: olabilir.
1: Birilerine mesaj
0: olabilir. Evet. Aynen öyledir. Çünkü bu saygınlığı tırnaklarını kazıyarak, saha içinde savaşarak Orkun Kökçü elde etti. Yani bu ikram gibi verilmedi kendisine. Altın tepside sunulmadı. Orkun Kökçü performansıyla, oynadığı oyunla, asistleriyle, golleriyle Beşiktaş'ı sırtlayarak bu mevkiye geldi. Onu izlerken gerçekten çok insan zaman zaman duygulanıyor onun savaşçılığını görünce. Çok değerli bir oyuncu. Katılıyorum. Orkun Kökçü bu sezon geçen yılın da üzerinde bir performans ortaya koyacaktır. Çünkü takım daha da güçleniyor. Daha da çok gol atacaktır. Daha da takımın liderliğini üstlenecektir. Böyle bir profil. Beşiktaş çok büyük bir transfer yaptı geçen yıl. İyi yatırım yaptı. Belki o zaman Benfica'dan transfer edilirken başkan zaman zaman eleştirilmiştir. Hani çok para verdim başkan. İşte Getson gitti. Getson'u niye sattın? Hani bir sürü şeyler olmuştu o dönemde ama ne kadar doğru bir hamle olduğunu görmüş olduk.
1: Ahmet Hocam, şimdi siz nasıl okursunuz bu yorumları? Bu arada bence kaptanlık vurgusu, yani Beşiktaş dışında bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ben hatta biraz böyle İtalya semalarına, biraz böyle acaba Milano'ya bir mesaj mı verdi Önder Özen diye düşündüm basın toplantısını izlerken.
2: Yani Milano derken?
1: İşte hocam.
0: Yani. Anladı herkes.
2: Milano'dan
0: anladın sen onu.
1: Milano'dan acaba yani bilmiyorum bu arada. Hani ben sadece ben tahmin orada, olarak söylüyorum. Ben hani orada, yanlış anlaşılmasın.
2: Ben de orada kendi yorumumu.
1: Yani sosyal medyada da bu arada bu yapacağım. Yönde konuşuluyor. Evet. O yüzden bunu söyledim. Şimdi, tekrar ediyorum yanlış anlaşılmasın.
2: Yani Önder Hoca'nın görüşüne göre Orkun Türkiye'nin bir numaralı oyuncusu olabilir. Orada hiçbir sorun yok. Bugün Fenerbahçe'de birine sorsan, ki Önder Hoca gibi bir sportif direktör, futbol direktörü Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da yok. Keza Trabzon'da yok. Aynen. Diyelim teknik direktörlere sorsan onlar da kendi takımından bir futbolcuyu Türkiye'nin en iyisi olarak görebilir. Orada söylenecek hiçbir şey yok. Hepsi kabulüm. Ve Orkun da zaten bu söylemleri hak eden bir performans sergiliyor son zamanda. Milli takım performansı da muhteşem. Üstlendiği sorumluluğu gerçekten muhteşem. Yani bunun altında bir negatiflik aramamak lazım. Ama işin gerçeği de şu. Yani Orkun için söylemiyorum bunu. Günümüzde artık herhangi bir kurumda bir kişiyi tek başına her şeyden sorumlu yaptığın zaman o kurumsallığa biraz ters düşüyor. Evet. Yani bir kişiye bu kadar çok yetki veriyorsan, sorumluluk veriyorsan o sorumluluğun altından kalkmakta zorlanabilir. Doğru. O yetkiyi, o sorumluluğu paylaşabileceği arkadaşlarının da, ekip arkadaşlarının da mutlaka oluyor olması lazım. Bence Beşiktaş buna dikkat etsin. Çünkü bu Orkun'u çok yıpratabilir. Ki onun yapısı da onu gösteriyor. Yani kulüp başarısız olduğu zaman benim tanıdığım Orkun şöyle düşünüyor. Eve gidip sabaha kadar uyumuyor. Doğru. Eyvah biz niye kazanamadık diye bütün hatayı kendinde arıyor.
0: Geçen yıl yaptı yani, zaman zaman.
2: İşte bunu Orkun'un yapmaması için tabii bu çözümleri bu şekle sokmak lazım. Evet, kaptanlık konusunda mesajlar kime? Herkes bir şey söyleyebilir. Yani Beşiktaş'ta kim kaptan olacaktır? Bir futbolcu. Bu futbolcu kim olabilir? Gelecek futbolcu da olabilir. Bakın işte Milano'ya söyleniyorsa belki de gelecek
1: bilmiyorum hocam,
2: futbolculara
1: şimdi,
2: gidiyor.
1: Hani ben de böyle bir şey bir işaret de, etmiş olmayayım.
2: Şimdi ben de burada isim vermeden bir soru işareti koyacağım. Beşiktaş'ta daha önceden kaptanlık yapmış bazı futbolcular da vardı. Onlar takımdan ayrıldılar. Acaba
1: olabilir.
2: Onların ayrılıkları da çok evet. eleştirildiği için
1: belki de.
2: Acaba işte Beşiktaş'ın çocuğu dendiği için acaba bakın dışarıdan da Beşiktaş'ın çocuğu da burada kaptan veya kaptandı. Ama dışarıdan biri gelen biri de Beşiktaş'ın çocuğudur. O da onun kadar iyi kaptanlık
1: öznesiz
2: yapıyor diye.
1: Öznesiz gücümlü olduğu için tabii her yere çekilebilir doğal olarak.
2: Buraya çekilebilir mi? Bir soru işareti de ben başka bir pencere açıp oraya koyayım.
1: Bir barko ekranımız vardı. Yabancı kuralı konusundaki söylemler. Dört büyük kulübün temsilcileri yani kulüp başkanları, teknik direktörler veya işte Önder Özen gibi futbol direktörlerinin yabancı kuralı konusunda yapmış olduğu açıklamalar kim ne söylemiş şöyle bir hemen aktaralım. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal diyor ki yabancı kuralı hakkında belki yabancı kuralı değişebilir. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor demişti Gornik Zabze maçının ardından İsmail Kartal. Okan Buruk da çok esneme şansımızın olmadığı bir yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı transferde de bizi zorlayan unsurlardan birisi diyor Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklama bu konuda. Son açıklaması şöyleydi. Bu saatten sonra bu kuralla ilgili bir değişiklik olmayacak. Takımlar ona göre planlamasını yaptı demişti Sayın Doğan ve dünse Sayın Önder Özen Beşiktaş futbol direktörü. Yabancı kuralı suni bir gündem. Kurallar geçen sene anlatıldı. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Kuralı Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman diye de eklemiş oldu son olarak Önder Özen.
0: Gerçekten alkışlıyorum Önder Özen'in açıklamalarını. Bugüne kadar yapılmış en güzel açıklama bu konuyla ilgili olarak. Yani kural konuyor. Lig başlıyor. Ligler statüsüne imza atıyorsun lig başlamadan. Hocam iyi bilir. Herkes imzayı atıyor. Lig başlıyor ondan sonra. Ya lig başlamış, yol almışsın, kural değişikliği istiyorsun. Ya bu yine istenecek. Ha lig devam ederken de gündeme getirirler bunu. Önder Özen harika konuşmuş.
1: Hatta bir tane bonus okumak istiyorum yine. Yani Süper Lig sonuçta dört büyük kulüpten ibaret değil tabii ki. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen de geçtiğimiz günlerde o da bir basın toplantısı evet. düzenlemişti ve bu konu ona da soruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduğunu belirtiyor Ankersen ve kulüp olarak da alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söylüyor. Yani kulüplerden de sadece dört büyük kulübe de tabii bunu sormamak gerekiyor. Tabii. Her kulübün yani, görüşü önemli.
0: Rakamlar tabii ki tartışılır ama kural konulmuş. Sen de kuralın altına imza atmışsın. Ya yani sonradan bir bakıyorsun dediği gibi stoğunuz var diye. Ya o kadar güzel bir benzetme ki ya. Ya kitap gibi gerçekten altına imza atarım. Yani işin ciddiyeti, iş sulandırıldı mı ligin bütün ciddiyetten uzaklaşıyorsun. O yüzden harika konuşmuş. Gerçekten çerçeveye yapıp bunu Kulüpler Birliği'nin girişine de koymak lazım bu cümleyi, bu sözleri. En başta dersin ki Ahmet Hocam, böyle bir kural yani gündeme geldiğinde herkes konuşmuştur bu konuyu. Yani federasyon durup dururken bunu tek kalemde kulüplere danışmadan, sormadan bu kuralları koymuyor. Ya o zaman neredeydiniz? O zaman dersin ki ya 14 olmasın da bu iş daha gündeme
1: ya
0: gelmeden.
1: Şurada haklı, abi, şöyle haklı derken ama. Yanlış anlaşılmasın. Sadece Fenerbahçe'de yönetim değişti. Üstelik yani Beşiktaş'ta, evet. Galatasaray'da ve Trabzonspor'da zaten aynı yönetimler devam ediyor. Geçen sezon bu kuralın evet. böyle olacağı zaten onlara bildirilmişti.
0: Tebliğ edilmiş. O zaman itiraz etmemişsin. Aradan bir yıl geçmiş de dediği gibi. Ya buradaki stok lafı, kontrat stoğu müthiş benzetme.
1: Suni bir gündem konusu da çok böyle konuşulabilecek bir ifade.
0: Önder Özen'i tebrik ediyorum ya. Çok güzel konuşmuş gerçekten.
2: Bizde her şey taktiktir. Evet. Yani teknik adam da olsan, sportif direktör, futbol direktörü, yönetici de olsan, gazeteci de olsan, normal bir insan bile günlük yaşamında birçok taktik üretiyor.
0: Evet.
2: Eve giderken o gün götürmesi gereken bir şeyi götürmüyorsa eyvah evdekilere nasıl izah ederim diye bir taktik götürüyor.
0: Evet.

0: belirliyor. Çocuk okuldan kaçmak için veya işte o ailesinden bir şey elde etmek için bir taktik belirliyor. Bu konuşmaların da aşağı yukarı hepsi taktik.
1: Evet.
0: Şimdi Önder Özen nezdinde biz ne dedik? Beşiktaş'ın çok iyi yaptığı bir şey, kurumsallık adına doğru işler yapıyor. Evet. Kurumsallık neyi gerektiriyor? Bakın, önceden bu bizim futbol federasyonumuzdaki uygulamaydı. Sezonun işte bir bölümünde en kötü ihtimalle de sezon, yeni sezon planlaması yapılırken her kulübün teknik adamı, teknik direktörü toplantıya davet edilirdi.
1: Evet.
0: O toplantıya teknik direktörler gelirdi. Diyelim sezon planlaması ile ilgili herkes görüşünü orada söylerdi. Aşağı yukarı konu netliğe yakın bir seviyeye gelirdi. Orada onun dışındaki önemli olan diğer konular da gündeme gelirdi. Şimdi eskiden bu yapılıyordu, şu an yapılmıyor. Şu an yapılmıyorsa bence Futbol Federasyonu'nun şöyle yapması lazım. Futbol Federasyonu'nda işin uzmanları da görev yapıyor. O uzmanlar yabancı kuralı ile ilgili eğer bir kural belirleyeceklerse kendilerince doğru olan veya doğru olabilecek birkaç kuralı belirleyip kulüplerde yetkililerle bunu bir istişare etmesi lazım. Orada ortak bir konsensüs içinde belirlenecek o kuralın bence günümüzde daha konmadan önce medyanın içinde veya çalışmayan teknik adamların içinde, yöneticilikten ayrılmış bu işi bilen insanların içinde de buraya tavsiyelerde bulunacak insanlar var diye, işte bu düşünülüyor diye kamuoyuna bir açıklanır. Sonra da herkesin ortak fikriyle oluşmuş o konu kural olarak Futbol Federasyonu'na konur. Aslında Kulüpler Birliği de buradaki en önemli organ olmalı. Evet. O kuralı koymadan önce Kulüpler Birliği ile istişare etsen, onlar kendi kulüpleri adına her türlü oluru garantiyi sana orada verirler. Böyle yürümesi lazım her şeyi. Federasyon da geçen sezon başında bunu açıkladı. Açıkladığı andan itibaren, bakın kuralı konduktan sonra itiraz ayrıdır. Ben bunu da hoş görmüyorum. Kuralı açıklamadan önce Kulüpler Birliği'ne o hakkı ver.
1: Aynen.
0: Eğer onlardan da doğru konusunda hemfikir olduysanız o zaman geri dönmez bir şekilde açıkla. Federasyon bunu yapmıştır. Bunu yaptıktan sonra hiç bir değişikliğe bence de gerek yok. Okan Buruk bizi zorluyor diyor ama Galatasaray'ın ben çok zorlandığını da sanmıyorum. Zaten bir kişilik yeri bile var Galatasaray'ın.
1: Var.
0: Kaldı ki teklif alan başka futbolcuları da var. Galatasaray'da işte bugün gördük. Yeni anlaşmayı yine 23 yaş altı bir futbolcuyla yapacak.
2: Evet, Fran Cunha 2004
0: o yüzden Galatasaray'ın alacağı büyük bir ihtimalle şu an için bir 10 numara bu kuralın içinde olur. Zaten yerim var. Bir kişi gönderirsen bir tane de defansı oradan oyuncu alırsın. Galatasaray hiç zorlanmaz. Ama Fenerbahçe'nin çok zorlandığı kesin.
1: Evet.
0: Yani İsmail Hoca yerinde olsam, başka kulüpler de bunu istiyor diye başka kulüpleri arkaya almaya gerek yok. Çünkü Trabzon planlamasını buna göre yaptı. Biliyoruz. Sezon başında yaptığı transferlerin hepsini buna göre yaptı, yapıyor. Beşiktaş keza aynı şekilde. O yüzden bu kulüplerin buna sıcak yaklaşmamaları çok doğru. Bakın, benim çok tasvip ettiğim bir kural değil. Ben olsam farklı bir kural koyarım. Benim şahsi görüşüm. Ama bir kere şu alışkanlığı ortadan kaldırmamız lazım. Federasyon bir kural koyuyor. Biz de o kuralı kimse ciddiye almıyor. Nasıl olsa değiştiririz diye. Hayır.
1: Evet.
0: Artık bütün kulüpler federasyonun koyduğu kuralların değişmeyeceğini bilmeleri lazım.
1: Evet.
0: Bunu öğrenmeleri adına bence Futbol Federasyonu'nun bunu değiştirmemesi lazım. Kuralı nasıl koyacaklarını da demin anlattık zaten.
1: Yani bu kuralların, yabancı kuralının Türk futboluna katkısı tartışılır, o ayrı konu. Çünkü hani dört büyükleri anlıyorum, imkanları var, çok yabancı oyuncular alıyor. Lig başlıyor. Anadolu kulüplerine bakıyorsun, onlarda da 8-10 yabancı oynuyor. Yani herkes yabancı hayranlığı, çok fazla yabancı alınıyor. Ya Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu düşünün ya, alt liglerden geliyorlar, nerelere gittiler? Ne, nasıl katkı veriyorlar? Yani bizde yok mu zannediyorsunuz alt liglerde çok kaliteli, geleceği olan oyuncular?
2: Aslında ama bu kural yabancı oyuncu kuralı tabii, değil. 14
1: değil ama,
2: yerli zorunluluğu.

0: Zorlu, yerli zorunluluğu ama bu kural çok ciddiye alınıyor evet. Kulüpler tarafından. Kontenjanı dolduralım evet. Düşüncesi. Hani yok, 10 tane doğru. Alalım yaş sınır olmayan yabancı.
1: Aman
0: bir de 4 tane de 2003 ve sonrası dolunlu oyuncular. Sanki zorunlulukmuş gibi alıyorlar yani alınıyor. Bu gerçekten bu kurala karşı ya bu kontenjanı doldurmaya gerek yok ki. Ya, özellikle Anadolu kulüpleri çok daha genç potansiyelli oyuncu alıp büyüklere satabilirler. Bu yıllarca oldu. Ya oraya bakmadan onlar da menajerlerin tuzağına düşüp görüyoruz yani lige çıkan alt ligden süper lige gelen takımları görüyoruz. Hepsi aynı. Büyüklerin peşinden koşuyorlar. Yabancıları alalım, yabancıları alalım. Ya biri de bir gün çıkıp da şunu yapsın ya. Ben bu sene yerli oyuncularla ligi götürmeye çalışacağım. Ben de yerli oyuncular oynayacak. Ben yerli oyuncularla yarışacağım diyen çıkmadı bugüne kadar. Çıkacağını da zannetmiyorum.
2: İlla yerli demeleri gerekmiyor. En doğru futbolcularla yola çıksınlar. İlla 10 tane tabii. 14 tane alman gerekmiyor.
0: Onu diyorum ama alıyorlar zorunluluk gibi.
2: Hayır ama şimdi menajerler kurnaz ya i̇şte diyorlar ki diyorum. Ya başkan senin hakkın var.
0: Evet.
2: O yüzden 2 tane daha hakkın var onları da al. Sevgili Furkan da taktik yaptı fark ettin mi?
0: Evet.
2: Aslında bu yabancı kuralı değil dedi. 14 yerli kuralı.
1: Yani hep öyle kuralı. Anlatılır ya hocam.
2: Hayır, işte. Şu
0: Fatih
2: var ya.
0: Hoca çok güzel anlatmıştı.
2: Peki adını böyle de koysan bir şey değişiyor mu?
0: Evet
2: değişmiyor. Değişmiyor. Bakın bu taktik dediğim tamamıyla bu işte.
0: Evet.
2: Nereye dikkat çekmek istiyorsan ona göre bir isim belirliyorsun.
0: Hocam menajer olmak varmış ya.
2: Bir isim belirliyorsun oraya. O yüzden bakın günümüzde artık doğru bir yönetici, iyi bir yönetici, işi bilen, kulübün çıkarını ön planda tutan bir yönetici için kurala ihtiyaç bile yok.
0: Evet.
2: O kaç yaşında futbolcu alacağını bilir, hangi futbolcu alacağını bilir, yerli mi yabancı mı olacak bu futbolcu onu bilir. Yani bugün şu gerçeğin altını çizdik. Kulüplerde biz hep aidiyet duygusunun öneminden bahsediyoruz. Ya bu aidiyet duygusunun kulüpte oturması için senin gerçekten belki de kendi öz kaynak düzeninden Beşiktaş konuştuğumuz için veya akademinden getirdiğin futbolcular çok önem kazanıyor veya bunun milli takıma yansıması nasıl olacak, nasıl oluyor bunu bile milli takım hocasının devreye girmesi lazım. Bakın benim en çok önemsediğim konu o. Demin dedim ki federasyon kulüpteki teknik adamlarla bu kuralı bir konuşmalı. Yerli kuralı mı, yabancı kuralı mı ne isterseniz deyin. Peki milli takım hocasıyla konuşmamalı mı? En önce onunla konuşması evet, lazım doğru. Ya. Biz de Montella'nın bu konuda bir açıklama yaptığını gördük mü, duyduk
0: hayır,
2: mu?
0: Hiç.
2: Ya, bakın ona bunu sormamız lazım bizim. Yani bunlar bu kadar önemli. Biz de şunu biliyoruz. Geçmişten örnek vereceğim. Milli takımdayken işte bizim kalecilerimiz yabancı kaleciler için bir yabancı kuralı getirmeye kalktı. Daha sonra da kulübe gidince aynı kuralı değiştirmeye kalktı hocalarımız. O yüzden milli takımda ayrı, kulüpte ayrı davranmamalı onlar da.
0: Evet.
2: Bizim önceliğimiz Türk futbolu olmalı, milli takım olmalı, ondan sonra da kulüpler bu anlayışla kendi organizasyonlarını yapmalı.
1: Bu arada Beşiktaş'ta konuşmaya devam ederiz ama Salah'ın alternatiflerinden birisinin de yine aslında kurala uyan yani 2003 doğumlu Roma'da forma giyen Arjantinli Matias Sule ekip arkadaşımız Efecan dün bunu haberleştirmişti. Evet. Ve sol stoper bölgesi içinde Stuttgart'tan Jeffrey Chabot'u yine Beşiktaş'ın gündemine aldığını Efecan haberleştirmişti. Beşiktaş Salah olmadı ama yine çalışmalarını devam ettiriyor. Planlamasından şaşmadığını yani, görüyoruz Beşiktaş'ın.
0: Yani Salah'a harcayacağın bütçeyle A+ bir santrafor alabilirsin. Başkan Serdar Adan'ın hayallerinden biri Atletico Madrid'den Alexander Şorlot. O parayla Şorlot'u transfer edebilirsin. Taraftar daha da memnun olabilir belki. Hani Salah ayrı bir konu. Salah başka bir şey. Yani bütün Türkiye, bütün ligin marka değerini uçurur. Yani bence son yıllarda belki de Türkiye'ye gelmiş en büyük transfer olur ayrı ama Beşiktaş'ın ihtiyacı şu anda iyi bir santrfor. Çünkü tamam çok savaşçı,

0: Ama Beşiktaş'ın pivot bir santrafora ihtiyacı var.
1: Önder Özen de diyor ki taraftarın santrafor beklentisini cevaplamak istiyoruz.
0: Evet. Yani orada bir can varsa git santrafor.
1: Ve şöyle ekliyor ayrıca. Santrafora ek olarak da sağ kanat, iki orta saha, bir savunmacı ve U23'e uygun da bir tane oyuncu evet. bakıyoruz diyor Önder Özen.
2: Şimdi ben de oraya değinecektim. Benim notlarımda da var. Önder Özen en kötü ihtimalle 5 tane futbolcu transfer etme düşüncesi içinde olduğunu söyledi.
0: Evet.
2: Aynen senin dediğin gibi bir stoper, bir biraz daha defansif yönü ağırlıklı bir orta saha, bir tane 10 numara pozisyonunda ofansif. Bir orta saha ofansif, bir kanat, bir de santrofor. Taraftar istiyor diye o santroforu özellikle vurguladı. Zaten Beşiktaş şu anki kadroya bir de bu 5 futbolcuyu, ama bunlar da yani şu an Beşiktaş'ta yapılan transferlere uygun kalitede 5 futbolcuysa yaptığı takdirde bence Beşiktaş'ta bir Galatasaray, bir Fenerbahçe kadar şampiyonluk adayı olur.
0: Evet.
2: Çok net. Şimdi bakıyorum kalede Nübel var. Geride en azından Akbadu'dan beklentiler büyük. Beşiktaş oraya bir stoper transferi daha yapacak. Mourinho son maçta da bence çok iyi oynadı. Sol tarafta Ouattara var. Orta sahada Orkun Salih var.
0: Evet.
2: Ki oraya biri daha gelecek. Olaytan'ı Önder Hoca uzun uzun anlattı. Bakıyorsun kadro derinliği de oluşuyor. Zaten Trossard gelmiş. Bir kanat daha aldın. Bir de santrofor eksik kalmadı. Fazla oldu. O yüzden keşke Beşiktaş bunları gerçekleştiriyor biliyor olsa. Yalnız güzel olan şu. Demek ki taraftarın da düşüncelerine göz ardı etmeyerek onları da ekibin bir parçası olarak gören bir yönetim var. Yönetim derken sadece Önder Hoca değil. O yönetimin en önemli üyelerinden resmi yönetici olmasa bile profesyonel yönetici olarak bence Önder Özen orada harika işler yapıyor. Bütün bunları söylerken de en önemlisi dedik ki mutlu olan futbolcular, o futbolcuları Önder Özen kadar hatta daha çok mutlu edecek kişi teknik direktördür. Beşiktaş'ta da Italiano şu ana kadar futbolcularıyla harika bir iletişim içinde. Hatta onların performanslarını, özverisini, konsantrasyonlarını arttıran bir teknik adam. İnşallah bu ilişki bozulmadan sezon sonuna kadar veya Beşiktaş'ta olduğu sürenin tamamında böyle devam eder.
0: Beşiktaş'ın taraftarı heyecanlandıracak olan acil santrfor transferini yapması lazım. Mesela bugün Bilahovic istesin,
1: soruldu bu arada.
0: Bilahovic teklif alamadı.
1: Biz resmi olarak görüşmedik dedi. Sadece hoca eski öğrencisi olduğu için görüştü ve görüşmeye devam ediyor dedi. Ama biz yani, resmi bir teklif yapmadık
0: Bilahovic,
1: dedi.
0: Bilahovic Avrupa'nın 5 büyük ligine. Real Madrid'i çok bekledi. Olmadı. Hiç teklif almadı şu ana kadar. Yani Bilahovic'e teklif yok. Ama Lukaku'yu Napoli'den bugün istesin 5 milyon euro bonservis, sembolik bir bonservise Beşiktaş transfer edebilir. Kötü santrfor değil, sakatlıklar yaşıyor evet ama biraz da kilosu var. Ama kariyerinde 300'ün üzerinde gol atmış Lukaku'dan bahsediyoruz. Bizim ligimizde de çok gol atar. Vlahovic bekliyorum yani Ağustos'u bekleyeceksen 15 Ağustos'u bir 20 gün daha Vlahovic olabilir. Charlotte'u başkan çok istiyor. Charlotte olabilir çünkü Atletico Madrid'de Julian Alvarez Barcelona işi olmadı. Orada Diego Simeone'nin değişik düşünceleri var. Yani Charlotte'u iyi bir paraya satarsa daha farklı bir profil transfer edebilirler. Orada bir 10 numara düşünceleri var yanılmıyorsam Diego Simeone'nin.
1: Paris yani, Saint-Germain'den Kanginli'yi aldılar onlar.
0: Öyle mi?
1: Güney Kore'de yani, evet.
0: Tamam.
1: Onunla 5 yıl o zaman. Sözleşme imzaladılar o bölge için.
0: O bölgeye transfer yapmışlar. Yani Charlotte'u Beşiktaş alırsa büyük iş yapmış olur. Yani yoksa şeyi beklememesi lazım Beşiktaş'ın şu süreçte. İşte Salah geri döner mi? Acil hemen taraftarı mutlu edecek bir santrfor transferi yapabilir. Vlahovic için beklemesin. Ne bileyim Darwin Núñez iddiaları var. Darwin Al-Hilal'den Darwin Núñez'in ayrılığına izin veriyorlar. Oradan transferi yapabilir. Darwin Núñez transferini de yapabilir Beşiktaş. Yani bence santrafor transferi yapması lazım.
1: Santrafor konusu da önemli. Tabii, oraya tabii, da Beşiktaş orayı yapsın taraftarının çünkü, bir beklentisi var.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Bir reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Bir reklam.
10: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
13: Dünya Katılım var.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
10: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.

0: Spor Radyo.
1: Anderson Talisca usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
2: İstanbul'da Talisca'nın frikik golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
1: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
2: Zabje Arena'da oynanacak Gornik Zabje Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek. Sarı lacivertliler 3. eleme turuna yükselirse Sturm Graz Hartz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
3: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabje deplasmanında sahaya çıkacak. Hemen sarı lacivertlilerin temsilcimizin bu maçta nasıl 11'le sahada olmasını bekliyoruz. Dilerseniz onu da paylaşalım sizinle birlikte. Bu arada minik bir hatırlatmamız da olsun. Saat 19'da, yani yaklaşık 1 saat sonra İsmail Kartal bu maç öncesi basın toplantısında bir oyuncusuyla birlikte soruları yanıtlayacak. O basın toplantısı da Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında yine sizinle buluşacak. Ardından da Fenerbahçe son antrenmanını 19.30'da Türkiye saatiyle gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Gornik Zabje karşısında İsmail Kartal'ın şu isimlere başlangıçta şans vermesini bekliyoruz. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikriniar, Osterwolde, Levent. Önlerinde Genduzi ile İsmail, ofansif orta saha rolünde Asensio, sağ tarafta İrfan Can, solda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin Gornik Zabje karşısındaki muhtemel 11'i bu şekilde. Saat 19'da da İsmail Kartal'ın düzenleyeceği basın toplantısını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapıp Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
4: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu, Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şalay yaptı ortaya. Osimhen yükseldi. Bir kafa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda. Abdülkerim'e doğru. Girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şalay. Roland Şalay kaleye baktı. Şalay. Stankovic. Uzaklardan deniyor. Roland Şalay. Stankovic bir kez daha kurtuluş yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus. Osimhen kafa. Yine Stankovic bayrakta havada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jean Kat. Kurtarışlar devam ediyor. Jean Kat Yılmaz. Yeboa tek toplar. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa top ağlara gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboa'nın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
0: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
4: Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboa. Yeboa ceza sahası. John Yeboa. Yeboa Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboa golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
0: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
4: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu. 2-0. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat bir kafa, yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf. Sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert çıkardı. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
0: kesinlikle
4: önemli.
0: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
4: Yelert sürdü topu. Erias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada, Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bile indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboa. Panada geldi desteğe. Yeboa çekti. Yeboa. Şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk en kısa zamanda transfer yapacaklarını söyledi.
5: Evet, bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi tabii ki bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Onun yanında oyun olarak da tabii ki yani hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Bugün Can Kat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Oyuna kurarken yavaş zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Can Kat'ın genel olarak performansı, yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum. Şöyle yani geç kalındığını benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz hepimizin açısından ne isterdiniz diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde, yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Ama burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız.
3: Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara Anadolu Ajansı'na konuştu. Sara hayalleri arasında Premier Lig'de oynamanın bulunduğunu söyledi.
6: I've heard many rumors that I was leaving the end of the season and then I was injured, so.
7: Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyorum. Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür. Okan Buruk bu kulüpte daha önce futbolcu olarak oynadığı için işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyor. Çok deneyimli birisi. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. 8 numara pozisyonunda daha iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu pozisyona daha alışkınım. Kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam isterse 10 numara pozisyonunda da oynarım. Hocam isterse stoperde bile oynarım. Çünkü ben sahada olmaktan çok keyif alıyorum. He played for Gala. He knows exactly how to, you know, how the things works and how he likes to play and how the fans likes to watch the games and stuff. So her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurmuştum. Bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında maçın adamı seçilmek çok özel bir his. Bu tarz maçları daha fazla yaşamak isterim. Aslında performansından çok mutlu değildim. Yedek kulübesinde başladığım çok fazla maç oldu. Monaco, San Ciro ve Juventus maçlarında ise iyiydim. Yine de bu yeterli değil. Daha iyisini yapabileceğime inanıyorum ve daha iyisini yapmaya çalışacağım.
6: Was very very very special for me. I think from all those years to probably this one is going to be the most difficult one.
7: Açıkçası geçtiğimiz yıllar içerisinde en zorlu sene bu sene olacak. Bunun sebebi rakiplerimiz değil, kendi mentalitemiz. Geçen şampiyonluk kutlamalarında bunun muhabbetini yapıyorduk. Üst üste 5. şampiyonluğu almamız gerektiğini konuşuyorduk. Bu sezon için söz vermiyorum ama çok heyecanlıyım.
6: I hope we can get there and win. Any moment with that jersey is special. Of course, the first one.
7: O formayı giydiğiniz her an çok özeldir. Ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya milli takımına yeniden seçilirim. Daha motive oldum. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip yeniden çağrılmayı amaçlıyorum. Brezilya milli takımında olmak ana hedeflerimden bir tanesi.
6: You know, I don't know why many people didn't know that, but I was injured, so. I knew that they probably wouldn't be called up. Yeah, it's pretty funny, you know. I consider him my enemy, my biggest enemy, but you know.
7: Osimhen çok iyi bir arkadaşım. Şakalar yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Bazen gıcık oluyorum kendisine ama yine de iyi bir arkadaşım diyebilirim.
6: Friendship level is, it's amazing. He's a very annoying guy, but he's a good friend.
7: Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şeylerden biri yemek yemek. Brezilya mutfağını Türk mutfağından daha çok

0: Çok seviyorum. Türk mutfağını ve özellikle baklavayı da çok seviyorum. Tavuğu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama onu da çok güzel yapıyorsunuz. Mantı ise en sevdiğim yemek.
1: İtalyan basınında yer alan haberlere göre Okan Buruk'un önceliği olan 10 numara pozisyonu için adaylardan birisi de Kevin De Bruyne.
2: Galatasaray transferde ağır adımlarla ilerlemeye devam ederken 10 numara pozisyonu için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı yönetimin radarına giren isim Napoli'den Kevin De

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda görmek istediği Belçikalı Yıldız için ciddi bir teklif hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin 2 yıllık olduğu öne sürüldüğü haberde 35 yaşındaki futbolcuyu cezbedecek yüksek bir maaşın olduğu iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transferle ilgili tavrı ise henüz belli değil. Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak yönetim ise bu transfere ancak yüksek bir gelir gelirse onay verme eğiliminde. Güney ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Kevin'le bir yıllık sözleşmemiz ve bir yıl uzatma opsiyonumuz var. O bizim için önemli bir yatırımdı ancak sakatlığı nedeniyle istediği performansı gösteremedi. Oynamak istediği mevki hakkındaki yorumlarını beğenmedim ama oturup konuşacağız dedi. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki en büyük yardımcısı ise İlkay Gündoğan. Manchester City'de yaklaşık 8 yıl birlikte forma giyen ikilinin sarı kırmızılı forma altında buluşması biraz da Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusuna bağlı.
1: Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya almasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu öğrenildi.
0: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
2: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
1: Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor 11. transferini yine genç bir futbolcuyla yaptı. Bordo Maviller Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu René Mitongo'yu kadrosuna kattı.
3: Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo Mavililer Standard Liège'den René Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuachu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral da birazdan basın mensuplarına açıklamalar yapacak. O açıklamaları da canlı olarak ekrana getireceğimizi siz değerli Aspor izleyicilerine hatırlatalım. Kocaeli Spor'la devam ediyoruz. Yeşil Siyahlılar'da teknik direktör Selçuk İnan

0: transfer döneminde iyi oyuncuların takıma kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.
1: Transfer yapmak kolay değil. Uğraşıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Limit sıkıntımız var biraz, onu aşmaya çalışıyoruz. Tabii transfer kolay değil. İyi oyuncuları buraya getirmek de biraz kolay olmuyor. Zaten şu anda Türkiye'de belli bir durgunluk da söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ki onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı da biraz beklemek zorunda kalıyoruz, doğru söylemek gerekirse. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor, emek veriyor. Herkes bir şeye çabalıyor. Ama şu anda tam somut bir şey de gerçekleşmiş değil. Devam ediyoruz. Muhtemelen bu kamp sonuna kadar inşallah bir iki oyuncu bir şekilde anlaşıp buraya getirmek istiyoruz. Benimle burada beraber olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaelispor için verecek, mücadelelerini gösterecekler. Bizim isteğimiz camiadan, taraftardan, şehirden ne olursa olsun burada emek veren, çalışan, mücadele eden ve o Kocaelispor formasını giyen oyunculara sahip çıkmak, onları desteklemek. Kampla ilgili bilgimiz dışında gelişti bütün olaylar. Kampa gelmedi. Gelmeme nedeni açıkçası bizim başkanımızla, yöneticilerimizle konuşursanız daha sağlıklı bilgi alırsınız. Çünkü şu anda kendisi bizimle beraber olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz.
0: Süper Lig'in yeni ekibi Ahmet Spor, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

0: Ahmet Spor bu transfer için Hoffenheim kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Gift Orban geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak geçirmişti. 29 maçta süre alan Orban 7 gol 2 asist üretti. 24 yaşındaki forvet daha önce Stabæk, Gent ve Lyon formalarını da terletti. Borsa İstanbul'da spor endeksine göz atacağız ana habere. Şimdi sporun ekonomik yönüyle, ekonomi tarafıyla devam ediyoruz. BİST'te spor endeksi bugün %0,40'lık bir artışla günü tamamladı. Tek tek yine kulüplerin hisselerine bakacak olursak Beşiktaş hisselerinde ciddi bir düşüş var. %4,15'lik değer kaybı söz konusu. Fenerbahçe hisseleri ise %3,29 artış gösterdi. Galatasaray hisselerinde herhangi bir değer kaybı söz konusu olmadı bugün. Trabzonspor'un hisselerinde de %1,03'lük bir düşüş var. BİST'te spor endeksi bu şekildeydi. Şimdi Fransa milli takımında yeni bir döneme imza atılacak. Zinedine Zidane, dünya futbolunun efsane isimlerinden Zidane resmen Fransa milli takımının teknik direktörü oldu.
1: Fransa milli takımında beklenen birliktelik gerçekleşti. Zinedine Zidane, 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atarak Fransa milli takımının yeni teknik direktörü oldu. 2021'den bu yana takım çalıştırmayan 54 yaşındaki teknik adam, 5 yıl aranın ardından saha kenarına dönüyor. Antrenörlük kariyerine Real Madrid Akademisi'nde başlayan Zidane, 2013-2015 yılları arasında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Fransız futbol efsanesi ilk kez 2016 yılında Real Madrid'in başına geçti. Sezon ortasında devraldığı takımla 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğunu da yaşayan Zidane, 2018 yazında görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra Real Madrid'e geri dönen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Real Madrid kariyerinde toplam 11 kupa kazanan Zidane, iki kez de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2001 yılında İspanyol devinden ayrılan Fransız çalıştırıcı, o tarihten bu yana görev almadı. Uzun süredir Fransa milli takımını çalıştırmak istediği bilinen Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hedefine ulaştı. İlk basın toplantısında duygularını paylaşan başarılı teknik adam, bu görevi yıllardır beklediğini söyledi.
2: Bugün benim için her şey rüya gibi. 5 yıldır bu teklifi bekliyordum. Gelen birçok teklifi bu pozisyonu

0: Son için reddettim. Real Madrid sonrası istediğim tek şey Fransa milli takımını çalıştırmaktı. Oyuncu olarak en alt kategorilerden başladığım yolculuğumu buraya taşıyacağıma inanıyordum. Beni motive eden en önemli şey Fransız bayrağını zirveye taşımak ve orada tutmak için mücadele etmektir. Benim tarzım hücum etmek üzerine. Bir 10 numara olarak oyunu yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi severdim. Bildiğiniz gibi 25 yıldır İspanya'dayım. Sanırım futbol terminolojisinde bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
1: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe.
2: 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından Fransa milli takımı Zinedine Zidane'la yeni sayfayı Türkiye'ye karşı açacak. A milliler Uluslar Ligi'nde güçlü rakibini 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de ağırlayacak.

0: İtalya'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.
1: İtalya Gennaro Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya, 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
0: Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Fransa, İtalya, Belçika hepsinde bu dönemde teknik direktör değişiklikleri yaşandı. Şimdi rakiplerimizdeki yeni dönemi ekrana getireceğiz. İlginç bir şekilde kaderin cilvesi diyebiliriz belki de. Uluslar A Ligi'ndeyiz artık. Seviye atladık biliyorsunuz ve hakikaten zorlu takımlarla karşılaşacağız. Bunlar da Fransa, İtalya, Belçika gibi ekipler. 3 ülke futbolunda da teknik adam değişikliği oldu. Dünya Kupası'nın yansımaları. İki ülkede yaşanırken bir ülkede de Dünya Kupası'na gidememenin yansıması var. O da İtalya, Fransa. Uzun süren Didier Deschamps dönemini Zinedine Zidane'la birlikte yeni bir sayfaya çevirdi. Uluslar Ligi'nde 25 Eylül tarihinde Türkiye Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın ilk karşılaşması olacak. O açıdan da bütün dünyanın gözü ekstra, yani zaten bu çok değerli bir karşılaşma. Fransa popüler de bir takım ama Zinedine Zidane'la birlikte ilk sınavını vereceği için artık dünya futbolunun tamamı bu maça odaklanmış olacak. Ardından 28 Eylül'de İtalya ile karşılaşıyoruz. İtalya'da da Gattuso dönemi az önce haberde söylediğimiz gibi sona erdi. Pek çok isim konuşuldu. Orada da bir kaos hakim. İşte Paolo Maldini göreve getirildi. Fakat Pirlo'yu istedi. Pirlo'yu federasyon başkanı istemedi. Maldini istifa etti. Bir karmaşanın ardından ikinci kez Mancini dönemi yaşanacak. İtalya'da onu da söyleyelim. Belçika'da da Rudi Garcia yine Dünya Kupası'nın ardından bu serüven bitti ve Van Bommel geldi. 2 Ekim'de de Türkiye Belçika'nın konuğu olacak. Rakiplerimizde yeni dönemler başlıyor. Milli takımımıza da Uluslar Ligi'nde şimdiden başarılar diliyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral şu anda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Canlı olarak bu açıklamaları izliyoruz.
2: Yes, I'm very grateful for this achievement in my career. I came a long way. As you guys know, 4 years ago I was in the fifth league in Germany, and today I scored the best goal in the World Cup. It's a dream coming true, and I'm very grateful and I'm very happy that I achieved this great thing.
3: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor, demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Bu başarı için minnettarım tabii ki. Gerçekten büyük ve önemli bir başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Aslında siz de sorunuzda bahsettiniz. 4 yıl önce belki

0: Fatih Almanya 5. liginde oynayan bir oyuncudan bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmış oyuncu olma belki de mutluluğuna eriştim. Bunu aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım.
1: In fact, I'm asking more, you know, like, maybe a single question, but, you know, how did you keep your mental level high, you know, when you were playing in lower leagues, and what changed, you know, the way you see football, you know, in those years that you have been waiting for this chance to come?
2: Honestly, this is a great question. I always believed in myself. I was always working hard, always doing extra stuff besides trainings, besides team trainings. Even when we train at 2 in the morning, I would go to the gym and do some gym work. I was always believing in myself and working extra and knowing that I am capable of reaching the top. That's the secret.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi bir soru aslında bunu. Şöyle ifade edebilirim. Hep kendime inandım. Hep özgüvenli oldum. Hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim. Örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başıma gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım. Hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmanın da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım.
1: Welcome, first of all, to Athens Prime for your beautiful goal. I want to congratulate you once again. And the coach, you know, he likes, he's a coach that likes offensive football. And most of the times, he wants the fullback to contribute to attack. And you, as a fullback, you know, after your performance in the World Cup, do you see yourself as more defender or as more attacker, you know, as a weapon to be used in the attack? How do you describe yourself as a fullback?
2: First of all, thank you. I see myself more as a complete fullback. You know, I can defend. As you've seen in the World Cup, we are only defending, and I think I did a great job. But I can also attack. Attacking is one of my qualities, one of my big qualities. But for me, I see myself as a complete fullback / wingback.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda, bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size.
1: Trabzonspor
3: in fact in the winter season period, you know, they wanted to sign you in January, but you know you came in summer transfer. And when you had the first contact with Trabzonspor, which was the moment you said I need to play there? You know, what was the reason that you thought that you need to play in Trabzonspor? What brought you to Trabzonspor?
2: Honestly, the first conversation from Trabzonspor with me, they were very confident in me. They showed trust in me, and I felt the truth behind Trabzonspor. They are all lovely people. The conversation I had with them, they felt so good. So after the first conversation, I told my brother, because my brother is there always for me. I always talk with him. I told him that I wanted to do the step, and he said, "Wait for the second conversation. Think about it." But I said no. After the first conversation, that I felt very good about Trabzonspor, and I wanted to go.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasındaki gerçek, Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgi diye ifade ederim. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki, ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim. Trabzonspor benim için doğru adım. Bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım.
1: Once again, I wish you all the best. I want to welcome you, and once again, I want to congratulate you for your performance in the World Cup. Also, I want to ask you about your transfer period. Trabzonspor

0: you know, have to lose sales, you know, Felipe, Lai, you know, Trabzonspor is one of two teams that has like a reference point for the young players to go to the big team in Europe also. And also, have you seen the increase in the performance of these young players? Can we say that, you know, that this has been, you know, one of the reasons that you signed? And in one interview, I remember that, you know, you said your target is to play in City one day. And there's one photo from the World Cup. I'm guessing that, you know, it's a special photo for you, in you and Messi in the same photo. What do you want to say about this photo? And also, what the reasons behind your transfer to Trabzon? And have you seen the other young players who are going to the other teams?
1: Thank you. Yes. I seen Wagner. You know, I'm in the national team. I saw him before he went to Trabzonspor, and I see him now. He developed a lot. And in the winter, I spoke with Wagner also about Trabzonspor, and he told me the truth. He said that Trabzonspor is a great club to develop. They love young players, and they like to develop young players. And of course, that's for me. That's perfect, because I want to develop. I want to reach the top. And like you said, Manchester City, that's my dream club. So I will always do my best for Trabzonspor. I'm gonna show out my best. I'm always gonna go do what's best for the team. And I hope this season we're gonna have a great season and achieve a lot.
0: And about the photo of you and Messi?
1: Yeah. Before the game, I had an interview, and I said, hopefully I get the good picture with Messi, and luckily I get one, and I posted it on Instagram. This picture I'm never gonna delete.
2: İlk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, evet, Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Çünkü Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, onunla anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Henüz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bugün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. İkinci sorunuzla ilgili şunu ifade edebilirim. Dünya Kupası öncesinde aslında bir röportaj etmiş, şunu ifade etmiştim. Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekilebilirim, güzel bir fotoğraf çekilebilirim diye bir röportajımda söylemiştim. Bana da bu fotoğrafı çekebilme şansı doğdu. Onunla beraber o çektiğimiz fotoğrafı Instagram'a da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi.
0: In a transfer period, were you able to speak with the coach? What did he speak with the coach? You know, how did he explain his expectations from you? And how was your dialogue with the coach before coming in a transfer period? Have you spoken with him?
1: Honestly, I didn't spoke. I didn't have a good conversation with the coach. It was a short conversation, and he said that I have to believe in him and in the. How do I say that? In the trust of developing young players in Trabzonspor.
2: Aslında şöyle ifade edebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse hocamızla yaptığımız görüşme çok uzun olmadı o dönemde. Daha kısa bir görüşme yapabilme fırsatı bulmuştuk. Hocamızla yaptığımız görüşmede ona inanmam gerektiğini, ne kadar genç oyuncuların gelişimine önem verdiğini bana anlatmıştı. Kısa yaptığımız o görüşmede bunları konuşmuştuk hocamızla.
0: Because of your performance and your goal and the work, I want to congratulate you for that. And also because, you know, like, see, you know, with your performance, you know, the fans, they loved you a lot. And also, you know, when you were playing in the World Cup, you know, Trabzonspor fans, they have been supporting you in your matches. And even before you played an official match, you know, we can see that the fans, you know, they're supporting you. You have a good dialogue with the fans. You feel like you are one, you know, a part of the family of Trabzonspor right now, even before playing again.
1: Thank you, first of all. And yes, I seen everything on Instagram. Not everything, but I seen the most. I seen all the Trabzon fans supporting me, defending me, and I can't wait to score goals, win games, and win trophies for them. I will do everything for them, and I will give my life on the pitch for Trabzonspor.

0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, Instagram'da sizin bahsettiğiniz belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekleri olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım. And also, we want to thank you because you do your style each question by thanking us. So, and also, the other day, the vice president of Trabzonspor, he said they received an offer, like maybe it was a surprise, you know, for the club, but right after the World Cup, they received an offer for you, you know, right after the World Cup. Of course, maybe, you know, you didn't think about leaving, but what happened in that period? How did you feel, you know, and do you know about this offer?
1: What is it first?
0: He said because you were thanking everyone, you also thank you, you know.
1: Of course. I didn't get any of this information. My focus is on Trabzonspor, and that's the only thing I'm focused on right now, and that's the only thing I want.
0: Şöyle ifade edebilirim. Aslında ben bu konularla çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Benim bilgim dahilinde olan bir konu değil. Çünkü tüm odak noktam Trabzonspor. Trabzonspor'a faydalı olabilmek. Sadece bunu düşünüyorum. Diğer konular, teklifler vesaire aslında hiç odak noktam değiller benim.
2: Verdiği röportajlarda genellikle inanmak ve hayal etmek imkansız bir şey yok.
3: You know, in almost all the interviews I can see that you are saying, you know, or that you are talking about belief. You know, you're always saying, you know, fighting till the end, never giving up. And, you know, what message would you give to Trabzonspor fans, you know, to never all these things, because thinking that Trabzonspor always tries to give the best, always, you know, never gives up. And what do you want to say? Do you have any message for the fans of Trabzonspor?
1: I think I can speak for myself and for the team also. This season we're going to give everything we can. We're going to go for the best possible. In the Turkish League and in the Europa League, you can expect a lot from us.
0: Sanıyorum hem kendi adıma hem de takımım adına, takım arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Elimizden gelen en iyisini vereceğiz. En iyi mücadelemizi, en iyi halimizde, en iyi şekilde vermeye çalışacağız her zaman. Ve hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde en başarılı halimize var olmaya sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu söyleyebilirim taraftarlarımıza.
1: Thank you.
4: Evet, Cabral'ın açıklamalarını ekrana getirdik. İlk kez basın mensuplarına böyle bir açıklama yaptı, röportaj vermiş oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral. Fenerbahçe yarın sahaya çıkacak dedik. Gornik Zabrze karşısında 1-0'ın revanşında Şampiyonlar Ligi hedefi ilk ayağa geçmeye çalışacak. Şimdi hem bu maçı hem Fenerbahçe'nin gündemini de A-Spor yorumcusu Cem Kerpiççilerle birlikte konuşacağız. Cem, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Koray Baloğlu. İyi yayınlar dilerim.
4: Sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi misin?
5: Çok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda.
4: İyi, ne güzel. İnşallah yarın Fenerbahçe'de kazansın. Tüm Fenerbahçeliler adına her şey yolunda olsun. Saat 19'da İsmail Kartal'ın basın toplantısı var. Yaklaşık 15 dakika sonra. Tabii hoca neler diyecek onları da merak ediyoruz ama ondan önce biraz böyle Fenerbahçe yarın ne yapar, nasıl olur onu konuşalım istiyorum. İlk maçta nasıl bulmuştun Fenerbahçe'yi?
5: Fenerbahçe Polonyalıların duvarını talişkali yıkabildi. Gerçekten geride beşli altılı bir savunma gördük. Bu tür savunmaları aşmak zor. Fenerbahçe'de Talişka bu zorlu savunmayı attığı golle aşmayı bildi. Fakat ben gelecek maçta oynanacak futbolun daha farklı olacağını düşünen taraftayım. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliklerinin, kadroda da değişiklikler olacağını düşünüyorum. Bir kere Asensio'nun ilk 11'de başlayacağını düşünen taraftayım. Merkezde İsmail oynayabilir. Kalede de Ederson'u görürsem şaşırmam. Fenerbahçe bu maçta da rakibinin kendi kalesine hapsetmeyi deneyecek. Özellikle Gornik Zabrze ceza sahası içerisinde çok kalabalık savunuyor fakat doğru savunamıyor. Doğru yer almıyor. Ayrıca çok gömüldüğü için de Fenerbahçe'ye çok fazla şut şansı veriyor.

0: boyutu var. 4 denemesi var. Fenerbahçe çok daha farklı bir skorla da hatta turu ilk maçtan da kazanabilirdi. Fakat tabii ki elbette takım hazır değil. Hazır olmayan oyuncular var. Birbirleriyle yeni oynayan oyuncular olacak. Özellikle Nathan Aki hamlesi Fenerbahçe'nin aslında ligde de geleceğini belirleyecek bir hamle. Fenerbahçe'nin şu anda tam olarak hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat bu turu geçecek kadar da hazır olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin ön hattı çok kuvvetli. Özellikle ben bu maçta Greenwood'un daha fazla süre alacağını düşünen taraftayım. Kerem çok önemli bir silah ve bu maçta rakibin beki Janza çok fazla bindiriyor. Janza ile stoper arasında yapılacak koşularda Fenerbahçe orada bir maden bulup işleyebilir. Fenerbahçe bu maçta duran toptan gol bulma senaryosu çok fazla. Çünkü İsmail Kartal'la birlikte çok fazla duran top çalışması yapılıyor. Milan Škriniar'ın bazen ön direkte, bazen arka direkte kendini kaybettirdiği, zaman zaman ilk direkten aşırtılan toplar. Talişka gibi bir sihirbazı var. İlk maçta çözdü, bu maçta da çözer. Asensio-Talişka ilişkisi çok önemli. Kerem de bu ön hatta çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum bu maç özelinde. Fenerbahçe turlayacak Koray Balalı.
1: İnşallah. Temennimiz tabii tüm takımlarımız için turu geçmesi İnşallah. Yönünde. Saat 19'da İsmail Kartal şimdi basın toplantısı düzenleyecek bu maç öncesi. Biz de birazdan canlı vereceğiz. Hep birlikte de takip edeceğiz hoca neler söylüyor diye. Ama sen de yıllarını bu mesleğe vermiş bir gazetecisin. Bugün o salonda olsaydın ne sormak isterdin? Merak ettiğin ne var?
0: Özellikle Leao transferiyle alakalı çok büyük bir gündem var. Ki Leao kafasını %100 olarak sahaya verdiğinde rakipleri için korkulu bir rüya olur. Tabii ki bu transferin gidişatıyla alakalı bir soru sorardım. Ama benim en önemli sorum şu olurdu Koray Baloğlu. Bu sezon Fenerbahçe'nin özellikle rakiplerini hapsettiği, ön tarafta 3-2-5'i kullandığı, rakiplerini oradan çıkartmamaya dayalı bir oyun oynayacağı net. Fakat merkezde en önemli konu Fenerbahçe kaptırılacak toplarda nasıl reaksiyon verecek? Bu konuda merkezdeki nasıl bir ikili kullanacak, nasıl bir üçlü kullanacak? Eğer Leao gelirse 4-3-3 gibi bir formasyona dönecek mi? İsmail Kartal Hoca'nın aklındaki formasyonlara dair bir soru sorardım net olarak.
1: Evet. Leao meselesini sen açmışken o zaman oradan devam edelim. Transfer süreci ne dair? Cihan Kamer Milano'ya gitti. Orada bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor. Sen Leao'nun Fenerbahçe için aranılan kan olduğunu düşünüyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun? Çok, sol kanat için mi? Santrfor için mi sence?
0: Ben sol kanatta kullanılması gerektiğini düşünen taraftayım. Ayrıca transferin de Leao ile bitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece Vedat ile Santrfor'u çok uzun bir dönem var Fenerbahçe'nin önünde. Çok fazla maç oynayacak. Leao kafasını %100 olarak sahaya verirse bir kere Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi olur. Şimdi sağ tarafta da Mason Greenwood, Asensio, ön tarafta Vedat. Bana kalırsa bir Vlahovic eklemesi Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürür. Ama sadece Leao'yla ben transferin kapanması gerektiğini düşünen tarafta değilim. Leao artı bir santrafor okeyim. Bu santrafor Darwin Núñez de olabilir. Fenerbahçe'ye de önerildi daha önce. Ki bence Troy Parrott modeli çok daha uygun Fenerbahçe için. Ama Leao konusu çok sıcak. Ben Fenerbahçe'nin o bahsedilen 60 milyon civarındaki rakamlara bu işi kabul etmeyeceğini düşünen taraftayım. Aziz Yıldırım yönetimi çok tecrübeli. Bu zamana kadar yapılan transferlerde de istediklerini aldılar. Fenerbahçe kendi istediği düzeye çekip Leao transferini bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin müthiş bir hücum hattı olur ve Türkiye'deki rakip savunmacılar için korkulu bir hat oluşturur. Leao, Mason Greenwood, ön tarafta Vedat, arkası Asensio, gelebilecek bir santrafor eklemesi, bir Vlahovic.

0: bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir...

0: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol

0: gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo.
0: A Spor Radyo.

0: Ana habere devam ediyoruz. Gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Birazdan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal canlı yayında basın toplantısı düzenleyecek ve o basın toplantısını izliyoruz.
1: Yani we know that they're gonna be playing at home with their fans, but they can expect from this side a team with a lot of desire as well. That really want to win and really want to go to the next stage. So I think it's going to be a beautiful game for us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Öncelikle yarın zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.
3: Jutro czeka nas bardzo skomplikowany i ciężki mecz. Drużyna Górnika Zabrze będzie grała przed swoimi widzami. Wiemy, że ich trybuny są bardzo głośne, bardzo dobrze dopingują swoich piłkarzy i jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć.
4: Erhan Almıroğlu Fotospor. Sabah basın toplantısında Zabrze teknik direktörü Michael Gasperek senden övgüyle söz etti ve bir soru üzerine takımında olmasını isteyeceği Fenerbahçe'de hangi oyuncuları takımınızda görmek istersiniz dediği oyuncular arasında da sen vardın, en tehlikeli ve iyi oyuncularından Fenerbahçe'nin dedi. Bu övgü hakkında ne söylemek istersin?
5: So in the morning the opposition head coach had a press conference and he said very good things about you. He was asked a question about Fenerbahçe players and you are one of the players that he would most like to have in his squads because he said that you are one of the good players in the team. So what would you like to say about his compliments about you?
1: No, it's really good. It's really good to know that.

0: and I appreciate his words. What can I say? I'm just trying to do my best to help my team. I came from a short period of holidays, but I spoke with the coach as well, and we know how important this is for us as a team, for us as a club, for our fans as well. So I'm always ready to help, and I'm gonna be ready to do that tomorrow again.
1: Bunları duymak gerçekten çok güzel. Kendisine sözleri için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım.
2: Bardzo miło słyszeć mi te słowa. Dziękuję trenerowi za to, że je wypowiedział. Jestem przygotowana na bardzo ważny mecz i zdaję sobie sprawę z jego kontekstu i zrobię wszystko, żeby skończyło się to jak najlepiej.
3: Öncelikle son soruyu soralım. Süleyman Günaydın hocamızın yarın başarılar diliyorum. Dünya Kupası'ndan geldi. Çok fazla dinlenemeden kendine iyi bakan bir oyuncu ve hoca da tercih etti. Geçen maç 11'de başladı. Şunu merak ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sezonla kıyaslarsak geçen maç hücumda çok etkili bir performans gösterdi. Bunun İsmail Hoca'nın oyun sistemiyle alakası var mı? Bütün sezon, geri kalan sezonda benzer performanslar görecek miyiz? Teşekkür ederim.
4: So first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. You came back from the World Cup and you didn't have much time to rest. And in the first leg, you were in the starting lineup. You played, and compared to the last season, we saw that you were more efficient in attack. Do you think that it can be related with the playing style of the coach? Do you think that we will see you like this more in this season?
2: Pytanie do zawodnika. Wróciłeś właśnie z Mistrzostw Świata. Nie miałeś czasu odpocząć. Czy myślisz, że to, co pokazałeś w zeszłym sezonie, będzie również kontynuowane teraz w tym teraźniejszym?
0: Yes, hopefully yes. I think was a good game offensively. We spoke about that and we've been working on that. Because also me, I want to improve on that and be more in the last third of the pitch to help the team on that. Was a good one. We still have a lot of things to improve, and we're gonna work hard every day to make it better and better and in each game.
1: Umarım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Aslında bu üzerinde konuşumuz, üzerinde çalıştığımız bir şey. Ben de 3. bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
2: Mam nadzieję, że moja forma będzie się nadal tak samo kontynuowała jak do tej pory. Będę kontynuował grę w trzecim sektorze. Poprzedni mecz był bardzo dobry i mam nadzieję, że ten okaże się równie dobry jak poprzedni.
5: Hocam maçın genel değerlendirmesiyle devam edelim.
6: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili değerlendirmemiz. İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz.
2: Przede wszystkim dzień dobry. Co do jutrzejszego meczu, to pierwszy mecz w Stambule, owszem, wygraliśmy, ale tylko jednym golem. mogło być o wiele lepiej. Myśleliśmy, że skończy się wynikiem około 3 lub 4 goli. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na naszym przeciwniku. Oglądaliśmy poprzednie mecze. Wszystko zostało przeanalizowane. Mamy nadzieję, że jutrzejszy mecz skończy się dla nas wynikiem bardzo dobrym. Nasz przeciwnik gra u siebie, gra na swoim boisku, gra ze swoimi trybunami. Ich kibice również są bardzo głośni. I mamy nadzieję, że skończy się to jednak dla nas jak najlepiej.
7: Hocam başarılar. Yarınki mücadelede Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Tam baştan başlayayım. Yarın Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Vedat Muriç'in de tedavisinde sona gelindi ama o da yok. Şu an için center for mevkinde Anderson Talisca görünüyor tek alternatif. Genel hatlarıyla forvet rotasyonunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çünkü sezonun uzunluğunu da varsayarsak. Teşekkür ederim.
6: Yarınki maçla ilgili dediğim gibi yani biz buraya futbol oynama yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız yarın içinde.
2: Może wrócę do pytania odnośnie, pytanie było odnośnie napastników. Pan dziennikarz pytał o pana Szerifa i pana Vedata, którzy są kontuzjowani i czy pojawią się jutro na boisku. Tutaj odpowiedź pana trenera. Jutrzejszy mecz będzie bardzo ciężki. Moi zawodnicy są w dobrej formie, niektórzy nadal trenują, próbują wrócić do odpowiedniej formy. Jutro, tak jak poprzednio, wszyscy będziemy najbardziej skoncentrowani, tak najbardziej jak potrafimy i w najlepszej formie.
3: Ahmet Konan Şadigol, hocam hoş geldiniz. Asensio konusuyla ilgili bir sorum var hocam. Size tanıyanlar ne kadar şeffaf olduğunuzu, böyle samimi konuşmaya çalıştığınız, iletişimi böyle tercih ettiğinizi bilir. Asensio konusunda da o işte %70-%70 muhabbetinde, %100 muhabbetinde aslında siz oyuncuyla olan sağlam ilişkinizi, diyaloğunuzu ortaya koymaya çalıştınız ama isteyen istediğini aldı. Bir bardak suda fırtına koparıldı. Son arkadaşlar paylaştığı görüntüleri gördük. Samandıra şen şakrak. İyi ilişkiler gayet güzeldi. Yüzler gülüyor. Antrenman fotoğrafları, görüntüleri. Bununla ilgili bir toparlama yapıp artık bunu tamamen kapatmak ister misiniz hocam?
6: Ben bunlara yani gerçekten gülüp geçiyorum yani. Yani gerçekten pardon siz konuşacaktınız.
2: Aynen. Tamam. Pytanie było odnośnie tego, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają relacje z trenerem z Asensio. Wszyscy widzimy, jak tutaj trener wygląda miło i spokojnie, bardzo spokojnie odnosi się do pytań oraz do relacji.
6: Demin söylediğiniz gibi yani biz gerçekten ekip olarak şu an takımımızla birlikte her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. İyi çalışıyoruz. Biz yani bunlara yani gerçekten gülüp geçiyoruz yani. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlarda zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar ve bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum.
3: Teşekkür ederim.

0: Odnośnie tych pytań, tak naprawdę odpowiadam na nie z uśmiechem. My jako ekipa jesteśmy teraz najbardziej skoncentrowani na naszej grze oraz meczach. Nieważne w jakiej drużynie byłem trenerem, trenowałem, zawsze jestem tam za zawodnikami. Nigdy nie mieliśmy żadnego problemu z Asensio i nie ma to nic wspólnego z tym o jakichś naszych złych relacjach. Razem z zawodnikami chcemy pokazać jak najlepszy futbol i jestem z nich bardzo dumny, że mogę z nimi współpracować. Mam nadzieję, że razem sięgniemy po zwycięstwo.
1: Sürekli olacaksınız. Hocam başarılar diliyorum. Hazır olması, zamana ihtiyacı olması gereken oyuncular, zamana ihtiyacı olan oyuncular olduğunu söylediniz. Özellikle Greenwood çok merak edilen bir isim. Son durumu nedir? İlk maçta son bölümde şans verdiniz. Daha fazla süre alacak mı? Bir diğer soru da hocam, geçen maçtan sonra hatırlarsanız yabancı kurallarıyla ilgili bir açıklama yaptınız ki o da çok fazla eleştiri aldı. Üzülerek söylüyorum. Daha sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bir kuralın değişmeyeceğini söyledi. Bu konuda da bir yorumunuz olacak mı? Teşekkür ederim.
2: Ben kendi fikrimi söyledim kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız. Yani bu süreci yani biz ekibimize beraber doğru götürdüğümüze inanıyorum. Çünkü hem takımın gelişimini hem oyuncularımın gelişimine katkı verebilmemiz için çok çalışıyoruz. Birazcık da bazı oyuncuların zaman ihtiyacı var. Hazır olan oyuncular zaten yeri zamanı gelince de takım için, rakibe göre oynaması gerekenleri de oynatıyoruz.
0: Pytanie odnośnie zawodnika Greenwooda. Ostatnio miał lekkie problemy z kontuzją, był kontuzjowany. Jednak trener dał mu szansę zagrać w ostatnim meczu. Czy teraz nadal będzie miał szansę zagrać w kolejnym? Odpowiedź trenera. Jest w bardzo dobrej formie, jest skoncentrowany, wszyscy są bardzo skoncentrowani na meczu. Nasza ekipa idzie do przodu i niektórzy potrzebują po prostu więcej czasu, żeby się zregenerować, ale wszyscy są w jak najbardziej dobrej formie.
3: Son soru olsun.
4: Erhan Averoğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam ilk maçta gayet iyi bir futbol vardı fakat skora yansımadı. Bu maçta bu skoru Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyor musunuz? Bir de tatlı bir rekabet var Fenerbahçe'de. Orta sahada Bartu'nun yükselen bir performansı var. İsmail var, çok önemli bir oyuncu. Daha Kante yeni katıldı. Bu tatlı rekabetin takıma olumlu yansıdığını bizler görüyoruz. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Bir de Levent Mercan için bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta ikinciye oyuna girdikten sonra çok daha iyi topu kullanabildi sol tarafta. Yarın için Levent Mercan'ın ilk 11'de görme durumumuz olabilir mi?
2: Söylediğim gibi takım içerisinde gerçekten çok güzel, çok tatlı bir rekabet var. İyi bir takım olma yönünde ilerliyoruz. Oyun felsefemizi her geçen gün oyuncularımız dediğim gibi benimsiyorlar. Bu konuda çok yüksek konsantrasyonla antrenmanda ortaya koydukları performans bizi çok mutlu ediyor. Ben ondan sonra da bu performansı yani biz gördükten sonra da diyoruz ki tamam biz yani bu oyuncularımızla bizim oyun felsefemizi almaya başladılar. Bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili de Levent veya diğerleri herhangi bir oyuncularımızla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Çünkü herkes hazır, herkes iyi çalışıyor, herkes oynamayı şu anda bu formayı hak ediyor. Yarın bakalım duruma göre, rakibe göre biz de ekip olarak kendi aramızda en iyi 11'i sahaya çıkaracağımızı düşünüyoruz.
4: Sağ olun.
0: Pytanie. W zeszłym pierwszym meczu wygraliście, owszem, ale tylko wynikiem 1-0. Jakie są poglądy trenera na teraz jutrzejszy mecz? Oraz kolejne pytanie odnośnie rywalizacji w środku pola pomiędzy zawodnikami klubu. I tutaj odpowiedź trenera. Nasza ekipa, owszem, w naszej ekipie jest rywalizacja w środku pola. Bardzo nas to cieszy, bo odnosi się to na wyniki. Mam nadzieję, że również jutro

0: pokażemy to w jutrzejszym meczu. Co do Lewenta, tutaj nie ma potrzeby, nie chcę się wypowiadać na ten temat, żebym co do jutrzejszej jedenastki, każdy jest skoncentrowany i gotowy na udział w jutrzejszym meczu. Jednak nie chcę dokładnie odpowiadać na ten temat w stosunku co do zawodników.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun hocam.
3: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabrze ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi bir antrenman gerçekleştirecek. Son antrenmanını birazdan o görüntüleri de ekrana vereceğiz. İsmail Kartal ve Semedo'nun maç öncesi görüşlerini de size canlı olarak aktardık. Galatasaray ile devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar Midtjylland'ın genç forveti Franculino Ju'yu gündemine aldı.
4: Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. U23 kontenjanına uygun yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Dinamo Kiev'den Matiy Ponomarenko ile görüşmüştü. Ancak Ukrayna ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferde geri adım atan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, Midland'dan Franculino Ju oldu. Sarı Kırmızılılar Danimarka ekibinin geçen hafta Beşiktaş'la oynadığı Avrupa Ligi maçında 2004 doğumlu oyuncuyu canlı izledi. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Franculino Ju için teklif yapması bekleniyor. Genç oyuncu geçen sezon 34 maçta 22 gol 3 asist kaydetti. Guinea-Bissau milli takımında da forma giyen Franculino Ju'nun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle Almanya'da birçok otorite tarafından eleştirilen oyuncusu Leroy Sané'ye destek verdi.
5: Okan Buruk, Almanya'da eleştirilen Leroy Sané'ye sahip çıktı.
6: Baskısı var Almanya'da, Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
5: Sky Almanya'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sané Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası bu durumu biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun tatilden olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyleyen Okan Buruk, takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden forma sokuyoruz. Yeni sezonda tekrar onunla çalışacağımız için sabırsızlanıyoruz dedi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı 4 maçta da forma giyen Sané bir gol kaydetti.
3: Sol stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta bu bölge için liste 2 isme indi.
5: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun daha önce Spezia'da birlikte çalıştığı 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımında görmek istediği belirtiliyor. 1.95 boyundaki oyuncu fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sert oyunuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoper için Stuttgart'la resmi temaslara başlarken oyuncunun temsilcileriyle de görüşmeler sürüyor. Beşiktaş uzun süredir gündeminde bulunan Flamengolu Leo Pereira için de önemli mesafe kat etti. İki transferi de eş zamanlı olarak yürüten yönetim kısa süre içinde stoper takviyesini tamamlamak istiyor. Jeff Chabot geçen sezon 41 maça çıkarken Leo Pereira Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
3: Trabzonspor 11. transferini yaptı. Bordo Maviller Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Renan Mitongo'yu kadrosuna kattı.
7: Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo Maviller Standard Liège'den René Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuarchu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu, Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleri

0: Özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
1: Evet, Fransa milli takımında Didier Deschamps dönemi sona erdi ve bir efsane Zinedine Zidane artık ülkesinin takımını çalıştıracak. Fransa milli takımının teknik direktörü oldu Zinedine Zidane. 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Biz de Zinedine Zidane'ı, bir efsaneyi yakından inceleyeceğiz hep birlikte efendim. Aspor ekranında siz değerli Aspor izleyicileriyle, aynı zamanda Aspor Radyo'dan da ortak yayında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Zinedine Zidane Fransa milli takımı ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı dedik. 30 Haziran 2021'den beri de takım çalıştırmıyordu. Real Madrid'de görev yapmıştı hatırlayacağınız üzere. İlk maçını Uluslar Ligi'nde A milli futbol takımımıza karşı, Türkiye'ye karşı oynayacak Eylül ayında. Fransa milli takımı forması altında büyük başarılara imza attı. 1998 Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı Fransa ile birlikte. Finalde 2 gol atma başarısı göstermişti. Ardından hemen akabinde ilk yine büyük turnuva Avrupa şampiyonluğu 2000 yılında ve 2006'da da Dünya Kupası finali oynama başarısı gösterdi. Zinedine Zidane Real Madrid'in başında da 11 kupa kazandı. Az önce söyledik, 2021'den beri takım çalıştırmıyordu ama Real Madrid kariyerinde de gerçekten çok ciddi başarıları var. Şu başarıları da biraz detaylandıracak olursak, bir kere en önemlisi zaten 3 defa Şampiyonlar Ligi kazanmış olması Real Madrid'le birlikte. 263 maçta 2.19 puan ortalaması yakaladı Zinedine Zidane. Los Galacticos'ta 3 Şampiyonlar Ligi kazan dedik. 2 defa UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. 2 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşattı Real Madrid'e. Bakalım Fransa'da neler yapacak Zinedine Zidane yönetiminde, hep birlikte göreceğiz. Dileriz kötü bir başlangıç olsun onlar adına. Çünkü Uluslar Ligi'nde bizim direkt rakibimiz dedik. Hep birlikte ama göreceğiz. İlk resmi maçı da o olacak. Futbolculuğu ve kişiliğiyle büyük izler bırakan, kariyerine her adımında önemli bariyerler aşan Zinedine Zidane, Fransa milli takımıyla teknik direktörlük serüveninde yeni bir maceraya daha başlıyor. 54 yaşındaki teknik adamın hikayesine ve Fransa futbolunda bıraktığı derin izlere yakından bakalım.
2: Fransa'nın banliyölerinde mütevazı koşullarda başlayan bir futbol hikayesi yeni bir sayfa açıyor. Zidane 1994'te ilk kez giydiği Fransa milli takımı formasıyla 1998'de finalde 2 gol atarak mavilere tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini getiren başrol oyuncularından oldu. 2000'de Avrupa şampiyonluğu, 2006'da Dünya Kupası finali oynayan Zidane 108 maçta 31 gol attığı milli takıma yine 2006'da veda etti. Efsane futbol adamı Fransa'yı bu kez teknik direktör olarak temsil edecek. Cezayirli göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Zidane, futbolculuk kariyeri boyunca karşısına çıkan ön yargıları performansıyla aşmayı başardı. Sadece sahadaki başarılarıyla değil, çok kültürlü Fransa'nın en güçlü sembollerinden biri haline gelmesiyle de ülkesi için bir sporcudan fazlasını ifade etti. Topla kurduğu eşsiz ilişkiyi teknik adamlık kariyerine de taşıyan Fransız futbol efsanesi, Real Madrid'deki iki döneminde 11 kupa kazanarak tarihe geçti. 2021'den bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Zidane'ın uzun süredir Fransa milli takımı görevini beklediği biliniyordu. Ancak bu ihtimal bir dönem Fransa futbolunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dönemin federasyon başkanı Noël Legrand'ın Zidane hakkında kullandığı "beni ararsa telefonunu açmam, onunla ilgilenmiyorum" sözleri büyük tepki çekmiş. Yaşanan krizin ardından Legrand görevinden ayrılmıştı. Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe ise tartışmalara tarihten bir sözle yanıt vermişti. Fransa'nın Cezayir işgaline ve hükümetin politikalarına karşı sokak eylemlerinde aktif olarak yer alan ünlü yazar Jean-Paul Sartre cezalandırılmak istemiş, dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle "Sartre Fransa'dır" diyerek buna karşı çıkmıştı. Mbappe de o sözden ilhamla "Zidane Fransa'dır" diyerek kendisi için rol model olarak gördüğü efsaneye destek vermişti.
3: Zidane hem bir Fransız hem de bir Real Madrid oyuncusu olarak benim idolüm. Biz Fransızlar için çok şeyi temsil ediyor. Eğer oyunumu beğeniyorsanız

0: Yorsa bu beni dünyanın en mutlu insanı yapar.
1: Futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri boyunca ırkçı söylemlere ve ayrımcılığa karşı duruşuyla da öne çıkan Zidane, Fransa'da toplumsal değişimin simgelerinden biri olarak görülüyor. Futbolculuğuyla Fransa futbol tarihinin en büyük oyuncularından olmayı başaran Zidane'ın milli takımla başaracakları şimdiden merak konusu olacak.
2: Uluslar Ligi'ndeki bir diğer rakibimiz İtalya'nın teknik direktörü de tanıdık bir isim Roberto Mancini oldu.
3: İtalya Gennaro Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü alan Rodri sırt ameliyatı oldu. Manchester City ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.
1: Manchester City ve İspanya milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Rodri, yeşil sahalardan bir süre uzak kalıyor.

0: Premier Lig ekibi 30 yaşındaki futbolcunun başarılı bir sırt ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Dünya Kupası'nda sırtındaki ağrılarla oynamasına rağmen turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Rodri'nin rehabilitasyon sürecinin yakın zamanda başlayacağı duyuruldu. İspanyol yıldızın tedavi sürecinin ne zaman tamamlanacağı bildirilmezken bu durumun Rodri'nin olası Real Madrid transferini etkileyip etkileyemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rodri'nin transferine temkinli yaklaştığı iddia ediliyordu. 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 2 gol kaydetti.
1: Karim Benzema'nın Riyad macerası sona erebilir. El Hilal yönetimi Cezayir asıllı Fransız yıldızla köprüleri atma noktasına geldi.
2: Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal'de Karim Benzema krizi yaşanıyor. Körfez basınında yer alan haberlere göre mavi beyazlı kulüp yabancı sınırı nedeniyle 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Benzema'nın tüm teklifleri reddederek sözleşme feshi için bazı şartları koymak istemesi kadroda operasyon planlayan yönetimin işlerini zorlaştırıyor. Cezayir asıllı Fransız yıldız ayrılık halinde bile fesih bedeli olarak henüz oynamadığı sezonun maaşı olan 100 milyon euroyu talep ediyor. Karim Benzema 14 yıl forma giydiği Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak önce El Ittihad'a transfer olmuştu. 3 yıl sarı siyahlı formayı giyen golcü futbolcu geçtiğimiz Şubat ayında yine bedelsiz olarak El Hilal'e geçiş yapmış. Burada çıkış yaptığı 13 maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti. Benzema'nın Arabistan'daki 100 milyon euroluk maaşı kulüpler açısından artık ciddi bir sorun oluşturduğu düşünülürse yıldız futbolcunun bundan sonraki adresi ve maaşı merak konusu.

İngiltere'de futbolcuların zaman geçirmesini önlemek için yeni kurallar denenecek. İngiltere Futbol Federasyonu futbolcuların zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan yeni kuralların uygulanması önümüzdeki sezon başlayacak. Oyun kaleci sakatlığı nedeniyle durursa maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu

0: en az 1 dakika boyunca oyun alanının dışında tutulacak. Çarpışma, kanama veya ciddi sakatlıklar uygulamanın dışında tutulacak. Yine zaman geçirilmesini engellemek adına hakemler oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmesi durumunda 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Taç atışında süre aşıldığı takdirde atış rakip takıma verilebilecek. Kalecinin out atışını geciktirmesi durumunda ise hakem rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek. Oyuncu değişiklikleri sırasında da 10 saniye sınırı konuldu. Bu sürenin aşılması halinde sahaya girecek oyuncu oyuna hemen değil, oyun durduktan veya 1 dakika geçtikten sonra dahil olabilecek. A milli erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak. Türkiye çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
1: Filenin sultanlarından sonra Milletler Ligi'nde filenin efeleri de şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlar ilk kez yükseldiği çeyrek finalde geçen yılın dördüncüsü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak mücadele saat 10'da başlayacak. Aynı gün saat 14.30'da ise Japonya-Çin maçı oynanacak. Perşembe ise saat 10'da İtalya-ABD, 14.30'da Polonya-Ukrayna karşılaşmalarının heyecanı yaşanacak. Milli takım Slovenya'yı mağlup etmesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Turnuvada yarı final müsabakaları cumartesi, final ise pazar günü oynanacak. Milletler Ligi'ne ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen yıl ise 3 galibiyeti bulunan A milli erkek voleybol takımı bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı. Filenin efelerinin yükselişinde Sırp baş antrenör Slobodan Kovac önemli rol oynadı. 2025'in Temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da Viyana'da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin Milletler Ligi kadrosu ise şu şekilde. Pasör Murat Yenipazar, Hilmi Şahin. Pasör çaprazı Adis Lagumitsa, Kaan Gürbüz. Smaçör Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumitsa, Cafer Kirkit. Orta oyuncu Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı. Libero Berkay Bayraktar, Abdülsamet Yalçın.
0: Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu öncesinde Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde bir antrenman gerçekleştiriyor. Son antrenmanını canlı görüntülere şu anda A-Spor'da ekrana getiriyoruz biz de. Sarı lacivertler karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal şu an oyuncularını etrafına topladı ve bu son antrenman öncesi konuşma gerçekleştiriyor. Canlı görüntüler Polonya'dan sizinle buluşuyor. Şu an İsmail Kartal ve ekibini görüyorsunuz. Oyuncuların tamamı hocasının etrafında, teknik heyetin etrafında bu konuşmayı dinliyor. Fenerbahçe ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti. 21 Temmuz'da oynanan karşılaşmada o 37. dakikada Anderson Talisca golü atan isimdi. 1-0'lık skorun avantajıyla birlikte Fenerbahçe deplasmana gitti. Yarın saat 21'de oynanacak karşılaşma. Bu karşılaşma öncesi İsmail Kartal bir konuşma gerçekleştirdi ve oyuncular şu an itibarıyla düz koşuyla ısınma çalışmalarına başladı. Bir yandan ısınma çalışmaları yarın bu statta saat 21'de oynanacak karşılaşma dedik. Bu maçta Belçikalı hakemler görev yapacak. Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar Hont bu karşılaşmada düdük çalacak. Saat 21'de başlayacağını bir kez daha ifade edelim çalışmanın. Şu anda düz koşuyla oyuncular ısınıyor. Talisca, Fred ikilisini görüyoruz. Yüzler gülüyor. Fenerbahçe'de ikinci eleme turu revanşında Gornik Zabje ile karşılaşılacak demiştik. Talisca'nın frikik golü 1-0'lık avantajı temsilcimize getirdi. Tur biletiyle dönmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi temsilcimiz Fenerbahçe geçecek. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un ve Asensio'nun maça 11'de başlamasını beklediğimizi de ifade edelim. Zabji Arena'da oynanacak ve şu anda maçın oynanacağı stadyumdaki ısınma çalışmalarını izliyorsunuz. Bu maç öncesi İsmail Kartal'ın yine ifadeleri vardı basın toplantısında. Oyuncusu Semedo ile birlikte bir yandan antrenmanı takip ederken diğer yandan da İsmail Hoca'nın ifadelerini sizinle paylaşacağım. İlk maçta evimizde iyi bir futbol oynadık dedi İsmail Kartal. Birkaç gol daha bulabilirdik ancak sonuçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Küçük bir avantajımız var ama yarınki maça en iyi şekilde konsantre olduk. Rakibimizin bu hafta ligde oynadığı ilk maçı da izledik. Buraya ilk maçtaki skoru korumak için değil, iyi futbol oynayıp bunu hak ederek turu geçmek için geldik dedi İsmail Kartal. Daha sonra İsmail Hoca şu şekilde devam etti. Bütün oyuncularım benim için değerli ve her biri iyi durumda. Her geçen gün performansları daha da yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız da var. Kendi kadromuz içinden forvet bölgesi için alternatifler oluşturduk ve bunu antrenmanlarda denedik. Yarın da ilk maçta olduğu gibi bütün oyuncularım hazır ve tamamen maça konsantre. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız diyor İsmail Kartal. Bir yandan oyuncuların çalışmalarından görüntüleri de izliyoruz. Fred, Skriniar, Talisca, Guendouzi, Nathan Ake, Levent, şu an Oğuz, yine Semedo ekrana yansıyan isimler. Yaklaşık 2-3 dakika önce antrenman başladı ve şu an itibariyle ısınma çalışmaları gerçekleşiyor. Avrupa maçları öncesi biliyorsunuz basın toplantısı bir futbolcuyla birlikte zorunlu ve son antrenmanında belirli bir bölümü basına açık olarak gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 15 dakikalık bölümü. Tabii son günlerde konuşulan meselelerden birisi İsmail Kartal'la Asensio ile ilgili olarak soruldu. Hoca da bu soruya şöyle bir yanıt verdi. Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir futbolcuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik dedi İsmail Kartal. Ardından şöyle devam etti. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum dedi İsmail Kartal. Az önce bir grup ısınırken ekrana getirmiştik. Burada da yine Musaba, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Onlar da yine tıpkı diğer arkadaşları gibi ısınma çalışmalarını yapıyor. Çağlar Söyüncü, Osterwolde yine bu grubun içerisindeki isimler. Yabancı kuralı ile ilgili olarak da İsmail Kartal şunu söyledi. Ben kuralla ilgili kendi fikrimi söyledim. Olursa bizim için, tüm kulüpler için daha iyi olacağını söyledim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz orasını ben bilemem dedi İsmail Kartal. Yabancı kuralı konusu da tartışmaya devam ediliyor. Dün de Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen kural değişimine karşı olduklarını dile getirmişti. Çünkü federasyonun bu kuralı bir yıl önceden koyduğunu ve koyulan kuralın da bekçisi olması gerektiği yönünde bir ifadesi bulunuyordu. Yabancı kuralı konusu o dünkü açıklamayla birlikte yeniden konuşulunca bugün de İsmail Kartal'a soruldu ve az önce o söylediğim ifadeleri tekrar edeyim. Ben kuralla ilgili kendi fikrimi söyledim. Olursa bizim için,

tüm kulüpler için daha iyi olacağını söyledim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz. Orasını ben bilemem dedi İsmail Kartal. Fenerbahçe ilk maçta 1-0'lık avantajı var. Temsilcimiz Talişka'nın frikik golüyle kazanmayı başarmıştı. Bu avantajı kullanmaya çalışacak. Az önce söylediğimiz gibi her türlü Fenerbahçe galibiyeti, her türlü beraberlik temsilcimize yarıyor. Fenerbahçe şayet öyle olursa turu geçen taraf olacak. Aksi takdirini zaten düşünmek bile istemediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe şayet bu turu geçerse de Hartz Sturm Graz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Orada da çok büyük ihtimalle, yani bir futbol mucizesi olmazsa, ki o maç bu akşam oynanacak 21.45'te, Sturm Graz'la eşleşecek Fenerbahçe. Çünkü ilk maçı Sturm Graz 4-0 kazanmıştı. Rövanşta da yani bir futbol mucizesi gerçekleştirmesi lazım Hartz'ın. 5 farklı geçmesi gerekiyor veya en azından 4-0 yapıp 4 farklı bir skorla maçı uzatmalara götürmesi gerekecek. Yani şu an için Fenerbahçe turu geçerse Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir üst turda Sturm Graz'da eşleşecek gibi duruyor. Temsilcimize yarın oynayacağı maçta başarılar diliyoruz. Çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Ekrana da yansıyor gördüğünüz gibi. Ederson yine ısınan isimler arasında. Bu maçta 11'de başlamasını bekliyoruz Ederson'un. Onun da geçtiğimiz sezonki performansı çok fazla tartışılmıştı. Ederson bakalım yarın kalede görev yapacak mı, İsmail Kartal tercihini bu şekilde kullanacak mı? Gelen bilgiler o yönde ama ilk maçta Mert'in görev yaptığını bir kez daha hatırlatalım. Evet, son antrenman basın açık bölümünü size yansıtmaya çalıştık ve bu görüntülerle birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'ye, tüm temsilcilerimize olduğu gibi başarılar diliyoruz yarın Gornik Zabrze karşısında ve ana haberi de noktalıyoruz efendim. Neyle noktalıyoruz? Harry Kane'le, İngiltere'nin önemli golcüsünün bugün doğum günü. Biz de Harry Kane'e attığı gollerle birlikte doğum gününü kutlayalım dedik. Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav,

0: 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya isim aldım derken iyi...
0: Benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Çalıştı.
0: Evet, Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii Altınordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek'te 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun tabii, diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923 işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sırayı alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
0: Peki onları
1: Almanya.
0: Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak.
1: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Hı hı. Başta da Lucescu olmak üzere.
0: Bir süreç gerektirdiği Molnar için ve birlikte çalıştıkları için mi?
1: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lucescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı. Salı, Perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 antrenman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun. İcabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada, atıyorum rakamı kafadan, 50 saat beraberlerdi.
0: O zaman bir şeyleri etkileme
1: eksiği,
0: imkanı olabiliyor.
1: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
0: İşte cuma günü.
1: Bunu sayma, oynadık. Bunu sayma. Bunu sayma.
0: Resmi maçlar mı?
1: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
0: Bu şu bu milli maçlardan öncekinin diyorsun.
1: Tabii tabii. Işte, evet.

0: Evet.
1: Bu şey, İrlanda
0: Ekim,
1: maçı.
0: Ekim-Kasım aylarında falan. Olan puan
1: aradan
0: maçları.
1: Aradan 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lucescu gidiyor, ne dedi?
0: Maç seyrediyor.
1: 50 tane işte, maç,
0: 50 tane maç seyrettim dedi.
1: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya, bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum, kusura bakma.
0: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende. Ha,
1: aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha, ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
0: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
1: Şöyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceral Dara, Tahsin Yazıcı Albay. Bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü...
0: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
1: Kore Savaşı.
0: Kemal Belgin.
1: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı soruyor, sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan, Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
2: Evet.
1: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Aynen. Onlar da bizle yapamaz. Bak, yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan, o bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Roman yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. Onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim, şeyim olmuştu.
0: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepp Piontek'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepp Piontek.
1: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Ha, Piontek'in
0: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
1: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
0: Danimarka'yla.
1: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı-hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı-hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı-hı,

0: bir restoranın salonunda yanlış hatırlamıyorsam bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı, yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu Gil bizim. Oturuyorlar üçü. Biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyorum. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın, fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro, yalan söylemeyeyim, bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı, geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlardı. Benim sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim sorum ülke içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes,
1: şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepp Piontek başlattı altyazına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle, değişimi Sepp Piontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle, teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sepp Piontek. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatle öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesini. Çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha, evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu, dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yardımcısını
0: de getirip bakın artık
1: o sistemin, o anlayışın devam edilmesini sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani evet, olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu, bak benim
1: seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam, X kulüp, Y kulüp, YZ kulüp, neyse, getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu için Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da. Kesinlikle başarılı olamaz, karşıyım dedim. Ya dediler sen bu kadar senelerce yazdığın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim, kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu da her gün, günde 4 saat, 5 saat takımıyla birlikte yaşadı.

0: zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyrettin. Baba diyorum 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı olacak.
0: Ama şu şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya, bu bir şey değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Sarı seni açsa.
1: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya, helal olsun be, vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor, 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi. 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
0: Şimdi çok enteresan. Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
1: Alıntılar onlar.
0: Alıntılar hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum. Bunu
1: tabii
0: yazanlar,
1: onu yazanlar var.
0: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
1: Ancak.
0: Yani. Bu 79 düşünebilir, dünyada yok o zaman.
1: Nerede?
0: Şimdi şöyle sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
1: Coşkun abi unuttuk değil mi?
0: Kendisinden bu dünyada ben sağım, daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şeker Spor maçı. Lig. 5-2 kaybettiler.
1: Şeker Spor ikinci ligde o zaman değil mi?
0: Yok yok,
1: birinci ligde mi?
0: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz işte, sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi bizim Şeker'e dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz televizyon menajeri.
1: Nerede?
0: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi diyor. Dümdüz giden adam

0: zaman biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Bize iki tane gol attı dedi.
1: Vücut çalımı dedikleri şeyi i̇şte, iyi yapardı Selçuk abi rahmetli.
0: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya, Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim, bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
1: Bu Bordo maçından oradaki golü.
0: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
1: Öyle çok yapılıyor da.
0: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şeker Spor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
1: Tamam hocam. Coşkun abi söylüyor değil mi?
0: Evet Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim. Onu da seyredenler, lefteri de canı da şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
1: Ben, başkan kim o dönemde? Faruk Uygar.
0: Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlar da eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam sen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarıyorum sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi, bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü. Aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi. Bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş ejderleriyle dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şeker Spor'da dedi. Coşkun çok met etmiş. Bizimkiler almadı. Akılsızlık etti. Siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da o da diyor ki ben de seyrettim. İyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şekersporlu yöneticilerle bir konuşmuş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi, aldım ben dedi mesajı dedi, kapattılar telefonu. Aradan iki gün geçti, ben kulübe gittim yine, haber kovalıyorum muhabiriz ya. Ya dedi bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi Şekerspor'da. Hı hı. Dedi o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi orta saha bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi sol açık dedi. Dedim Naci dedi ki dedi ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü Fenerli adam kongre üyesi divan üyesi Naci Barlas Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya üçünü birden hani kaç para dedi ya üçü birden yok be dedi ucuz dedi ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi ben seni dedi akşamüstü arayacağım bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas. Coşkun Özarı da var arada. Böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet. Ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi mi? Vallahi diyor dün gece.
1: İskender Gönen.
0: Vallahi dün gece diyor Trabzonlular alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki, aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzonlular götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı.

0: stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora orada o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü.
0: Şöyle,
1: yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Weiss Berlin'de, yani 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk, ben burada her şeyi açık ve net söylerim, biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor yok musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor, milli takım hocası, Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdi ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani. Ya ama diyor dediğin doğru diyor. Ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
1: O başlıktan.
0: O başlıktan dolayı.
1: Söylemesek mi acaba, bilemedim.
0: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda, bilemiyoruz. Başlık şu: Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporlar.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürler. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelen de bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim mesela? Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular, mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar, bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Ya. Yeah.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
1: Bir topu 15 yıl, ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna
0: yapın,
1: kadar.
0: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. Bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya, millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel
1: 65
0: emekli
1: oluyor.
0: Yani 25 yaşında hadi askerden geldin, işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba ya. Tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel, hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam, havalar...
1: Herkesin gözü üzerinde.
0: Gazetelerde manşetsin, sokakta giren abi bir imza verir
1: yüksek
0: misin?
1: Yüksek ücretler
0: diyor,
1: kazanma ihtimali var.
0: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Ender'cim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırık Ali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımında top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun, bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalarınızı yapacaksınız, öyle derler.
1: Evet, evet.
0: 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
1: Selçuk Yula'da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani için kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrıldı, Almanya olmadı. Çok kısa bir
0: Sarıyer'de biraz bir şeyler oldu ama işte bu, yani
1: 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
0: yani
1: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da, yani sakatlıklar yani da var anladığım kadarıyla.
0: Yani,
1: peki İşte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
0: Tabii. Ben oradaydım.
1: Yani 160 maçta 64 gol.

0: 3 de fena değil.
1: Tabii.
0: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
2: işte
0: noktalayalım.
2: Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler ne o? Bordo'ya attığı golü
0: işte.
2: Baksana oradan geliyor. Bak
0: aralardan geçiyor.
2: Kimler oynuyor ha? Bostisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
0: Jires Mires falan.
2: Bak oradan geliyor yani. Hop.
0: Lacom.
2: Yani en büyük özelliklerinden biri işte diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği vardı. Ama.
0: Peki Allah rahmet eylesin diyelim Selçuk tabii. Abi'yi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş? Şimdi Les Ferdinand'dan bahsediyoruz. O dönemleri bilenlerin kolaylıkla hatırlayabileceği Ferdi derlerdi hatta değil mi?
2: Tabii.
0: Haydi Ferdi zamanı evet. Geldi. Fenerbahçe'ye attığı bir gol var Schumacher'in kalesine savunmanın arasından geçerek 88-89 kupa.
2: Evet.
0: Finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti falan Fenerbahçe defasında çarşı da burada ironik.
2: Tabii.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 80'li 103 gollü şampiyonluk
2: tabii,
0: sezonu.
2: Tabii.
0: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı evet. Kupası'nı alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var öyle bir.
2: O Nezih'i galiba bir tanesi.
0: Nezih'i bir tanesi
2: ne?
0: Değil
2: öyle
0: mi?
2: Öyle görünüyor şimdi tam.
0: İşte burada Schumacher ile Ferdinand yan yana Fenerbahçe'nin tabii unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu. Bu unutulmaz bir andır. Siyah beyazlı renklerle gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
2: Özcan mı o?
0: Evet.
2: Erman mı?
0: Dur, yok Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o 4 numara?
2: Galiba.
0: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop bir de çalım buradan. Bir ayağını. De sağ ayak dışı tabii. Güzel golmüş hakikaten.
2: Tabii.
0: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon o sezon ligin tozunu atan takım Rıza Çalımbay hemen Ferdinand'ın yanında yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, işte Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç. Yurdaşen Kara Hasan onu kaçırıyorlar
2: yok,
0: değil mi?
2: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
0: Onu anlattık mı biz ya? Onu
2: başka şeyleri.
0: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
2: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Tamam, onu bir konuşalım
2: şimdi
0: o zaman.
2: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
0: Evet, Queen's Park Rangers'te.
2: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay
0: sezon kendine gelsin diye
2: rekat devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar o zaman faal de gazeteci işte öyle dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamaz.
0: O ritmi kazansın diye.
2: Kazan. Çünkü oynatamayacaklar.

0: İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani, bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişsin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti Kuşbaşı'ndan önce de oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de, dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekat devresini daha kolay bir ligde, daha az mücadelenin olduğu bir ligde maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
1: Onu bir başka programa saklayalım çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama.
0: Çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
1: Tamam, onu İkisi o zaman de sağ. Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan de, Vezir'in transferini.
0: İkisi de sağ.
1: Tamam.
0: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor, çıkıyor. Orada ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
1: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım. Tamam. Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne, bakalım neleri anlatacağız size. Efendim küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan, ilki. 3 büyükler içinde ligi, bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları da yapalım diye, onu da yapalım.
0: Onu da geleceğiz.
1: Onu da önümüzdeki haftaya gelecek hafta yapabiliriz. 3 büyükler içinde ligi eksi averajı tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25. Yediği gol 32, eksi averajı tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajı tamamlamak.
0: Şurada bir takım resmi var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın, bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
1: Evet. Var mı o çocuklar? Turulu. Bu değil. Bu sandık kaptanın sol başta olduğu.
0: Yok o... ama bu gündüz maçı ya.
1: Onu ya almamışlar mı? Yok, onu almamışlar abi. Onu almamışlar. Bu başka birisi.
0: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
1: Bizim
0: Bebe Hali.
1: Cem Benat onu koymamış rahmetli içine. Peki averajı, eksi averajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik, 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihinin en az seyirciyle oynanan maçı. 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin, ki şimdiki adıyla Süper Lig.
0: Süper Lig.
1: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı
0: şeyden kötü. Bu seneki Karabük'ten daha kötü.
1: Kötü.
0: 9 puan o zaman, 2 tabii puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
1: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
0: Şu Şuraya,
1: şimdi
0: şuraya da
1: buraya verecekler yani. Şimdi milli takımın eski formalarını. Bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı? Bir öncekinden iyi mi?
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Ben biraz evvel hangi konuydu? Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri.
1: Yabancı hocaları konuşurken.
0: Ha, onu konuşurken konuştuk değil mi? Abi
1: bu tabii, şimdi tarihi forma ilk. Bu
0: tarihi forma. Bak,
1: belki de ilk mi?
0: İsmet
1: 1924 milli takımı.
0: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
1: Zeki Rıza falan vardı.
0: Ay, tabii abi. Vay, bak ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
1: Milli takımın ilk forması.
0: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmeyemez. Bir milli takım forması buydu. Tabii o ay yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde, ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak, bu da bir...
1: Bu 28.
0: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza. Ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Çenk, Doktor Vedi. Yani
1: burada
0: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
1: Ayıldız da ters tarafta burada.
0: Bu işte diyorum yani, orada bir şey, bu Billy Hunter
1: bu
0: galiba.
1: Bu normalde bu taraftadır ya.
0: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya, eski şey teknik direktörler.
1: Ama bu
0: ya,
1: 28'de o yoktur. Bu bilmiyorum, şey
0: ona benziyor.
1: Bir o dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
0: Ama bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna bu milli takım. Açıkta A milli takım.
1: Bela Tot mu bu, Macar hoca mı?
0: Ha bilmiyorum da. Yani A milli takım çıktı dersin.
1: Bela Tot, evet.
0: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi...
1: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
0: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
1: Ha, bak işte, burada mesela yıldız doğru tarafa. Ha,
0: bu
1: 50 sezon, 50 yılı.
0: Hangisi?
1: Bu forma.
0: Şu.
1: Evet.
0: Tamam işte, biz bu formayı biliyoruz. Milli takım forması diye.
1: Devam edelim.
0: Bak,
1: 52-53.
0: Bak rahmetli, milli takım. Rahmetli Basri. Ondan sonra... Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi... Yani beton
1: ya, bir şeyi var en azından ya.
0: Beton ne oldu, Mustafa.
1: Yani, ne bileyim, bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için, ama yani, tabii ki yeni bir takım esintiler olacak fakat.
0: Yalnız bu Ordu takımı gibi geldi bana.
1: Öyle mi?
0: He.
1: Peki devam
0: gibi,
1: edelim.
0: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
1: Kaç? 54-55.
0: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin. Yani o beyaz üstüne kırmızı, evet, bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
1: Beyaz bant içine yine
0: ayıldız. Benim milli takım formam bu abi.
1: Devam edelim. Bu da 54-55. 63-64.
0: Metinli, rahmetli Birol, Sabahattin, Şeref, Suat, Süreyya, Ali, Mustafa yine, o gün, Uğur.
1: Devam edelim.
0: Bak.
1: 69-70 sezonunun.
0: Can mı o? Forması. Can değil mi?
1: Evet, en başta.
0: Can
1: elinde.
0: Bartu en başta. Kamuran var. Yani Muzaffer değil mi? O tabii işte Selçuk'un dayısı ya. Yani.
1: Hep bu tarz forma.
0: Bak bu da.
1: 70-71'e geldik.
0: 70'e. Bak bunun yakasına bir şey şıklık koymuşuz.
1: Öyle bir kırmızı şey olmuş.
0: Ne güzel olmuş abi. Yani kim bu? Yasin Kaleci, Muzaffer, Metin. Zeki mu? Zekeriya galiba. Vedat rahmetli, Ender. Ondan sonra bak kusura bakma lan, senin lakabın o. Mehmet, Cemil Turan. Yani bu yakası şeysiz.
1: Bu 78 mi?
0: Bak.
1: 75-76.
0: Göki, işte Kadir, Trabzonlu Kadir, Alpaslan. Ondan sonra İsmail.
1: Hep ama mi? Aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii, başladık. Bak 50 yıl geldik.
0: Bak.
1: 83-84'e geldik şimdi.
0: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
1: Şenol Usta Ömer orada. Yani, yani Ziya var, Rıza var.
0: Bu da daha biraz...
1: 88-89'a
0: göğsü, geldik. Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş
1: biraz
0: o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı
1: 93'e
0: yani.
1: Geldik, 90'lı ha. Yıllardayız.
0: Temel
1: yani,
0: aynı.
1: Yalnız
0: genç milli 70 takım falan mı?
1: Evet evet. Devam edelim. Ondan 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada geldik 90'ların sonuna hop.

0: kaç?
1: Emre 2010, falan var ya.
2: 2011 evet. 2011.
1: Sabri Mabri.
2: Yani çok değil, bundan 7 sene önce.
1: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya, 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası şort ve önüne de konulmak zorunda mı?
2: Evet.
1: Arkada var.
2: Şimdi şortta yok var. Şimdi yok.
1: Şortta şimdi var.
2: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
1: Ne arkada yok, yok. Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var, şortta da var. Yani hatta şey orada bak, Kazım. Kazım değil mi o?
2: Kazım,
1: 18.
2: Kazım. Evet, koyayım. Var mı başka?
1: Bu da
2: 2013-2014. Yine aynı
1: var.
2: Tarz, yine aynı stil.
1: Tabii, göğsümüzde işte bant, beyaz. Bu beyaz, evet. Üzerine kırmızı var. Bu ne?
2: Bu ya? İşte...
1: Bu ne ya?
2: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet.
1: Örümcek
2: adam.
1: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor firma.
2: Evet,
1: bak,
2: yani.
1: Kardeşim, bak.
2: Şu. 2017'ye gelince bu buna geliyoruz.
1: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
2: Turkuaz.
1: Ya vay anasını. Ya şimdi bu firma istediği gibi benim milli formamı yapamaz abi. Öyle bir hakkı yok abi. Bedava yapıyorsa bilmem 300 bin
2: şimdi
1: tane.
2: Şimdi buna geldik abicim.
1: Ay, 30 bin tane yapıyor, 300 bin tane. Kaç tane yapıyor? İstediği gibi yapamaz abi benim milli formamı. Ben ona ancak otururum masada, derim ki bak arkadaş, benim milli formam budur. Yıllardan beri giydiğim. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu da yeni forma.
2: Sevgili yönetmenimiz lütfen kısa konuşun. Son bir dakika diyor.
1: Bak. Bu işte tepeden tırnağa şey. Konuşlara bak. Bak. Ben, ne?
2: Var ben, ama burada çocuklar. Aşağıda da var numara yine.
1: Ay aşağıda var da yukarıda önde benim söylediğim.
2: Evet, yani evet.
1: Formanın önünde.
2: Yok yok abi falan diyorlardı da.
1: Ha. Yani. Bilmiyorum ya.
2: Evet.
1: Yani ben... Bilmiyorum. Bak biz Türk'üz abi.
2: Anladım. Ben bunu içime sindiremiyorum. Ben klasik formamı istiyorum. Ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma, onu versinler diyorsun.
1: Abi bak şöyle sevgili Ender. Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Tersin.
2: Galatasaray'ın da parçalıdır.
1: Parçalıdır abi.
2: İki.
1: Yani niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
2: Aklına yani sağlık
1: Kemal abi.
2: Şampiyon
1: mu oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
2: İşte biraz pazarlama unsurları
1: hadi
2: giriyor.
1: Ya, bırak Allah,
2: ağzına sağlık
1: şey
2: Kemal abi. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. İki tane şeyimiz var. Arkası yarınımız var. Haftaya
1: Vezir.
2: Yapacağız.
1: Bir de neydi? Şimdi
2: hatırlayacağız onu.
1: Hatırlayacağız.
2: Birazdan. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transfere dair tüm gelişmeleri konuşacağız. Konuklarımız Onur Özkan ve Okan Koç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Sen nasılsın?
0: Gayet iyiyim.
2: Gayet iyiyim.
0: Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum.
2: Işıl ışıl, yıldız gibi parlıyor. Ceketi görüyor musun? Sen değil, ceketin parlıyor ışıl ışıl.
0: Fark ettim zaten.
2: Evet. Ama sen de öylesin.
0: Burada övgünün cekete olduğunu fark ettim.
2: Ceket de sen de harikasın. Kombinizasyonun bir ayak kalk da görsün insanlar.
1: Ben artık
2: muhteşem. Çok seni tebrik değil. Takdir ediyorum. Güzel giyiniyorsun.
0: Yani
2: güzel
0: ama uygun. Senin de ceketin sanırım İtalyan kesim değil mi?
2: Ya İtalyan, Fransa karışık yani. Geliyor oradaki motoristler.
1: İtalyan, yani, Fransa karışık.
2: Övgüsülerimi alıyorlar. Yani sponsorluk falan söylemeyeyim ismini. Şimdi reklamlara girer.
0: Ya hiçbir marka bence sana sponsor olmaya gücü yetmez yani.
1: Hayda.
2: Ya bundan sonra var ya konuşmaya değmez. Yani şu anda öyle bir kabardım ki.
0: Kapatabilir
2: miyiz? Kartal gibi uçmaya başladım. Kartal gibi.
0: Güzel hazırız o zaman.
2: Her zaman.
0: Güzel, güzel keyifli enerji, bir keyifli, program güzel sizleri bekliyor. Evet. Konuşacağımız çok fazla konu var. Galatasaray'la başlayalım istiyorum bugün. Belki transfer raporu programındayız ama aslında Galatasaray'ın hazırlık maçları performansından biraz transfere de bağlayabiliriz. Tabii. Ki bugün öğle saatlerinde santrafor konusundaki gelişmeyi Aspor ekranlarında paylaşmıştık Emre Kaplan'ın haberini ama biz şöyle bir hazırlık maçlarındaki görüntüyle başlayabiliriz Onur Özkan. Son iki hazırlık maçı özellikle Avusturya kampında Monza ve Venezia toplamda kalesinde 5 gol gördü Galatasaray. Üretmekte çok problem yaşadığını gördük. Evet, hazırlık maçları elbette ölçü değil ama Galatasaray'ın mevkisel anlamda da yani oyuncu sayısı anlamında mevki baktığımızda sanki biraz problemler olduğunu bu hazırlık maçlarında gördük.
1: Zaten hani saha içi direkt transfere bağlı bir konu, onu etkileyecek bir konu. Oradan başlamak bence çok daha mantıklı dediğin gibi. Şimdi Galatasaray'ın bu sezonunu konuşurken bence ufaktan bir geçen sezona girmek gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Şimdi kağıt üzerinde çok başarılı bir sezon değil mi? Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu. Kağıt üzerinde büyük başarı.
2: Tabii.
1: Ama oyuna baktığımız zaman Galatasaray'ın çok derin saha içi krizleri yaşadığı bir sezon oldu. Yani lig özelinde bunu söylememiz gerekirse bence Süper Lig'in %70'inde oyun problemleri yaşadı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde de 4-5 maçta özellikle çok büyük yine problemler oldu Galatasaray'ın. Şimdi geçen sezonu konuşurken hep şu ifadeyi kullanıyorduk. Yani Galatasaray'ın buna bir önlem alması gerekiyor. Yani evet şampiyonluk geldi, Şampiyonlar Ligi'nde başarı geldi ama yeni sezona dair mutlaka bazı şeyler yapılması gerekiyor. Oyun anlamında, oyuncu anlamında diyorduk. Ve bu sezona Galatasaray geldi, tatil bitti, kamp başladı. Ve iki tane hazırlık maçı senin de söylediğin gibi. Bir kere hazırlık maçlarında tabii ki skorlar çok önemli değil. Başka şeylere bakmak gerekiyor. Teknik adam ne deniyor, ne istiyor onlara bakmak gerekiyor. Örnek verelim Trabzonspor, Frankfurt'ta 3-0 yenildi. Fatih Hoca dedi ki biz Avrupa'da kullanacağımız kendi yarı sahamızdaki savunma şeklini denedik dedi. Ve başarılı olduk bence dedi. Yani bu teknik adamın bakışı. Gördük yani hocanın ne istediğini. Şimdi Galatasaray iki tane hazırlık maçı oynadı. Ve ne kazandı bu hazırlık maçlarından yeni sezona dair? Asıl sorulması gereken birinci soru bu. Şimdi Galatasaray'ın geçen sezona dair oyun ve oyuncu problemi

0: önlemleriyle alakalı. Ya şunda bir düzelme var. Şununla ilgili bir ders alınmış ve şuna çalışılmış diyebileceğimiz bir konu gördük mü şu ana kadar?
1: Ben çok göremedim.
0: Göremedik. Bilmiyorum, hatta Okan geriye gidiş bile görebildik. Hem oyunda hem oyuncu performansına. Şimdi bir hazırlık maçı yaptı Galatasaray. Venezia'yla. Okan Hoca orta sahada Kaan Ayhan'ı kullandı. Sol önde Eren'i kullandı. Şimdi hazırlık maçlarının amaçlarından bir de şudur. Deneme yaparsın değil mi? Ama bu denemeden neyi amaçlar? Sezon içinde kullanabileceğin denemeleri burada test edersin.
1: Evet, provadır aslında.
0: Provadır. Yani sezon içinde bazı kriz anlarında, bazı zamanlarda, bazı sekanslarda bazı şeyleri denemek istersin. Onu görürsün hazırlık maçlarında. Şimdi Okan Hoca'nın yeni sezona dair Kaan Ayhan'dan nasıl bir merkez orta saha beklentisi var? Ben bunu merak ediyorum. Yani Kaan Ayhan, lig özelinde söylüyorum, 34 maçın kaçında merkez orta saha olarak Galatasaray formasını giyer ve kaç dakika giyer? Bu bir soru. İki, Eren Elmalı sol önde oynadı değil mi? Kaç evet. tane maçta Eren'i bir sol önde görürüz ligde Galatasaray adına?
1: Yani şöyle hatırlıyorum. Geçen sezon bazı maçlarda skoru korumak için.
0: Derbilerde ya da bazı maçlarda, zor maçlarda 5 dakika,
1: Şampiyonlar
0: Ligi'nde 5 dakika 10 dakika. Tamam. Yani aynen. Sen şimdi sezonun belki de %3'lük kısmında kullanabileceğin bir şeyi hazırlık maçında test ediyorsun. Bir kere Galatasaray hani bu hazırlık maçından ne kazandı? Neyi test etti? Şunu test etti bence. Yeni sezonu taraftarı nasıl çıldırtırızı test etti büyük ihtimalle ve başarılı oldu. Yani ben 20 dakika falan izledim maçı, ilk yarısını kapattım. Ben ilk yarı izleyemedim. O kadar kötü bir oyun vardı ki. O kadar kötü bir oyun vardı ki. Şimdi Galatasaray'da hani bir transfer yangını yapılıyor ya, onu konuşuruz. Ben hep diyorum ki yangının zamanı değil şu an. Daha hani geç kalmış bir şey yok. Ama Galatasaray'ın saha içine dair yangın yapmak gerekiyor bence şu anda. Çok net.
2: Hangi bölgelere?
0: Sadece bölge değil. Yani
2: oyun olarak
0: bak,
2: da
0: mı? Emin ol Okan, oyun. Galatasaray'ın sorunu oyuncu eksiği doymuşluk ve transfer olsa. Şimdi Galatasaray'ın eksiği oyuncu eksiği ve
1: sanki
0: transfer olsa.
1: Bu arada taraftar da biraz durumun farkında olduğu için de bu yangını yapıyor gibi geliyor bana.
0: Yani çok doğru.
1: Biraz öngörü ve önlem amaçlı sanki taraftar.
0: Kesinlikle.
1: Gidişatın farkında gibi.
0: Şimdi dediğim gibi Galatasaray'ın sorunu şu olur. Ya oyuncu bazı problemleri olur. Transfer eksikleri olur. En büyük sorun. Dersin ki yönetim tamamlar, sorun gider. Fakat Galatasaray 4 senedir şampiyon olan ve geçen sezondan da kadro iskeletinin %90'ını taşımış bir takım.
1: Evet.
0: Ya bu takımın
1: Icardi
0: artık
1: dışında bir eksilen oyuncu yok.
0: Şimdi bu takımın evet hazırlık maçlarında bazı oyuncular yok ama bu takımın belli başlı oyun alışkanlıklarını artık sahaya ezbere yansıtması gerekiyor. Bakın 4 senelik bir birliktelik var. Aynı hoca, aynı futbolcular, aynı sistem. Fakat Galatasaray'ı sahada biz şöyle görüyoruz. Sanki ilk kez bir araya gelmiş 3 gün evvel bir takımdan bahsediyoruz sanki burada. Şimdi ana kriz burada. Yani Galatasaray geçen sezon yaşadığı krizlerin tamamını şu anda da yaşıyor. Geçen sezon diyorduk ki biz, ya bu takım eskidi. Bu takımda yüzler eskidi. Bu takımda bazı oyuncular doyuma ulaştı. Bir değişime ihtiyaç var artık. 4 sezon oldu. Yani bu illa şu değil. Ya iyi giden bir şeyleri bozma anlamında değil. Mutlaka bazı noktada değişime ihtiyaç duyarsınız. Hep bunları söyledik. Dedi ki Okan Buruk, hayır değişime ihtiyacımız yok, biz güçleneceğiz dedi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla aynı problemler sürüyor ve taraftar çok haklı endişelerinde. Ben mesela bugünden görüyorum, yani gerçekten Galatasaray'ın yeni sezona dair çok ciddi bence endişeler taşıması gerekiyor şu an oyun anlamında. Yani bu oynanan oyun, bakın 3-0 bitti, 6-0 biterdi maç, çok net. Hani
1: Can Katın çok iyi performansı.
0: Oyuncuların mücadelesi, oyuncuların jest mimikleri, saha içindeki davranışları, ya bunlar gerçekten de geçen sezona dair hiçbir dersin alınamadığını, geçen sezona dair hiçbir şeyin analiz edilemediğini bizlere gösteriyor. Yoksa şu olsa Galatasaray'ın 9 numara eksiği var, alınır biter. Orta saha problemi vardır, alınır biter. Ama bu sorunlar öyle sorunlar değil. Yani transferle çözülebilecek işler değil şu anda. Transferle olsa bu Galatasaray'a 10 tane oyuncu lazım derim ben.
2: Neyle çözülebilir sana göre?
0: Şimdi bir kere dediğim gibi burada
2: değişim mi
0: Galatasaray'ın
2: gerekiyor?
0: Değişimin çok net ihtiyacı var.
2: Oyuncu mu yoksa teknik adam mı?
0: Ya şimdi,
2: ne yani mesela,
0: hayır, teknik genel adam olarak değişiminden bahsediyoruz. Oyuncu grubunda bir
2: hangi
0: değişime ihtiyaç var.
2: Kanat forvette Barış gidip oraya daha diri, daha heyecanlı bir oyuncu ve hatta sağ tarafta
1: sarmak.
0: İşte,
1: o kadar keskin örnek, orta değişiklik içinde çok vakit yok gibi.
0: Bu saatten sonra artık onun kararı verilmiş artık. Çok net. Ama burada bizim de belki tanımlayamadığımız, belki işin içinde olmadığımız için, hani tesislerde olmadığımız için bilemediğimiz bazı şeyler de olabilir. Ama dediğim gibi saha içine dair Galatasaray'ın problemleri çok derin problemler ve taraftarın yangın yapmasından daha doğal bir şey yok. Çünkü neden bunu söylüyorum? En azından belki birileri akıllanır orada. Belki ne yapıyoruz biz falan derler. Çünkü bu görüntü Galatasaray adına yeni sezona dair bir kriz taşınacağının görüntüsü. Ben her takımı takip ediyorum mesleğim gereği. Tamam. Bir hazırlık kampında Ağustos ayı başında bu kadar hazırlıktan uzak bir takımı ilk kez görüyorum. Ve bu takım

0: dediğim gibi 4 senenin şampiyonu ve kadro iskeletinin %95'ini de koruyan bir takım. Yani dediğim gibi bunu Fenerbahçe yaşasa, Beşiktaş yaşasa, Trabzonspor yaşasa denir ki ya yeni bir takım, tamam, yeni oyuncular var, bunlar olabilir. Ama dediğim gibi aynı kadro, aynı oyuncular, aynı sistem ve ben o doymuşluğu görüyorum hala.
1: Peki taraftar da o zaman şunu söyleyebilir mi? Biz zaten 4 sezondur ya da 3 sezondur sezon başlarında hep bu tip süreçler yaşıyoruz. İşte hazırlık maçı ya da resmi maç diye ayırmıyorum. İşte bir Beşiktaş mağlubiyeti var mesela.
0: Doğru, Süper Kupa'da.
1: İşte bu dönemde hazırlık kampında belki de bunu yaşıyoruz. Biz zaten hep bu süreçlerden daha iyi dönüyoruz. Bizim için aslında bunun olması belki de iyi bir durum diyebilir mi taraftar? Böyle şimdi bakabilir mi?
0: Geçmiş yıllarda bunlardan bazı dersler alındı. Doğru ama son 4 sezondaki lig yeni sezonda olmayacak bir kere. Onun altını çizelim.
2: Tabii bu sene daha.
0: Başka bir Beşiktaş var.
1: Kesinlikle.
0: Daha güçlü bir Fenerbahçe tabii var ve daha güçlü bir Trabzonspor var. Dolayısıyla Galatasaray'ın da oyun gücünü geçen sezon kaybetmeye başladığını düşünürsek yani bu sadece şunu açıklanamaz. Ya bir dersleri alırız devam. Hayır. O lig bu lig değil artık. Yani Galatasaray'ın şu anda Ağustos ayı başı itibariyle bakın transfer hiç daha girmedik ama oyun anlamında birçok şeyi düzeltmenin sinyalini vermesi gerekiyordu. Ben o enerjiyi, o mücadeleyi, o hırsı, o açlığı görmüyorum Galatasaray'da. Bu çok net. Ha bu düzelebilir mi? Düzelebilir ama geçen sezon düzelmedi. Okan Hoca hep dedi ki ders aldık, ders çıkardık. Ders aldık, ders çıkardık. Ben Galatasaray'da herhangi bir ders göremiyorum şu ana kadar. Ve şu anki görüntü dediğim gibi hani şu bölgelere eksik var düzeyinde değil. Oyuncu da gelse şu an Galatasaray'a tabii ki bir havayı değiştirir ama Galatasaray'ın oyun problemlerini çözme adına Okan Hoca'nın çok fazla saha içine kafa yorması gerekiyor. Bir kere bu çok net. Hani burada artık oyuncuların mı kendine çeki düzen vermesi gerekiyor bilemiyorum ama hani Galatasaray'ın içinde bulunduğu hava, sahadaki görüntü hiç iç açıcı değil yeni sezona dair.
1: Bu arada Galatasaraylı taraftarların da bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Instagram üzerinden de yazabilirler bizlere. Yani şu an için taraftarda en azından böyle bir endişe havası var mı? Ben merak ediyorum. Yorumlarını da bekliyorum taraftarların. Okan Koç, senin gözünden oyunculardaki vücut dilini mesela sen nasıl gözlemliyorsun? Yani birçok defa işte hazırlık maçları oynadın, kamplarda bulundun. Galatasaraylı oyunculara baktığında sen ne gözlemliyorsun bu süreçte, bugünlerde?
2: Şimdi Onur'un anlattığı gibi ise fecaat bir durum. Yani sıkıntılar büyür, daha da büyür, daha da büyük problemler yaşar. Ben hep söylüyorum, 2004 yılında Beşiktaş'ın bir müthiş bir kadrosu vardı biliyorsunuz. İlk yarı namağlup gidiyorduk. İkinci yarı tabii bazı faktörler devreye girdikten sonra kötü gitmeye başladık ve şampiyonluğu verdik o sene. O sene çok önemli, çok kaliteli yıldızlar vardı yani. Önemli isimler, değerli isimler vardı. Muhteşem bir kadroydu. Bir anda işler kötü gittiği zaman herkes bir köşeye kaçıyor, yani saklanıyor. Çünkü sonuçta yıldız oyuncuların olduğu yerde sorumluluk almaktan kaçar. İhale bana değil, diğer ona kalsın, öbürü der ona kalsın, buna kalsın gibi böyle saklanırlar. İşler oraya giderse aynı senaryoyla karşılaşılabilir Galatasaray'da. Çünkü çok önemli yıldız ve isimler var Galatasaray'da, değil mi? Bu tür problemler tabii yaşanır. Ama şimdi sezon başı kamplarında yüklemeler oluyor, antrenmanlar oluyor, futbolcular ağırlaşıyor, sahada istediklerini yapamıyor. Şimdi Onur farklı yerlere de değindi. Bakıyorum bireysel olarak da oyuncularda da çok ciddi düşüşler var diyor. Mental olarak doymuşluk, bak düşüş olur. Çünkü az önce söylediğim anekdotlar önemli yani. Vücut doygunluğu, ağırlığı, istediklerini sahada sergilettirmiyor sana sezon başı kampında. Çünkü yüklemelere giriyorsun. Beyin istiyor, hep söylerim ama ayaklar uygulayamıyor.
0: Sevgili Okan, Venezia'da yükleme yapıyor şu anda.
2: Tabii tabii yapıyor ama şimdi bak o ayrı. Senin evet, şimdi o kadronun içerisinde ilk 11'de diğer oyuncular, onlar bunlar fark ediyor. Şimdi ona girersek çok örnek veririm ben sana. Beşiktaş'ta biz gittik mesela, ikinci, üçüncü ilk takımlar geldi, biz 2-0 yani 2-1 yani ama sonra ligi bir başlıyorsun. Ama hani biliyorum. Onlar ayrı. Daha tehlikeli olan şey sen ne diyorsun? Doymuşluk ve o iştahı, hırsı evet, göremiyorum diyorsun. O daha tehlikeli. Ama lig başladığı zaman tabii bu renk değişir yani. Farklı şeyler görebiliriz. Çünkü ligde sorumluluk alma içgüdüsü, daha hazır sahaya çıkıyorsun. Çevrendeki oyuncular iyi oyuncular. O takımın içerisinde hocanın o dokunuşları mental, fizik olarak değil sadece mental olarak, ya hadi arkadaşlar sorumluluk alalım. O sahanın içindeki bazı oyuncuların ateşleyici performansları falan. Bir anda bakmışsın farklı senaryolar, farklı şeyler izleyebilirsin. Ya bireysel olarak bakıyorsun 4 senenin şampiyonunda çok önemli kaliteli oyuncular var. Müthiş oyuncular var. Ama hazırlık maçlarında şimdi birkaçını izledim ben yani böyle 30 dakika, 40 dakika, 45 dakika. Yani çok yaşadığım için çok baz almıyorum. baz almadığım için de
3: bir ölçü değil.
2: Ölçü olarak görmediğimi söylüyorum ama Onur bak çok vurgulayarak, altını çizerek söylüyor. Bak bunlar önemli detaylar. Yani ben diyor o iştahı, arzuyu göremiyorum diyor. Doymuşluk çok tehlikeli bir şeydir ha. Çok tehlikeli futbolda var ya, bir anda fark etmiyor. Paris Saint-Germain nasıl bir kadro kurdu, doymuşluk biliyorsun neler yaşadı, evet. Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Messi'ler, Suarez,
2: bir ekip oluşturduğun zaman abi tabii ki de yıldız kalitesi.

0: hedefe giden, sorumluluk alan sana, problem çözen oyuncularla beraber yanında birkaç tane asker dediğimiz, tabir ettiğimiz, zaman zaman karakter koyan, o bölgede diğer arkadaşlarına yardımcı olan oyuncu futbolcu toplumuna da ihtiyacım var. Yani şimdi bakıyorum kalede Uğurcan, sağda Salah'ı, işte öbürü solda bakıyorsun Jakobs, Eren, ortada Isingo, yanına çekiyorsun Abdülkerim, ortada Lemina, Torreira, önlerine Sara, sağ tarafta Sané, Yunus, sol tarafta Barış, önünde Osimhen. Yani yine bu takım mental kafa olarak az önce hazır tutarsan, sahaya sürersen yine bir şeyler yapar, hedefe gider. Eksiklikler var, 10 numara, 6 numara, bir sol stoperle beraber farklı şeyler olur. Farklı senaryolar yaşatır, enerji katar. Galatasaray'da enerjinin olmadığını görüyorsun sen. Ben onu, o enerjinin olmaması büyük sıkıntı, tehlikede.
1: Enerji düşüklüğü var.
0: O enerji düşüklüğü eğer ki devam ederse, ki Okan Hoca bunu senden, benden, herkesten, o ekran başındaki herkesten daha iyi biliyordur. Çünkü o işin içinde, kalbinde, iyiliklerinde.
2: Ama geçen onlarla çözüm bulamadı işte bunu.
0: Reçete de dediği gibi çözümü bulamazsa, reçete yazılmış, çizilmiş. Bak şimdi yorumluyorlar, söylüyorlar. Ama o reçete çetedeki çözümü, ilacı, tedaviyi yapamazsan karşılaşacağın büyük sıkıntılar var. En büyük tehlike ne biliyor musun? Futbolcuların dışında teknik direktörde doymuşluk olursa o büyük problemdir. Çünkü senin sahadaki göstereceğin veyahut o antrenmanda göstereceğin enerji, sinerji futbolculara da sirayet ediyor. Ama şimdi bireysel olarak iyi oyuncular. Bir tane iyi bir 8-10, bir tane 6, bir de sol stoper aldığın zaman farklı şeyler olur. Geçen sene sen de örnek verdin mesela 5-0 Süper Kupa maçı. Evet. Ondan önce kampta da kötü bir dönem geçirdi ama sonra yavaş yavaş yukarı. Sonra son dönemlerde senin dediğin gibi bir düşüş yaşadık. Alsa performans olarak, bireysel performanslarda da takım performansında
2: ama
0: da.
2: Ama şu fark var Okan. Galatasaray o sezonların tamamında bir sezon öncesinde bir oyun
0: sana
2: taşımıştı.
0: Sana bir soru sorabilir miyim? Şimdi az önce saydım 11'de. Sana göre mesela sağda Salah.
2: Evet.
0: Sanchez, Uğurcan, sol tarafta Abdülkerim. Evet. Sol kanatta Jakob mu, Eren mi?
2: Jakob.
0: Orta saha Lemina, Torreira.
2: Yani o
0: soruyorum, ikisi uygun mu şu anda?
2: Olur orada.
0: Şu an uygun değil mi? Ya Duçuk'u neyse
2: yani,
0: işte.
2: Sara da var.
0: Fark etmiyor. Bu aynen. Dörtten ikisini koy.
2: Evet.
0: Yani güzel, iyi oyuncular değil mi? Aynen. Ortaya bir tane 8-10 numara, 10 numara, tamam. O işte Mertens, Schneider tarzı profilde bir oyuncu yakalar. Sağda Sané, Yunus, solda Barış. Bir de Osimhen. Nasıl bir lige başlar takım? Nasıl bir takım olur?
2: Ya kadro
0: bireysel olarak çok önemli değil mi? İsim olarak
2: hiçbir sıkıntı yok.
0: Potansiyelli, yetenekli oyuncu.
2: Aynen.
0: Ama bak, eğer senin dediğin durum yaşanıyorsa, senaryo yaşanıyorsa, oraya istersen sağa, sola, ortaya kimi koyarsan koy babacığım, o sahada mücadele her zaman bir adım öndedir. Mücadeleyle kreatifliği, üretkenliği değil. Onu oraya gelin. Mücadeleyle üretkenliği, kreatifi birleştirdiğin zaman o zaman şampiyon oluyorsun. Galatasaray'ın ön alan baskısı, dönen topları, ikinci toplarda alan markacı, adam markacı nasıl baskı kuruyordu içeride taraftarıyla beraber? Çünkü baskı kurabilecek. Ama bu baskıyı eğer o doymuşluğu yaşayıp da yapamazsan, o zaman büyük büyük sıkıntılar yaşarsın. Onu zamanla göreceğiz. Eğer bu gidişat senin dediğin gibi bu şekilde devam eder gibi bir tedirginlik ve bir gözlemin var gibi geliyor bana, değil mi? Onu hissediyorum sende. Eğer böyle devam ederse çok büyük problem yaşar. Problemi yaşayacak olan ilk başta teknik direktör ve camia taraftar. Çünkü maliyetli, çok kalibreli bir takım kurdun. Hani onlar bilmiyorum, zamanla görecek gözüktüğü şeyler onlara.
2: Şimdi senin dediğin örnekten yola çıkalım. Galatasaray daha önce de bu sorunları yaşadı ama dediğin gibi hep bir sezon öncesinden bir oyun taşıdı.
3: Çok özür diliyorum. Şöyle bir yorum var bu konuda. Konya'dan Hasan Bey demiş ki Galatasaray her seninki klasik başlangıcını yaptı. Ben bir taraftar olarak şaşırmıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 4 sene oldu demiş.
2: Hayır, Galatasaray geçen sezon çok iyi başladı. Bakın geçen sezon Galatasaray hazırlık kampını çok iyi geçirdi. Sezona çok iyi başladı. Galatasaray sonra bir düşüş oldu. Sonra tekrar yükseldi ama sezon başlangıcı iyiydi Galatasaray'ın. Güçlü, kuvvetliydi. Bakın Galatasaray geçen sezon şampiyonluk maçında 89. dakikaya 2-2 girdi ve Osimhen cezalıydı. Yani şampiyon olmak bizde her şeyi unutturuyor.
3: Antalyaspor
2: maçında. Unutturmaması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın geçen sezondan dediğim gibi o problemlere dair bir çözümü şu ana kadar üretemediğini görüyorum. Üretilebilir mi? Üretilebilir tabii ki. Ama burada dediğim gibi Okan Hoca'ya çok fazla iş düşüyor saha içinde ama Okan Hoca'nın omzunda da o kadar büyük yükler var ki biraz sonra transfer konusuna girdiğimizde konuşuruz. Yani Okan Buruk bu takımın teknik direktörü mü? Bu takımın transferden sorumlu yöneticisi mi? Basın sözcüsü mü bu kulübün? Orada görev tanımında da bir karar verilmesi gerekiyor Okan Hoca'ya. Yani Okan Hoca yüklenirken de hocanın omzundaki yükleri ve sorumlulukları da bakmak gerekiyor. Orada tabii ayrı bir konu var. Onu da transferde konuşuruz.
3: Transfer kısmına geçeceğim. Birkaç yorum okuyayım. Sonrasında Galatasaray'ın transfer konusundaki eksiklerini konuşacağız. Arif Emre, transfer lazım ve kötü oynuyoruz demiş. Ulaş Özçelik demiş ki Lütfen sesimizi duyurun. Singo'ya 30, Ugochukwu'ya 30. Yedek oyunculara bu kadar para harcanacağına Bernardo Silva'nın maliyeti, Bruno Fernandes'in maliyeti konuşuluyor. 2 senedir 10 numara alınmıyor. 30 buna vereceğine 35, 40, 50 bir 10 numara alınsın. Artık solda yedek yok, defansta yedek yok. Kimse konuşmuyor. Barış Alper sakatlansa sola çıktı. Kim oynayacak? Abdülkerim sakatlansa kim oynayacak demiş. İlkay, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Nelson neden gönderilmiyor? Satmayı bu kadar beceremeyen bir yönetim olamaz. Benim görüşüm değil. Ulaş Özçelik izleyicimizin görüşü. Yani bir, bu taraftan bakan da var tabii ki. Yani iki farklı görüş var taraftarda. Transfer konusundaki eksiklikleri o zaman biraz konuşalım.
2: Tamam.
3: Şu ana kadar tek bir takviye yapıldı. Leslie Ugochukwu, bir 10 numara konusu uzun süredir konuşuyoruz. Yedek santrafor konusunda işte bugün bir gelişme oldu. Midtjylland'den Fran Coutinho'yu gündemine aldığı Galatasaray'ın ama çok somut gelişmeler göremiyoruz Galatasaray'da bu transfer döneminde.
2: Şimdi hep bunu söylüyorum. Yani Galatasaray adına oyun anlamında çok büyük yangın yapmak gerekiyor ama transfer adına büyük yangın yapılmalı mı? Bence hayır. Henüz Galatasaray'ın vakti var. Örnek veriyorum, yani önümüzdeki 10 gün içinde Galatasaray bir 10 numara, bir 9 numara mesela getirebilse Galatasaray temel ihtiyaçlarının %50'sini bir şekilde kapatmış olacak. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi taraftar şunu soruyor, şunu merak ediyor ve %100 haklı. Şimdi diyor ki biz 4 yılın şampiyonuyuz. Ekonomik anlamda kağıt üzerinde en güçlü kulübüz. En fazla limit bizde. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Oradan net bir gelir elde ediyoruz. Sponsorluklarımız çok fazla. Şu anda bu konuda Galatasaray 1 numara Türkiye'de sponsor gelirlerinde. Kadronun eksikleri aşağı yukarı belli. Çok büyük bir değişim de yapılmıyor. Neden Galatasaray her sezon aynı sorunları yaşıyor? Yani niye?
1: Geç transfer yapıyor.
2: Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başı gelmiş. Niye Galatasaray'ın yedek 9 numarası yok? Neden yedek sol kanat oyuncusu yok? Neden 10 numarası yok? Neden sol stoperi yok? Yani bunlar daha kolay halledilemez miydi? Yani yönetim bir akıl koyup, bir plan koyup, ya bir kere de şunları hani taraftarı çıldırtmadan tırnak içinde halledemez miydi? Ya taraftar bunu soruyor haklı olarak. Yani evet. Çünkü her sezon aynı şeyler yaşanıyor. Her sezon. Yani geçen sezon Galatasaray kalecisini Eylül ayında aldı, Uğurcan Çakır'ı. Bakın Eylül ayında geldi Uğurcan Çakır. Yani bir numaranızı Eylül ayında transferin bitimine belki bir hafta kala alıyorsunuz. Şimdi bunlar hep taraftarın zihninde yer etmiş durumda ve sonuç endişe ediyorlar. Yine mi aynı şey olacak? Ya yine mi lig başlayacak, biz lige böyle gireceğiz? Şimdi Osimhen sakatlansa şu an Allah korusun Galatasaray'ın 9 numarası yok. Barış'a bir şey olsa sol kanat oyuncusu
3: yok. Hazırlık maçlarında da yok şu an.
2: Yok.
3: Yani Osimhen olmadığında işte Barış oynuyor.
2: Ada Yüzgeç giriyor, genç çocuk giriyor.
3: Ya da genç ada giriyor, evet.
2: Yani sol stoperin senin Abdülkerim Bardakçı'nın dışında yok ki, sol stoper çok elzem Galatasaray'da. Hani son bakılacakmış yergimiş gibi duruyor ama değil. Şimdi çok enteresan.
3: Nelson hala takımda mesela.
2: Nelson'a ne onu satmak istiyorsun, bir şekilde onu oynatmak zorundasın. Şimdi enteresan işler oluyor Galatasaray'da transfere dair. Bizim de kulağımıza geliyor sevgili Furkan. Önce ondan başlayalım. Şimdi normalde şöyle işliyordu Galatasaray'da transfer. Okan Hoca, bu Erden Timur döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Okan Hoca, scout ekibi, orada kim varsa futbolun başında, işte futbol AŞ'de Erden Timur, Abdullah Kavukçu, kafa kafaya veriyorlar. Bir isim belirliyorlar. Bu isim Sayın Başkan'a gidiyor. Sayın Başkan işin ekonomik kısmına bakıyor. Yani biz bunu ödeyebilir miyiz, ödeyemez miyiz kısmına bakıyor. Ama bu futbolcunun kalitesini, kariyerini, takım için ihtiyacını sorgulamıyordu Sayın Başkan. Diyordu ki Okan Hoca bunu istiyorsa oradan scout ekibi, tamam. Ekonomik kısmına karar veriyordu son noktada. Fakat Singo transferi Galatasaray'da tüm dengeleri değiştirdi. Yani Singo konusunda aynı şekilde işledi konu. Abdullah Kavukçu scout ekibi Okan Buruk kafa kafaya verdi. Okan Buruk ısrarla istedi Sayın Başkan'dan. Maliyet çok fazlaydı. 30 milyon euro. İşte 5,5 milyon euro maaş bonusları da var. Başkan Okan Hoca'nın ısrarlarını dinleyerek bu transferi gerçekleştirdi. Ama günün sonunda büyük bir hüsran oldu. Yani Galatasaray'da şu anda bir Singo problemi var değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi bu transferden sonra Sayın Başkan'ın Okan Hoca güveni, scout ekibine, oradaki futbol aklına güveni biraz sarsıldı ve azaldı. Ve artık Sayın Başkan biraz sistemi değiştirmiş gibi gözüküyor transferde. Yani oradan bir isim geldiği zaman Okan Buruk'tan, Abdullah Kavukçu'dan, artık Sayın Başkan da birilerine soruyor bu isimleri. Acaba uygun mu bize diye, saha içinde, saha dışında. Şimdi böyle olunca burada Galatasaray'da bir çift başlılık oluşmuş oluyor. Nasıl ki Galatasaray...
3: Yani hocanın bütün isteklerine koşulsuz... Hayır. bir
2: artık öyle bir şey yok.
3: Güven yok şu artık anda yönetim şey. Tarafında, başkan
2: artık
3: tarafında
2: daha doğrusu. O kısım sorgulanıyor başkan tarafında. Evet, ve başkanın da kendi güvendiği bir isimler var.

0: yönetimin dışında onlara soruyor bu isimleri. Birçok isim de bu şekilde veto edildi. Şimdi burada diyoruz ya, Galatasaray saha içinde bir takım olma görüntüsünden uzak diyoruz ya, yönetim katında da Galatasaray takım olmaktan uzaksa şu anda. Yani bakın, ben bu uygulamaya yanlış demiyorum bu arada. Sayın Başkan her türlü şeyi sorabilir. Sonuçta para onun sorumluluğunda. Bir şey olduğu zaman hesap ona soruluyor. Ama burada iki tane ekip varsa transferde, bu bir sorun yaratıyor bir kere. Ya bu ciddi bir kriz. Yani biz nasıl Kamavingalardan, biz nasıl A sınıf 6 numaralardan Hugo Çukwu'ya döndük mesela. Yani Okan Buruk kimleri istiyordu? Kimler konuşuluyordu 6 numara transferinde?
1: Devre arasında da yaşandı bu.
0: Tabii ki. Yani Hugo Çukwu'lardan, Fofana'lardan, 35-40'lardan, 50'lerden biz günün sonunda kiralık Hugo Çukwu'ya geldik. Bu net bir şekilde Galatasaray'ın transfer komitesindeki futbol şubesiyle Okan Hoca ile aradaki bir fikir ayrılığının sebebidir. Şimdi bu direkt transferi gecikmesine ilk sebep midir? Değildir tabii. Başka şeyler de olmuş olabilir ama bu bir sorundur Galatasaray'da. Yani bir an önce Galatasaray'ın hem saha içinde hem saha dışında bir takım gibi hareket etmesi gerekiyor. Yani yoksa bu süreç uzayacak. Çok net uzayacak. Şimdi mesela Okan Buruk, çok uzatmayayım, İlk kez mesela enteresan demeçler veriyor. Okan Buruk sürekli diyor ki geniş kadro istiyorum diyor. Bakın sürekli. Okan Buruk çok bunları söylemez. Mesela diyor ki transferde isimler çok duyuluyor. Abdullah Kavukçu bana söylemesin, isimleri başkasına söylemesin diyor mesela. Yani transferlerin içeriden bir şekilde sızdırıldığını ima ediyor. Oo. Tavrını, tutumunu değiştirdi Okan Buruk mesela. Bir rahatsızlık duyduğu şeyler var, net bir şekilde görebiliyoruz onu Okan Buruk tarafında da. Yoksa Okan Hoca dünyanın en kolay çalışacak teknik direktörüdür. Yönetimleri öne atmaz.
1: Yani o zaman şunu söylemek yanlış olur mu? Galatasaray aslında bizim zamanımız var, biz işte Dünya Kupası'nı bekliyoruz değil de aslında o zaman karar transferde veremiyor. Sürece dair, işleyişe dair bazı küçük ya da büyük de olsa problemler
2: daha
1: var.
2: Daha bir problem ne biliyor musun? Bahsettiği isimler çok önemli isimler. Gidilen isimler düşük de kaliteli isimler. Bak o mesela Okan Hoca üst seviyede oyuncu istiyor ama bu taraf diyor olamayız diyor. Biz diyor bunlara öneriyoruz.
0: Son bir örnek vereyim
2: bir
0: mi?
2: Daha tehlikeli, son lafını bölüyorum. Daha tehlikeli olan ne diyor? Yani isimleri bana da değil dışarıda söylemesin diyor resmen. Yani burada isimler sızdırılıyor diyor bile isteye. Yani bu çok tehlikeli bir şey.
0: Ben Galatasaray Eylül ayı başında Uğurcan yani Çakır'ı transfer etti. O günden bugüne 10 ay geçti. Sadece bonservistir. Renato Niega geldi Galatasaray'a.
1: Evet,
0: onun dışında hep kiralık oyuncular
1: gerçekten
0: geldi.
1: Gerçekten bu. Yani sadece bu transfer döneminin bir konusu değil gibi Galatasaray'da. Ben devre arasında çok iyi hatırlıyorum. Yine merkez orta saha transferi gündemdeydi. Hatta bir sohbet toplantısında işte birçok oyuncu ismi söylendi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncu tarifi yapıldı.
0: Evet,
1: 17 kalar, Edersonlar.
0: Kim geldi?
1: Ama günün sonunda
0: Niega
1: ile transfer dönemi kapandı. Hani şeyi saymıyorum. Boy, işte Lang ve Aspiri'ye kiralık
0: düşük,
1: geldiler
0: düşük,
1: gittiler.
0: Maliyetli kiralık oyuncular.
1: Yani devre arasında Niega, bu yaz transfer döneminde de Leslie takviyesi şu ana kadar.
0: Yani burada şunu özetleyelim. Okan Hoca'nın transfer komitesinin ya da oradaki futbol aklının harcamak istediği parayla, gitmek istediği oyuncularla Sayın Başkan'ın harcamak istediği para ve gitmek istediği oyuncular birbirini tutmuyor şu ana kadar. Yani o Singo olayından sonra artık net bir şekilde her adımı 5 kez düşünüyor Sayın Başkan. Haklıdır bu arada.
2: Singo'yu
0: şey
2: kim istedi, hoca istedi değil mi?
0: İnanılmaz hissediyor Okan Buruk Singo'yu. Yani günün sonunda da hem güven sarsıldı hem de çok büyük bir mali külfetin altına girdi Galatasaray. Kolay değil yani. Geçen sezon 120 milyon euro yakın para harcamış Galatasaray transferi. Yani dolayısıyla burada artık ekonomik anlamda da daha ayakları yere sağlam bassın istiyor Galatasaray'ın Sayın Başkan. Ve burada bir fikir ayrılığı gözüküyor şu anda. Bakalım göreceğiz. Yani ne kadar düzelebilir,
1: burada
0: düzelemez.
1: Galatasaray'da tabii kim, yani hocanın başka ısrarcı olduğu oyuncu var mı yok mu bilmiyorum. Ben sadece şöyle dönüp baktığımda tek olmayan oyuncu Singo değil aslında. Galatasaray'da 4 yıllık süreçte takıma dahil edilen ciddi maliyetlerle tabii transfer edilip olmayan oyuncu sayısı belki de olan oyuncudan daha fazla.
2: İşte şampiyon
1: olmuş. Ama şampiyonluklar hep bunların tabii biraz tabii üstünü
2: örtüyor,
1: örttü.
2: Kapatıyor. Doğru. Şimdi benim anladığım kadarıyla Onur mesela çok önemli konulara, detaylara değindi. Şimdi burada farklı şeyler var. Bak hoca bir oyuncu istiyor. Yönetim hocanın istediği oyuncuya veto ediyor. Kendi istediği doğrultusunda hareket ediyor. Sonuçta takımı oynatan kim? Teknik adam. Ama Singo transferinde hocanın çok istemesi ve Singo'nun performansından dolayı güven meselesi, sıkıntısı mı yaşanıyor acaba burada? O da o açıdan
1: öyle
2: da
1: görünüyor şu an.
2: Öyle görülüyor. Görülüyor yani net bir şekilde. Bir de az önce Okan Hoca'nın açıklamaları da fecaat açıklama. Yani yönetimle hoca arasındaki işte dışarı sızmasıyla ilgili falan bu konularda yani sıkıntılı süreçler gibi geliyor. Onur çok güzel yerlere değindi. Saha içindeki problemleri çözer.

0: bir şekilde onunla idare edersin. Oyuncuları mental, fizik olarak, bireysel olarak dokunuşlarla, tek taktik, teknik zaten oyuncuların %90'ı biliyor hocanın ne istediğini. Onu idare edersin ama öbür taraftaki sıkıntılar, rahatsızlıklar bu sefer teknik adamdaki rahatsızlık da oyunculara da sirayet eder. Bunlar problem yaşatır. Şimdi burada Galatasaray'da yani transfer sürecinde şimdi niye acele edilmiyor? Ben yönetim tarafından bakıyorum. Okan Hoca tarafından her teknik direktör kampı hazır, takım yedekleri rotasyonlu. Yani iyi oyuncularla gitmek ister. Sonuçta bir felsefesini oyuncular aşılaması tabii gerekiyor değil mi? Yani teknik direktör de şu yönetim de şu açıdan bakıyor. Tamam, elimde çok maliyetli, kalibreli, hakikaten yükümlülüğü, ödeme yükümlülüğü çok üst seviyede olan bir kadro derinliği var. Kadroda eksiklikler var mı? 3 bölgede koyduğun zaman zaten bir anda rotasyonlu bir kadro oluşturmuş oluyorsun. İşte değişiklikleri yaratabilmek için o enerjiyi koyabilecek oyunculara da ihtiyaç lazım olacak. Ki ona göre de isimlere gidiyor ama şimdi abi yönetim ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim diyor. Şimdi bakıyor Beşiktaş'a, Trabzon'a, Fenerbahçe çok eksiği var. Yapıyor tamam hamleleri, dolduruyor. Ama benim diyor ilk 11'imde diyor bir belki iki tane ihtiyacım var. Ben de diyor bunu diyor fırsat olarak kullanayım, değerlendireyim. Zamanı gelince bir alacağımı, bir, iki, üç seviyede bir oyuncu alacağım ama belki beş seviyesinde oyuncu alacağım o fırsat döneminde. Beşe alacağım oyuncu, belki üçe alırım gibi düşünen, değerlendiren yönetim kurulları da oluyor. Biz bunu yaşadık kulüplerde mesela oynadığımız dönemler. O açıdan da bakmak lazım ama en tehlikelisi, fecaat olanı ne biliyor musun sevgili Furkan? Bak, hocanın istediği isimler konuşulmuyor. Nerelerden nerelere geliniyor? Neydi orta sahanın ismi telaffuz edemiyorum.
1: Goçuk muyum diyorsun?
0: Goçuk bu mesela. Yani nasıl bilmiyorum yani. Oynasın ligde göreceğiz.
1: Olay zaten Goçuk bu değil yani. Yüksek profillerden.
0: İşte onu oraya geliyorum yani. Şimdi yani kimlere, Kavamingalardan Goçuk bunlara geldi. Şimdi orta sahalarda kimlerden kime? 10 numaralardan, stoperlerden acaba Okan Hoca kimleri istiyor? Yönetim hangi oyunculara doğru yöneliyor gibi. Yani içeride problemler var. Yani bilmiyorum ama kimse de kusura bakmasın yani. Yani Osimhen'i aldılar, Sané'yi aldılar kardeşim. Yani Sanchez'i aldı. Adam gitti Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele'yi bilmem neyi.
2: Daha önce
0: yani
2: yaptı.
0: Kimleri istediysen aldı. Singo'yu aldı.
1: Sevgili Okan.
0: Yani bu açıdan da bakmak lazım. Yöneticileri de hakikaten yani yeri geldiği zaman onların da neler yaptığını da göz önüne koymak gerekiyor.
1: Şey, aynen,
0: Okan Hoca aldırdı mı bunları? Aldırdı. Ama ne aldı oyunculardan? Şampiyon olundu diye. Bak birçok oyuncularda şampiyon olundu diye. Yani fiyat performansı olarak istenilen alınmadığı için çok fazla göz önüne düşmedi yani bu oyuncular.
2: Performans aldığı oyuncu sayısı çok az.
1: Mesela ben sayın başkanın yerinde olsam.
0: Ben soruyorum mesela, ben başkanın yerinde olsam Okan Hocam derim. Ya 4 senedir şampiyon oluyorsun derim. Mesela bak Okan Hoca başarılı mı? Başarılı. İyi işler yaptı kardeşim. Sonuçta şampiyon teknik direktör. Ama bir tane altyapıdan 4 senedir bir oyuncu çıkartır mı?
1: Aynen.
0: Söylerim başkanın yerinde olsam. Bir tane bana. Ya sıkıştır. İyi futbolcularla yukarı çıkarsın. Genç oyuncuları onlar oynatır. Ama senin o genç oyuncuya vereceğin güven o takım içerisindeki papazlara, abi denilen oyunculara, bakın bu oyuncuya sahiplenelim, bu oyuncu çıkartalım. Başkan dese ne diyecek Okan Hoca? Soruyorum.
1: Mesela ben sayın başkanın yerinde olsam şöyle düşünüyorum.
0: Yok mu Galatasaray'ın altyapısında potansiyel?
1: Geçen sezon 120 milyon euro para harcadım. Bakın ülke futbol tarihinin en büyük bonservis bedelini harcamışım. 75 milyon euroya Osimhen'i almışım.
0: Tabii canım ya.
1: Oyuna bakıyorum. Çok büyük krizler var. Yani şampiyon olamayabilirdi Galatasaray.
2: Oyuncuya bağlı oyun.
1: Şimdi dolayısıyla başkan bunu sorgulayabilir ve transfere dair artık
0: o kötü
1: daha
0: oyunun
1: düşük
0: bağlantısının en büyük problemi ne biliyor musun? İyi olabilmesi için oraya İlkay'ı kim tercih etti? Kim istedi İlkay'ı? İstenilen performans sergilemedi. İlkay'ı belki hoca, belki yönetim. Ama ne oldu? İlkay'dan beklentiler alındı. Yok mı? Doyurdum. Beni doyurmadı. Belki orada daha kalibreli profil, kaliteli böyle orada bağlantıları iyi yapabilen bir oyuncu olmuş olsaydı o düşüşü yaşamazdı Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın oynadığı oyun sistemde çok önemli rol düşüyor oradaki oyuncuya. İlkay yapamadı bunu. Ama başkan da der kardeşim sen bana İlkay'ı istedin, aldım ama yok.
2: Geçen yıl Uğurcan'la Osimhen dışında yaptığı transferlerden Galatasaray herhangi bir bence katkı alamadı onların.
1: Yani devre arasında normal.
2: Yani Osimhen'in de yeni transfer olarak hani görmemek gerekiyor ama sonuçta tabii bonservisini aldı.
0: Onur şuna şu bak son bir şey, onu çok önemli şeye de değindi. Ligleri geçen sene ondan önceki sene gibi olmayacak. Rakipler güçleniyor. Çok kaliteli iyi kadrolar evet kuruyor artık. Yani savaş var sene çata çat
2: daha
0: mücadele,
2: zor, daha
0: savaş,
2: sert bir
0: kaliteli
2: yarış.
0: Sert. Yani bir de üretken takımlar oluşmaya başladı. Geçen sene ondan önceki sene rakiplerinin güçsüzlüğünden fırsattan istifade edip şampiyonluk olabilir.
2: Aslında geçen
0: İyi
2: sene de Galatasaray
0: vardı.
2: Lig'de çok fazla puan kaybı
1: bu
2: yaşadı. Fenerbahçe
0: işte onu ne diyor biliyor musun? Kez aynı senaryoları yaşatırsan bu sefer önünü açmazlar. Sonra evet onu sunmazlar tepside, altı tepside. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Doğru bence.
1: Mesela Noah Lang da katkı verdi bence devre arası
0: evet
1: geldi Galatasaray. O
0: parmağı bravo.
1: Kazasını yaşayana kadar çok iyi oyun oynadı. Ama zaten Galatasaray geçen sezon da çok fazla transfer yapmamıştı. Hani burada hani Transferde zaten başarı oranı bence %60 ise çok ciddi bir başarı oranıdır bu. Yani 10 oyuncunun 6'sından fayda sağlıyorsan, hani Galatasaray adına her gelen oyuncu da performans vermedi diyemeyiz tabii, haksızlık olur bu Okan Hoca'ya, ama oyun anlamında geçen sezon büyük krizler oldu. Oyuncu performansları ciddi ciddi düştü Galatasaray'da ve hani taraftarın da doğal olarak bazı endişeleri var. Artık yani bir şey görmek istiyor taraftar. Ya mesela şunu görmek istiyor. Ya bu takım bakın şunu ezbere oynuyor artık. 4 sene değil mi? Hani ezbere oynadığı bir şey var mı Galatasaray'ın? Ya dün bakıyorum mesela sahaya, dediğim gibi savunma yok, orta saha yok. İki pas yapamıyorsun. Prese karşı çıkamıyorsun kaleciden itibaren. Yani bunları görmek istemiyor taraftar. Dediğim gibi bu takım şampiyon takım 4 senenin. Ya bir oyunun artık oturması gerekir. Bir şablonun oturması gerekir, ama onu göremediği için tabii ki doğal olarak ciddi bir endişe yaşanıyor.
2: Yani 4 yıl geriye gidelim. 13. olunduktan sonraki sezonun başlangıcına mesela dönelim. Bu görüntü o zaman verilse bence
1: tabii ki
2: bu kadar endişe olmazdı. Ama 4. yılın sonunda evet, yani bir artık oyun ezberi oluşmasını beklemek çok da tabii haksızlık değil taraftarlar evet. için. Ankara'dan Selami Bey demiş ki İlkay'ı herkes çok azımsıyor, ancak Sané'nin gelişi ve uyumu, Niyaga gibi oyuncuların idol olarak görmesi önemli. Takımda kritik bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu rol yeterli mi Galatasaray'da oynamak için?
0: Yani geçen sene rolü sahada göstermesi gerekiyor. Antrenmanda veya da yedek kulübesinde ya da o tesisinde
2: idol olmak, idol tabii abilik ki de. Yapmak.
0: Abilik önemli, idol önemli. Geçmişte çok iyi futbolcu olabilirsin. Önemli başarılar, önemli takımlarda hakikaten çok farkındalık yaratmışsındır. Ama geldiğin zaman beklentileri de karşılaman gerekiyor. Beklentileri karşılayabileceğin çevrende de oyuncular var seni oynatabilensin. Bir de pas bağlantıları yapıyor, çabuk karar verip çabuk düşünen bir oyuncusun. City'de de dar alanda oynuyordun devamlı yani. Hadi geçiş oyunu dersin tamam da site hep ön alanda oynuyordu senin oynadığın dönemlerde. Ama
1: çok
0: şimdi Galatasaray'da
1: organizasyon
0: orada sağında Yunus,
1: oyuncusu.
0: Tamam abi Galatasaray zaten ön alanda. Ne organize al ayağına bak sağa sola ikiye birler çut mut bunları yapacaksın abi. Dikin oynayacaksın, bir iki çalım atacaksın. Yani organizasyon içerisinde zaten kanatları iyi kullan. Koşu yapan kanatlarım var. Onlarla diyaloğunu, muhabbetini sahanın içinde yapılması gerekeni biz konuşuyoruz mesela. Bak sırta koşu yapıyorum, yalancı koşu yapıyorum diyorum mesela oradaki 8-10 numaraya sana. Onur diyorum mesela, bak ben burada yalandan gidip gelirim, işte ayağımı isterim zaman zaman koşu yaparım gibilerinden böyle bir diyaloglara giriyoruz maç önü. Antrenman da zaten ezbere dönüşüyor bu. Bunları yaşıyorsun ama oyun olarak o idolliği sergileyebildim. Oynattı mı Osimhen'i, Barış'ı, Yunus'u ve hatta Sané'yi? Oynatmadı. Beklentileri karşılamadı. Yani bu açıdan da bakmak lazım. Ya en büyük problem Galatasaray'da, ben tekrar ediyorum. Sezon başında söyledim. Galatasaray bir 8-10 Şinaydar Mertens'e kalarsa. Çünkü ben neye göre değerlendiririm biliyor musun? Hem oyuncu profillerine, yapısına, yeteneğine, hem de oyun formasyonuna. Çünkü orada oynayan oyuncuya büyük rol düşüyor. Kardeşim orada çok hızlı karar verip yetenekli olman gerekiyor. Çünkü çevrendeki oyuncuları oynatan sensin. Kanatları kilitledikleri zaman Galatasaray ne oluyor? Sıkıntı yaşıyordu geçen sene. Ya ama ne yapıyorsun? Yeri geliyor orada Şinaydar'la Mertens'i açıyordun oralarda yalancı koçularla. Alan açıyordun orada. Bunları yapabilecek bir oyuncu İlkay bunları yapamadığı için problemleri yaşadı. Galatasaray oraya iyi bir adam yakalarsa, bulursa, bir de bir tane stoper, sol stoper. 6 numarada saydı 4 tane oyuncu var. Bilmiyorum alırlar mı almazlar mı?
1: Şu anda
0: yani çok fazla problem yaşamazlar gibime geliyor. Bir de Okan Hoca dediği gibi bu sezon başı kampında ben yani çok peşin hüküm konuşmak istemiyorum. O ağırlığı daha atamamışlardır. Yani giren çıkan orada oynuyor. Orada deneyiş arayış içerisinde oyunculara bakıyordur ediyordur. Kimlerde ne alabilirim sezon içerisinde, bu ne yapabilir bana burada rol üstlendirdiğim takdirde ona gibilerinden falan böyle beyin jimnastiği yapıyordur sevgili Furkan Okan Hoca, ama yani doymuşluk en büyük tehlike. Eğer teknik direktör, ki hiçbir zaman hiçbir teknik direktör doymaz. Her zaman daha iyisini ister. Daha iyisini yapması da gerekiyor. Taraftarın da İsyanı abi Beşiktaş'ta da vardı bu. Hep daha iyisini ister oyuncunu.
1: Tabii
0: talep eder.
1: Kesin %100.
0: Şimdi önümüzdeki sezon Okan Hoca'nın işi daha zor. Sadece saha içinde rakipleriyle mücadele anlamında değil. Abi taraftar önümüzdeki sezon senden daha iyi oyunu isteyecek. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 16 değil.
2: Çeyrek final.
0: Çeyrek final isteyecek.
2: Ya da daha fazlası.
0: Ama bak abi tehlike çanlarından bir tanesi ne biliyor musun? Bak çok önemli abi. Şimdi taşları ben mesela ekranda yayını izlesem bir Galatasaraylı olarak, ya ne oluyor derim ya. Okan Hoca Kavavinga istiyor. Manchester United'daki
2: Bruno Fernandes
0: istiyor. Ama o koçuk buya gidiliyor. acaba 10 numaraya kime gidilecek? Stopere örnek mesela, isim veriyorum, benim çok beğendiğim isimlerden birisi Lukumi mesela. Ama bakıyorsun abi, örnek isim vermeyeyim yani, değersizleşir mi? X bir oyuncuya gidiliyor. Yani
1: kontenjan gibi. Geriye büyük ihtimalle 2003 kontenjan.

0: Sencan'dan bir önceki
1: eğer bu tarzda hamleler yapılınıyorsa, güven meselesi bağı kopmuşsa yani büyük problem. Ama abi yönetim de üstüne düşen her şeyi yaptı abi ya. Kim istediyseler aldılar
0: Okan Hoca'yı. Yani o yüzden biraz
1: aldılar abi Okan Hoca'yı. Yani daha isimlere, saydığım isimlere bakar mısın ya? Muhteşem isimler abi. Sen istedin bunların çoğunu. Başkan yanına bir gün çıkarsa dese, kardeşim dese, az önce dediğim gibi altyapıdan bir tane oyuncu çıkarttım, yok. İyi takımsın. Bak Beşiktaş 16-17 kaç tane altyapıdan oyuncu çıkarttı? Genç oyuncular aldı sattı. Ersen Adem Gülüm'ü şeyi, Atınç Dukançıları falan, anladın mı? Söylese bir o, ikincisi ya sana ben istediğin oyuncuları aldım. Aldım. Şu anda bütçe gereği ben gideceğim profiller bunlar, yapabilecek bir şey yok dersene. Bak mesela bir sürü dedikodular, para, maddi sıkıntılar, onlar bunlar konuşuluyor. İlerleyen yıllarda bütün takımlar açısından konuşacak ama yani bunlara da önlem alan bir yönetim, düşünen bir yönetim var. Yani zaman gösterecek abi her şeyi ya. Bakacağız yani. Bilmiyorum.
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra transfere geçelim. Lütfen. Son bir cümlem var. Ya mesela değişim diyoruz ya Galatasaray'da. Ya mesela bazı kararların verilmesi lazım. Kaan Ayhan'dan hocanın nasıl beklentisi var artık ya? Ya bakın Kaan Ayhan oynayacağını, bakın altyapıdan genç
1: olur,
0: çocuk.
1: Olur, Kaan'a taktı.
0: Ama gerçekten ya yani sadece hani Kaan üzerine söylemiyorum. Yani olur, artık Kaan'a bir şeylerin taktı, bir değişim olması gerekiyor. Yüzlerin değişmesi gerekiyor ya. Hocam Kaan Ayhan'la yollarını ayır. Ya bir genç çocuk oynasın orada Kaan'ın yerine, ne değişecek? Ya oynasın. Yarım saat bir genç çocuk, bakın bu arada genç çocuk oynasın derken şu anlamda söylemiyorum.
1: Kazan.
0: A takımda oynama şansı yok şu anki düzende.
2: Ama kampta en azından.
0: Çocuklarını anlatır ileride ya, hatırası olur. O yüzden diyorum. Oynama şansı yok yoksa şu anki düzende Galatasaray'da hiçbir genç oyuncunun. Ne yazık ki. Yıldız değilsen.
2: Hoca bu arada Monza maçı mıydı? Monza maçından sonra da böyle biraz aslında üstü kapalı genç oyunculara da bir sistemde bulundu.
0: Ya şu an sevgili Furkan, Galatasaray'ın üzerinde yıldız değilsen, kariyerli değilsen, pahalı değilsen oynayamıyorsun. Ne yazık ki. Öyle bir şey var. Çok sağlıklı bir düzen değil ama transfere geçelim istiyorsun.
2: Fran Coutinho'yu konuşalım. Fran Coutinho'cu, evet. Guinea-Bissau'lu oyuncusu, Mitchell'in 22 yaşında, 2004 doğumlu. Geçen hafta Beşiktaş Mitchell mücadelesinde izledik. İlk yarı sahadaydı. İkinci yarı tabii takımı da 10 kişi kaldığı için sanırım oyundan
0: taktiksel
2: da
0: bir
2: değişiklikle çıkmak zorunda kaldı. Potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyor. Sol ayaklı, güçlü, fizikli bir oyuncu. Zaman zaman sağ kanat forvet olarak da oynayabilen bir isim. Son olarak gündeme gelen oyuncu Fran Coutinho'cu yedek santrafor için.
0: Ya çok çok potansiyelli bir oyuncu ki geçen sezon başında o talihsiz sakatlığı yaşamamış olsa şu an büyük ihtimalle Avrupa'nın 5 büyük liginde çok iyi bir takımın kadrosunda olacaktı. Yani neredeyse tüm takımların, o büyük takımların dediğimiz elit takımların, majör kulüplerin izlediği bir oyuncuydu. Sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 14 maçta 15 golle falan başlamıştı.
2: Evet.
0: Ama sonra tabii o sakatlık ve onun dönüşü çok iyi gözükmüyor şu ana kadar. Beşiktaş maçında da ilk yarıda izledik. Evet, belli başlı yerlerde o süratini, atletizmini, gücünü gösterdi. Ama hani o çok iyi döndüğünü göremedim bu sakatlık dönüşü. Mutlaka bir fırsattır aynı zamanda bu. Normal şartlarda alamayacağım bir oyuncu Fran Coutinho. Ama bu sakatlık konusu bir fırsat doğurmuş durumda Galatasaray gibi kulüplere, daha düşük bütçeli kulüplere. Burada mutlaka iyi incelenmesi gerekiyor. Oyuncunun sakatlık durumu, oyuncunun form durumu, atletik performansı, bunlar eğer iyi incelenmişse dediğim gibi çok çok özel bir potansiyelden bahsediyoruz burada. Yani kanat bölgesi için çok ideal oyuncu mu o tartışılır ama kullanılabilir bazı maçlarda. Ama net bir 9 numara Fran Coutinho. Yaşı itibariyle 2001 kontenjanına da uyan bir oyuncu. Evet. Rövanşta bir daha izlemek lazım tabii Beşiktaş'a karşı, orada daha rahat göreceğiz ama hani son durumun oyuncunun çok beğenmediğimin altını çizeyim. Bundan 6-7 ay önce olsa mutlaka düşünmeden alın derdim ama şu anda dediğim gibi son durumunu çok iyi görmedim. İyi araştırılması gereken bir oyuncu olarak
2: biraz
0: görüyorum.
2: Biraz John Duran'ı andırıyor mu?
0: Benziyor profil biraz olarak. Stil. Evet, profil olarak yüzü dönük oynayabiliyor, sırtı dönük oynayabiliyor. Yani biraz hani öngörülmesi zor bir oyuncuya benziyor Fran Coutinho. Sol ayağını çok etkili kullanıyor. Güçlü, fulleli bir oyuncu. Mesela şu pozisyon mesela Fran Coutinho'nun hani neler yapabileceğini gösteren bir pozisyon.
2: Evet, topla da iyi.
0: Evet, koordinasyon iyi, vücut dengesi son derece iyi sağlıyor, yıkılmıyor
2: burada
0: falan.
2: Burada bu arada Mourinho'nun gerçekten
0: evet, çok
2: inanılmaz
0: iyi müdahalesi,
2: bir müdahalesi vardı.
0: Ama dediğim gibi son döneminin iyi araştırılması gerekiyor. Çünkü bu transfer olacaksa yani yine de bir 20'ler falan konuşur, 20-25'ler konuşur.
2: Piyasa değeri 22 milyon evet. euro. Emre bugün spor gündemine bağlanmıştı, Emre Kaplan. Zaten Galatasaray bu transfer döneminde Özellikle işte Ponomarenko örneğini verdi. Yine hep kiralık artı zorunlu satın alma maddesi.
0: Midtjylland kabul eder mi bunu?
2: Tarzında teklifler yaptı. Yine bu tarz bir teklif olabilir demişti ama henüz şu ana kadar tabii bir

0: İsmi teklif ya da teklifin detaylarına dair yeni bir gelişme yok. Okan Koç nasıl değerlendirir? Yani Osimhen'in arkasında bekleyecek oyuncu olmak bir zor bir hadise olacak mı sizce?
1: Hem avantaj hem de dezavantaj. Niye avantaj? Sonuçta Osimhen'den birçok şey görebilir, öğrenebilirsin.
0: Aynı şekilde Icardi'den sonra mesela gelmek.
1: Tabii tabii. Avantaj, dezavantaj. Az önce söyledim, birçok şey öğrenebilirsin, görürsün. Bir de şöyle bir avantajım var. Osimhen eğer sakatlanmazsa, aynı performansı gösterirse, gittiği takdirde fırsat tekrar sana doğacak. Orada çok önemli avantajlardan bir tanesi. Yeri geldiği zaman çift forvette sana inanılmaz derecede alan açıp yardımcı olabilecek yeteneğe, profile sahip bir oyuncu. Bu avantajları değerlendirecektir. Yani yetenekli, kuvvetli, geçiş oyuncu, süratli bir oyuncu. Yani vücudunda iyi koordinasyonu var. Geçişlerde iyi iş yapıyor ama dar alanda önemli olan neler yapabilir? Çünkü Galatasaray dar alanda oynuyor. O alanda daha çabuk karar veren, hareket eden, yani ne anlamda mesela daha çabuk karar veren? Hızlı bir oyuncu anlamında söylemiyorum. Icardi çok mu hızlıydı? Ama çok hızlı düşünüyordu. Doğru yerde bulunuyordu. O profilde bir oyuncu olsa daha iyi olur Galatasaray açısından. Yani sevgili Onur'un dediği gibi oyuncu sakatlanmasaydı çok farklı yerlere giderdi. Yani bir çıkışı yakalayamadı. Tam yakaladı bir düşüş. Evet. Ondan sonra sakatlık. Tabii onlar sıkıntı yarattı. Şimdi Galatasaray'ın olmazsa olmazı ne? Tamam, Osimhen var. Santrafor'a da ihtiyacım var. Osimhen olmadığı zaman Barış'ı da orada kullanırsın. Yani Barış'la arasındaki fark ne? Belki gol vuruşları biraz daha iyidir ama Barış daha süratli, çabuk. Senin İvedi bir şekilde alman gereken bölge neresi? 10 numara. 8-10. Yani orada organizatör deriz biz, oraya organize edecek adam bir tane.
0: Orası
1: lazım.
0: İçin bir iddia var. Oraya geleyim mi?
2: Gel.
0: Bugün İtalya basınından.
2: Kim?
0: Kevin De Bruyne iddiası.
2: Bitik. Uzak dursunlar. Her çok takım için söylüyorum.
0: Düşüşte sanki biraz yani.
2: Çok severim ama
0: çok özel
2: anılarımızda kalsın ya Kevin De Bruyne.
0: Ama zaten Galatasaray'ın bence bir Kevin De Bruyne'si var yani. İlkay var zaten.
2: Yani o mantıkta da gidebiliriz, doğru. Artık Galatasaray'ın
0: profil olarak söylüyorum.
2: Yani Galatasaray'ın o bölgeye hiç tartışılmaz. Performans son derece istikrarlı, fiziksel kalitesi son derece iyi. Geçtiğimiz sezon takımında sürekli forma giymiş. Hani kafalarda soru işareti bırakmayacak net bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncu değil.
0: Dünya Kupası'nda da çok parlak bir performansı yoktu ya, Belçika'da.
2: Evet, evet. Ya dediğin gibi. Yani oradaki oyuncu hani işte mesela Brahim Diaz konuşuluyor Galatasaray'da. Orada bir beklenti var. Real Madrid tarafının kararı bekleniyor. Olabilir mi? Göreceğiz. İşte orada Yan Diomande'nin transferi etkiler mi Brahim Diaz'ı? Onları biraz beklememiz gerekiyor. Yani Okan Hoca o tarz bir oyuncu istiyor. Bu 10 numarayla ilgili bir ekstra daha bilgi vereyim.
0: Tabii.
2: Biz hep hani Can Uzun'u o listenin içinde veriyoruz ya. İşte Can Uzun mu, Brahim mi, Enciso mu diye. Galatasaray günün sonunda 10 numara transferinden bağımsız bir Can Uzun operasyonu yapabilir.
0: Ya 10 numara artı
2: evet,
0: aynen. Can Uzun.
2: Şartlar oluşursa eğer Galatasaray'da bir 10 numara alırsa Galatasaray, iyi bir 10 numara. Günün sonunda da şartlar oluşursa Okan Hoca hem 9'da hem kanatta da kullanabileceğini düşündüğü için yerli ve milli bir oyuncu. Hani öyle bir şey de görebilir. Zor ama yönetimin planlarında acaba bunu yapabilir miyiz diye bir şey var. Yani
0: peki öyle olursa Can'ı nerede kullanacak?
2: İşte dediğim gibi hoca Can'ı hem sol kenarda da kullanabileceğini düşünüyor. Barış'la değişmeli. Hem 9 numara da geri gelince kullanabileceğini düşünüyor. Yani Can genç bir oyuncu burada. Ve alınacak olan oyuncu da hani 10 olmayabilir belki, bir 8-10. Mesela Reinders'in ismi geçiyor. Mesela sen Reinders profilinde bir oyuncu alırsan Can'la beraber de kullanabilirsin gerektiği maçlarda. Yani eğer Galatasaray Reinders profilinde bir 8 numara alırsa, 8-10 alırsa günün sonunda Can Uzun transferi de tekrar gündeme gelebilir. Ama mesela Brahim gelirse hani çok fazla Can Uzun'un ismi geçmeyebilir ama Reinders profilinde bir oyuncu gelirse, ki bence doğru profil Reinders'tir Galatasaray'dan ama çok zor iş. O zaman bir de Can Uzun transferi tekrar konuşulabilir.
0: Okan Koç.
1: Şimdi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, majör ligler. Burada çok önemli oyuncular var. Galatasaray'ın avantajı ne? Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. İşte burada fırsat kovalıyor. Birçok oyuncuyla pazarlık ediyor. Hep söylüyoruz zaten. Teşhis konuldu. Ama o teşhisi hangi tedaviyle uygulayacaklar? Nasıl tedaviyle uygulayacaklar? Yani hangi oyunculara gidecekler? Mesela Brahim Diaz muhteşem bir oyuncu. O bölgede çok iş yapar. Hareketlendirir takımı. Arkadaşlarını da oynatır. Yani bir takım oluştururken, yani bir takımın varsa o takımın içerisindeki diğer oyuncuların bir potansiyeli var. O diğer oyuncuları potansiyelini yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu profili getirirsen hem oyuncu da çok iş yapar, hem hedefe gidersin, hem oyuncuları da performans daha iyi alırsın takım içerisinde. O doymuşluk sendromu da kalkar diye düşünüyorum. Eğer öyle bir düşünce, öyle bir kafa yapıları varsa oyuncuların, yani ismi geçen oyunculara bakıyorsun. Çok kaliteli, yetenekli oyuncular sevgili Furkan.
2: Okan, Galatasaray'ın

0: Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortayı. Osimhen yükseldi, bir kopa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru gitti araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şallay'ı kaleye baktı. Şallay, Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallay'ı. Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus. Osimhen kafa vuruşu. Stankovic. Yine Stankovic. Bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboah tek toplar. Yeboah ceza sahasına girdi. Yeboah top ağlara gidiyor. 71. dakika, Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
1: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
0: Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji eksik yakalandık. Marco Farji sağ kanada. Yeboah ceza sahası. John Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
1: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
0: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
2: 2-0 Torschütze mit Neuer.
0: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa, yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf sıyrılmak istedi. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert çıkardı. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper Yılmaz

kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner, son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık, ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah çekti. Yeboah şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Okan Koç ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Galatasaray'ı oldukça detaylı bir şekilde konuştuk. Gerek hazırlık kampındaki performansı, görüntüsü ve transfer konusundaki süreçleri masaya yatırdık Galatasaray bölümünde. Ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise dün akşam saatlerinde futbol direktörü Önder Özen yaklaşık 45-50 dakika süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Tabii ki bir numaralı gündem maddesi Salah konusuydu ama siyah beyazlı takımın transferdeki aslında tüm merak edilen sorularına çok şeffaf bir şekilde yanıt vermiş oldu Sayın Önder Özen ve biz de Salah konusuyla başlayalım. Diğer konuları da elbette yine konuşacağız. Beşiktaş'ta Salah defteri rafa kalktı dedi Sayın Önder Özen ve gerekçe olarak da özellikle imaj hakları konusundan bahsetti. Ben biraz detayı vereyim, sana bırakayım sonra sözü Okan abi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardansa elde edilecek karın tamamını talep ediyor ve bu talep sonrasında zaten süreç çıkmaza giriyor. 21 Temmuz'da süreç yavaşlamaya ve çıkmaza girmeye başlıyor ve bugün bu konu şu an için rafa kalkmış durumda.
2: Mısır bir de Orta Doğu. Yani biliyorsun Orta Doğu, Mısır, Afrika bölgesinde. Yani Salah oranın Messi'si. Çok önemli, çok değerli bir yıldız yani. Muhteşem bir oyuncu. Hep söylerim, 5 tane oyuncu sayıp 5'inin içerisine koyabileceğim bir oyuncu Salah. Şimdi bu süreç tabii kolay bir süreç değil. Yani bu oyuncuları transfer etmek kolay değil. Yani önemli olan kulüp tarafından nasıl bir yaklaşım içerisine girildi, istek içerisine girildi. Ciddi şekilde istendi, talep edildi. Özellikle başkan ve yönetim kurulu, taraftar zaten Salah ismini duyduğu zaman, sadece Beşiktaş taraftarı değil, dünyada bütün global futbol açısından baktığın zaman, futbol severler açısından baktığın takdirde herkesi heyecanlandıran bir isim ve herkesin merakla beklediği bir isimdi. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Beşiktaş elinden gelen her şeyi yaptı mı? Yaptı. Bir adım attı. Sen bir adım geri attın. İkinci adımı attı, sen ikinci adımı geri attın. Üçüncü adımı attı, sen üçüncü adımı geri attın. Madem böyle, o zaman kusura bakma. Sen Salah'sın, burası Beşiktaş kulübü. Sen 3 sene, 5 sene sonra belki bir Salah vardı denir. Ama Beşiktaş her zaman var olacaktır. Her zaman o Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, Konferans Ligi ve ligde ismini duyuracak büyük bir camiadır. Sen kimse kulüplerin üstünde değildir. Özellikle büyük takımlarımızın üzerinde değildir yani ülkemizde. Sonuçta bunlar uluslar arasında önemli kulvarlarda başarılara imza attığı dönemler oldu ve o kulvarlarda da ismini duyuran kulüplerimiz bunlar. Burada asıl problem, açıkçası beni sıkıntıya sokan, yani üzen problemlerden bir tanesi ne biliyor musun? Gelmek istiyorsun, Avrupa'da oynamak istiyorsun. Teklifler muhteşem. 13 istedin, pardon 12 istedin, verildi. 15 istedim, verildi. Bonuslarla artı 4 deniliyor, 19 verildi gibi söylentiler var.
1: 20'ye yakın bir
2: 20'ye
1: paket.
2: 20'ye yakın bir paket. Muhteşem bir paket. Kardeşim, ya kulübünde âli menfaatleri var yani. Sen bu parayı alırken kulüpte de bir şekilde senin isminden, cisminden ve artı sahada göstereceğin performanstan elbette faydalanması ve gelir elde etmesi gerekiyor. Bunu da düşünmen gerekiyor sevgili Abbas, sevgili Salah. Yani eğer bu şekilde düşünüyorsanız, bir atasözü vardı, bağlasan durmaz. Yolcudur Abbas yani. Ne olursa olsun Beşiktaş kulübü de çok güzel bir dille Önder Özen açıkladı.
1: Muhteşemdi.
2: Taleplerimizi gerçekten de, teklifimizi de, karşıların taleplerini de anlattı. Beşiktaş taraftarı da bunu anlayışla karşıladı. Beşiktaş taraftarı her zaman, önemli olan o taraftara doğru bir projeyi sunup anlatabilmek. Anlatırsan anlayışla karşılar. Senin ne kadar iyi bir proje sunacağın ve onu ne kadar değerlendireceğin, ne kadar ciddiyet içerisinde hareket ettiğini gördüğü takdirde her zaman yanında olur. Önemli olan bu isimlere, bu seviyede kalitedeki oyuncuları getirip seni o oyuncular hedefe taşır. Sen heyecanlandırdın ve taraftar da mutlu oldu. Sen bu oyuncuyu Beşiktaş'a getirirsin, getirmezsin. Artık bu saatten sonra top Salah'ta. Kardeşim, bu teklifleri kabul ediyorsan gelirsin. %50'si. Tamam. %100'ü öbür taraflarda. Tamam. Kulüp ne kazanacak,
1: biz
2: ne alacak kardeşim?
1: Sana verdiğimiz parayı.
2: Ben sana o zaman çıkartayım, biz anahtarı vereyim. Sen kimsin ya? Kusura bakma. Yarın belli olmaz, gelirsin edersin, yine bu taraftar sahada göstereceğim performansa senin

0: sırtında taşır. Büyük isimsin, global bir isimsin, yıldız isimsin. Her anlamda bir getirin olur. Sahada da getirin olur. Profesyonel, yetenekli. Ben Ensaka ile Ahmet Hasan'la da konuştum. Okan dediler yani oyuncu çok şey yapar. Yaş itibariyle çok fazla takılmaya gerek yok. Geldi buraya Cekolar, Drogbalar, Mertensler geldi. Neler yaptı herkes gördü yani. Ki biz salattan bahsediyoruz yani, anladın mı? Farklı seviye yani. Aralardaki uçurum kadar fark var yani. Bunlar saha içindeki performanslar beni tedirgin etmiyor ama menajerinin burada Ali Cengiz oyunu kurnazlığı beni rahatsız ediyor. Artık budur da top Salah'ta. Gidecek diyecek kardeşim ben Türkiye'de oynamak istiyorum. Şartlar, istediğim şartları sağladılar mı? Bireysel olarak sağladılar. Sponsorluk anlamında, imaj hakları anlamında da kardeşim biraz da esneklik sağlamamız gerekiyor anlamında. Futbolcunun da biraz sağduyulu esneklik sağlaması gerekiyor. Bunlar olmaz bu şekilde. Olursa yani Beşiktaş taraftarı da kulübü de yönetim kurulu da bunu kabul etmez yani. Bunlar olacak işler değil. Tamam, yıldızsın, idolsün, çok iyi oyuncusun. Herkesi heyecanlandırıyorsun. Yani herkes heyecanlanıyor. Yani burada artık bir şeylerin netlik kazanılması gerekiyor. Şimdi Önder Özen'in açıklamaları beni çok tatmin ve mutlu etti. Muhteşem işler. Hakikaten çok iyi işler yapıyor Önder Özen. Bana göre Beşiktaş'ın en iyi...
1: Çok doğru bir iletişim.
0: Bana göre evet.
1: Modeli.
0: Bana göre Beşiktaş'ın en iyi transferi İtalyano. Şu ana kadar
2: gözlemlediğim. Bir daha söylesene Okan.
0: İtalyano. Böyle devam ederse eğer ki...
1: Cekete gibi aynı.
2: Milano şivesi.
0: Eğer ki böyle devam ederse ki devam edeceğini de umut ediyorum, temenni ediyorum ve gözlemliyorum. Niye gözlemliyorum? Çünkü o adamdaki o isteği, arzuyu, enerjiyi, futbolculara sırayeti, oyun felsefesi kaliteli oyuncularla devam ettir. Top Önder Özen ve yönetim kurulunda. Şimdi kimi aldı? Nubel'i aldı sevgili Önder Özen sonra. Peşinden İlhan, nazar değmesin maşallah. Çok 19 yaşında hakikaten çocuk var ya yani hiç korkmuyor, sorumluluk alıyor, dikini oynuyor. Kalabalığın arasına da giriyor yani. Bazen o tarzdaki oyuncular kanatlarda böyle risk almaz. Boş bulduğu zaman, birebir bulduğu zaman bu kalabalığın içine de giriyor. Zaten gollerde hazırlayıcı önemli rollere de üstlendi orada farkındaysan, hazırlayıcı anlamında. Bunları da yaptı. Önemli işler yapıldı. Trossard geldi. Orkun'un var, Murillo var, Agbado, Calo, iyi oyuncuların var yani elinde. Sol tarafta Quattara, ismini tam telaffuz edemiyorum oyuncunun.
1: Quattara.
0: Onu da göreceğiz. İşte hep söylüyorum yani okyanusu geçsin, derede boğulmaması gerekiyor. Ha, olmadı mı? Yapman gereken ne? Gideceksin. O seviyede bulamazsan en azından isim, cisim, karakter olarak da o seviyeye yakın bir tane kanat oyuncu alman gerekiyor. Santrafor'u alman gerekiyor. Bunları zaten biliyorlar. Bilinçin içerisinde olduklarını bildiğim için oralara doğru yöneliniyor. Yani bazı isimler kulağıma geliyor. Onlar çok tatmin etmez mi? Şimdi Önder Hoca'nın sadece benim biraz böyle içimi burkan, rahatsız eden konulardan, söylemlerinden bir tanesi işte Rıdvan Ersin biraz böyle yani duygusal yaklaştı. O dönemlerde tabii ki de rakiplerinin seviyesi, senin seviyen, elindeki kadro, o kadro, rakiplerin kadrosu. Senin elinde de muhteşem kadrolar vardı o sene şampiyon olduğunda. Yani sağ tarafta Gezal, Soldalar'ın, Abi Bakar, Atiba, Josef. Yani iyi bir kadronun ikinci, üçüncü bölgen çok güçlüydü. Rakiplerin bak mesela artık rakiplerin o dönemdeki gibi rakiplerin değil. Şimdi rakiplerin sol tarafı bilmem Leo'yu konuşuyor. Sağ tarafta Greenwood, ön tarafta Muriç, arka tarafta saymayayım. Galatasaray keza öyle, Trabzon da öyle. Yani o dönemdeki projelerle karşılaşmıyorsun. O dönemdeki oyuncu profilleri, kafa yapıları, yetenekleri, seviyeleri değil şu andaki seviyeler. Artık o seviyeler farklı seviyelere çıktı. Çünkü rekabet büyüdü. Sen ne gideceksin babacığım? Ben sağ ön tarafa. Çok net kaliteli bir oyuncu. 23 yaş altı olur tamam. Gidersin alırsın. İyi oyuncu, yaratıcı oyuncu. Ön tarafa santraforu tartışmasız. Bir tane Orkun'un yanına bir de 6 numara Endiri gitti takdir stoper. Bunları gerçekleştirdiğin zaman olur bu işler. Salah transferi bende hala böyle bir umut var. Olabilecek gibi bir umut var. Niye?
1: Sen kapatmadın kapıyı.
0: Abbas denilen arkadaş menajeri. Salah'ın arkadaşı, menajeri.
2: Çek Abbas.
0: Abbas denilen arkadaş bu Salah'la başlamadan önce, menajerliğine başlamadan önce böyle orta dereceli düşük profildeki oyuncuların menajerliğini yapıyormuş. Tabii Salah'ı yakaladı. Büyük fırsat, büyük bir şans. Yani var ya Kadir Gecesi derler ya doğmuş yani. Kadir Gecesi doğmuş yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Hakikaten yani sinirleniyorum, kızıyorum. Niye kızıyorum onu da sor bana söyleyeceğim. Cevabını vereceğim. Neden? Ya dur bir şunu anlatayım. Yakalamış işini sen bu oyuncu. Tamam fırsattan istifade ediyorsun da kardeşim adam sana çıkartıyor. Yani menajerlik hakkını veriyor. Oyuncuna fazlasıyla hakkını veriyor. İmaj haklarında da fazlasıyla veriyor. E daha ne istiyorsunuz? Beni kızdıran konulardan bir tanesi bu. Yakalamışsın. Salah şartı neymiş biliyor musun? Kimseyle çalışmayacaksın. Bir tek benle çalışacaksın şartı. Abbas'a.
1: Salah'ın şartı.
0: Tabii o dönem ilk başladıkları dönemde.
1: 2012.
0: Bilmiyorum 12 mi 11 mi neyse. sadece benimle ilgileneceksin, sadece

0: benim menajerim olacaksın. O adam zaten az önce dedim var ya sevinçten, mutlu, huzurdan uçmuştur uçmuştur. Salak gibi bir oyuncu yakaladım baba. Yani ömür boyu diğer profillerle çalışsan Salah'ta yapacağın bir transfer döneminde kazanamayacağın parayı Salah'ta kazanacaksın. Sadece Beşiktaş değil, Liverpool'da orada burada neler yaptı gördük mesela Roma'da. O dönemler kazandı zaten o paralar. Ne yaptı? Sadece Salah menajerliğini yaptı. Şimdi o da şunu düşünüyor. Ya kardeşim diyor, son imza dönemi, transfer dönemi. Ne koparırsam, ne alırsam alırım derdine. Son o kısa. Zaman olmuyorsa kardeşim Amerika mı?
1: Suudi Arabistan.
0: Arap Yarımadası'ymış. Bilmiyorum. Oralardan teklifler var deniliyor. Oyuncuyla hala. Veriyorlarsa bu paraları, bu şartları, kabul etmiyorsan yoluna bakacaksın. Beşiktaş kulübü her zaman kalıcıdır. Her zaman da o uluslararası Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde mücadele edecektir. Sen 2 sene sonra unutulacaksın. Yani burada bu fırsatları da artık biraz da yani kardeşim karşı tarafı düşünerek de hareket edeceksin. Biz seninle zaman zaman yeri gelir. Olur, tartışırız. Anladın mı? Hatalı olurum veyahut da sen hatalı olursun. Ben bir adım atarsın, sen bir adım geri attın. Hadi 2. adım atar dersin eninde sonunda. Lan ayıp olur lan dersin. Bir adım da ben atayım dersin. Ama bunlar da o kafa yapısı olması, o döneme girmesi gerekiyor artık şu anda. Girmeyeceksen...
1: Artık zaten Beşiktaş yeni bir teklif yapmayacağını söyledi.
0: Aynen, rafa koydu Beşiktaş. Bekliyor. Ama o rafta öbür taraflarda da raftan çıkartacağın oyuncular da iyi oyuncular olması gerekiyor. Bak iyi oyuncular olması gerekiyor. Gidilen isimlerin bazıları beni çok mutlu, tatmin ediyor. Bazıları da tabii ki de tedirgin ediyor. Çünkü artık rakiplerine hep söylerim, iyi takımlar önümüzdeki sezon savaş, mücadele, karakter, her şey var. Olması gerekiyorsa da o savaşın içerisinde senin de bu seviyelerde, bu profillerde oyuncular alman gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ta bakıyorsun abi, yani hakikaten Nubel, Murillo.
1: İyi transfer, bak, Salih.
0: Hani örnek mesela bir iskelet kafamdaki böyle üst seviyedeki oyuncular. Murillo, Nubel, Salih rotasyonda çok iyi iş yapar, oynadı. Orkun zaten ayrı seviye, onu bir kenara koy. Sol tarafta Trossard konuşulmadı, unutuldu, gitildi zaten bu adamdan sonra. Yani Trossard, sana bir şey söyleyeyim mi? Yani muhteşem bir transfer. Muhteşem işler yapacak. Sağ tarafa geldi mi iyi oyuncu? Ya orta sahada bakıyorsun Salih dediğin gibi. Ya bu oyuncuların yanına bir de çevresini de 3-4 tane iyi oyuncularla oluşturduğun zaman ne oluyor bu sefer abi? O zaman kardeşim hem taraftarı da havaya sokuyorsun. O taraftarın havası da senin futbolcuları seni de havaya sokar, hedefe gidersin. Önün geçilmeye takdir edildiği takdirde veyahut da önüne geçmeye çalışıldığı takdirde o taraftar yanında olur. Doğru. Senin. Yani bunlar gidecek bir süreç, yaşanılacak bir süreç. Bakalım görelim yani. Yani Salah abi yani farklı bir oyuncu, yıldız bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Şimdi ben oyuncular mesela Salah al geçiş oyunda oynat bu yaştan sonra çok fazla verim alamazsın. Ama bu hoca ne oynatıyor? Ön alanda. Rakip sahada. Hücum niye? Pres. Hep zaten enerjini rakip sahada harcayacaksın. Ceza sahada. İkiye birileri dar alanda asist yapan arkadaşlarını değerlendirecek, kullanacak. İkiye birileri girecek. O dar alanda adamları geçebilecek. Baksana neler yapıyor ya. Muhteşem bir oyuncu. Yani bilmiyorum. Burada artık top öbür tarafta. Yönetimle muhteşem bir duruş sergiledi başkan. En çok eleştirenlerden de bir tanesi de bendim ha. Biliyorsun.
1: Biliyor.
0: Sonuçta kimse kusura bakmasın. Beşiktaş kulübü hep bir laf var. Hakikaten büyük değildir. Yani sen de artık burada bir esneklik sağlayıp bir sağduyuluk yapıp gereğini yapman gerekiyor. Eğer ki Beşiktaş o raftan bir iyi bir oyuncu getirirse, indirirse bir de bir orta sahayla beraber gidersin artık Amerika'ya mı, işte Arabistan'a mı veyahut da işte Mısır'a mı fark etmez. Ya da Roma, Moma diyorlar da Roma sana 4-5 milyondan fazla vermez.
1: Avrupa'da
0: yani
1: ihtimal.
0: Yani o paraları imkanı yok, göremezsin o sponsorluk hakları, bir imaj hakları falan.
1: Bu arada bu forma satışında işte hakların tamamını isteme durumunu sadece Avrupa değil dünyada hiçbir takıma kabul ettiremez. Kabul zaten ben Beşiktaş, hani bu nedenle biraz orada bir geri adım bekliyorum. Yani hiçbir bilgi değil, sadece tahmin
0: Beşiktaş
1: olarak söylüyorum.
0: Hiçbir şekilde kabul etmez. Dünyadaki bazı takımlar, kulüpler edebilir, etmez, eder. Onu tartışmam. Beşiktaş hiçbir şekilde kabul etmez. Kim olursa olsun. Yani artık bak burada benim içimde az önce söyledim ya, bir umut var. Niye umut var? Sonuçta buralara kadar gelinmiş, adım atılmış, gelinmiş, geri adım atılmış, geri gelinmiş. Artık tamamıyla bir res çekildi. Racon kesildi. Sen bu racona ya tamamıyla geri çekeceksin ya da kardeşim geleceğim diyeceğim tamam ben sizin istediğiniz şartlarda esneklik sağlayacağım ki siz de bana biraz esneklik sağlayın. Belki bir transfer gerçekleşir ama Salah geldiği takdirde ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni en çok mutlu edenlerden bir tanesi. Yani bir Beşiktaşlı olarak, bir futbol sever olarak bir kenara koyuyorum. Çıplak gözle izleyeceğiz ama Antalya'da, Konya'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da bütün her futbol yer. Severler çıplak gözle Salah'ı izleyecek. Bu büyük bir avantaj.
1: Dünyanın da her bir noktasından futbol sever Beşiktaş'ın maçlarını izlemek için İstanbul'a gelecek. Tamam. Dolmabahçe'ye gelecek.
2: Mutlaka.
1: İstanbul'dan Feridun Bey demiş ki keşke benim de hayatımda

0: bir Abbas olsaydı Salah çok şanslı demiş. Sen niye kızdın Abbas'a?
1: Abbas da şanslı bu arada yani. Bu arada yani, 2012'de yani Salah'ın bu durumda olacağını da kimse bilemezdi.
0: Yok, yani o zaman zaten yani kariyeri tabii. Hatta hatırlarsınız.
2: Hayır, bir şey anlatacağım. 2012'deki mevzuyu anlatayım size. 11 veya 10 yıllarında bilmiyorum tam olarak o yılları
0: Lens
2: da.
0: Lens konusu var işte bir. Daha
2: sonra söyleyeyim. El Saka Cavcava öneriyor bunu. Muhteşem bir yetenek, harika. Yani potansiyeli muazzam olan bir oyuncu. Zaten onu görebilirsin. Önemli olan devam ettirir beynimek, anladın mı? Mental olarak oyuncu zaten profesyonel, çok profesyonel bir oyuncu Okan dedi. Salah öneriyor. Hep söylerim ben. Bu dördüncü, beşinci belki izlemeyenler için tekrar izleyenler tekrarı düşmüş olabilir. İzlemeyenler de olabilir. Salah öneriyor Cavcava. Cavcava 800'den açıyor kapıyı. Öbür tarafta
1: Basel öncesi mi?
2: Tabii tabii. 1 milyon 100, 900, 1 vermiyor. 1 milyon verse rahmetli Cavcava, mekanı cennet olsun. Onu da yad edelim buradan. Vermiş olsa belki Salah ilk Gençler Birliği'nden patenti çıkış olacaktı. Yani bu o zaman zaten o menajer yakaladı bunu. Abi çok büyük şanslı. Yani hakikaten çok şanslı ya.
0: Şimdi Salah da ama şanslı. Şimdi ben hani
2: ne için şanslı?
0: Abbas da onun hayatını, futbol hayatını kurtarmış.
1: Ama Abbas bir şey yok ki burada. Hani onun hayır.
2: Ne yapmış? Vazeli gidip o mu bulmuş?
0: Hiç böyle bir ışık
2: Roma'ya
0: vermedi.
2: Gidip
0: Chelsea'ye
2: olmadı.
0: Gitti olmadı. Niye olmadı Chelsea'de?
1: Tamam, Mourinho
0: vardı.
1: Ne yaptı
0: 2012'de? Tamam, aldı götürdü Roma'ya.
2: Tamam, Roma istemedi. Yani zorla Roma'ya gitti dedi. Dikte etti. Bunu alacaksınız. Bakın dedi.
1: Ha, kendi götürmedi ki Roma'ya
2: abi,
1: sonuçta.
2: Abi kulüpler hele Avrupalılar var ya, işine gelmeyen oyuncunun var ya, yan gözü gözün
0: ama
2: için.
0: Ama burada menajerin de ilişkileri önemli değil mi? Ya,
1: tabii ki önemli ama Salah gibi.
2: Bazı menajerlerin hani, ikili diyalogları iyi. Bak şimdi o baba menajerler var ya. Taşları çok güzel yerlerinden oynatıyorlar. Biliyorsun o baba Mendezler, onlar bunlar biliyor.
0: Ama bunlar takım inşa ediyor
2: dünya,
0: zaten.
2: Bravo, dünya futbol sektörüne yön veren insanlar. Ama bu tarz adamlar babacığım.
1: Şimdi Salah 20-21 yaşındayken hani Chelsea'ye sırf menajerinde veremezsin. Yani orada kulübünde mutlaka ciddi bir talebin olması gerekiyor. Şimdi bir kere Önder Özen'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani ben birçok basın toplantısını takip ettim hayatım boyunca. Yerinden de izledim çok basın toplantısı. Benim yakın tarihte gördüğüm en iyi 3 basın toplantısından bir tanesiydi bir kere. Hani bunu sadece şunun için söylemiyorum. Hani verilen yanıtların şeffaf olmasının dışında Önder Özen Beşiktaş'ı birçok Beşiktaşlı'dan daha iyi tanımış ve anlattı. Çünkü benim şunun altını çiziyorum. Bunu küçümseme adına da söylemiyorum asla. Beşiktaş'ın şampiyonluklarına bakalım tarihindeki. %90'ında rakiplerinden daha düşük maliyetli kadroları vardır Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş ligin en pahalı kadrosuna sahip olduğu için değil, en iyi takım olduğu için şampiyon oldu her zaman. Ha yine öyle olsun adına söylemiyorum bunu. Yani orada hep hani Salah olmazsa onun ayarında bir yıldız olsun, illa öyle bir açlık beklenti var ya bizde. Hani onun kapsamını bence çok iyi belirledi Önder Özen ve çok iyi anlattı. Mükemmel bir basın toplantısıydı. Bir kere onun altını çizelim. Rafa kaldırıldı kelimesi önemli bir kelime. Çünkü bence Önder Özen bir daha bu işin dönüşü olabileceğini bildiği için
0: evet,
1: kelimeleri çok özenli seçti. Yani bir şeyleri kırıp dökmeden anlatmaya çalıştı.
0: Salah'la ilgili de böyle hep aslında
1: olumlu konuştu. Hatta menajerinin taleplerinden Salah'ın haberi olamayabileceğini falan da söyledi
0: evet,
1: orada.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Tekrar bir geri dönüş olursa Beşiktaş bir sıkıntı yaşamasın Salah cephesiyle diye çok doğru seçilmiş cümleler ve ben de Önder Özen'in basın toplantısında ya bu işin geri dönüşü olabilir diye düşündüm. Çünkü çok net, çok keskin ifadeler değildi. Taraftara çok net anlatıldı olay, sürecin neden bu noktaya geldiği. Ama bir açık kapı net bir şekilde bırakıldı ki bence menajeri bir zar attı bu arada ve karşılaşmadı bir yanıt aldı diye düşünüyorum. Çünkü şu vardı kafasında en başından beri, ya büyük ihtimalle buradan birileri anlattı Abbas'a Türkiye'deki futbol iklimini. Ya bu transfer duyuldu, taraftar istiyor, sen ne istesen artık verir Beşiktaş diye düşündü bence burada.
0: Burada çok büyük bir yankı uyandı.
1: Evet.
2: Bak, yani güzel
0: anlaşma haberleri.
1: Türkiye'den bence birileri Abbas'a dedi ki ya ben bilirim buraları, artık başkan buradan geri dönemez.
2: Şimdi ne oldu ama? Heh.
1: Şimdi dedim attı zarı, o zarar yerine gelmedi.
2: Hatta, sonra ne oldu peki?
0: Hatta belki de sürece başka isimler de dahil olmak
1: %100,
0: istedi.
1: %100. Onlar olur.
2: Bravo.
1: Bir menajer, 3 menajer de olmuş olabilir.
0: Olabilir evet.
1: Şimdi burada bir kere Önder Özen şunu anlattı. Önemli kısmı o. İşte saha içinde bir beklenti var ama saha dışında global anlamda, ekonomik anlamda da bir projeden bahsedildi. Şimdi proje ne? Beşiktaş Salah'tan bir gelir elde etmek hedeflemiş. Ama Abbas öyle şartlar koyuyor ki Beşiktaş'ın saha dışında elde edeceği gelirleri neredeyse minimize ediyor burada. Yani Beşiktaş'ın Salah'ı alma amaçlarından

0: Bir tanesi saha içi katkısı ama bir de Sayın Önder Özen'in dediği gibi elde edilebilecek gelirler. Yani burada forma satışları önemli, imaj hakları önemli. Yani belki Salah reklam filminde oynayacak Beşiktaş, burada Galatasaray'ın Icardi'yi, Osimhen'i yaptığı gibi. Yani bunların önüne geçiyorsun. Ben bu saatten sonra, ki Salah Avrupa'dan teklif gelmesi imkansız ki bu ekonomik şartlarda, MLS'in olabileceğini düşünmüyorum bu ekonomik şartlarda. Hani Abbas eğer bu paraları kazanmak istiyorsa tek adres Türkiye ve Beşiktaş.
1: Ya bir de ben Mısır'da mesela Esaka ile bana şunu söylüyor. Oradaki bütün yorumcular, eski futbolcular, bilmem neler filan, gazeteciler, ya sen bu şartları nasıl hala kabul etmiyorsun gibilerinden böyle negatif yorumlar yapıyorlar.
0: Ya o denet, o Abbas şimdi Ömer, çok net, bak çok net çakallık yapmış.
1: Tabii.
0: Hani ben bilmez ne ya. Koparabilirim bu süreçten? Tabii. Ben ama, bu son sözleşmeden ne alabilirim diye bir oyun oynamış. Ama Beşiktaş yönetiminde şahane bir duruş sergilemiş.
2: Bu forma satışından pay konusu ne zaman çıkmaya başladı?
0: Ya biz Kante transferini duyduk
2: öncesinde
0: en son.
2: Var mıydı böyle bir gündem?
0: Yani belki vardır ama biz duymadık çok fazla.
2: O kadar çok basına yansımıyor
0: evet,
2: eğer varsa
0: yani,
2: da.
0: Ha bu arada şöyle bir şey var. Bakın Kante transferinde bunu yaparsın. Niye? Çünkü Kante'nin forması satılmayabilir. Çünkü bir orta saha oyuncusu, ön libero. Ama Salah'tan bahsediyoruz. Hücum oyuncularının formaları hep daha çok satılır. Yani bunu net bir gelir kaybından bahsedebiliriz.
2: Ben şu yüzden bunu söyledim. Az önce söylediğin buradan birileri Abbas'a akıl verdiği noktasında bence
0: olabilir.
2: Yani Kante transferi hatta örnek olarak bile verilmiş olabilir. Yani
0: yakın
2: zamanda
0: burada,
2: işte Fenerbahçe Kante'yi aldı. Bak hani forma satışında böyle bir pay maddesi var.
0: Buradan tamam, birileri zaten Abbas'a akıl vermiş.
1: Şimdi Liverpool'da da bu forma satışlarından satış hakkı istiyordu, alıyordu. Ama Türkiye'den çok fazla abartı bir şekilde istemeye başladı.
2: Mısır'dakilerin.
1: Tabii farklı bir şey, abartı bir şekilde istedi. Onur çok güzel bir şey söyledi. Süreç hep onların lehine ilerliyordu dedi. Ama önemli olan taraftara güzel bir dille, doğru bir şekilde anlatırsan taraftar
0: anladığı
1: takdirde ne oluyor?
0: Taraftır.
1: Bu sefer lehine olan aleyhine işler. Bak ne oldu, Beşiktaş lehine işlemeye başladı. Önder Özen muhteşem anlattı. Doğru olanı söyledi, olması gereken.
2: Taraftarlar yani şu an kulüpten
1: yanıyor. Tabii canım, tabii. Beşiktaş
0: bu şekilde olmasın diyorlar bu şekilde.
1: Taraftar net bir şekilde. Ben de istemiyorum zaten bu şekilde olacaksa olmasın kardeşim o zaman. Az önce söylediğim gibi anahtarımı verelim.
0: İletişim zaferi bu.
1: Abbas kardeşim. Ya Tasala tamam gel, şartları Beşiktaş neyin olur, orta yol bulunur, bir şekilde anlaşılır. Başımızın üstünde yerim var, sahada da çıkar oynarsın. Taraftar da seni coşturur, sen de taraftarı coştursun. Ya yani bazı şeyler unutulur gider. Ama buradaki işte önemli olan detaylardan bir tanesi, artık Salah'ın devreye girmesi gerekiyor. Karar vermesi lazım kardeşim. Ben burada, şurada oynayacağım diyeceksin. Ya da oynamayacaksın. Gideceksin Amerika'ya veyahut da Arabistan'a. Fark etme, nereye istiyorsan git. Eşin, ailen yok buralarda istiyor seni. Yok burada oynamak istedin diyor, deniliyor. İstanbul, Türkiye. Bir de kardeşim burada ben hep söylüyorum. Bizim ülkemizde menajerlerle işbirliği yapan birçok insan var. Medyada olsun, orada olsun, dijitalde olsun. Bakıyorsun abi sabah yok Trabzonspor'la görüşüyor. Anlaşmak üzere anlaşıldı dendi. Ya yapmayın abi. Bu kadar bariz kendinizi ortaya çıkartıp belli etmeyin. Yapmayın. Sevgili başkan da çıktı yalanladı. Evet. Helal olsun. Duruş karakter gösterdi sevgili. Ertuğrul Dağ'ını alkışlıyorum. Muazzam işler de yapıyor. Ama sen çıkıyorsunuz kendinizi ifşa ediyorsunuz. Kusura bakmayın yapamazsınız. Burası Beşiktaş taraftarı, ondan sonra gerek reaksiyon tepki gösterir size. Oradaki o haberleri yapanlara da, orada bulunanlar da yaptırmaması gerekiyor. Hayırdır demesi gerekiyor. Olmaması lazım. Burada artık bu süreç olur olmaz. Bir hafta bekliyor. Artık Beşiktaş önüne bakmak zorunda. Bakacak.
2: Bakıyor da zaten.
1: Var, bakıyor. Önemli, güzel hamleler yapıyor. Hakikaten evet. İyi oyuncular aldı. Teknik direktörle beraber, taraftarla beraber bütünleşecek. Artık ben söylüyorum. Sağ kanata en az da çok kaliteli ön tarafa bu oyunculara yöneliliyor. Gidilmesi gerekiyor. Ama bunun zaman daralıyor. Daraldıkça da tabii o fanik transfer dediğimiz transfer dönemi yaşanırsa daha da hatalar yapılabilir. Yapılmaması için de Önder Özen de burada inceleyip sık dokuyor. İşte hoca, başkan, Önder Özen, o üçgeni neler nerelere gidiyor. Şimdi taraftar 5 senenin 6 senenin hasreti var. Bak şimdi bir Salah ismi camiayı ayağa kaldırdı, ayağa. Umutlandırdı. Trossard ismi camiayı ayağa kaldırdı. Umutlandırdı. Nubel. Bak düşün ya. Bunlar mutlu etti taraftar. Salih'in performansı ilanın mutlu etti. İşte abi ne güzel bak, nakış nakış tek tek gidiyorsun. İyi işler yapılıyor. Devamı gelsin. Hata yapılmasın. Risk alın artık. Sorumluluk alın. Yöneticiler de artık yani fedakarlık da yapsın. Kasa kolaylığı mı denir? İmaj, reklam bilmem ne mi denir? O mu denir? Bu mu denir? Artık burada bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş o masada olması lazım. Olacak. Yani yarın bırakmayın. Bak, evet. Yarın bırakmayın. Çünkü elinde hakikaten Orkun'un var, Trossard'ın var, Murillo'nun var, Calhoun'un var, Akbadu'nun var. Ön tarafta o iyi.

0: oynayacak. Sen niye alternatif oynatırsın? Salih var. Yani yarım bırakılmaması gerekiyor. Benim tek zaman... isteğim yani şeyim bu. Arzum bu açıkçası.
1: Zaman zaman sekteye uğrasa da plana sadık kalmak önemlidir. Beşiktaş şu anda plana sadık %100. Kalacak gibi görünüyor.
0: Dün kalacak gibi görünüyor. Kesin kalacak.
1: Önder Özen'in de açıklamaları size bunu kesinlikle bence ortaya koymuş oldu.
2: Bu saatten
1: oldu.
2: Sonra Salah istiyorsa Beşiktaş formasını giymek kendi gelecek.
1: Evet.
2: Kendi gelecek.
1: Biz yeni bir teklif yapmayacağız ya, zaten net bir şekilde.
0: Ben neyi anlamıyorum duvarı biliyor musun? Çekti. Ya babacığım ya futbol ben de oynadım ya. Menajerlerle Ali Cengiz oyunu yapardık böyle iyi kötü polis anladın mı?
2: Hep menajer yani, kötü polis
0: benim
2: oynar.
0: Benim haberim yokmuş gibi sen bak lehimize ne kadar koparabiliyorsan kopar baba derdik ya. Bunu bütün futbolcular yapıyor. Fark etmiyor. Takım gözetlisiz. Yani ya baba adam geliyor. Koskoca kulüp sana ülkenin en büyük adım atıyor. Ya geliyor. İstediklerini karşılıyor. Ya bir insan.
2: Daha ne istiyorsun ya? Bir yani, insaf yani.
0: Ya, insaf dersin.
2: Her şeyin bir sınırı var
0: ya,
2: yani.
0: Bir sınır dediğin gibi yani. İnsan bir kardeşim.
1: Her şeyin bir
0: adabı. Bravo ya. Ya bravo. Ya bir de bak her şeyi bir kenara koyuyorum. Herkes buradaki futbol severleri bırak. Dünyada global olarak bütün futbol severler de yani inan yadırgıyordur senin yaptığın tavırı sergilediğin tavırı.
1: Orada senin
0: tavırı.
1: Bahsettiğin konu çok kıymetli bence. Yani sosyal medyaya yansıyor zaten. Mısır basınında mesela Mısır medyasında Salah ve menajerinin bu talebine de çok anlam verememişler. Yani
2: daha ne istiyorsunuz? Hani
1: evet, neden hala Beşiktaş'ın teklifini kabul etmiyor diye hatta böyle bir şaşkınlık var.
2: Evet.
1: Salah ve menajeri Abbas'a bu konuda var mı ekleyeceğiniz Salah konusunda?
0: Yok. Hayırlısı olsun. Yok. Önemli olan bundan sonra önüne bakmak. Beşiktaş'ın önüne bakması gerekiyor. İyi oyunculara gitmesi lazım. İyi oyuncular aldım. Yarın bırakmaması lazım. Çok kaliteli. Hedefe taşıyabilecek. Sadece isim anlamında değil. Bazen isim sahaya gelir, cisim olarak hiçbir şey yapmaz ama işte isim getirirsin, ismiyle yetenekleriyle rakibi tedirgin eder, seni hedefe taşır. Bu profiller var, çok profil var, böyle oyuncular var. İsimler olarak yani zikredebilirim mesela, çok o isim söylerim ama işte önemli olan Beşiktaş'ın futbol akılları doğru bir şekilde işlemeye başladı, iyi gidiyor. Bunun devamı gelmesi lazım. Gelirse de yani o hedefe giden bir takım, taraftarı mutlu eden bir oyun sahada olur. O oyunla da beraber abi teknik direktör yakalamışım böyle bir adam. O adamı da değerlendirmek, kullanmak lazım. Bu şansı, bu fırsatı hakikaten kaçırmamak lazım. Bunlar büyük avantajlar. Zaten bu havuzun içerisinde bunlar inanıyorum ki, yani umut ediyorum ki açıkçası bu şekilde işleniyordur diye düşünüyorum. Sevgili Önder Özen'i sadece şu konuda keşke biraz böyle yani Ersin Rıdvan işte o dönemlerde Beşiktaş tamam oldu ama o dönem bu dönem değil. O dönemler farklıydı, rakiplerin farklıydı. Potansiyelleri seviyeleri. Şimdiki dönem farklı, rakiplerin farklı. Yani arada tabii bir iki tane olacak. Ama 3-2 çok önemli. Üçüncü, ikinci bölge çok önemli abi. Bizim ligimizde çok önemli.
1: Santrafor için taraftarın santrafor beklentisini cevaplamak istiyoruz dedi.
0: Ya tabii.
1: Bu arada Vlahovic soruldu. Evet, resmi olarak görüşmedik biz. Yani, hoca eski öğrencisi. Onlar zaman zaman görüşüyorlar. Serbest oyuncu olduğu için ipler oyuncunun elinde dedi Vlahovic konusunda. Ama santrafor için beklentisi
0: yanıt vermek istiyoruz. Premier Lig'den santrafor var. İşte Vlahovic var, İtalya'da var.
1: Yani Lukaku hala var mı?
0: Ben hocanın oyun formasyonuna uymadığını düşündüğüm için olmayacağını umut ediyorum.
2: Lukaku'yu şu an istese alır Beşiktaş.
0: Tabii şu anda
2: o durumda transfer.
1: Hatta çok makul rakamlara da alabilir.
2: Evet, istese alır.
0: İstemiyor ama... yani hocanın o oyun planına uymadığından dolayı büyük ihtimal hocanın istemediği duyumları alıyorum. Yani ben çok araştırmam ama yani öyle bir bilgiler geliyor açıkçası. Abi daha iyi oyuncular lazım. Yani sonuçta yani göreceğiz Furkan, bakalım yani olması gereken olsun artık yani.
1: Bu arada transferi konuşuyoruz tabii ama hani Perşembe akşamı da çok önemli bir maçı var Beşiktaş'ın.
0: Tabii.
1: Zor bir rövanş mücadelesi. Hani transfer evet iyi hoş, taraftar hep ister ama biraz konsantrasyon en azından takımın üstünden de çok dağıtmamak lazım. Önemli bir rövanş mücadelesi. 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Dileriz Danimarka'dan da turla döner. Son olarak şunu ekleyeyim. Santrafor ek olarak yine Sayın Önder Özen. Bir sağ kanat, iki orta saha, iki merkez orta saha, bir savunmacı ve bir tane de U23 kontenjanına uyan bir transfer yapacağız, yapmak istiyoruz dedi. Sağ kanat için Salah'ın alternatifinin Matias Sule olduğunu Efecan Öztaş bu ekranlarda haberleştirmişti. Sol stoper içinse Stuttgart'tan Jeffrey Chabo, yine hocanın eski öğrencilerinden birisi, Spezia'da kiralık olarak oynadığında Chabo birlikte oynamışlardı. Hatta geçen yıl da Stuttgart'ta Nübel'le önlü arkalı yani kaleci ve öndeki
0: sandalye. Ya sen anlatırsın, söylersin, güzel böyle dille insanları ikna edersin. Ama sonuçta ne olur biliyor musun? Sahada ne çıkıyor, ne veriyor?

0: geliyor? Nereye gidiyor? Önemli olan o. İşte onu inceleyip sık dokuyup, yani o hedefe taşı. Çünkü hepsi ligi biliyor. Önder Hoca da biliyor. Hoca da öğreniyor. Takip ediyor. Başkan biliyor. Oradaki hocanın futbol aklı, Önder Hoca'nın yanındaki futbol akılları da biliyor. Ya istediğiniz kadar isimlerden bahsetsinler. Geçecek, şu gelecek, bu gelecek. Ben neye bakarım? En son kadro şekillendi mi? Yapıldı mı? Sahada ne veriyor? Nasıl oynuyor? Nasıl karakterde oyuncular var? Yetenekli oyuncular var. O zaten bir ay sonra net bir şekilde ortaya çıkacak o resim. Yani bunu bu şekilde düşünmeleri gerekiyor. Artık sevgili başkanın 18 ay, 20 ay, yaklaşık 2 senesi oldu. O da bazı şeylerin farkında. Yani başarısızlık bir sezon büyük bir felaket yaşatır camianın içerisinde. Büyük bir felaket. Artık, seçime gider. Evet. Net bir şekilde seçime
1: çok
0: gider.
1: Çok başarısızlığa.
0: Abi, şu anda bak, şu anda gidilen yol, yani şu anda gidilen yol başarıya doğru gidilecek gibi bir gösterge içerisinde benim için.
1: Daha
0: yani
1: güven
0: yapılan veren. Hamleler güven veriyor bana. Hamleler hakikaten. İşte hep söylüyorum. Okyanus geçiliyor. Derede boğulunulmasın. Yapın abi. Git abi. 3 tane 4 tane iyi oyuncu al. 2 tane 3 tane baba net oyuncu al. Zaten fırsat transferi dönemi gelecektir öbür oyuncular. Yani bu dönemi iyi geçirmeleri gerekiyor. Geçirmeleri lazım. Az önce söylediğim gibi yöneticilerin de artık biraz fedakarlık yapması gerekiyor. Sponsorlar devreye girmesi lazım. Başkan da zaten yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da yaparsa da yani herkes mutlu olacak. O ailesi, bütün Beşiktaş camiası, teknik direktör, stat, yani herkes mutlu olacak. Çünkü çok uzun yılların bir hasreti var. Bak sadece şampiyonluk anlamında değil, kalite anlamının bir hasreti var. Kalite yok ya sahada, oyun
1: yarışçı
0: yok.
1: Yarışçı bir takım yok.
0: Yok işte kalite yok. Onun hasreti var. Bak hocayı yakalamış. Şimdi 1-0. İçeride bitirici kaliteli 2 tane oyuncu olmuş olsaydı daha belki farklı. 4-0'la gidecektin oraya. Rahat gidecektin. Şimdi bir tedirginlik, bir gerginlik, bir stres. Acaba gol yediğin zaman ne olacak? Bir tedirginlik yine ekran başında Beşiktaşlar, kulübede o saha içindeki oyuncular yaşayabilir. Ama işte 2 tane iyi oyuncu olmuş olsaydı, bitirici, yaratıcı oyuncu, belki dediğim gibi senaryo öyle gidecektin. Kesin. Oraya. İşte bunları biraz daha böyle, yani hep söylerim, daha detaylı, daha çabuk karar verilip yapılsa daha güzel şeyler olacak.
1: Onur Özkan, sizden de Beşiktaş'la ilgili son yorumlarınızı alabilirim. Fenerbahçe'ye geçeceğim.
2: Ya çok doğru bir plan var ve onun doğrultusunda gidiyor. Bence şu anda Beşiktaşlıların en büyük güvencesi Önder Özen'in varlığı orada. Yani çünkü hem ligin dinamiklerini biliyor, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmiş, hocayla çok uyumlu çalışıyor. Hani ben bu birliktelikten iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum şu anda, hani gözüken bu. Yani çok net bir şekilde Beşiktaş'ın oynadığı oyun, yaptığı transferler, ortaya koyduğu akıl bana heyecan veriyor açıkçası yeni sezona dair.
1: Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanş mücadelesinde Polonya'da sahne alacak. Hatta bugün akşam saatlerinde İsmail Kartal da basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Transfer konusunda ise Fenerbahçe'de bir numaralı gündem Rafael Leao. Sayın Cihan Kamer, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Sayın Kamer bugün Milano'daydı. Milano'ya gitti. Dün gitmişti. Bugün de sanırım temaslar, görüşmeler gerçekleştirdi orada. Leao transferi için. Bu transferin Fenerbahçe için öncelikle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Belki bunu konuşarak başlamak çok daha akılcı olabilir.
2: Ya ben geçen Salah konusunda bir şeyler söylemiştim. Beşiktaşlı dostlar çok kızdı bana ama ben hani kendime dair doğruları anlatıyorum burada. Hani bir ajandam yok. Hani kafamdan ne geçiyorsa, gönlümden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Popülist yaklaşmıyorum. Fenerbahçe konusunda da, Leao konusunda da aynı yoldan gideceğim. Arkadaşlardan rica ediyorum. Bir Fenerbahçe'nin yabancı kadrosu da varsa elimizde.
1: Evet, grafiğimiz
2: onu da
1: varsa
2: verebilirse,
1: görebiliriz. Toplam yabancı
2: üzerinden,
1: sayısı.
2: Evet, biraz daha net konuşuruz. Şimdi
1: birazdan gelecek.
2: Ben bir çılgınlık yaşandığını düşünüyorum Fenerbahçe'den. Bakın Leao'yu biraz sonra konuşuruz. Hani oyuncu gelir, faydalı olur, onu konuşuruz ama niye bir çılgınlık var onu söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir yabancı krizi var değil mi? 23 yabancı, ki sayıdan da bahsetmeyelim. Hani,
1: buyurun. Evet. Siz yeter ki isteyin.
2: Teşekkür ederim. Orijisi. Çok sağ olun. Şimdi 23 yabancı var Fenerbahçe'de. Hani yabancı sayısını da bir kenara bıraktım. Çünkü bazıları kolay çıkılabilecek yabancılar. Teklif olanlar var. Ama daha önemlisi Fenerbahçe'nin 10+4'e uyum problemi var. Hatta krizi var. Şimdi 11 tane Fenerbahçe'nin 2003 ve öncesi doğumlu oyuncusu var baktığımız zaman. Ve mevcut şartlarda bunlardan birinden çıkmak gerekiyor. Kimsenin gelmediği senaryoda. Fenerbahçe daha 9 numarasını almadı henüz. O beklenen 9 numara transferi gerçekleşmedi. İşte bir Semedo mu gidecek, Talisca mı gidecek, İşte Kante mi gidecek tarzında, Fred mi gidecek konuşurken

0: İsmail Hoca yabancı kuralı değişsin diye açıklamalar yaparken şimdi Leao transferi gündeme geldi. Taraftara bir şey demiyorum ya. Taraftar her zaman yıldız oyuncu ister. Taraftar o matematiğe bakmak zorunda değil. 11 tane varsa 12. ister. Ama Fenerbahçe yönetiminde kimse yok mu ya?
1: Siz 11 tane var derken bazı isimleri zaten
0: hiç
1: direkt
0: saymıyorum,
1: elediniz
0: hiç mi? Hiç saymıyorum. Bak,
1: oradaki 6 tane oyuncuyu siz
0: tabii ben onları gözden... Hani
1: kim onlar, 6 oyuncu?
0: Şimdi zaten Fenerbahçe Livakovic'i gönderecek. Evet. Beko'a gidecek. Carlos gidecek. Zaten onlar kolay. Evet. Amrabat gidiyor Fenerbahçe'de. Evet. Musaba gidiyor. Bunlar zaten gitti Fenerbahçe'de. Diğer taraftan da baktığın zaman şu anda Omar Fayet, Diouf, Mimović, bunlar rahatlıkla çıkılabilecek isimler. Bakın ben o krizde değilim. Yani oyuncuya en fazla para verirsin, cebine yine gönderirsin. Ama 10 artı 4 konusu çok büyük kriz. Şu anda Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın oynatmak istediği oyuncular içinden minimum birini göndermesi gerekiyor. Kim buna bakın. Ya diyoruz ya Semedo gidecek, Kante mi gidiyor, Talisca mı gidiyor, Oscar Wolde mi gidiyor? Yani büyük bir kriz var burada. Sonra Fenerbahçe yine bu kontenjanın içinde olmayan, yani 2003 kontenjanında olmayan Leao'ya gidiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Fenerbahçe'nin 9 numarada gelirse 3 tane oyuncudan çıkması anlamına geliyor. Ya taraftara bir şey demiyorum. Ki spor medyası da bence bu konuda popülist yaklaşıyor. Niye biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var sosyal medyada. Taraftarın bir duygusu var ya. Taraftar şu an coşkulu, heyecanlı. O yönden mesaj vermezsen taraftara bir kere etkileşim almıyorsun, linç yiyorsun. O yüzden de insanlar şu an şunu diyemiyor. Ya arkadaşlar güzel Leao'yu alıyoruz da biz ne yapacağız bu 16-4'ü ya? Kimi göndereceğiz? Osterwolde gitse yerine kimi koyacağız? Semedo gitse yerine kimi koyacağız biz? Talisca'yı gönderdin. Orada bir problem olmayacak bu Talisca'nın gidişi.
1: Hoca Fred konusunda...
0: Hoca Fred'i bırakmak istemiyor.
1: Devam edecek bizimle dedi.
0: Şimdi burada iki seçenek var. Ya Fenerbahçe yarınlar yokmuşçasına oyuncu almaya çalışıyor. Ya da Fenerbahçe federasyondan bir garanti aldı. Niye bunu söylüyorum? Bakın şu anki Fenerbahçe'nin transfer politikasında ne 10 artı 4 ne 12 artı 2 yetmez. 15 artı 2 falan lazım.
1: Ama dün Önder Özen mesela yabancı kuralı konusunda çok
0: muhteşem,
1: net konuştu.
0: Muhteşem konuştu Önder Özen.
1: Sizin
0: imzamı atıyorum.
1: Sorunuz varsa
0: imzamı atıyorum. Muhteşem konuştu.
1: Ama sizin sorununuz şimdi der gibi bir ifadesi var.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe mevcut krizini çözemiyorken, yani takımdan kimi göndereceğini seçememişken, ki gidecek her oyuncu değerli oyuncu bu arada. Sonra bence ana ihtiyaç değil bu arada Leao transferi.
2: Krizi çözemiyor dedin de şimdi niye gidiyorlar o zaman? Demek çözecekler krizi.
0: Nasıl çözecekler
2: o zaman? Hayır, o zaman niye gidiyorlar Leao? Şimdi
0: ben de onu merak ediyorum.
2: Yani bakın, sonuçta görevine krizi çözmek değil mi?
1: Evet.
2: Ama niye Fenerbahçeli yöneticiler Leao gidiyor? Demek ki bir planları, projeleri
1: arka
2: var.
1: Arka planda o zaman güvendik.
0: Bakın,
2: ikincisine geleyim. Şimdi Leao diyorsun. Popülist tamamen abi taraftar ister.
0: Taraftar bir şey demiyorum.
2: Var, taraftar için var. Futbol söylen taraftar
0: Okan,
2: olmak.
0: Taraftara bir şey demiyorum ister. Zaten. Bak, taraftar dedim ya.
2: Sağda bakıyorsun abi.
0: Taraftara bir şey demiyorum sağda. Zaten diyorum ya.
2: O yüzden sen ne kadar bu kadar anlatırsan anlat abi. Hiç abi taraftar.
0: Ya ben anlatırım sorun değil. Tepki de çekerim. Ben popülist yaklaşmam olaylara. Herkes beni az çok tanımıştır. Ben tepki de çekeyim. Ben etkileşim peşinde bir insan değilim.
2: Niye istemez misin Leao'yu Türkiye'de izlemeye?
0: Bak şimdi taraftar açısından bakarsan herkes gelsin ya. Fenerbahçe 15 tane
2: yapar. Sen Leao'yu izlemek istemez misin Türkiye'de mesela ligde?
0: Ben Leao'yu çok beğenen bir isim değilim. Onu da geçtim. Bak diyelim ki Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Yani Fenerbahçe 23 yabancısı varken önce yapması gereken şu 16-4'e uyum sağlamak, kadrodan oyuncuları göndermek olmalı iken, ya Fenerbahçe'nin şu an 9 numaraya bir oyuncu alması gerekirken Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı Leao mudur?
2: Belki o planı yapmıştır adamlar, anlaşmıştır, gönderecektir. Şimdi, yani sonuçta yönetici adamın görevi yönetmek.
0: Okan,
2: o planı yapıp o yapmasa zaten gidip görüşmez
0: Okan, ki anlatamıyorum.
2: Değil mi Furkan?
0: Göndermek sorun değil. Bakın evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe diyelim ki Semedo'yu gönderdi.
2: Tamam.
0: Sağ bekte sorun yaşayacak. Diyelim ki Osterwolde'yi gönderdi. Stoper'le sorun yaşayacak. Talisca'yı gönderdi. Çok önemli bir oyuncusunu kaybetmiş olacak.
2: Onlar
0: gibi gibi gibi.
2: Yapmıştır,
0: onun planı yapmıştır. Şimdi bakın böyle plan yapılmaz. Bakın dünyada hiçbir kulüp böyle plan
1: yapmaz.
0: Acaba
1: bunun bir iletişimi mi yapılsa?
0: Ya bilmiyorum iletişim mi yapılır da bakın. Bu bir
1: anlatılsa
0: çılgınlık.
1: Mı acaba biraz?
0: Ya anlatılabilir de bu arada. Ben şunu da söyleyeyim. Bakın Leao bir yıldızı ve bir star değil mi isim anlamında?
1: Çünkü neden biliyor musunuz Onur Özkan? Bu konuda mesela herhangi bir iletişim yapılmadığı gibi bir de bu konuyla alakalı olarak son zamanlardaki tek yorum İsmail Hoca'nın basın toplantısındaki kural değişebilir yaklaşım oldu ki o konuda da bir kez daha özetleyeyim evet. Sonra size bırakayım sözü. Dün son olarak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında dedi ki yabancı kuralı suni bir gündem. Kurallar geçen sene anlatıldı. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Kuralı Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman dedi.
0: Muhteşem bir açıklama. Altına tekrar imzamı atıyorum ama dediğim gibi burada ama Fenerbahçe sanki bu kural değişecekmiş gibi hareket ediyor. Çünkü ya ben bir mantık bulamıyorum. Şimdi Leao'yu izleyip burada izleyip istemek istememek ayrı bir nokta. Şimdi ihtiyaç kısmından bakacak olursak zaten senin Greenwood'un var, Asensio'nun var. Ya menajerlik oyunu değil ki bu ya. Bakın menajerlik oyunu değil bu.
1: Orada bile zorlanırsın.
0: Ya bak gerçekten hani bak taraftar ister. Taraftar ilk 11'in 11'inin tamamının yıldız olmasını ister. Hiçbir itirazım yok. Ama önemli olan bu nedir? Mühendislik kısmıdır. Fenerbahçe'nin Leao'yu aldığı bir denklemde bu kadronun doğru bir mühendisliğe kavuşması imkansız. Yani Fenerbahçe bir yerden güçlenecek, bir yerden güç kaybedecek. Böyle bir mühendislik olur mu? 23 tane yabancım var. Halen Milano'da oyuncu peşinde koşuyorsun. Bu olmaz. Yani Fenerbahçe gibi o kadar önemli büyük bir camianın bu planlamayı yapmaması gerekiyor. Bakın yani günün sonunda bir kriz daha da büyümüş olacak. İsmail Hoca hala Fred kalsın diyor. Nasıl kalsın? Talisca da kalsın diyor. Semedo da kalsın diyor. O da kalsın, bu da kalsın. 15 artı 2 mi olacak yabancı kural? Nasıl kalacak? Sen hala Leao'nun peşinde gidiyorsun. Yani ana ihtiyacın olur bu arada. Şimdi Leao 9 numarayı oynayabiliyor mu? Oynayamıyor.
1: Evet.
0: Orada Kerem var mı?
1: Sol kenar forvet.
0: Kerem var mı? Nene var mı? Kullanabileceğin oyuncular mı? Bu arada her şeyin daha iyisi var. Yani tabii ki Leao onlardan daha iyi. İtirazım yok. Ama hep daha iyi alamazsın ki sen. Bunun bir mühendislik kısmı var. Yabancı kuralı var. Dengeler var. Hocanın oynatmak istediği oyun var. Ya şimdi, bana çok ters geliyor böyle şeyler ve hani dediğim gibi biraz ben sanki yarınlar yokmuşçasına Fenerbahçe gidiyor bu transfer işine. Kimse de bunu sorgulamıyor. Bana bu garip geliyor.
2: Şimdi ne biliyor musun? Sen sorguladın. Senin görüşün. Ekran başındakiler tabii kararı verecek. Ve hoca, yönetici, başkan. Takımı yöneten kim? Teknik direktör. Kulübü yöneten kim? Başkan. Değil mi? Yönetici.
0: Evet.
2: Kadro mimarisini yapan kim? Başkanla hoca arasında diyaloglar, konuşmalar, yöneticiler aralarında böyle karar verecekler. Gidecek, kalacak oyuncular. Bunların büyük ihtimal planları yapılmıştır. Bak bir kenara koyuyorum. Doğru mu değil mi? O ekran başında izleyicilerin kararı. Ben yıldız kaliteli oyuncuları ülkemizde görmek, izlemek istiyorum. Keyif. Çünkü futbol benim gözümde şölendir baba. Ben futbolu seyrederken benim 3. bölgedeki oyuncular yaratıcı olacak. Muhteşem işler yapacak. Ben isterim. Şimdi adam Östervölü değil de Samedov'u gönderir. Samedov'un yerine örnek mesela çeker oraya Mert'i veyahut da Oğuz'u koyar. Orta sahada Talisca'yı gönderir veyahut da çeker oraya Asensio'yu koyar. Yeri gelir Fred'i koyar. Yani onun
0: Fred de gitsin işte, gitmesi yani gerekiyor.
2: Yani, onlar onun planını yapmıştır. Biz burada sabaha kadar tartışsak kim gidecek, kim kalacak, kim edecek. O şey neydi onun ismi? İsmail Hoca onların planını falan. Seçenek. Birinci seçenek Fred. İkinci seçenek Talisca. Üçüncü. Onun tercihini, kararını vermişler.
0: Biz bir şeyi o zaman eleştiremeyiz
2: çünkü
0: ki burada.
2: İtalya'ya kadar gidilmişse, görüşme başlamışsa ki resimlerde öyle bir görüntüler gördüm. Başlamışsa bu planlar yapılmıştır. Bunlar biz sabaha kadar doğru yanlış konuşsak
0: ama o zaman fikrimizi biz beyan etmeyecek miyiz?
2: Çünkü bunlar başkan şunu diyebilir mesela. Bak çok güzel bir şey söyledin. Ne dedin? Planlama dedin. Yani gidişat iyi değil dedin değil mi? Eğer böyle
0: evet
2: bir şekilde. Aziz Yıldırım'a geldi kardeşim. Benden öncekiler yaptı. Benim planlarıma, benim hedefe gidecek takıma veyahut da şampiyon olacak bir kafa yapısındaki bir planıma uymayan bir planlama yapıldı. Ben de değiştirmeye çalışıyorum derse ne diyeceğim? Bir şey diyemez.
1: Bu arada ben burada zaten hani yani bir plan olduğunu evet düşünüyorum ama işte ben diyorum ki o zaman bunun iletişimi yapılsın, anlatılsın.
0: Ya hayır, mutlaka,
1: nasıl olacak? Bak, mesela bakalım, kim hani bir satış hazırlığı
0: ya mutlaka
1: var?
0: Plan vardı, şunu yapacağız diye düşünülmüştür.
1: Yani ben Fred hani bizimle devam edecek derken işte o zaman işler biraz bak, karmaşık bir hale alıyor.
0: Ben şu noktadayım. Plan mutlaka vardır. Ama Fenerbahçe'nin planı yanlış, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sen ana ihtiyacın olmayan pozisyona çok maliyetli bir oyuncu almaya çalışıyorsun ve bunun sonunda İsmail Hoca'nın kullanmak istediği bir oyuncu göndermek durumunda kalacaksın. Benim anlatmak istediğim bu.
2: Ama şimdi İsmail Hoca belki bunu daha iyi kullanırım, bu daha verimli olur. Ben bunu istemiyorum der. Daha iyi seçenek sunarsın, anladın
0: İsmail
2: mı?
0: İsmail Hoca hangi oyunu oynatmak istiyor? Biliyoruz değil mi?
2: Yani,
0: ön alan baskısı yapmak yani istiyor değil mi? Ya sen Asensio, Greenwood, Leao'yla hangi ön alan baskısını yaparsın ya? Ya ben inanıyor musun İsmail Hoca'nın gerçekten çok gönüllü olabileceğine bu transfere? İnanıyor musun?
2: Sonuç hoca diyor yani.
0: Ya ben inanmıyorum.
2: İlgilendirmez. Yani.
0: Bu arada transferin mali ve kısmına da gelecek olursak onu da anlatalım biraz. Hani tabii ben kendi şahsi fikrimi söyledim. Bilgi kısmına gelelim. Şimdi Fenerbahçe önce kiralamak istiyor Leao'yu. Milan kabul etmiyor. Bir kere şunu söyleyelim, Milan kesinlikle Lao'dan çıkmak istiyor.

0: Bilbao'da Milan'dan ayrılmak istiyor. Bu net bir tablo. Bu bir avantajdır. Sonra Fenerbahçe yönetimi şöyle bir teklifle gidiyor. İşte zorunlu satın alma şartıyla bir kiralama. İşte 35 milyon euro civarında bir madde. Milan şu anda direkt 50 milyon euro istiyor Fenerbahçe'den. Ama bunun pazarlıkları sürecek. Fenerbahçe'nin Gornik maçından sonra, rövanştan sonra. Fenerbahçe'nin eğer bu ekonomik gücü varsa bu paraları verebilecek, bu transfer olabilecek bir transfermiş gibi duruyor. Yani ben Milan'ın o 35 milyon euro 40'a çıkarsa o zorunlu maddeyi kabul edebileceğini düşünüyorum Leao ile alakalı. Çünkü dediğim gibi çıkmak istediği bir oyuncu. Yeni sezon planlarında Leao yok. Bir de bonus maddeleri, işte kiralama bedeli falan derken yine bir 50 milyon euro pakete sanki gelecekmiş gibi diyor, bu duruyor bu transfer. Hani Gornik maçından sonrasını beklemek gerekiyor daha net konuşmak için.
1: Ama orada şimdi düşünsen önde Burak.
2: Can Bey Milano'dan sanırım Polonya'ya geçmiş
0: maç için. Şu anda şeyde yani kendisi İdman'da izlemiş bugün.
2: Hala Milano'da değil yani Cihan Kamer. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
1: Ama şimdi 3. bölge Leao solda, önde Muriç sağda. Greenwood Opan, arkada
0: oyun sadece orada oynanmıyor ki, gözünü seveyim yani.
1: Mesela şey Genduzi ve hatta İsmail Genduzi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu an dünyanın en iyi takımı kim kadro olarak? Fransa milli takımı gibi. Evet. Ne oldu? Of. Herkes diyordu ki önde Mbappe, arkada Olise, bak Dembele var, o var. Ne oldu?
1: Kadro vardı. Olmuyor bazen. Sistem takım ama oyun şimdi ne biliyor musun?
0: Olay o değil işte.
1: Şimdi ne olay mesela abi? Söyle. Olayı söyle bana.
0: Ya ben sana söylüyorum ya. İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun bu oyuncular oynanabilir mi?
2: Son bir dakikamız.
1: Belli olmaz abi yani. Hoca düşünüyor. Hoca oynatıyor. Ben şunu söyleyeyim sana. Muriç de sağda bu Greenwood genç enerjisi olan Leo.
0: Greenwood zaten olağanüstü bir oyuncu.
1: Asensio'yla alanları daraltıp doğru pozisyon alırsan olursun. Şimdi bunlar takımın içerisinde olan denklemler. Ama abi şimdi burada kalkıp yöneticiler gitmiş oraya kadar gidecek gelecek oyuncuların planlarını, projelerini, hoca işte Samedo Fred kalsın dedi, bir anda adamın önünde daha iyi, daha kaliteli seçenekler sundu, yapacak bir şey yok, gitsin der. Bana mesela, ben yaşadım abi, sen takımın en önemli oyuncusun, transferin son günü bana git kulüp para dediler. Bunlar olan şeyler. Önemli olan hocaya daha iyi seçenek sunabilmek. Şimdi Leao'ya kimse hayır demez. Boşver, kimi alırlarsa mesela orada bir abi, bunun önüne sen geçemezsin, adamlar o kadar
0: planlı. O zaman fikrini bizi söylemeyelim Okan, yani önüne geçemeyecek.
1: Ya fikrini
0: yani.
1: Söyle, ben sana söyleme demiyorum.
2: Günlerde Fenerbahçe'de Leao konusunda yeni bir gelişme yaşanacak mı göreceğiz, ama Fenerbahçe'nin de yarın çok önemli bir rövanş maçı olduğunu hatırlatalım. Şimdiden tüm takımlarımıza rövanş karşılaşmalarında başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim Okan Koç.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

Belgrad'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çok.

Erci Darder yaptı ortayı. Muriç'ten kapı.

Blok adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Berçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zaman

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo. Vedat'tan koşu yine. Lumumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Ten Hag
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya Aspor ekranına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Her gece olduğu gibi yine sizinle birlikteyiz. Bu akşam Salim Manav ve Ogün Şahinoğlu bizimle birlikte olacak. Hem transfer gündemini hem diğer haberleri hepsini detaylı şekilde konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden yayınımıza siz de konuk olabilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yine sorularınızı da bekliyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun şimdiden.
2: İyiyiz vallahi, çok şükür. Ben Salim'e geldiğinden beri bakıyorum. Salim'in yeni imajı, değişimi dikkatimi çekti. Yani bugün çok şık.
1: Yani her zamanki gibi.
3: Salim. Estağfurullah. Şımartıyorsunuz.
1: Gerçeği söylüyoruz.
3: Yok, yani tamam, ciddi bir kilo verdim ama daha da vermem gerekiyor.
1: Nasıl verdin? Sırrı var mı bu işin?
3: Hani sağlıklı yaşam.
1: Bol kebap, yürüyüş, şalgam.
3: Ya şöyle, yani buradan asla bir tavsiye değildir. Kış döneminde yüzme, sonrasında ilkbahar itibariyle, o Mart ayı itibariyle de spor salonuna gidiyorum. Bugün yayına gelmeden önce de 85 dakika spor yaptım.
1: Yani, çok iyi.
2: Bak, dakikasına kadar var. Gerçekten spor yaptığını buradan
1: tempolu anlayacağız. Yürüyüş falan mı? Ne yapıyorsun? Ağırlık antrenmanları mı?
3: Ya şöyle Koray abi, ilk başta 30 dakika yürüyüş yaptım. Dereceler yüksekti tabii. Ondan sonra bir 20 dakika falan bisiklet sürdüm. Ardından antrenman yaptım, ağırlık antrenmanı. Ayak ve ayak, kol, göbek çalıştım.
1: Evet.
3: Yani ciddi böyle artık ağırlıkla çalışıyorum.
2: Helal olsun. Yani sosyal medyada çalışmalarını takip ediyoruz zaten.
3: Ya tabii sosyal medyada falan da paylaşıyorum da, sosyal medyada genellikle benim paylaştığım spor salonundan görüntü oluyor. Kendim öyle...
1: Evet. Şu anda o aşamaya gelmedik.
3: O aşamaya gelmedim. Bir de çok böyle itici geliyor bana. Mesela spor salonuna gidiyorum. Herkes kendini Herkül zannediyor abi. Yani o biraz, yani oklava yutmuş gibi yürüyenler falan oluyor. Ya Allah vergisi bir şeydir. Oluyorsa oluyordur, olmuyorsa olmuyordur.
1: Doğru.
3: Yani benim amacım, ciddi kilolarım vardı benim, biliyorsunuz. Bundan ben de ciddi derecede rahatsızdım. Şu an mutluyum. Keşke diyorum daha önce yapsaydım.
2: Maşallah.
3: Ama sonrasında diyorum bu kararı 2 yıl sonra da verebilirdim.
1: Evet.
3: Atasözü var ya, zararın neresinden dönersen kârdır diye. Gerçekten öyle.
1: Sağlıklı bir bünye için.
3: Evet.
1: Sporu herkese tavsiye ediyoruz biz de.
3: Aynen. Yani bir de bizler maçlara gidiyoruz, futbolun içerisindeyiz. İnsanlar bizi takip ediyor. Yani ben kendi adıma öz eleştiri yapacağım. 135-140 kiloydum. Dışarıdan izleyici görse...
1: O kadar var mıydın ya?
3: Vardım. Benim kemikler kalın ya, belli etmiyor. Evet. Ya dışarıdan mesela izleyici şunu diyebilir. Ya kardeşim, futbol konuşuyor, spor konuşuyor. Halin ne diyebilir?
1: Doğru.
3: Bir de yani toplumun ciddi derecede kilolu bireylere karşı da zorbalaması var. Bunu da yaşadım ne yazık ki.
2: Şu an çok iyi gidiyor vallahi, maşallah.
3: Yani iyi, ama yine günün sonunda şunu söyleyebilirim. Kilo abi, bu alınır verilir. En önemlisi sağlıklı yaşam, hayırlı bir yaşam. Buradan da sporu teşvik edelim yani. En azından bir yürüyüş, havalar çok güzel. Ben niye böyle güvenç kurtar moduna bağladım?
1: Güvenç hocayla fazla.
3: Güvenç hocama da selam olsun. Bir an öyle o modda, değil mi?
1: Hayır, ama çok güzel bir şey söyledin, evet. Aslında sen bu kiloyla alakalı, evet, zorbalama konusu bizde, çünkü sürekli daha kilo almışsın, daha zayıflamışsın, sürekli böyle bir hatırlatma şeyi var. Bunu hatırlatmazsak daha iyi olur.
3: Gerçekten öyle. Mesela ben son 2 ayda 4 kilo aldım. Sonrasında tekrardan biliyorum aldığımı. Hemen spor salonunda antrenmanlarımı hızlandırdım. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Her gören, aa sen kilo mu aldın tekrardan?
1: Ya niye soruyorsun, değil mi?
3: Niye soruyorsun yani?
2: Gereksiz. Buradan da doğru. Salim soranlara mesajı vermiş.
3: Bu yayını, evet, seviyorum. Bu yayını şundan dolayı seviyorum.
1: Bunu konuşabiliyoruz çünkü.
3: Sosyolojik mesajlar da var.
1: Kesinlikle. Düzenli, en düzenli yaptığın spor dönemi ne kadardır süre olarak? O gün var mı senin öyle bir süren?
2: yetişkin zamanımda yok.
1: Senin?
2: Yani gençlik dönemini saymıyoruz.
1: Tabii genç.

0: ayrı zaten, biz de sokaklarda top oynaya oynaya büyüdük yani, o ayrı bir konu.
1: Vallahi abi benim düzenli spor, yani bu spor salonundaki serüvenim var. Ara sıra denemelerim olmuştu. Bu süreç yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Eylül ayında bir yıl olacak, Ağustos'un son haftasında. Onun öncesinde düzenli spor, çocukken sulama kanalında üzerdim Adana'da. Yani düzenli spor maçlar, ben hep izleyici tarafında oldum. Yani hep ben teoride oldum ama pratikte yoktum. Şu an pratikte de varım.
0: Düzenli bir futbol takımına gitmek, amatör de olsa vesaire olsa.
1: Halı sahalarda maçlar yapıyorum.
0: O sayılıyor mu? Bir yılım mesela var halı saha, her hafta yapardım dediğim bir dönem vesaire var mı?
1: Biz iş yerinden arkadaşlarla son 5 yıldır her hafta yapıyoruz. Ramazan ayları ve Ramazan ayında yapamıyoruz. Bu yıl Ramazan ayında da yaptık gece geç saatlerde. Onun dışında şu an mahalleden arkadaşlarla başladık. 4. haftamız. Düzenli bir şekilde. Haftada 1-2 halı saha maçım oluyor.
0: Evet.
1: 1 ya da 2 tane.
0: Böyle çok tabii kendine dikkat etmeyen, biraz böyle kenarda oturup da halı sahaya gidenler de dikkat etsin. Çok
1: dikkat
0: ciddi
1: etmek
0: sakatlanmak
1: gerekiyor
0: için. Ya en elverişli ortam tabii. Kötü bir şey bu.
1: O aynen yüzden. Halı sahada mesela ısınmadan oynamamak lazım.
0: Doğru. Yani kendini çok yormamak lazım. Bir anda gaza gelip.
1: Bir de halı sahada şundan dolayı gaza geliyorsun. Çoğu halı sahada bilir, o gün de bilir, sen de bilirsin Koray abi. Çoğu halı sahada video kayıt sistemi var.
0: Evet, artık var.
1: Mesela ben geçen orada biliyorsun golümü falan da paylaştım.
0: Evet.
1: Ya insanın böyle hoşuna gidiyor. Kendisini paylaştığı zaman, böyle bir gol attığı zaman, çalım yaptığı zaman. Ben paylaştım böyle, izliyorum böyle, arkadaşlar da diyor aa çok güzel gol atmışsın falan. Kendi kendime zannedersem Ronaldo'yum. Yani o biliyorsun Ronaldo Nazario zannettim kendimi.
0: Yani benzemiyor da değilsiniz.
1: Evet, kilo olarak.
0: O anlamda söylemedim ya. Fenerbahçe ile başlıyoruz bugün. Evet. Temsilcimiz Gornik Zabrze ile maça çıkacak. Yarın saat 21'de oynanacak bu karşılaşma. Onu konuşarak başlayacağız. Ardından transfere dair sorular şimdiden gelmeye başladı. Lütfen devam edin. Birazdan okuyacağımı söyleyeyim. İsmail Kartal bugün basın toplantısında soruları yanıtladı. Semedo ile birlikte dilerseniz basın toplantısını bir izleyelim. Ardından Gornik Zabrze Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanş maçını konuşarak son sayfaya başlayacağız.
2: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi, yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlarda zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım

0: takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar ve bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz. Orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
1: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
3: Evet, maç öncesi açıklamalar bu şekildeydi. İsmail Kartal ve Semedo'nun ifadelerini paylaştık sizinle birlikte. Açıklamalar üzerinden de konuşacağız ama maça dair beklentilerinizi sorayım öncelikle.
4: Beklenti belli. Fenerbahçe'nin rakibi gayet de yani bu turlarda hiç takılmadan geçmeniz gereken rakiplerden bir tanesi. Bazen bu tür eşleşmelerde en azından bir takım içerisinde böyle adını bilmesek de çok atletizmi yüksek işte böyle pırpır tabiri caizse hareketli, teknik böyle oyuncular dikkatimizi çeker değil mi? Bir iki tane olurdu böyle takımların içerisinde. Evet. Mesela Gornik Zagreb'de böyle bir oyuncu ben hiç görmedim. Yani doğru. Çok kapanarak oynadı. Fenerbahçe için de çok ölçü verici bir maç değildi açıkçası. Yani çünkü mevcut sahaya çıkan kadronun biz lig başladığında ya da işte transfer dönemi bittiğinde bu kadro olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz ve görüyoruz. Çok değişim olacak kadronun içerisinde. Dolayısıyla bu biraz daha rotasyondaki oyuncular ne çıkarabilir? Onun maçıydı ilk maç. Yani mücadele anlamında açıkçası çok Fenerbahçe'nin böyle durağan olduğu bir karşılaşma değildi. Gayet istekli, arzulu bir oyuncu grubu vardı ama işte işin final noktasında, 3. bölgede özellikle çok pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Yani 1,5 pozisyona maç bitirdi Fenerbahçe. Yani ikinci pozisyonu var mı emin değilim yani. Böyle bir Bartu'nun
3: şutu var.
4: Ceza sahası dış yayının oradan bir tane var. Evet. İşte ilk devrinin sonunda. Talişka'nın bir pozisyonu var. Başka da ben hatırlamıyorum açıkçası. Daha fazlasını ortaya koymalı rotasyondaki oyuncular. Çünkü Fenerbahçe'de şimdi transfer bittikten sonra bir de yaprak dökümü kısmına geçilecek. Evet. Orada çok oyuncu dökülecek yani. Dolayısıyla kendisini bu kadronun içerisinde tutmak isteyen oyuncuların da ortaya bir varlık koyması gerekiyor. Yani ilk maçta daha farklı sonuç elde edilebilecek bir rakipti. Bence Kadıköy'ün atmosferi de çok iyiydi. Yaz döneminin ortasında Kadıköy'de sezonun ilk maçında tribünler tamamen doluydu.
3: Doğru.
4: Güzel de bir atmosfer vardı. Sonuçta yeni bir başkan yönetim, yeni bir teknik adam. Arada yeni oyuncuların da olduğu Fenerbahçe'de tribünlerin de yenilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ilk maçı itibariyle 1-0 bence biraz Fenerbahçe taraftarını üzdü ama kazanmak önemliydi gol yemeden. Şimdi deplasmanda da o Türk futbol tarihine geçen facialardan biri yaşanmaz diye ümit ediyoruz.
3: Evet. ama tahminin de kazanacağı yönde herhalde.
4: Tabii yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle ben rakibinin asla hiçbir şeyini kıyaslayamam. Dediğim gibi hani tehdit unsuru olabilecek oyuncu göremedim ben.
3: Evet. Salim, sen nasıl bulmuştun ilk maçta Fenerbahçe'yi, rövanş için ne düşünüyorsun?
5: Yani öncelikle ilk maçı takip ettim. Canlı olmasa televizyondan takip ettim. İlk maç özelinde bendeki olay şu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın belli bir oyun şablonu var.
3: Evet.
5: Zaten futbol severler bu oyun şablonunu son çalıştığı dönemden hatırlıyor. Fakat bu oyun mantalitesinde ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde hızlı olmanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin zaten o gün de söyledim. Fenerbahçe'nin hem birinci maçta hem de rövanş maçındaki ilk 11'deki oyuncuların en az %50'sinin %60'ının değişeceğini düşünüyorum. Yani %50 %60 değişecektir o kadro. Yani bu noktadaki eksik şuydu. Bu oyun daha tempolu oynanır. Kafanızdaki oyun daha tempolu oynanır. Bu oyunu oynamak istiyorsanız, bu oyunu oynayarak başarılı olmak istiyorsanız tempolu oynamanız gerekiyor. Yarınki maç özelinde arada ciddi bir fark var. Gornik Zabrze Polonya'nın önemli takımlarından birisi, ancak arada ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Fenerbahçe birinci maçı 1-0 kazandı ama 2-0, 3-0 olabilirdi. Yarınki maçta benim tek korkum, orada olan Fenerbahçeli futbol severlere de çağırım. Gornik Zabrze taraftarı, Polonya ligini yakından takip edenler bilecektir. Çok ateşli bir taraftar grubuna sahip. Fenerbahçe taraftarı gitti mi bilmiyorum. Gitmedi diye biliyorum. Gitmiş, gitti mi Fenerbahçe taraftarı?
3: Yani hatırlamıyorum onu şimdi. Yanlış bir bilgi vermeyeyim.
5: Tamam. Yani,
3: ama şeyi söyleyebiliriz.
4: Karşılama oldu orada.
3: Karşılama oldu, oldu. Ama burada ilk maçta Gornik Zabrze taraftarının burada çıkardığı olaylar vardı. Emniyet güçleriyle de böyle bir şey yaptıkları anlar oldu.
5: Hatta ben bugün radyoda yayın yaparken bir dinleyenimiz mesaj attı sağ olsun. Polonya'da yaşayan. Polonya'da yaşıyorum. Çok ateşli bir taraftar grubuna sahipler. Buradaki Türk halkımız dikkatli olsun şeklinde. Çok ciddi ateşli taraftar grubuna sahipler.
3: Ateşli ve taraftar grubunun ötesinde holigan vari hareketler
5: evet, holigan
3: var.
5: Vari, evet, holigan vari hareketler anlamında diyorum. Bir de o bölgedeki maçları izlediğin zaman direkt görmüşsündür. Özellikle de o bölgedeki takımların stadyumu bizim ülkemizdeki stadyumlara göre butik bir stadyum oluyor. Butik stadyum olduğu için de taraftar direkt sahayı etkileyebiliyor. Ciddi derecede gelen deplasman takımını etkileyebiliyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Ben temsilcimiz Fenerbahçe'ye, bu vesileyle Beşiktaş'a, Başakşehir'e maçları bu hafta içerisinde oynanacağı için başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon bir değil iki takım Şampiyonlar Ligi'nde olur. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş önemli bir skor elde etti, 1-0.
3: Evet.
5: Rövanş maçı var. Başakşehir'i izlemiştim. Inter Turku takımıyla 1-1 berabere kaldılar ama onlar adına da ben tur gelebilir diye düşünüyorum. Olsun Koray abi, izleyelim ya. Ben bir futbol sever olarak hafta sonunda da hafta içerisinde de maçlara gitmek isterim. Futbol severler de takımlarını bu arenada desteklemek ister. Evet. Her şeyden önemlisi ülke futbol adına önemli bir kazanç. Ben Fenerbahçe'nin hatasız bir şekilde tur atlayacağını düşünüyorum. Bu maç sonrasında da zaten ayrılık gelişmeleri hız kazanacaktır.
3: Muhtemel 11'i de rica edin ben yönetmenimiz Ogün Kara'dan, editörümüz Ertuğ Güveniş bugün. Onlarla birlikteyiz. Fenerbahçe'nin sahaya şu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikliniar, Osterwolde, Levent, Genduzi, İsmail, Asensio önlerinde. Kenarlarda İrfan Can, Kerem, ileri uçta Anderson, Talisca. Beklentimiz bu şekilde. Bu 11 ekrandayken o gün lütfen kalsın. Ben hemen ilk maçta oynadığı, sahaya çıktığı 11'i söylüyorum.
4: 4
3: ekranda muhtemel 11 var. Ben şu anda ilk maçtaki 11'i sayıyorum. Kalede Mert vardı. Biz yarın Ederson'u bekliyoruz. Semedo, Şikliniar. Yanlarında Ake vardı. Osterwolde bekleniyor. Sol bekte Levent bekliyoruz. Osterwolde ilk maçta sol bek olarak başlamıştı. Genduzi'nin yanında Bartu görev yapmıştı. Önlerinde Fred vardı. Kanatlarda İrfan, Kerem, ileri uçta Talisca. Yani orası aynı. Yani böyle olursa Ederson 1, Levent'in yerine

0: ikinci değişiklik olarak düşünebiliriz. İsmail'in olduğu yer 3, Asensio 4. Evet. 4 tane farklı isimle başlamasını bekliyoruz. Ake ilk maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 46. dakika Levent'le yer değiştirmişti. Onu da hatırlatalım.
1: Yani hücum hattın, hücum üçlüsü olarak bakarsak aynen, orada değişiklik
0: Asensio
1: yok.
0: Asensio geliyor.
1: Orta saha üçlüsünde iki değişiklik birden var. Savunmada da biraz mecburi görünen bir değişiklik var.
0: Tabii. Bu arada şey bir kez daha hatırlatıyorum. Bu muhtemel 11. İlla tamam 11'i de böyle çıkacak tabii, diye bir şey yok. Yarın göreceğiz.
1: Yarın yani belki başka bir oyuncu kanatta oynayabilir yani. İlk maçta çünkü kanatlar çok işlemedi. Yani orada bir zaten hücumdaki Fenerbahçe'nin etkisizliğinin sebebi kanat oyuncularının çok işin içine dahil olamaması. Kerem'in çok pas hatası yapması. İrfan'ın da belli bir alan içerisinde kalmasıydı. Bir de merkezden o bağlantıyı sağlayacak oyuncu olarak Fres sahaya sürülmüştü ama onu da pek yapamadı. İşin baskısına vesaire katıldı, buralarda vardı. Ama yani o arada merkezde hücum hattını bağlayacak organizasyonu yürütemedi.
0: Greenwood belki... bu arada 83. dakikada İrfan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Evet. Yarın rövanş maçında daha fazla süre almasını bekliyoruz ama mesela 11'de başlar mı sence? Biraz geç katıldı.
1: Yani şimdi sonraki turu da düşünecektir İsmail Hoca. Burada bir sorun çıkmaması adına aşama aşama bazı oyuncuları kullanacaktır. Yani kim olabilir? Fenerbahçe'de işte yarın 11'de görürsen şaşırmazsın diyeceksin. Oğuz Aydın mesela kanatta aslında forma şansı bulabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin başka yine kanat oyuncuları var, çok değerlendirilmiyor şu an ama yani Oğuz aklıma geliyor mesela.
0: Fenerbahçe bu arada turu olarak geçerse Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek diyebilirim artık.
1: İyi takım.
0: Çünkü şöyle, ilk maçı 4-0 kazanmışlardı Hart karşısında. Şu an evet, 76. dakika oynanıyor. Sturm Graz deplasmanda 2-0 önde. Artık yani bir mucizenin de ötesinde bir şey olması lazım.
1: Yok yani Sturm Graz çıktı zaten.
0: Sturm Graz olacak. Yani sadece evet, 90 dakikanın tamamlanmasını bekliyoruz. Evet. Onu da söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'nin bu kadro Sidik Şerif yok.
0: İlk maçta yedekti.
1: Evet, yarınki maçta da yok galiba.
0: Evet.
1: Bir ağrıları varmış sanırım. Yedek kulübesinden bir santrafor oyuna atamamak Fenerbahçe adına kötü olur. Çünkü iş belki tıkandığı noktada ihtiyaç duyacaksınız. Maçın birçok senaryosu var. Şimdi tamam, biz Fenerbahçe kağıt üzerinde ya da kadro kalitesi itibariyle ilk maçtaki oyunlar itibariyle rakibinin önünde görüyoruz. Ama maçlar anlık yaşanıyor. Yani maçın başında eksik kalmanız futbolun evet, doğasında olan bir şey. Yani birçok gol diyebilirsiniz, eksik kalabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani 30 metreden şut çeker, adam bir yani size çarpar, yön değiştirir, gol olur. Yani doğru, istediği kadar rakip yeteneksiz olsun ama bunlar futbolun içerisinde var. Dolayısıyla tabii, siz geri dönüş yapmanız gerektiği noktada hücuma, yani hücumda doğru, değişikliğe gitmeniz gerekiyor değil mi? Şimdi bakıyorsunuz santrafor şu an Vedat Muriç'in durumu nasıl?
0: O da sakat.
2: O da sakat.
1: Sidik Şerif de yok. Talişka'ya
0: Kerem veya Greenwood.
1: Talişka'ya bel bağlıyorsunuz. Kanatta değişiklik yapabilirsiniz.
0: Hayır, yani şeyi çok sıkışırsan Greenwood'u da ileride artık deneyebilirsin. Ama o da yeni
1: ama
0: geldi.
1: Ama şöyle ilk maçı hatırlayalım. Öyle bir kapandılar ki yani stoperlerin arasında kayboluyorsunuz o tarz oyuncularda.
0: Doğru. Ama bu biraz avantajımız daha şey tabii ki gol bulmak zorundalar.
1: Evet, işte dolayısıyla hani Fenerbahçe o fırsatı rakibine vermemeli.
0: Evet.
1: Yani zaten bir yarınki maçta maçın özellikle sahnemde dediği gibi atmosferi muhtemelen çok yoğun olacaktır. Polonya ligindeki takımların yarısının bu arada taraftarı zaten herkes tarafından bilinir. Çok sahaya etki eden taraftarlardır. Hani maçın başında böyle bir tablo yaşamaması gerekiyor. Sonrasında evet, çünkü ilk maçtaki o oyunu da hatırladığımız için tedirginlik verici bir durum var ortada. Hücum hattının çok zayıf kalmasıydı. Ama sezonun ilk maçı, yani bunlar yaşanabilir. Evet. Biraz ama Kerem'in artık işin içine girmesi lazım. Burada İrfan demiyoruz farkındaysın. Yani çoğu kişi de İrfan diye ifade etmiyor bunu. Kerem doğru, üzerinde bir beklenti
2: yani
1: var.
2: Kerem'den beklentiler yüksek. Kerem yani ciddi derecede beklentiler yüksek. Galatasaray'daki performansını hatırlıyoruz. Benfica'da bence, lafını böldüm özür dilerim o gün. Benfica'da ciddi derecede katkılar sağladı. Hatta Galatasaray'dayken ben hep ifade etmiştim yayınlarda.

0: Galatasaray'dayken özellikle de gol noktasında, pozisyon noktasında gelen fırsatları hunharca harcayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Benfica'da bu yönünü geliştirdi. Benfica'da tek vuruş noktasında iyi bir yol kat etti. Fakat Fenerbahçe'de istenilen, beklenilen seviyeye yükselemedi. Yani belki bir Süper Kupa maçını söyleyebiliriz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Süper Kupa finalindeki. Onun dışında yani Kerem Aktürkoğlu
1: ya gol asist katkısı anlamında geçtiğimiz sezon yine fena bir tablosu yok. İki tarafta da çift taneye ulaştı ama
0: beklenti bu değil.
1: Oyun içi yani oyuna dair katılımda yani oradaki oyunu geliştirecek olan beklentiyi karşılamadı. Yani
2: Kerem çok iyi oynadı dediğimiz maç sayısı. Ya Kerem de bugün ne
1: takımı
2: oynadı,
1: Kerem kurtardı diyebileceğin maç kaç azdı. Maçı var ya yani Fenerbahçe'nin bugün Kerem maça damgası
0: maçın adamı oldu. Kerem Aktürkoğlu'ydu diyebileceğin maç sayısı
1: çok az.
0: Evet. Çok az.
2: Şimdi bugün yani
0: bir elin parmağını geçmez.
1: Asensio'da çok daha fazla. Şimdi geçtiğim
0: Milan Şikrin yarı söyleyebilirsin.
1: Asensio'nun Avrupa karnesi kötüydü mesela.
0: Evet.
1: Avrupa karnesi kötüydü. Lig karnesi başkaydı.
2: Asensio demişken bugün İsmail Kartal Asensio ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı soruldu. Onun da çıkış kaynağı ne ben bilmiyorum bu arada. Bu soruyla birlikte yani öğrenmiş oldum.
1: %70 hazır, %100 değil hikayesi herhalde.
2: Tamam evet, o yani hoca zaten orada söyledi oyuncu şu an.
0: Bu normal. Hocanın dediği normal.
1: Ya hayır, Asensio'ya %100 olduğunu düşünüyor. Hoca %70 diyor. Oradan bir hikaye çıkarıldı da yani sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın ifadesiyle siz daha iyi bilirsiniz. Haklısınız. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki demiş.
2: Evet.
1: Teknik ekip bunun kararını veriyor. %100 görmüyorsa değildi. Sonuçlarında da zaten yarın öbür gün aksi bir şeydi. Teknik ekip katlanıyor bu tarz durumlarda.
0: Doğru.
2: Hadi. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Biz buraya sorun oluşturmaya gelmedik. Takım ruhunu oluşturmaya geldik dedi İsmail Kartal.
0: Bir de İsmail Hoca'la mesela ben kendisini tanımıyorum. Birkaç kez basın toplantılarında soru sordum. Dışarıdan bende oluşturduğu izlenim şu. Gayet iyi anlaşabilen ilk yani en son çalıştığı dönemi hatırlayalım. Tadiç ile birlikte balık tutma hikayesi. Edin Dzeko ile olan diyaloğu.
2: Evet.
0: Yani bu noktada İsmail Hoca direkt halk arasında derler ya hatırnaz bir kişiliğe sahip imajı veriyor bana. Bir de teknik direktörlerde şöyle bir özellik vardır. Teknik direktörler hiçbir teknik direktörde ben şu ana kadar görmedim. Hiçbir teknik direktör halk arasındaki deyimle bindiği dalı kesmez. Yani bu noktada ben
2: zaman şeyleri görüyoruz. Vitor Pereira ilk geldiğinde mesela Robin van Persie ile çok ciddi mesela sorun yaşıyordu.
0: Evet.
2: O zaten kamuoyu önünde yaşandığı için çok da klişe bir örnek olduğu için evet. Söyleyebilirim. Ama mesela İsmail Hoca'ya dair ben hiç eski çalıştırdığı dönemlerde şu oyuncuyla bir problemi vardı, yaşamıştı dediğiniz var mı mesela? Oyuncunun
0: yok.
2: Performansı çok iyiydi. İsmail Hoca ile arası kötü oldu, düştü
1: kaç
2: sonra.
1: Kaç sezon ben hatırlamam ki, olsa da hatırlamam öyle.
0: Ya bir de şöyle bir durum var yani dışarıdan bende oluşturduğu imaj İsmail Hoca'nın. Yani İsmail Hoca'nın biriyle sorunu varsa sorun karşı taraftadır izlenimi veriyor.
2: Değil
0: bakın
2: mi?
0: Tanımıyorum.
2: Görüntü olarak.
0: Görüntü olarak yani mesela ben yıllardır seni tanıyorum Koray abi. Senin oluşturduğun imaj da bende öyledir. Mesela senin biriyle sorunun olsa ben derim ki ya sorun karşıdadır ya. Koray abi yani adam eline vur ekmeğini al derler ya halk arasındaki. Yani öyle bir kişilik olarak görülüyor. Bilmiyorum. Mesleki prensiplerini bilmiyorum. Mesleki olarak hırslı olabilir. Hırsın yanında direkt kural koyucu olabilir ama bendeki izlenim o. Benim hep teknik direktörleri eleştirdiğim şuydu. Teknik direktörlerin bu ülkemizde de böyle, dünya futbolunda da böyle iki tane hastalığı var. Söyleyebilir miyim?
2: Tabii.
0: Bu iki hastalık nedir biliyor musun? Bu iki hastalık şudur. Teknik direktörlerin gözlemlediğim, mesela örnek vereyim. İsim, yani buradan örnekler vereceğim emsal olarak. O gün Şahinoğlu'nun performansı çok çok kötü. Kiralık gitmiş takımlara performansını yükseltememiş. Salim Manav teknik direktör o gün Şahinoğlu'nu kazanmak için çaba sarf ediyor. Ama sen teknik direktörsün. Senin ana amacın buradaki gemiyi kurtarmak. O gün Şahinoğlu o gemideki güverte. Yani gemi batarsa o gün de batar, sen de batarsın. Yani bu hastalığı sevmiyorum. İkinci hastalık da ben bunu isimde zikredeyim. Dünya Kupası'nda turnuva genelinde milli takımımızda gördüm. Teknik direktörler sahanın içinde karar verirken herhangi

0: herhangi bir sistemde yanlış ilerliyorsa kararlarını değiştirmek noktasında çok geç kalıyorlar. Yani deriz ya, yani ne oldu bu, eli ayağıma bağlandı, niye bir değişim yapmıyor, hatasında ısrar etme. Evet. İki türlü hastalığı bu. İsmail Hoca ile ilgili de sözün özeti, benim düşüncem olumlu. Yıl içerisinde de Asensio göreceksiniz, öngörüm. En çok faydalandığı isimlerden birisi olacak. Zaten Fenerbahçe'nin şu an mesela bu kadroya rotasyon olacak. Vedat gelecek, Greenwood gelecek. Kerem var, Asensio var, önlerinde Talisca, İrfan Can Kahveci. Hocama da buradan ince bir mesaj. İrfan Can noktasında da tamam, İrfan Can'dan son geldiğin dönemde çok iyi verim aldın. Olmuyorsa uzatmaya gerek yok.
1: Yani i̇lk o dediğin şartı, örneğe mi giriyor bu?
0: İlk dediğim o örneğe giriyor. Bunu yapacağını düşünmüyorum çünkü Fenerbahçe'nin tüm konsantrasyonu şu anda Süper Lig'deki şampiyonluk, Süper Lig'deki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde o müziği Kadıköy'de dinletmek.
1: Mesut'la bir sorunu olmuş muydu İsmail Hoca'nın? Bir izleyicimiz yazmış.
0: Mesut'un kendiyle sorunu vardı. Mesut futbolu bırakmıştı Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'ye, kendisi de bunu röportajında ifade etti, Fenerbahçe'ye bir şey verdiğini söyleyemem. Yani o şaşalı transfer, soruyorum size, ne verdi? Yani Fenerbahçe çok şey verdi maddi ve manevi olarak ama
1: ben bir derbi golü dışında hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum. Galatasaray Ramspark'taki gol dışında, defansın arkasına sarkıp attığı gol dışında hatırlıyor musun?
2: Yok.
1: Yok.
2: Bir etkisi yoktu.
1: Ama Salim'in dediği şu açıdan doğru, yani İsmail Kartal normalde böyle çok egolu, kibirli yok bir abi, insan profili çizer. Deriz ki yani, çünkü ben de sana o konuya bir ek yapayım. Futbolculuktan gelen, özellikle böyle çok popüler olan futbolcular teknik direktörlüğe geçtiğinde o futbolcu dönemindeki popülerliğini hala taşıdığını, evet, insanların hala aynı şekilde yaklaştığını düşünüyor. Belki insanlar dışarıda gördüğünde onlara evet aynı ilgiyi, alakayı gösteriyor ama bir takımın içine girdiğinde ben %100 eminim, zaten konuştuğumuz aşağı yukarı futbolculardan da anlayabiliyorum. Futbolcular bir yerden sonra şey oluyor. Ya diyor, tamam bitti diyor.
0: Tamam,
1: ya sen
0: bitti
1: artık
0: ya,
1: bir hocasın diyor.
0: Dün
1: yani,
0: dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni diyor, şeyler söylemek
1: ama
0: lazım.
1: Ama bir anım anlatabilir miyim? Hala ben yıldızı benim gibi düşün.
0: Evet, bir anım anlatabilir miyim? Bir anım anlatabilir miyim?
1: Nedir?
0: İsim vermeyeceğim.
1: İsim verince daha keyifli oluyor bu arada.
0: Ayıp olur ya isim verirsek. Müsaadesini reklam arasında isterim. Veririm de müsaade etmez çünkü. Kendi bizi izliyor. Evet. Dört büyük takımdan birinde oynamış bir futbolcu.
1: Ben kimim yapalım o gün biz.
0: Evet.
1: Ben
0: yaşı da şu anda 65 civarında.
1: 65 civarında dört büyüklerde, evet, hocalık yapmış bir isim. Evet.
2: Oynamış
1: birlikte mi? Hoca oynamış mı, hocalık mı yapmış?
0: Oynamış. Hocalık oynamış değil. Oynamış birisi.
1: Evet.
0: Öyle arkadaş ortamında muhabbet, sohbet ediyoruz. Sağ olsun. Oturuyoruz kafede. Çay kahve içiyoruz. Abi masaya her gelene ben oynamıştım, tanıyor musun beni diyor. Ben oynamıştım, tanıyor musun beni diyor. Ben en son dayanamadım. Ya hocam dedim, ne anlatıyorsun ya dedim. Senin oynadığın dönemde dedim bu çocuklar doğmamıştı. Kendini dedim anlatma dedim. Biz dedim şey yapalım. Ondan sonra çocuklar da bizim Ayaz Ağa Mahallesi'nde hep gittiğim bir kafe var. Evet. Orada çay içiyoruz. Futbol muhabbeti. Ekseriyetle amatör futbolculuk geçmişi olan arkadaşlar. İyi de insanlar. Gerçekten işinde gücünde sevdiğim arkadaşlar. Onlar da direkt acaba dedi bu sıkma portakal mı? Sallamasyon var mı? Hemen şeyi açtılar. Hemen istatistik sitelerini açtılar. Baktılar. Laboya kalktı hoca, bana böyle yapıyor. Abi diyor, gerçekten oynamış ya diyor. Ben de dedim tamam dedim, oynadı zaten, burada bir şey yok oynamasıyla ilgili. Sizin tanımanızla ilgili sorun var.
1: Evet.
0: Yani devamlı
1: o etki olmuyor diyorsun yani.
0: O etki
1: ama
0: olmuyor.
1: Ama kendine
0: yani
1: yakın bir kuşak biri olduğunda zaten.
0: Zaten bu yüzden
2: ben çıkaramadım bu arada. Çünkü yani skala çok geniş.
1: Evet, 65 büyüklerde oynamış.
0: Reklam arasında söylerim size ismi, ayıp olmasın. Şöyle skalayı
2: bir tahminim var, onu arada söyleyeceğim.
1: Söyleme zaten artık ismi bir yayında.
0: Şunu söyleyeyim bir de.
1: Sıkma portakal mı dedin adama, arkasından dedikoduyu anlattın.
0: Adama burada demedim. Çocuklar direkt baktı istatistik sitesine. Abi dedi dediği doğruymuş. Dedim dediği doğru, adam dedim sallamasyon yapmıyor burada. İşte bak buradaki o aslında çok güzel bir mesaj verdin Koray abi. O gün bak mesajı kaçırdın. İşte futbolcu

0: Çoktaki popülizmi teknik direktörlükte de arıyorlar. Başarısız oldukça tercih yapıyorlar. Başarısız oldukça tercih yapıyorlar. Sonrasında sıkıntı oluyor Türk futbolu adına.
1: Evet.
0: O popülizmi şimdi işte törpülemek lazım.
1: Fenerbahçe'nin Gornik Zabje karşısında sahaya çıkacağı 11 üzerinden bahsettik biraz. Ederson'un geri dönmesini bekliyoruz. Yani ilk merak maçta ediyorum açıkçası. Geçen sene çünkü travmatik bir sezondu bence onun adına.
2: Evet yani kötü bir sezon. Hatta yani finali Fenerbahçe adına en kötü hale getiren isimlerin herhalde başında geliyordu. Peş peşe işte özellikle Rize maçı, o hatası.
1: Tabii.
2: Yani şampiyonluğun
1: derbide atıldığı pozisyon var.
2: Evet yani oradan başlıyor sonra oraya geçiyorsun. Şampiyonluğun gittiği evrede.
1: Orada Dünya Kupası'nda bir maçta penaltıda oldu aynı şey ya. Aynı şey demeyeyim de yani benzeri bayağı oldu.
2: Hangi maç
1: olduğunu söyleyeceğim. Birazdan onu hatırlarım. İzlerken çünkü direkt izlediğimiz kişilerle birlikte şey dedik. Yani bayağı Ederson hakem kaleye geç diyor. Kaleci oyalanıyor. Hakem geç diyor. Son hakem bıraktı bir yerde zaten. Israr etmedi.
2: Yani seçenekler Arjantin, Paraguay.
1: Dur birazdan biraz düşüneyim, çok maç izledik çünkü şu an
2: kimler yapar diye tahmin yürüttüm.
1: Olabilir ya şey Arjantin Lautaro Martinez de olabilir. Biraz düşüneyim, izleyicilerimden yardım gelirse de sevinirim.
2: Şimdi
0: Martinez seviyor onları.
2: İlk maçta
1: yo bayağı oyalandı. Hakem iki defa geç dedi. Sonra baktım ben devam edecek mi? Direkt aklıma derbi geldi çünkü. Hakem sonra böyle görmezlikten gelmeye başladı. Döndü filan. En son bir kere daha uyardı. Geçirdi kaleye.
2: Neyse arada öğreniriz artık. İlk maçta
1: Emiliano Martinez olabilir ama tam net hatırlamıyorum.
2: Tam onun tarzı şey yani böyle o tarzı yakışıyor. İlk maçta Mert Günok kaledeyken bir pozisyonu var zaten Gorni çok net. Karşı karşıya kalktılar. O da iyi bir kurtarış yapmıştı hatırlarsınız. Yani burada çok fazla ilk maçta kalecilerin konuşulduğu bir ortam yoktu. Mert'in bir kurtarışı ne hatırlıyorum. Siz başka hatırlıyor musunuz böyle net bir pozisyon olarak?
1: Başta bir tane işte Mert'in var.
2: Çaprazda işte karşı karşıya kaldı. Yani onun dışında yoktu. Tabii şunu da unutmayalım. İlk maçta Gornik Zabre tamamen topun arkasına geçerek bir futbol oynamaya çalıştı. Eğer bu maçta farklı bir yöntem izlemeye çalışırsa maçın başında Fenerbahçe savunmasının daha çok konuşuruz. Yani savunma performansını. Burada da bir takım değişiklikler var. Onların etkisi tabii. Yani geçen sezonun oyuncu grubu. Farklı bir oyuncu da yok zaten. Yani şu 11'de yeni bir transfer yok ki. Bakıyorum tekrar. Ederson. Yok, hepsi geçtiğimiz sezonun oyuncuları. Hepsi birbirini tanıyan oyuncular.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hani sezon başı işte yeni takım falan onları karşılayacak bir 11 değil. Mesela hani bazen tabii olur ya böyle oyun kötü oluyor. İşte takım yeni birbirine alışıyor falan. Takım geçen sezonun oyuncuları. Geçen evet sezonun oyuncu grubu. Birbirini yeni tanımıyorlar.
1: Bunu ideal hale çevirelim mi hadi hep birlikte canlı yayında? İzleyenler de yazabilirler. Şu anda gündemdeki isimlerden de ekleyebilirsiniz. Nasıl bir ideal 11 oluşturursun? Sakat oyuncuların hepsini iyileştiğini de düşünebilirsin.
2: Osterwolde solda, merkezde Ake, Skriniar'ın yanında. Savunma dörtlüsünden başka yani bir önceki maç gibi orada bir değişiklik evet olmaz.
1: Yani Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde diyorsun.
2: Açıkçası bendeki orta saha üçlüsü de bu şekilde. Şu anki eldeki mevcutlarla.
1: Kante iyileşse de diyorsun kenarda mı?
2: İyileşse nasıl iyileşeceğini yani bilmiyoruz. Yani ne şekilde.
1: Yani sağlam olduğunu düşün yani.
2: Ya valla geçtiğim sezonki İsmail iyiydi, gayet iyiydi. Kante de son bir dönemde açıldı ama İsmail'i biraz çabuk yabana atıyoruz. Böyle kenara bırakıyoruz. Onun dışında sağda Greenwood zaten üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Merkezde şu anki santraforlar üzerinde Vedat Muriç. Solda da Kerem var. Kerem varken Kerem olur.
1: Leao varsa?
2: Leao varsa Kerem'in içi zora girer işte.
1: Olmalı zaman mı peki sence?
2: Ya, sadece sol kanat olarak bakılıyor belki. Ama Fenerbahçe'de yanılmıyorsam 7 kanat oyuncusu var sağ sol. Belki 8 bile olabilir.
1: Mustafa, Nene hepsini dahil ediyorsun.
2: Unutuyorsun tabii bazen. Mesela şu an say bir tanesini unutacağına eminim.
1: Mustafa, Nene.
2: Evet.
1: Oğuz.
2: Tamam.
1: Greenwood'u saydık.
2: Tamam. Kerem İrfan orada zaten.
1: Kerem İrfan orada. Kaç etti şu an saydığımız?
2: 7.
1: 7 saydık mı?
2: Tamam bir daha.
1: Mustafa, 3 tane o. Mustafa,
2: Mustafa
1: var.
2: Nene.
1: Nene.
2: Kerem İrfan, Oğuz, Greenwood, evet,

0: dedin. 6 mı?
1: Kaç oldu?
0: Bizde var. Hayır, unuttuğunu ben şu an birini unuttun söylemiyorsun. Bende var evet. Mesela.
1: Kim?
0: Fenerbahçe kadrosunda da Cengiz Ünder.
1: Cengiz doğru söylüyorsun.
0: Fenerbahçe'nin oyuncusu.
1: Son dakika bilgisi geldi. Az önce bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin şayet turu geçerse ki inşallah temennimiz ve doğamız o yönde olacak. Gornik Zabje'yi elediği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turda 3. eleme turunda Sturm Graz'da karşı karşıya gelecek Avusturya ekibiyle. İlk maçı 4-0 kazanmıştı Hartz karşısında. Sturm Graz revanşta da yine sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibi inşallah Sturm Graz olacak. Fenerbahçe'nin de turu geçeceğini tahmin ediyoruz diyerek devam evet. edelim. Kim? Cengiz'i saymadık dedim.
0: Evet, Cengiz'i düşündüm mesela aklına gelmedi.
1: Gelmedi.
0: 7. oyuncu, hatta belki de bir oyuncu daha unutmuş olabiliriz yani arada. Arada genç oyuncu vesaire de oluyor ya Fenerbahçe. Onu denklem dışı bırakalım hadi. 7 oyuncusu var, 8.yi alacak aslında. Sağ sol rotasyonu toplam kanat rotasyonuna. Özellikle sağ kanada tabii ki yığılma var ama o sağ kanatta oynayan oyuncuların bazıları solda da oynayabiliyor.
2: Evet.
0: Yani böyle bir tarafı var işin. Elbette hani bir taraf Greenwood'ken diğer tarafta da Kerem'den belki beklenti tam anlamıyla karşılanmadı. Farklı bir yöntem izliyorlar. Ya da Leao'yu benim anladığım kadarıyla biraz merkezde de kullanabilir Fenerbahçe. Ya santrofor transferi Leao'dan sonra yapılacak mı mesela, kesin mi?
1: İşte yapılmalı mı sence? Bence yapmadan da tamamlayabilirler.
0: Yani 17 oyuncusu var. Artı 4 kısmını kenara bırakarak konuşuyoruz.
1: Evet.
0: 17 oyuncu var, 18. gelecek. 8 oyuncudan çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca kendisi söyledi. Evet. Kalem kağıt elimizde, onu yazıyoruz, bunu çiziyoruz. Şimdikinden çıkamıyoruz ama üzerine 19.sü mu olacak? Bu kez kim gidecek? Fred gitmesin İsmail Hoca'nın deyimiyle.
1: Ha, şurada Fred de yok mesela.
0: Fred bizimle kalacak. Öyle diyor. Bakıyorsunuz Talişka, son günlerde Talişka kalacak şeyleri var.
3: Ama Fred'in ben ayrılacağını düşünüyorum maçtan sonra.
0: Bak bu senin düşüncen başka. İsmail Hoca ne diyor? Bizimle kalacak diyor, değil mi? Şimdi o ama gitmesin, bu gitmesin,
3: ya,
0: o kalsın,
3: transfer
0: bu kalsın.
3: Sürecinde değişebilir ya,
0: tabii
3: o gün
0: ki,
3: ya.
0: Bu başka bir şey ama teknik açıdan bak.
3: Doğru.
0: Diyor ki bizimle kalacak diyor. Kalmasını istiyor. İşte Talişka bakıyorsunuz son günlerde kalmasıyla ilgili bazı gündem oluyor. Şimdi o gitmesin, bu kalsın. İşte o zaman bu kadar çok transfer yapmayacaksın. Zaten kural değişmiyor.
3: Evet.
0: Değişmeyecek. Dolayısıyla bir oyuncuyla belki de iki mevkiyi birden kapattık denilebilir.
1: Evet,
0: sonrasında.
1: Doğru. Bir izleyicimiz yazmış bu arada Fenerbahçe maç paylaşımında görselde Greenwood, Ake ve Levent'i kullanmış. Bu üç isim de böyle paylaşıldığı için 11'de olabilir diyor.
3: Geçen yıl çok öyle yok olup ya. Gol attılar.
1: Çok şeyi yok zaten.
0: O çok geçerli bir şey
1: yok.
0: Değil.
3: O geçerli bir durum değil abi.
1: Evet. Ömer Bey, Ömer Bozkurt yazmış. Böylece cevaplamış olalım. Yani evet. Her kullanılan oyuncu olmuyor.
3: Geçen yıl çok kez yaşandı bu.
0: Ha, bu arada tabii ki Greenwood yani işte başlar herhalde yani. Ama evet. Ake'yi ben çok risk edeceğini tekrar düşünmüyorum. Bir önceki maçta bir ağrı, doğru. Kas ağrısı yaşamış. Dolayısıyla burada o riske gireceğini düşünmüyorum.
1: Osman Yalçın, Fenerbahçe bu oyuncu kadrosu ve oyunuyla skoru tutmayı oynayamaz. O yüzden standardını oynamalı. Golü bulup maçı yönlendirmeli. Aksi takdirde evet. Oyun uzatmaya gidebilir.
3: Doğru.
1: Sonuçta 300 milyon euro değerinde bir takım center forsuz oynuyor. Kaç zamandır olduğu gibi demiş. Bu mesajda kinaye içerir diye ifade etmiş.
0: Vallahi bir de şöyle bakalım konuya. Yani 7 de genç yani 23 yaş ve 6 oyuncu grubunda oyuncusu var Fenerbahçe'nin diye hatırlıyorum. 17 artı 7 yani 24 oyuncudan bahsediyoruz. Bir tane santrafor gözüyle bakılıyor. Sidiki Şerif'i de diğer taraftan hani potansiyel gelecekte olursa olur diye bakılıyor, öyle değil mi? Toplam 24 oyuncudan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'de Vedat'ın ardına hala santrafor konuşuyoruz. 24 oyuncu içerisinde. Yani nasıl planlama?
1: Evet.
0: Zaten bugünlerin geleceği belliydi aslında. Yani geçtiğimiz doğru. Sezon ve önceki sezonda 24 yabancı doğru. Oyundan bahsederken işte 5 tane kaleci var. İşte bilmem kaç tane orta saha, 7 tane ya 6 tane sağ kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
2: Doğru.

0: Evet.
1: Bir dönemde Fenerbahçe'de orta saha bolluğu vardı.
0: Sürekli merkez orta saha alıyorlardı.
1: Yani,
0: doğru söylüyorsun.
2: Stoper kaç tane
1: tesise var? Tesise gitsen yemek yesen direkt böyle yürürken elin bir orta sahaya çarpabilir.
2: Fenerbahçe'nin kaç tane stoperi var?
1: Skriniar var, Osterwolde var, Ake var.
2: Devam.
1: Çağlar var.
2: 4.
1: 4 daha o.
2: Say say gitmeyenleri say.
1: Bekao var.
0: Bekao, Diego Carlos.
1: Diego Carlos 6.
2: Yiğit'i kenarda var.
1: Yiğit Efe Demir var 7.
2: 7 stoper, 7 kanat.
0: Bekao falan var. Ama gönüllü rahatlığıyla yazacağın 2 kişi var.
2: Konu orada.
1: Aynen.
0: Yiğit Efe'yi ayırıyorum hadi. Yiğit Efe'yi de dahil edeyim.
2: Bak sol kanada bir oyuncu yazıyorlar Fenerbahçe'nin şablonunu çıkarırken. Sağ kanada 6 tane oyuncu yazıyorlar.
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi o gün Şahinoğlu'nun bugün sabah gazetesinde özel bir haberi vardı. Gün boyu zaten Alspor ekranında da paylaştık. Ama ben eminim %100 perde arkasında daha fazlası da var. Bize burada anlatacağı Muhammed Salah konusunda imaj hakları meselesine dair neler istediğini dün birazcık böyle yani nerede anlaşılmadığını genel hatlarıyla söylemiştik ama o gün rakamlarıyla birlikte bugün yazmış. Yani yüzdelerini de yazmış. Her şeyi detaylı şekilde yazmış. Seni tebrik ediyorum. Evet. Kaçıranlar varsa birazdan onu o konuyu konuşacağız. Transferle ilgili sorularınızı alacağız. Bundan sonra biraz daha hızlı gideceğiz. Soru cevap her takıma dair yazabilirsiniz. Onu da ifade edelim. Dileyenler X'ten, dileyenler Instagram'dan Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirler. Bir mola rica ediyoruz. Ardından burada olacağız.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. O gün Şahinoğlu ve Salim Manav'la birlikteyiz. Gündemdeki transfer haberlerini konuşacağız. Bu dakika itibariyle ağırlıklı olarak yine mesajlarınızı beklediğimizi söyleyelim. Muhammed Salah konusuyla ilgili bugün güzel bir haber yapmışsın. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Okuduk, detayları da öğrendik. Çünkü Önder Özen dün söylemişti, imaj hakları konusunda sıkıntılar var dedi. Hatta Önder Özen dedi ki yani bu artık iş... bir kesinlikle transfer pazarlığının ötesine geçti. Evet. Kulübün değerleriyle ilgili bir noktadaydı. Başkan Serdal Adalı'yı da tebrik ediyorum. Bence durması gereken yeri çok iyi belirledi ve durdu dedi. O detaylar neydi? İmaj hakları mevzusu.
1: Şimdi
0: para pul işi her şeyi bence o gün yaklaşık anlatmanı rica ederim.
1: Ya Önder Hoca'nın açıklamasından önce, Önder Hoca'nın açıklamasından 3 gündür ben bu konuya dikkat çekmeye çalışıyorum haberlerimde. Ya da A-Spor'daki Salah konusu açıldığında yorumlarımda, hatta en son burada yanılmıyorsam cumartesi günü detaylı bir şekilde anlattım. Sadece burada söylemediğim şey imaj hakları ile ilgili o Önder Hoca'nın da açıklamasıyla birlikte tamamen ortaya çıkan detayları. Evet. Bunu açıklamamıştım. Yani şu yorumda bulunmuştum. Salah'ın maaşı tamam olsa, yani menajeri de komisyonu kabul ediyorum dese dahi iş bitmiyor demiştim. Çünkü bir marka transfer etmeye çalışıyor Beşiktaş ve birçok madde var. Bu maddelerin içerisinde imaj hakları, forma satışı payı vesaire gibi şeyler var. Bunların üzerine birkaç gün daha görüşmeler sürecek dedim ki öyle oldu. Görüşmeler sürdü ama bir orta yol bulunamadı bu konuda. Şimdi sorun Salah'ın alacağı maaş değil Beşiktaş açısından. Veyahut menajerinin indiği, işte son olarak indiği 5 milyon euroluk komisyon da artık olmaktan çıktı. Orada da çünkü başlangıçta farklıydı. Sonra 7,5 milyon euro gibi bir rakama tekabül eden bir oranda yüzde istedi. Bu da tabii ki kabul görmedi. Yani %35 nedir? Bunun yasal sınırı var zaten belli çerçevede.
2: En fazla %10 olur.
1: Bunu da Sayın Önder Özen de söylüyor. Yani bunun bir sınırı var. Hani bazen kulüpler evet bu sınırların dışına farklı metotlarda çıktığı oluyor, görmüşüzdür bunları, yaşanmıştır. Ancak çok ötesinde ücretti. Bir indirime gitti ama burada indirime giderken diğer tarafta istedikleri yani çok hakikaten absürt bir noktaya ulaşıyor. Şimdi kimisi şunu söyleyebilir. Ya forma satışından pay böyle oyuncular ister zaten, vermeniz gerekir denilebilir. Lakin duruma şöyle bakalım. Beşiktaş zaten şu an mevcutta takımda en yüksek kazanan oyuncunun iki katı ücret teklif ediyor maaş noktasında. Trossard 6,5'a geldi bu arada.
0: Evet.
1: İki katı ücret teklif ediyor. O statü farklı çünkü Muhammed Salah bahsettiğimiz oyuncu.
0: En yüksek alan Trossard şu an.
1: 6,5 milyon euro.
0: Tamam, iki katından da fazla hatta.
1: Arada bonuslar var çünkü hani o Trossard'ta da bonus var, Salah'ta da bonus var. Ben net normal maaş üzerinden yapıyorum. Evet. Zaten yanında bonus teklifleri var. Yani işte bunun içerisinde kolay kazanabileceği var. Bir de başarıya göre, yani Beşiktaş'ın da sezon sonu yaşayacağı başarıya endeksli bazı bonus maddeleri var.
0: Beşiktaş'ın önerdiği rakam neydi? Tekrar eder misin?
1: Başlangıçta Beşiktaş'ın önerdiği 12 milyon euroluk bir teklif vardı ortada. Bunun içerisinde işte bir çok kolay kazanabileceği bonus da vardı. Sonrasında bir revize oldu. Son işte bu menajerinin de bir adım atıp böyle isteğini düşürmesiyle birlikte toplamı bonuslarda dahil olmak üzere söylüyorum bunu. İçerisinde dediğim gibi kolay kazanabileceği de var. Sezon sonu Beşiktaş'ın sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne gitti, şampiyon oldu vesaire.
0: Evet.
1: Buna göre 20 milyon euroya yakın o civarlarda bir paket sundu Beşiktaş. Ancak şimdi Beşiktaş bunu sunarken tabii ki sportif başarıyı düşünüyor ama aynı zamanda Salah gibi bir marka transferi yapacaksa Beşiktaş, evet, bu oyuncu üzerinden de hani diyoruz ya Salah forma sattırır, işte Salah tanıtıma ciddi katkısı olur, Salah'ın işte sadece sahada değil sağ dışında da Beşiktaş'a katkıları olur diyoruz ya. Şimdi Beşiktaş da bunu düşünüyor tabii ki, sağ dışından da katkı almayı düşünüyor ama oyuncu tarafının istekleri Beşiktaş'ın sağ dışından arzu ettiği katkıyı minimuma indiriyor. Şimdi şu isteniyor çünkü Salah'ın temsilcisinin oyuncusu için istediği şey Türkiye'de Salah'la ilgili satılan forma, lisanslı ürün diyelim buna. Çünkü içerisinde Salah'a ait tişört de olabilir, herhangi bir şey. sonuçta imaj hakkına giriyor imaj kendisi hakkı açısından. Bu ürünlerden, forma satışından vesaire kulübe kalan kısmın %50'sini istiyor. Kulübe kalan kısım neden diyorum? Çünkü Beşiktaş'ın formasının gördüğünüz fiyatın tamamı Beşiktaş'a kalan bir şey
0: değil. Çağrı'nın mı %50'sini istiyor?
1: Tedarikçi firma da sonuçta bir payı var. Forma satışlarından belli bir pay. Tedarikçi firmanın belli kısmı Beşiktaş'ın. Beşiktaş'a kalan bölümün yarısını istiyor.
0: Örnek veriyorum. İnsanların kafasında otursun diye. Yani
1: şu an 6 bin lira diyelim
0: forma. Tamam, yuvarlıyorum. 3 bin lirası tedarikçi firmaya kalıyorsa Beşiktaş bundan 3 bin lira elde ediyor. Diyelim o 3 bin liranın da %50'sini ben alırım diyor Salah.
1: Evet, yani bu yola gidiyor.
2: Salah değil.
0: Şimdi, bu sadece forma kısmı. Beşiktaş dün verdiğim örneği tekrar ediyorum kaçıranlar için. Şöyle kupa yaptı. Salah fotoğrafı var üstünde. Evet. Bu kupayı sattı. Diyelim
1: ya kendi imajından kazanacağı her şeyi.

0: bunu istiyor.
1: Sattı diyelim bunu. 500 lira 250 lirası diyor benim diyor Salah. Evet, yani A'dan Z'ye Muhammed Salah'la ilgili her şeyin yarısını istiyor.
0: Şimdi
2: kış geliyor mesela. Bunun Muhammed Salah'lı gocuk aldın. Mont aldın. Gocuk derler yani.
1: Gocuk dersek Salah anlamaz zaten. Oradan kurtarır Beşiktaş.
2: Yani mont aldın diyelim.
1: Evet.
2: Direkt 5000 TL kar elde ettin. 2,5-10.
1: Her
2: ama burada olayı karıştıran yine söylüyorum.
0: Onun da bir
2: o günün ben tabii. Bugün haberini de takip ettim. Tebrik ederim o gün. Sen devam et.
1: Ölme lütfen devam et.
0: Tamam. Sen konuşacağız. Şey yapın. Şimdi Beşiktaş bunu bir değerlendiriyor. Düşünüyor. Diyor ki yani %50 böyle düşünceler var sonuçta. Hani pazarlık yapılırken. Hani belli bir oranda evet pay isteyebilir. Salah gibi bir oyuncu. Acaba yurt dışındaki satışlardan biz burada verdiğiniz payı giderebilir miyiz? Ya bunun da çalışması yapılıyor. Dün zaten Önder Hoca da söyledi yani evet. Bir finans modeli olarak düşündük dedi.
1: Tabii.
0: Şimdi Mısır'da sonuçta Mısır'ın yanılmıyorsam nüfusu 120 milyon kadar nüfusu var. Ve Mısır'da herhalde Salah'a konuşmaya gerek yok. O coğrafyada hatta yani kendisini gösterilen itibar çok başka. Dolayısıyla o coğrafyaya yönelik bazı düşünceler oluyor. Lakin sonra şöyle bir şey karşılarına çıkıyor. Mısır'da satılacak olan bu formaların vesaire %100'ünü istiyor. Hani az önce dedik ya Beşiktaş'a kalan kısmın %50'sini istiyor. Bu kez kalan kısmın %100'ünü istiyor.
1: Mısır için.
0: Tabii. Ya hatta yani yarın öbür gün İngiltere'de de bu pazara çıksa Beşiktaş oraya da yani yurt dışı için konuşabiliriz bunu. Özellikle Mısır konu ediliyor ama. Dolayısıyla Türkiye'de %50 kulübe kalan kısmın %50'si Mısır'da kulübe kalanın tamamını istiyor.
1: Yani diyor ki siz bana diyor Beşiktaş
0: bu ne yapıyor
1: kulübü.
0: Bu ufak bir hesap kitapla bugün bir tahmin yürütü Salah kaç tane forma satar ve Salah forması kaç tane satabilir vesaire. Minimum düzeyden alsanız dahi yani bir maaş kadar para ediyor. Az önce konuştuğumuz rakamlar kadar bir para ortaya ediyor. Çıkıyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş çok mantıklı gelmiyor. Yani 20 milyon işte bonuslar dahil 20 milyon euro vermek başka ama bir de ucu açık bir para vermek var. Yani ne kadar satacak? Belki 150 bin satacak. Belki 250 bin satacak. Salak bu bilemiyoruz. Öyle değil mi? Bir hesap kitap yapın lütfen. Ne kadar ediyor? Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın ekonomik olarak bu işten bir karı olmuyor. Yani kazandığını Salah tarafına veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunun için ekstra işte işletme gideri harcayacak. Personel çalıştıracak. Bunun tedariğini yapacak değil mi? Bütün yükünü Beşiktaş yüklenecek. Ama bir kazancı olmayacak. Bu da çok mantıklı gelmiyor.
2: Amme
0: ve
2: hizmeti
0: görmüyor.
2: Gibi.
0: Tabii çok aynen. Basit görülüyor. Bakın ben bunu anlattım. Yani cumartesi günü bunu anlattım. Ya
1: taşeron
0: basit
1: firma yerine koyuyor Beşiktaş'ı.
0: Basit resmen. Gördüğünüz bu maddeler aslında çok basit değil. Evet kim oyuncu da zaten imaj hakkı olmuyor vesaire. Ama bu tarz Salah tarzı bir oyuncu transfer etmek isterken bu maddeler büyük önem taşıyor. Bahsettiğiniz rakamlar çünkü çok ucu açık oluyor ve maaş kadar bir rakam ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın da bir kazancı olmayacağı bir işe girmek istemiyor bu şekilde. Evet işin sportif tarafı var. Burada saha içerisinde Beşiktaş'a çok çok ciddi katkı verebilir ama saha dışında da bir beklenti var sonuçta.
1: Doğru.
0: Ve ortaya çıkan rakamlar çok uç noktalara ilerlediği için Beşiktaş artık duruyor. Ve son yaptığı teklif masadan kalkıyor. Kalkarken tabii ki teklifi masada bırakıyor. İşin özeti bu.
1: Finali bu.
0: Masada bırakıyor. Dönüp yarın dese ki kabul ediyorum sizin şartlarınızı. Yani kabul ediyoruz daha doğrusu. Ediyorum da olmuyor. Yani iki kişiyi konuşuyoruz biz en başından beri.
1: Evet.
0: Yani Salah'tan daha çok zaten menajerini konuştuk. İsmini de artık herkes biliyor. Bir tane aynen. Oyuncusu var ama Türkiye'de gayet tanınıyor. Kabul ediyoruz derlerse sözleşme zaten kendilerine iletilmişti. Tabii bu süreçte Beşiktaş artık hani orada bir haber bekliyoruz. İşte size süre şu zamana kadar bize cevap verin gibi pozisyonları tamamen bıraktı. Evet. Sağ kanatla ilgili kendi alternatiflerini üretip burada girişimlere başlıyor.
1: Salim nasıl değerlendiriyorsun bu istekleri?
2: Yani istekler çok çok fazla. Mesela dese ki burada %50 %50 Mısır ve yurt dışındakiler

0: %30 dese, hadi %50'ye de razıyım, bu tamamını istiyor. Yani Salah değil ama Salah özelinde demeyeceğim ama bunu dışarıdan benim izlenimim, bir futbol sever olarak, o günün haberlerinden de yola çıkarak benim izlenimim, Remy Hapbaz tek bir oyuncusu var, Muhammed Salah. Biz geçtiğimiz gün yayında da bu konuyu konuştuk. Remy Hapbaz tek oyuncusu Muhammed Salah, 34 yaşında, son sözleşmesi. Yani çocuklarını, torunlarını zengin etme derdinde kardeşim. Evladiyelik bir şey arıyor. Yani bu
1: arayabilir. Ama karşındakini, yani bir teklif sunarsın, o ayrı bir konu. Ben demiyorum ki para istemesi. Mesela Cemal Bey'in mesajı var, şimdi onu sorayım size, siz öyle cevaplayın. Cemal Bey diyor ki Allah aşkına Salah'ı alamadık, beceremedik, bize gelmedi demiyorsunuz da sürekli şu parayı da istedi, bu parayı istedi. İsteyecek tabii. Siz veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Veremiyoruz deyip çekileceksiniz kenara. Sürekli bizden şunu istedi, bunu istedi muhabbeti nedir diyor.
2: O zaman doğru, yani bütün oyunculara siz, yani bu izleyicimizin çıktığı yoldan şunu söyleyelim. Bütün oyunculara o zaman istediğini versin kulüpte ve transfer etsin. Yani şunu istedi, bunu istedi, pazarlık olmasın. Bu anlam çıkıyor. Yani atıyorum Galatasaray bugün bir oyuncu transfer edecek. Kim? Mesela Bruno Fernandes şu an.
1: Evet. 30 milyon.
2: 30 dedi. Milyon euro istedi.
1: Ya vereceksin ya da çekileceksin o zaman.
2: Ya bu anlama geliyor. O zaman yani Beşiktaş bir oyuncu isterken kendi şartları, kendi şey olmayacak mı? Veremiyoruz değil. Beşiktaş bugün zaten oyuncuya maaş veriyor.
1: Evet.
2: Beşiktaş oyuncuya bonus veriyor. Menajerine komisyon veriyor. Bir oyuncunun genel sözleşmesindeki ana maddeleri karşılıyor. Ama ne anlatıyoruz burada? Diğer taraftan istenilen öyle maddeler var ki çok ucu açık. İnanılmaz ücretler kazanabilir ve kulübün bundan hiçbir geliri yok. Siz Muhammed Salah'ı transfer ediyorsanız herhalde hep hikayesi vardır ya, işte forma da sattırır, şu da olur, böyle büyük oyuncular transferde. Evet. Forma evet. Sattıracak da Beşiktaş'a kazancı olmayacak ki. Ya Beşiktaş'ın bir kazancı olmayacak bu işten. Ya bu bağımlılık gibi bir şey oluyor. Yani zaten Remy Hapbaz da böyle görüyor durumu. Beşiktaş'ı kilitlediğini zannediyordu. Her istediği olacak gibi düşünüyordu.
1: Çünkü çok ciddi ilgi alaka var diye.
2: Ya Muhammed Salah herkes burada görmek ister, izlemek ister ya. Bahsettiğimiz oyuncu basit bir oyuncu değil. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın da kendi perspektifinden Salah'la ilgili çizdiği şey sadece sağ içerisinde bir sağ kanat ya da bir hücum oyuncusu almak değil. Bir yatırım ortaya koymak.
0: Yani Remy Hapbaz, ben de uyandırdığı imajı söyleyebilir miyim? Oturuyorsun, yemek yiyorsun, patlıcan kebabı söylemişsin. Kıyma köftesini seçen adam temsili. Kıymaların hepsini götürüyor, sana patlıcan kalıyor.
1: Yani patlıcan halk arasında, da kalmıyor.
0: Patlıcan da
1: onu
0: kalmıyor.
1: Bile alıyor hatta.
0: Bütün tepsiyi silip süpürüyor. Yani Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş burada Muhammed Salah'ı transfer etti diyelim. PR'ı diyoruz. Beşiktaş'ın PR'a ihtiyacı yok ki. Beşiktaş'ı dünya futbolundaki herkes tanıyor. Ülkemizdeki takımları tanıyor. Dijital çağda zaten herkes her şeyi biliyor ve tanıyor. Yani burada Mısır'da ciddi bir kitlesi var. Mısır'daki forma satışının hepsini istiyor. Zaten oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı yaklaşık 70 milyon. İngiltere'de ciddi bir takipçisi var. Performansı tamam, son sezonda da çok iyi işlere imza attı. Premier Lig'de 3 kez gol kralı oldu. Thierry Henry ile kıyaslamalar yapılan bir oyuncu. Kariyerine hiçbir sözümüz yok. Çok büyük bir oyuncu, süperstar. Ama burada olayı bozan bence Remy Hapbaz. Başka bir şey değil.
1: Ben net... Salah'ın menajerinden habersiz, böyle bir menajerin tek başına böyle şeyler yapacağına
0: burada
1: inanmıyorum.
0: Burada şu da olabilir.
1: Hiçbir futbolcu, evet, menajeri oyuncuyla bir şey konuşmadan kafasına göre böyle şeyler isteyemez.
0: Ya burada şu da olabilir. İyi polis, kötü polis olabilir.
1: Zaten
0: ama dediğine katılıyorum Koray abi. Burada tavşana tazıya tut diyorlar. Halk arasındaki tabirle. Burada bu, o günü de kutluyorum. Bugün en çok konuşulan haberler arasındaydı.
1: Yani, yok, rakamlar merak ediliyordu. Çünkü bir de şey falan da oldu. İşte arada 3 milyon euro fark var. 4 milyon fark var falan. Ne 3'ü ne 4'ü. Ucu açık bir şey ve hepsinden öncesi
2: bu,
1: bence
2: 15
1: bu.
2: 15 de olabilir. Hala, 20 de olabilir.
1: Gün, bak evet. %50'yi isteyebilirsin. O senin tercihindir.
2: Zaten tamam, biraz rahatsız eden bence o.
1: %50
2: şu
1: de.
2: Şu an

0: Yorum kısmına
1: %50 geçiyorum. Bak %50 istersin, mantıksız bence. %50 de çok bu arada. Ama mesela Mısır'dakinin %100'ünü ben istiyorum demek ne demek biliyor musun? Siz bir tekstil firmasısınız, taşeronsunuz. Bana hayrına gidin Mısır'da benim ürünlerimi dağıtın. Ben de cebime para koyayım demek. Yani bu aslında rencide edici bir teklif. Sen ne saçmalıyorsun yani, denir yani.
0: Bence Beşiktaş tarafını rahatsız eden konulardan bir tanesi şu. Yani hani uzlaşacak vesaire, hani konu üzerine konuşulacak bir şeyle gelinmedi. Yani %50 burada, %100 orada. Hani üzerine neyi konuşabilirsin bu oranların, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Hani böyle iyi niyetli bir çerçevede
1: değil.
0: Bir o oranlarla vesaire, bu tarz büyük oyuncular ister çünkü forma satışlarından pay vesaire, çok vardır örneği. Ama hani pazarlık edebileceğin şeylerle gelir karşına en azından.
2: O düzeyde
0: burada hiç o yoktu. Yani burada neyin pazarlığını edeceksin? Yani %100 istemiş ülkesinde. İşte evet. Burada kulübe kalanın yarısını istemiş. Yani nasıl bir pazarlık yürüteceksin? %100 değil de 80 mi olsun diyeceksin?
1: Doğru. Yani nereden başlayacaksın? Bir makul bir şey söylemiyor ki. Söylediği saçma bir de. Ya bir de mesela bazı şey vardı. Şimdi git bir ya şurada bir herhangi bir dükkana gitsen, desen ki adam işte 1000 lira dediği bir şeye 100 lira verir mi desem, muhtemelen seni yaka paça dükkandan dışarı atarlar. Sen dalga mı geçiyorsun kardeşim der, veya akıl hastası falan mısın der.
0: Ya değil elindeki
2: mi? Dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun derler.
0: Yani o ya şimdi elindeki
2: dalga geçmek bu.
0: Elindeki aynen. Markanın farkında elbette. Bahsettiğimiz oyuncu basit bir oyuncu, sıradan bir oyuncu. İşte bizde herkese yıldız deniliyor da.
2: Bu gerçekten.
0: Gelen giden herkese yıldız deniliyor bizde. Ama bu yıldızdan öte bir oyuncudan
1: peki
0: bahsediyor.
1: Bundan sonrası ne olur sence? Bu arada İhsan Tek yazmış mesela. Salah bu kadar isteğin karşısında şampiyonluk garantisi mi veriyor veya UEFA'da yarı final mi garanti ediyor? Futbolcu iyi olabilir fakat bekleneni veremez bu saatten sonra demiş. Şimdi bazı böyle tepkiler de var tabii ki. Bu arada Salah'ın kalitesinden hiçbir şey değişmedi.
0: Kesinlikle
1: yani
0: ben hala görmek istiyorum. Ya,
1: ben de gelsin isterim. O ayrı bir konu ama makul şartlarda olacaksa, hangi takıma gelecekse veya.
2: Yani burada ya
1: Beşiktaş bu sence yani bu söylediğimiz rakam mı?
0: Yani Beşiktaş adına kapandı demiyoruz. Az önce de ifade ettim. Zaten Sayın Önder Özen'in açıklamasını da tekrar o bölümleri dinlerseniz, hani dönüp teklife evet dediklerinde Beşiktaş'ın teklifi masada. Sadece yerinden oynayacaklarını söylüyorlar.
2: Peki Beşiktaş'ın teklifi nedir o gün?
0: Ya paket halinde dediğim gibi 20 milyon euroya bulan bir teklifi
2: 20
0: var.
2: 20 milyon euro. İmaj haklarında onların istedikleriyle kesinlikle örtüşmüyor.
0: Yok. Ya üzerine pazarlık yapabilecekleri bir argümanla gelmedikleri için.
1: Ya %10 dersin, %20 dersin. %30 de hadi bilemedin. %50 nedir
2: buradakine
1: zaten?
2: Dersin ki buradaki satışlar için %30 dersin. Mısır'da dersin benim memleketim. Hadi orada da %40 olsun. Oradaki yani Mısır ve yurt dışı toplamda %100'ünü istiyor.
1: Ya orada da makul bir şey yok. Bak şöyle denir. Onda da %50 diyemezsin. Kusura bakmasın Salah'ta. Bir kere Mısır'da zaten bu arada şey de var. İmitasyon forma satışı da çok fazla. Onu da söyleyelim yani. Lisanslı ürün ne kadar satacağım muamma o ayrı ama. Mesela kendine o kadar güveniyorsa der ki ben Mısır'da işte 30 bine kadar forma satılırsa %20 alırım. 60 bine kadar, 30 bini geçerse, 60 bine kadar olursa %30, yani forma sayısı arttıkça kendi komisyonunu da arttırabilirsin. Bu da bir stratejik konuşmadır ama bahsettiği şey hiç konuşulabilecek bir şey değil yani.
0: Yani şu an biz üzerine boşuna kafa yormayalım.
2: Tabii, bu arada şimdi Koray abiyi kutluyorum şundan dolayı. Anlatabilir miyim?
1: Tabii.
2: Bundan 2 hafta önce biz yayındayız. Cumartesi günüydü zannedersem. Son sayfa yayınındaydık.
1: Ben dün ona baktım. Dedim evet. 18 Temmuz'da
2: ciddi
1: Taner varmış, sen varmışsın.
2: Benle Taner abi vardı. Herkes yangın yapıyor. Salah bitti. Ben de mesela büyük ölçüde sözleşme şartlarında anlaşılmıştı. Koray abi direkt oradan müdahale etti. Arkadaşlar dedi bitti demiyorum dedi. İmaj hakkı olayı dedi. Sözleşmedeki en büyük detaydır dedi. 2-3 izleyicimiz İşte karamsarsın Koray Baloğlu.
1: Evet, gelmesin mi istiyorsun?
2: Gelmesin mi istiyorsun? Sanki Koray Baloğlu Muhammed Salah'ın komşusu. Ama şu an gelinen noktada Koray abinin dedikleri tek tek çıktı. Çünkü sen şunu söylemiştin. Sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz.
1: Evet.
2: Muhammed Salah. Muhammed Salah'la ilgili kalemlik çıkartılır, silgi çıkartılır. Yani aklınıza ne geliyorsa
1: çok
2: çantası
1: detay var.
2: Olur. Az önce gocuk deyince izleyenlerimiz yazmış abi çok güldük. Yani ona kaban diyebiliriz.
1: Gocuğu olabilir. Hala şöyle yani, şeyler var. İmaj

0: hakkı dışında şimdi o gün sen de evet. ikiniz de biliyorsunuz. Velev ki Salah dedik, hadi bak örneklendirmek adına söylüyorum. Salah dışında o seviyedeki transferler için düşünebilirsiniz. Icardi'nin bazı mesela hakları vardı bildiğim kadarıyla. Örnek veriyorum. Konuştun. Salah dedi ki ben yıl içerisinde 40 tane özel uçak istiyorum gidiş geliş.
1: Bir de şunu
0: 40
1: söyleyeyim.
0: Özel uçak ne demek? İnanılmaz bir masraf demek ekstra. Yani bunlar aslında normalde çok ufak paralar gibi geliniyor ama oraya 3, buraya 5 bilmem ne derken bir anda yani rakam Koray yukarı abi. Çıkıyor. Adam diyecek ki benim ailem gidecek gelecek Mısır'a.
1: Sadece ailede değil.
0: Istiyorum. Ayda mesela 5 tane özel uçak istiyorum.
1: Çok özür dilerim. Diyelim. Sadece ailede değil. O gün yıllardır futbol camiasında muhabirlik yapıyorsun. Özür dilerim halk arasındaki tabirle söyleyeceğim. Bu futbolcuların yanlarında o özel uçak falan oluyor ya. İnanılmaz derecede halk arasındaki tabirle, halk jargonuyla sinyalcısı var, yancısı var. Sadece o günü aldım, Salim'i aldım, Koray'ı aldım değil. Bir uçuyorlar o özel uçakla, o diyebilir miyiz? Yani A kalitede olan bir firma.
0: Evet.
1: Business uçtuklarını düşünelim.
0: Tamam.
1: Yani ciddi derecede
0: maliyet. Business bilet istiyor.
1: Business bilet istiyor.
0: Bunlar da var. İmaj hakları da dediğimiz gibi o gün aynen şunu demiştim. Forma satışında yani %10'luk %20'lik paylar, farklar öyle az rakamlar değil. İmaj hakkı yani meselesi. Beşte
2: şunu yapabilirdi yani ben maaş, bonus bunu veriyorum. Tamam Salah'ın formasından da çok bir şey kazanmayayım deyip sadece amacı Salah'ı almak olarak bu transferi gerçekleştirdi.
0: Sen bundan sonrası için peki nasıl görüyorsun işin gidişatını şimdi?
2: Yani şöyle Beşiktaş'ın teklifinde herhangi bir değişiklik olmaz. Zaten bunu dün de ifade ettiler. Yerinde kalacağını Beşiktaş'ın. Buradan bir oynama yapmayacaklarını. Beşiktaş'ın teklifine bir değişiklik olmaz. Salah da burada vereceği karar Avrupa içerisinde kalmak mı? Yoksa işin tamamen maddi tarafında vesaire daha doyurucu bir teklif arayıp başka bir kıtaya geçiş yapmak mı? Bunun kararını verecek. Çünkü MLS'de Avrupa'dan
1: Pro Lig.
2: Avrupa'dan bu teklifi Beşiktaş'ın yaptığı teklifi bulması herhalde mümkün değil. Takdir edersiniz
0: ki. MLS seçeneği de var önünde.
2: MLS'de
0: herhalde,
2: Kansas City seçeneği var. Orada kendisine önerilen de biraz zaten yani normal sözleşmenin dışında biraz farklı bir sözleşmeymiş. Çünkü sahibi Mısırlı bir iş adamı, hemşerisi. Yani orada farklı bir yol çiziyor kendisine. Yani Messi'nin Inter Miami'de Beckham'la olan durumu gibi. Messi sadece futbolcu değil yani Inter Miami'de aslında.
0: Sahiplerinden biri aslında.
2: Hissedar. Yani kulübün hissedar gelirinden de bir gelir elde ediyor. Benzer evet. bir durum önerdiği ifade ediliyor. Yani
0: Kansas City hisselerinin bir bölümünü de verir yani sana gibi.
2: Hisseyi bilmiyorum da yani bu tarz bir kendisine Anladım. İş sunumu var. Onun dışında Suudi Arabistan konuşuluyor. Dedim ki burada vereceği karar artık bu saatten sonra iş daha doyurucu bir teklif mi? Yoksa Avrupa içerisinde kalmak mı bununla ilgili bir karar verecek. Bu arada Beşiktaş'ın da teklifi hakikaten yani Türkiye ölçeğinde çıkılabilecek en iyi tekliflerden bir tanesi. Daha ne yapabilir? Takımındaki en evet. fazla kazananın iki katını zaten normal maaşında teklif ediyor Beşiktaş.
0: Evet. Şimdi Eser Başpehlivan yazmış. Bir Galatasaraylı olarak Salah'ın Türkiye'ye Beşiktaş'a gelebilme ihtimaline sevinmiştik. Burada izlemek isterdim ama değil evet. Salah. Hiçbir futbolcu için kulüplerin bu şekilde istekleri karşılamaması lazım. Net. Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum demiş. Ben buradan konuyu şuraya bağlayacağım şimdi Beşiktaş özelinde transfere. Bu teklif masada duruyor dedin. Yarın öbür evet. gün Salah cephesi, Muhammed Salah da yine değişikliğe giderse yine konu ısınabilir. Ama şu an için rafa kalkmış vaziyette. Bu şu demek mi peki? Bunun benzerini çünkü Galatasaray'da da ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aynı benzer soruları sorduğumu. Osimhen sürecinde özellikle şayet Osimhen'in bonservisi alınamazsa Galatasaray'ın yine bir santrfor için böyle 60 milyon 70 milyon euroluk bonservis harcayacak kenarda parası var mı diye sordum da bana demişlerdi ki hayır bu sadece Osimhen için bütün sponsorlar her şey bütün plan sadece bu isme özel yapıldı denilmişti. Şimdi buradan şuraya bağlayayım. Beşiktaş 20 milyon euroya yakın bir para önerdi dedin ya evet. Beşiktaş bir transfer paket. İçin paket evet. önerdi. Yine Beşiktaş sağ kanat transferi için hazır böyle bir 20 milyon euroluk bütçesi var mı yoksa bu sadece Salah bunu
2: maaş
0: gibi...
2: olarak mı soruyorsun yoksa
0: maaş olarak da maaş seviyedeki olarak zaten... bir isim için yani sadece Salah'a kimi... özel bir plan mıydı bu?
2: Yani tabii o markaya özeldi. Burada oyuncu transferi değildi söz konusu. Yani Dün Önder Özen'in açıklamasının içerisinde

0: yer alan cümle finans modeliydi Salah.
1: Evet.
0: Bir teknik tarafı vardı, bir finans tarafı vardı bizim için dedi. Evet. Yani finans modeliydi. Şimdi bu tarz marka bir oyuncu kim var şu an düşünüyorum. Yani çok zor. Yani öyle bir oyuncu çıkarsa
1: Salah
0: ancak
1: seviyesinde zor.
0: Öyle yani Salah tarzı bir marka çıkarsa bu gerçeğe dönüşür. Diğer taraftan hani bu bahsettiğimiz 20 milyon vesaire bunlar Beşiktaş'ın bonserviste kullanabileceği rakamlar.
1: Şimdi
0: maaş değil ama bonserviste kullanacağı rakamlar.
1: Bunu neden özellikle sordum bunu? Çünkü yarın öbür gün şöyle şeyler diyenler de olabilir. Ya hani işte Salah'a 20 milyon euro verebiliyordunuz da madem neden buraya da şu ismi almadınız diye. Bu iş çünkü sonra yönetime de eleştiri olarak çevrilebilir.
0: Biraz
1: o yüzden
0: kazan
1: diyorum.
0: Kazan ilişkisi düşünülüyordu. Sadece kazan olunca Beşiktaş yani daha fazlasını götürmedi açıkçası. Ya daha fazla yürütmedi bu iş.
1: Evet yani burada tabii ki sadece popüler davranmamak, bazı yerde durabilmek de önemli. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak ama nasıl o gün imaj hakları muhabbetini söylediysem bugün de şunu söyleyebilirim. Yani futbol dünyasında her an her şey olabilir.
2: Bana da
0: bu arada yani
1: Beşiktaş Dembaba'yı alırken alakasız biraz örnek ama Dembaba'yı alırken de böyle bir bonservis konularında sıkıntı olmuştu. Fikret Orman Dembaba zaten sakat gibi bir açıklama yapmıştı değil mi? Yani sakatlığı var vesaire gibi. Sonra Beşiktaş Dembaba'yı transfer etmişti. Yani bazen böyle sağ gösterip sol yumruk atılabiliyor bu pazarlık süreçlerinde. O yüzden her zaman bir açık kapıda yine böyle ufak da olsa bırakmak
0: ya
1: lazım.
0: Oyuncu tarafının oyuncu tarafına yakın kişilerin ifadesine göre veyahut işte Mısır basınına da göre çok zaten sürmeyeceğini düşünüyoruz. Bir kısa süre içerisinde kariyerle ilgili kararını vereceğini yazıp çiziyor Mısır basını da. Dolayısıyla hani 1-2 gün içerisinde Beşiktaş'la alakalı olumlu veyahut olumsuz bir şey çıkabilir ortaya.
1: Türkiye'den başka bir ilgi bekliyor musun? Şimdi bazı soran
0: var. Sanmıyorum yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe zaten az önce Fenerbahçe'deki kanat oyuncularını evet. sayıyorduk. Direkt kenara bıraktık.
2: Zaten Fenerbahçe'de ara transfer döneminde
0: Trabzonspor herhalde için bütçe açısından oralara çıkmaz. Değil mi?
2: Ertuğrul Bey yalanladı. Yani, Trabzonspor'un buna bir arkadaşlarımızla
0: konuşalım. Onun dışında biz şu an şey olarak düşünmüyoruz. Sadece genel kulüplerin mi? Genel durumunu düşünerek. Yani Trabzonspor bütçe açısından zaten hani oralara
1: Galatasaray ister misiniz?
0: Galatasaray'da sağ kanatta Sané var.
1: Sané var. Yunus var.
0: Sané var. Yani orada.
1: Barış istersen oynatabilirsin kanatta.
0: Galatasaray şu an 10 numaraya oyuncu bakıyor.
1: Bir de Leao ismi konuşuluyor yine ekstra.
2: Evet.
1: Galatasaray şimdi, için.
0: Dolayısıyla hani Türkiye'de farklı bir takım açıkçası zannetmiyorum. Dün zaten Sayın Önder Özen'e de soruldu bu. O da Türkiye ile ilgili bir şey olmadığını söylemişti bildiğim evet. kadarıyla. Sadece menajeri bir teklif olduğunu ama dışarıdan bir teklif olduğunu söylüyor. Evet. Bunun da bir dediğimiz gibi MLS'ten kendisine bir teklif var Kansas City'den. Bir de Suudi Arabistan'dan olduğu ifade ediliyor ama dikkat ederseniz şu ana kadar Suudi Arabistan'daki kulüple ilgili ne Mısır basını ne başka bir yer hiçbir yer bir kulüp adı yazmadı. Farkında mısınız onun?
2: Farkındayım.
0: Yani normalde ne olurdu? En azından Mısır basını yazardı değil mi?
1: Evet.
2: Adı saklanan izleyici.
0: Al Nasır istiyor.
1: Murat Kahyaoğlu biraz mesajları okuyayım. Konuyla ilgili fikirler var. Murat Kahyaoğlu diyor ki bir Fenerbahçeliyim. Salah kulübün anahtarını istemeyi unutmuş. Beşiktaş yönetimine helal olsun. Bizim kulüplerimiz büyük kulüpler. Herkes böyle bilsin demiş. Selam Ekinci diyor ki Salah olmasa da Salah gibi bir oyuncuyu Beşiktaş muhakkak almalı demiş. Önder Özen'in konuşması sonrası Salah tarafından iletişim kurulduğu doğru mu? Böyle bir haber var mı? Ergani Demir Bey sormuş.
0: Kaya'nın haberi olarak gördüm ben onu. Kaya Temel'in.
1: Ben o kaçırmışım onu.
0: Evet evet Kaya yaptı o haberi. Zaten hatırlarsanız ilk Salah'la ilgili sürecin başlangıcında da Beşiktaş'a evet. önerildiğini, görüşme olduğunu Salah'la Kaya söylemişti burada yayında. Ya böyle bir durum yani birebir görüşme başkanla olmamıştır. Onu söyleyebilirim. Arada kulübün profesyonellerine iletilen bir şey vardır. Orada da dediğim gibi az önce Salah'a yakın kişiler şunu söylüyor. Birkaç gün içerisinde, çok kısa süre içerisinde kendisinin kariyeriyle ilgili bir karara varacağını ifade ediyorlar. Beşiktaş'ta şu an

0: Evet, alternatif girişimleri var. Daha ziyade ilk önce bir U23 oyuncusu bakıyor. Yani 23 yaş ve altı oyuncu bakılıyor. O süreç içerisinde teklif masada dönüp kabul ederse Beşiktaş tekrar masaya oturmaya, masaya geri dönmeye hazır. Yani orada bir problem yok.
1: Evet.
0: Ama teklifini revize etmeyecek, teklifini değiştirmeyecek. Dün de bu net bir şekilde ifade edildi. Bulunduğu yerden oynamayacağı söylendi Beşiktaş'ın. Bence de zaten çıktığı rakamları gördüğümde oynaması gerekiyor. Ekstra da kazançları olacak farklı şekilde. Dolayısıyla gayet Beşiktaş'ın iyi bir teklif yaptığını düşünüyorum.
1: Abdurrahman Kırkağaç, hiçbir oyuncu kulüplerin üzerinde değildir. Takımlar oyuncuya o kadar para verecek. Üzerine forma ve imaj gelirlerini vermek neyin nesi? Takımlar verdiği ücretleri nereden çıkaracak? Oldu olacak, kulübün anahtarını da verelim. Bu ülkeye ne Salahlar geldi? Hiçbiri öyle bir istekte
2: Evet.
1: bulunmadı. Fenerbahçe bu yüzden Salah yerine genç, geleceği olan Greenwood'u aldı demiş izleyicimiz. Yine bakıyorum başka mesaj var mı diye şöyle. Sağ kanat adayları Beşiktaş için kimler demiş? Ahmet Canalp. Şimdi ben mesela sesli düşünerek söylüyorum
2: Tabii
1: bunu.
2: ki.
1: Kimse yanlış da anlamasın. Salah olmadı. Bütçe de var.
0: Hı.
1: Örnek veriyorum, bayağı da konuşuldu yine bu transfer döneminde. Galatasaray
2: Bakayım.
1: için de konuşuluyor. Salim varsa hatta onunla ilgili bilgi söylersin. İsmi söyleyeceğim şimdi. Fenerbahçe için de anıldı bir ara. Örneğin Brahim Diaz. Yani Muhammed Salah, tamam bunları istiyor. Olmadı.
0: Hı.
1: Git Brahim Diaz'a mesela, yani çıkarabiliyorsan onu da alabilirsin. Kalite yönünden tartışma var mı? Bu arada Galatasaray için var mı hiç kulağına gelen bir şey? En son Brahim
2: Diaz'la ilgili şunu söyleyebilirim Galatasaray konusunda.
1: Bu arada özür diliyorum. Yani kulüpler karşı karşıya gelsin anlamında söylemiyorum. Sadece bir örnek vermek için isim söyledim. O kadar.
2: Yani Brahim Diaz'la ilgili Galatasaray konusunda Galatasaray'ın listesinde bunu net bir şekilde biliyorum. Fakat Brahim Diaz'ın transfer sürecini Mourinho'nun kararı belirleyecek. Oyuncu da Süper Lig'e sıcak bakacak mı, bu belirleyecek. Listede olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. O gün sağ kanat için peki kim var şu an aday?
0: Yani şu an konuşulan isimlerle ilgili söyleyelim bilgiyi de. Yoan Bakayoko'yu çok konuştuk. Yalnız orada Leipzig bırakmayı düşünmüyor şu an için. Çünkü Diomande'nin Real Madrid transferi durumu var ya.
1: Evet.
0: İki kanattan iki oyuncu birden çıkmak istemiyor. İkisi belki farklı, biri sol biri sağ diye düşünebilir izleyiciler, ama yani hani az önce Fenerbahçe'de bahsettiğimiz konu, herkes sağ kanat gibi değerlendiriliyor ama sol kanatta da oynayanları var. Benzer bir durum. İki kanattan iki oyuncu aynı anda çıkmak istemiyorlar. Çok yoksa gerçekten ön sıralarda ve istenilen bir oyuncuydu. Çünkü kontenjan oyuncusu düşüncesi de vardı o bölge için. Onun dışında dün Efecan'ın paylaştığı bir haberle Sule Beşiktaş'ın gündeminde
1: Evet,
0: olduğu.
1: Roma'nın Arjantinli futbolcusu.
0: Evet. Yani tabii orada Roma'nın da sağ kanat için oyuncu baktığını biliyoruz. Biraz bence Roma'nın da gidişatı belirleyebilir ve istenilecek ücretler tabii ki. Piyasa değeri biraz var olan, yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de yani Almanya'dan U23 kontenjanı diye adlandırdığımız, yani o artı dörde girebilecek bir oyuncu görüşmesi var. Ama sen ana planı soruyorsun şu an aslında. Ana planı biraz şu 1-2 günlük sürecin ardından net söyleyeceğiz. Çünkü dün Sayın Önder Özen ne dedi? Salah ile olan plan bir başka, Salahsız başka. Yani
1: Evet.
0: Salah tekrar dönerse yine planda değişiklik oluyor. Dolayısıyla Beşiktaş bu süreçte biraz adaylarını belirleyip arka planda görüşmelerini yürütecek, ama Bakayoko çok istenmişti. Lakin Leipzig orada şu an için en azından bırakmayı düşünmüyor Diomande sürecinden dolayı.
1: Feyzi Eymen, Beşiktaş'ta santrfor olarak kim düşünülüyor?
0: Vlahovic.
2: Vlahovic birinci.
1: Şu an ilk sırada hala
0: o. Vlahovic. Bir o. Olmazsa Sörloth çok beğenilen. Özellikle herkes bilir zaten, bu gizli saklı bir şey değil. Başkan Serdar Adan'ın da çok beğendiği,
1: Evet.
0: daha önce de gönlünden geçen bir isim olarak herkes bilir. Sörloth da aynı şekilde bu gündemde değerlendirilen isimlerden birisi. Özellikle öne çıkan bu iki oyuncu. Lakin şöyle bir şey var. Şu an Avrupa piyasasında bir 5-6 santrafor var, tamam mı? Bu santraforlar domine etkisi yaratabilir.
1: Kimler?
0: bunun içerisinde Kolo Muani var.
1: Evet.
2: Direkt onunla ilgili haber verebilir miyim?
1: Hadi hemen sıcağı sıcağına
2: söylemedi
1: verelim. Çünkü yayından önce evet. Bana konusunda doğaçlama evet. Açıldı şimdi.
2: Kusura bakma lütfen o gün.
0: Hemen ver haberi.
2: Kolo Muani ile ilgili bendeki bilgi şu: oyuncunun yeni takımı Juventus olacak. Ülkemizden birçok takımda transfer gündemine gelmişti. Transferde ismi gündeme gelmişti. Kolo Muani'nin yeni adresi yaz transfer döneminde Juventus olması bekleniyor. Beni de yanıltmayan bir kaynak öğleden sonra mesaj attı. Gece yayında bunu vereceğim dedim. Net bilgi olduğunu vurguladı. Yeni adresi Juventus olacak. Sonrasında ben yayına girmeden önce takip ettim. Juventus'u takip eden taraftar sayfalara da küçük küçük yazmaya başlamışlar.
1: Evet. Salim Manav'dan da bu haberi duymuş oldunuz.
2: Evet.
1: Şimdi Salim şimdi Kolo Muani Juventus'u nereden biliyor demeyin. İyi takip edenler hatırlayacak. Alvarez'in Atletico Madrid'e transfer olacağını burada transfer raporunda söylemişti Salim.
2: Ya bir de şu var. Beni siz ikiniz de yakından tanıyorsunuz. Ben direkt mesela şansımı denerim. Zaten hep diyorum, şansımı deneyerek bu sektörde bazı şeyleri başarmaya gayret gösteriyorum, başarabiliyorum. Mesela birinin numarasını buldum diyelim. Direkt yazarım, kendimi tanıtırım. Şansı denemek lazım.
1: Zorlamadan olmuyoruz gazetecilik zaten.
2: Aynen öyle abi.
1: Bu arada Kolo Muani Juventus haberleri yaklaşık bir ay önce de çıkıyordu ama evet. Artık iş bitti
2: noktasında. Hatta bana yazılan mesajı
0: mesela
2: okuyayım.
0: Güzel bir şey söylüyor Salim. Konuyla bağlantılı devam edeyim.
2: Tabii ki.
0: Bir ay öncesine dönelim. Sörlot'un Juventus'la ilgili haberleri vardı. Juventus'un Sörlot'u düşündü. Bak şimdi Kolo Muani oradan denklem, yani işte az önce bahsettiğimiz Domino yetişisinde evet. İşte Nunez var, Sörlot var, Mateta var, Vlahovic var, Muani vardı. Yani özellikle bu 5-6 oyuncu özelinde Avrupa piyasasında bir domino etkisi bekleniyor. Yani yer değişimi bekleniyor. Burada Vlahovic'in yerine çok uzun sürmeyecektir. Ağustos'un artık Ağustos'a geldik. Sonuç itibariyle takımlarda transferleri bir yerde hani adımları atarken arzu ettiği teklifi arıyor belki ama çok şu ana kadar bulmuş pozisyonda değil. Özellikle babasının çok zorladığı bir yer vardı. Lewandowski sonrası Barcelona'yı çok zorladı.
1: Vlahovic'in babası.
0: Evet, yani en azından benim bu tarafta, yani Vlahovic tarafında değil de Beşiktaş özelinde vesaire bu konuyu araştırırken aldığım bilgiler özellikle La Liga'da Barcelona'yı çok zorladı. Hatta Atletico Madrid'le ilgili de yine öneride bulundu aynı şekilde. Orada da çünkü Julian Alvarez'le ilgili bir malum konu evet. Vardı.
1: Evet.
0: Barcelona süreci vesaire evet. Konuşuluyor. Yani böyle yer değişikliği yapacak santraforlar var. Beşiktaş burada kim düşecek, nasıl düşecek? Vlahovic kendisini kalacak mı diye bekleyişte. Ama dediğim gibi Vlahovic olmazsa, ne bileyim arada çünkü farklı kulüplerde konuşuluyor. Bir ara Milan'ı yazanları görmüştüm İtalya'dan.
2: Ya bana çok ilgili. Mesela beni yanıltmayan bir kaynak iddialı bir şekilde 15.41'de Kolo Muani Juventus'a gitti, Türkiye'ye gelmiyor yazdı.
0: O kaynağına evet. Bir de Vlahovic nereye gitti?
1: Vlahovic'i de sor bakalım. Belki cevap gelir.
2: Şimdi. Ya bu şöyle oluyor, bunu söyleyeyim mesela. İnsanlar düşünebilir az önce dediğin gibi Koray abi. Juventus haberini A Spor yorumcusu o gün Salim, Koray nereden bilsin diyebilir. Sonuçta bizim ülkemizdeki futbol dünyasının içinde yer alan teknik direktörler, yöneticiler, menajerler o oyuncuların menajeriyle temas sağlıyor. Nedir durum, ne değildir? Yönetici takımına transfer etmek istiyor. Teknik direktör takımını da görmek istiyor. Menajer de onunla birlikte ortak bir iş yürütmek istiyor. Direkt zaten
1: evet.
2: Ben bunu yurt dışında net bir şekilde gördüm. Hem futbolcu, teknik direktör, yönetici ve menajer bazında sorduğun zaman neyse onu söylüyorlar. Direkt cevap yazıyorlar yani. Gazetecilerin de yurt dışındaki imajı bu noktada, spor gazeteciliğindeki imajı saygın olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Barış Uçar Danimarka'dan bizi izliyormuş. Selamları var herkese. Selamlar. Bu sezon ligde favori hangi takım? Ben bir Galatasaraylı olarak işimizi zor görüyorum maalesef. Barış Uçar Kopenhag'dan demiş. Kopenhag'a selamlar, saygılar. Şu an bunu yanıtlamak, fal açmak aslında. Ama ben madem hatta Kopenhag'dan bizi izliyorsunuz, sordunuz.

0: şu aşamada bu ilerleyişe göre transfer dönemi bitmedi. Takımlar daha sahaya çıkmadı. Somut aslında değerlendirebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Nasıl görüyorsun gelecek sezona dair yarışı?
1: Abi ben linç yemek istemem ya. Şimdiden yorum yaparsın. A takımı iddialı dersin. B takımı şampiyon olur.
2: Kalan 1,5 yani ayda bu, öyle transferler gelir
1: aynen
2: falan.
1: Aynen öyle abi. Bu doğmamış çocuğa don biçmek abi. Yani bu ben girmem o topa.
0: Yanıtlanabilecek bir soru değil.
1: Yanıtlanabilecek bir soru değil yani. Fal açmak gibi olur dediğin gibi. Yani benim ama bir futbol sever olarak görmek istediğim yarış içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu'dan gelen kulüpler.
0: Tamam, şunu yorumlayabilirsin
1: şunu
0: ama bence.
1: Şunu söyleyebilirim.
0: Galatasaraylı olarak işimizi zor görüyorum maalesef. Bu yorumu yani, yapmış.
1: Galatasaray'da yani Leslie
0: 4 geldi. Senenin son 4 sezonun şampiyonunun taraftarı yani bunu söylüyor. Evet. Neden bunu söylüyor sence?
1: Neden bunu söylüyor? Geçenki yayında da söylemiştim. Lemina'yla sözleşme uzatıldı. Bir 70 günlük bekleyiş vardı. Mauro Icardi'nin gideceği Mart ayında belliydi. Bu süreç Temmuz'un 3. haftasına kadar, düzeltiyorum 2. haftasına kadar sürdü. Yani burada taraftarın isteği reaksiyon alınması ve içerideki olabilecek sonuçların yani olabilecek şeyleri hemen sonuçlandırmak. Bundan dolayı tepki var. Galatasaray'ın ama Galatasaray'ı başarılı kılan hep anlatıyoruz yayınlarda. Galatasaray'ın yani eleştirme kültüründen gelmesi. Mesela siz başkanlık sürecinizde de böyledir. Teknik direktörlük sürecinizde de böyledir. Futbolcuysanız da bu böyledir. Direkt Galatasaray taraftarı performansa bakar. Başarıya bakar. Başarı yoksa elveda der.
0: Bir de hazırlık maçları da biraz moral bozdu mu acaba?
1: Hazırlık maçları noktasında ama ben hazırlık
2: skora takılmamak neden daha böyle görülür. Endişeli olduklarını söyleyeyim. Yaz transfer döneminin öncesinden gelen bir sebepten evet. Dolayı. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. 4 sezon üst üste şampiyon olmak çok kıymetli elbette. Lakin oyun Galatasaray'da bir önceki sezona göre gelişen bir şey değildi. Dolayısıyla şimdi Galatasaraylı taraftarlar hani geçtiğim sezon aslında çok iyi bir oyun ortaya çıkmadığını bilerek hani evet. Onun gelişmesini istiyor.
0: Evet.
2: Onun iyileşmesini isterken Galatasaray'da da yani biz şampiyon olduk, şampiyon olan kadromuz var zaten diye bir özgüven var ya ortada. Aslında yani o tamam şampiyon olan bir kadro var da şampiyon olan kadronun oyunu gelişen bir oyun değildi önceki sezona göre.
1: Doğru.
2: Burada bir tedirginlik yaşanıyor. Yine aynı oyunla şimdi rakipler işte önemli transferleri de yaparken kadrosuna burada sorun yaşayabiliriz düşüncesi bence var. Zaten bir de Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde aslında çok fazla transfer hamlesi yapmasına ihtiyaç yok. 3 tane oyuncu bitirdin işi değil mi? Yani transfer dönemini kapatabiliyorsun.
0: Evet.
2: Çok bölünüp parçalandığın bir transfer dönemi yaşamazken hani biraz gecikme olduğu düşüncesi.
0: Doğru. Bir de geçen sene senin dediğin gibi
2: hani yani 15 tane oyuncu göndermeye çalışıyorsun.
0: Fenerbahçe'ye işte bir ikram oldu aslında yani.
2: Şimdi şöyle 15 tane oyuncu göndermeye çalışırsın onunla uğraşırsın bir yandan doğru. İşte 8 mevki oyuncu bakarsın falan böyle bir tablosu evet. Da yok.
1: Bir de Fenerbahçe hep mesela ikinci son bölümde de konuşuruz. Lig küme düşen takımlara puan kaybetti.
0: Evet. Detaylı Antalya zaten Spor. Transfer soruları var Galatasaray ile evet. İlgili. Salim onları yanıtlamanı rica edeceğim tabii birazdan. Kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından buradayız.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon, Mbappe yer.

de kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı. Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior. Nefis bir pas. Mbappe karşı karşıya. Kylian Mbappe. 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça. Kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu. Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri, Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal. Ceza alanında Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois'a. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu, Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Mehmet ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Szczesny! İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Karsi atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
1: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
1: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından Jude Bellingham, Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
1: Offside.
0: Offside. Offside. Offside.
1: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu olabilir düşündüm. Reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekteye düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogrado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken.

0: Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Evet, son sayfada, son saat diliminin içerisine girdik. Salim Manav ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Sorular var, mesajlar var. Hepsini okumaya çalışacağım. Bu bölümde biraz daha böyle hızlı hızlı mesaj, yorum, soru, cevap yarışma, şeklinde ilerleyelim. Yarışma. Ben kimimler olsun, diğerleri olsun, tanı benidir, golü koklayanlar hepsini sığdıracağız. Hızlı tempolu bir bölüm olacak.
1: Bak, benim en sevdiğimi söylemedi.
0: Hangisi?
1: Logolar.
0: Logolar, doğru. Ben logoları...
1: Ben çok seviyorum onu.
0: Zor buluyorum.
2: Geçen ben mesela biliyorsun yer fıstığından Osmaniye Spor'u buldum.
0: Evet, evet, bakalım bugün bulabilecek misin?
2: Bugün ama öyle çok fazla hazırlanmadım. Normalde yalan söylemeyeyim.
0: Ne yapıyorsun, logoları mı çalışıyorsun gelmeden?
2: Mesela bakıyorum logolara. Biliyorum.
1: Şimdi Ertuğ var. Ertuğ'un da ben logolarda sorduğu logoları tahmin soracağı logoları tahmin edebiliyorum daha önce sorduklarından.
0: Ertuğ'u iyi tanıyorum diyorsun.
1: Tanıyorum da yani sorduğu logoları bulmak için Türkiye'yi diğer diğer geziyoruz yani.
0: Kendisi de geziyor bence diğer diğer Türkiye'yi, öyle buluyor. Birsel Kuşçu, Galatasaray yönetimi transferde ısrarla geç kalındığını düşünmüyor ve sabır bir transfer stratejisidir mantığıyla ilerliyor. Ancak biz taraftarlar takımdaki uyum sürecinin gecikmesinden ve Şampiyonlar Ligi öncesi kadronun eksik kalmasından dolayı oldukça endişeliyiz demiş. Bu endişelerinde haklı mı sizce, böyle en azından endişelenen Galatasaray taraftarları?
1: Yani ilk 11 seviyesinde Galatasaray'ın eksik olan 1-2 pozisyon dışında zaten, yani hatta kimilerine göre 1 pozisyon dışında çok bir eksiği yok, 10 numara bahsedilen. Tabii ki sonrasında bir Osimhen'in ardına bir ikinci santrafor, işte belki savunmaya yönelik bir transfer hamlesi daha. Bunlar sonrasında düşünülebilecek şeyler ama tek başına bir

0: 10 numara Galatasaray için neden önemli de denilebilir? Ya sadece bir tane oyuncu mu bütün şeyi değiştirecek? Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ki bence oyunun düşüşünde zaten etki orasıydı. Bir önceki sezona döndüğümüz zaman farklı oyuncular gerçekten hani o mevkiyi deneyimlemiş oranın oyuncuları varken özellikle Mertens'in ayrılığından sonra
1: evet.
0: Yunus bence oranın oyuncusu olmamasına rağmen elinden geldiğince çok iyi idare ettiği bölümler de oldu. Hakkını yemeyelim yani sanki hiçbir şey yapmamış gibi geçinmesin bence haksızlık olur. Hatta öncesinde zaten sağ kanat oyuncusuyken sol kanatta çok başarılı bir performansı vardı. Ardından orada da forvet arkasında da iyi çıkardığı maçlar var. Ama oyunda bir düşüş söz konusu olduğu için bunun toparlanabileceğini düşünüyorlar. Oraya gerçekten o mevkinin bir oyuncusu geldiğinde. Geçen sezon sadece ama Galatasaray'ın sorunu bir 10 numara eksikliği değildi bence.
1: Evet. Yani
0: özellikle deplasman maçlarında daha ziyade göze çarpıyordu. Savunmadaki oyuncuların tek tek konuşabiliriz performanslarını. Abdülkerim harika bir performans sezon önce. Bence Davinson'dan da iyi bir sezon geçirdi. Davinson'un kalitesini hepimiz biliyoruz. Ayrı. Torreira'yı ayrıca konuşabiliriz vesaire derken ancak bütünde savunmada problem yaşadığı birçok maç var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarının sonuçları da bize bunu gösteriyor. İşte Juventus eşleşmesinin devamında orada olan maçı da hatırlarız.
1: Evet.
0: Vesaire. Hani buraların iyileştirmesini bekliyorlar. Sadece ana planda bir eksiği yok aslında Galatasaray'ın. Galatasaray'ın mevcutta ilk 11 diye gördüğümüz tabloda bence savunmanın da kalitesini arttırabilecek, savunma yönünün de kalitesini arttırabilecek bir hamle gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ön libero'ya Leicester hamlesi oldu. İzleyip Galatasaray'daki performansını izleyip değerlendirmekte fayda var. Çünkü geliş sürecinde eleştiriler de oldu. İşte beğenenler olduğu da ifade ediliyor vesaire. Yani farklı farklı yorumlar var. Biraz da beklentiyle alakalı oluyor bu eleştiriler. Neden? Transfer dönemine girildiğinde hatırlıyoruz. Burada beraber de yayın yapmışızdır. Arkaya bir barko veriyorduk. Galatasaray'ın orta saha adayları. Değil mi?
2: Evet.
0: Kimler var adaylarda? İşte başta mesela Kamavinga falan konuşuluyordu.
1: Doğru.
0: İşte o ayarda oyuncuları konuşuyorduk Galatasaray'da, öyle değil mi? İşte Kamavinga vardı. Alternatifler şu an bir ara Atalanta'dan Ederson konuşuluyordu. İşte
1: evet.
0: Ugarte konuşuluyordu vesaire. Ama mesela Kamavinga gibi bir oyuncu Galatasaray için gündem oldu. Konuşuldu üzerine belki de haftalarca konuşuldu. Sonrasında hani o beklenti oluşturup bu noktalara gelirken bir eleştiri de söz konusu olabiliyor.
1: Doğru.
0: Şimdi Bruno Fernandes de Galatasaray gündeme giriyor 10 numarada. Öyle değil mi? Bruno
1: bir
0: Fernandes. Bak şimdi Bruno Fernandes. Brahim Diaz ki benim nezdimde daha ziyade bir kanat oyuncusu. Evet, Milan'da oynadığı dönemde de forvet arkasında oynamışlığı var. Evet. Brahim Diaz isim olarak bakalım. Bruno Fernandes. Bunlar konuşuluyor. Yarın öbür gün ne gelecek şimdi bunun ardından? Şimdi en son Musiala haberleri de oldu.
1: Yalanladı kulüp gerçi.
0: Yani bilemiyorum yani kulüp yalanlayabilir. Biz çok gördük kulüplerin yalanlamasını sonra da onun gerçeğe dönüştüğünü. Ama bir görüşme olduğu da aktarılıyor öncesinde.
1: Evet. Ha,
0: olmamış olabilir, bu başka bir şey ama gündem olarak görüşülmüş vesaire, bu konuşuluyor. Şimdi bu kadar çok önemli ismi konuştuğumuz yerde yarın öbür gün işte 10 numaraya bir oyuncu gelecek Galatasaray'da. Hani bu isimlerin beklentisinde olmazsa yine bir eleştiri getirebilir. Ya Galatasaray çıtayı hep yukarı koyuyor transfer politikasında. Onun karşılığı olmadığında eleştirinin dozu artabiliyor. Tabii yıldız isim geldi diye çok burada süperstar performansları izletecek diye de bir futbolun
1: garanti de yok.
0: Garanti yok yani. Öyle kimler geldi, kimler geçti. Son dönemde dahil olmak üzere performans veremeyen çok oyuncu oldu. Önemli olan bence vaktinde hamleleri doğru bir şekilde tamamlamak. Geçen sezonda ya transfer yapıyor, listeye yetişmediği oluyor vesaire. Ondan önceki sezonlarda da hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Devre arasında oyuncu aldı Galatasaray, listeye yetiştiremedi. Niye aldı denildi mesela. Bu devre arasından bahsetmiyorum. Geçtiğimiz sezonlarda
1: evet.
0: bahsediyorum.
2: Yani burada eleştiri plansızlık.
0: Ya hayır. 3 tane mevkiye transfer yapılacak. Zaten sezon bitmeden belli. Galatasaray'ın transfer yapacağı mevkiler sezon bitmeden belli değil miydi? Hani bir 10 numarası vardı da sürpriz bir ayrılık yaşadı, ondan sonra bakıyor olmadı. Zaten o bölgede ofansif bir orta sahası yoktu, öyle değil mi? Buraya oyuncu alacağınız belli.
2: Doğru.
0: İşte aslında Salim'in dediği gibi, ya Icardi'nin de bu sezon Galatasaray'da devam edeceği belliydi. Hiç öyle teklif vesaire işte bekledik ettik. Yani olmayacağı belliydi bu süreç.
2: Evet.
0: Hani onun alternatifini üretti mi ya da hani sonuçta belli olmayan bir şey. Alternatifini ne şekilde üretti?
2: Yani mesela oradaki ben şu, yani taraftarın tepkisi, lafını böldüm kusura bakma. Icardi'nin ayrılacağı belli. Futbolu takip eden, yorumcu olmasına da falan gerek yok, dışarıdan gözlemlenen Icardi'nin devam etmeyeceğidir. O dönem gündeme direkt o süreci atlatabilmek adına John Duran ismi geldi. John Duran şu an Benfica'ya gitti. Yani hep gündeme isimler geliyor. Gündeme isimler geldikten sonra belli yol kat edilemiyor. Taraftarın tepkisi buna. En güzelini söyledim.
0: Ya mesela Galatasaray'daki plan, bir planlama, doğru bir planlama veya doğru bir planlamaya da geçtim. Galatasaray taraftarı bence bir planlama olduğuna inanmıyor.
3: Bak, Mustafa Aydın bir soru sormuş.
2: Nedir?
3: Eleştiriyle birlikte tabii. Bir Galatasaray taraftarı olarak şunları dile getirmek istiyorum demiş. Instagram'dan yazmış. Lemina'yla ne diye sözleşme uzatıyorsun? Icardi'den ne diye haber bekliyorsun? Aral Şimşir gibi bir transfer fırsatın varken neden ilgilenmiyorsun? Kaan Ayhan'ı Salih Özcan'la neden upgrade etmiyorsun, yani yenilemiyorsun demiş Kaan'ın yerine Salih'le. Bertuğ'u bile alamıyorsun. Günay'dan ne bekliyorsun? Bu plansızlıkla neyi amaçlıyorsun? Senin bir hedefin yok demiş.
0: Yani şu,
3: şimdi mesela Kaan'ın yerine Salih'i düşünebilirdi diyor.
0: Cümleli biraz
3: Aral'da
0: benzer
3: diyor,
0: bir şey.
3: Transfer etmeye çalışabilirdi hani, diyor.
0: Ya bu kulübün politikası bu. Yani orada Barış Alper var. Hani özür dilerim. Aral'ı da alıyorsanız sonuçta yedek kulübesinde oturtmak kolay da değil. O da bir milli bir futbolcu. Onun da bir düşüncesi var. Oynayıp
3: tabii
0: o gelişimi sürdürmek vesaire. Hani orada oyuncuların da tercihi var. Şimdi şu var. Bence bir planlama olduğuna inanılmıyor şu an.
3: Evet.
0: Evet. 10 numara alınacak. İşte 6 numara alınacak. Bunlar belli. Tamam, bununla ilgili bir düşünce var kulüp yapısı içerisinde. Ama öncesinde, işte geçtiğimiz sezonun içerisinde başlayan girişimler, ne bileyim oyuncu takibi, liste vesaire, hani bu tarz bir çalışma yokmuş izlenim var. Bir profesyonel yapı şu an Galatasaray'da var gibi duruyor mu? Ya bir planlamayla mı ilerliyor Galatasaray, yoksa günlük gelişmelerle mi yürüyor? İşte yani daha önceki sezonlarda olduğu gibi gardı birini getirecek vesaire, birini önerecek.
3: Sanki sürpriz bir yerden yürüyor gibi
0: sürpriz
3: duruyor.
0: Sürpriz bir yerden bir şey çıkacak, bir fırsat. Yani hep fırsat kollama, evet, durumu varmış gibi bir hissiyat uyandı.
3: Eğer böyle bir şey yoksa da insanlara geçen bu şu,
0: evet,
3: anda.
0: Evet,
3: yani
0: ondan
3: söyleyelim.
0: Kendi içerisinde belki Galatasaray'ın bundan az gerçekten bir planlama yapılmıştır. Listeleri vardır, ondan yürüyordur vesaire, bu şekildedir iş. Ama izlenim o dışarıya yansıyan öyle olmuyor. İzlenim sanki Galatasaray sürekli bir yerde bir fırsat kolluyor. Bir fırsat düşsün,
3: evet,
0: onu alalım oluyor.
3: Evet.
0: Bu da taraftarı bir yerde endişeye sevk edebiliyoruz. Hep sona, doğru, kalma hikayesi oluyor çünkü. Yani ilk yapılması gereken mevki transferlerde hep Galatasaray'da bu olmuştur. 8 numara lazımdır. Transferin son günü öyle bir 8 numara alıyorduk Galatasaray idare etsin
3: ya
0: diye.
3: Mesela geçen sene bunu şeyde yaşadı Galatasaraylılar. Muslera'nın bırakacağı, gideceği çok belliydi. Mesela Uğurcan'la 4-4'lük bir takviye yapıldı. O problem tartışmasız şekilde çözüldü. Ama yaşanan süreçte mesela kaleci nerede, kaleci nerede, kaleci nerede? Uğurcan da sona doğru yani bir anda iş, hı hı, ciddi bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı, çözdü. Ha, nihayetinde doğru bir hamleyle çözdü mü? Çözdü. Yönetimde bu açıdan da yaklaşıyor olabilir. Yani o zaman da endişeleniyordunuz. Yani. Bak, biz Uğurcan'ı zaten aldık, çözdük. Başka yerlerde de endişeleniyordunuz. Biz bunu bir şekilde hallediyoruz zaten.
0: Ama bunun
3: diye de
0: tam tersini
3: olabilir.
0: Yaşadığı da çok oyuncusu var. Yani hep son günlerde transfer etti ve verim alamadı. Sonra göndermeye çalıştı vesaire.
2: Mesela Ndombele ile Davinson Sanchez son gün geldi ikisi. Davinson Sanchez, tuttu Ndombele kilolarıyla birlikte gündem oldu. Yani burada şunu söyleyeyim. özür dilerim o gün. Galatasaray'ın eksiğini biliyor futbol severlerde, Galatasaray'ı takip eden kişilerde.
3: Evet.
2: Galatasaray'da 10 numara eksikliği var. Galatasaray'da stoper hattında alternatif isimler olması lazım. Davinson Sanchez'in son sezonundaki performansı çok da beğensem dalgalandı. Juventus'la oynanan deplasmandaki maçta bunu net gördük. Bazı maçlarda gördük. Abdülkerim Bardakçı tüm maçlarda oynadı. Yani bu oyuncuların sözleşmesinin süresini ve yaşını düşünerek takviyeler yapılması gerekiyor. 10 numara pozisyonunda Galatasaray Mertens'ten sonra kreatif bir oyuncu eksikliğini aradı. Yunus Akgün orada bir çare olmaya çalıştı ama olmadı. İlkay Gündoğan sakatlık sürecine kadar performansı iyiydi. Ancak İlkay Gündoğan bize o izlediğimiz, beklediğimiz İlkay Gündoğan'ı izlettiremedi.
0: Olması evet. Ama mümkün değil ki. O tempo gittikten sonra yani, artık mevki olarak da bazen yani bunu futbolu oyuncular geriye doğru gitmeye başlayan
2: burada özür
0: olarak.
2: Diliyorum. Leslie gelen oyuncu belki kötü oyuncu değil. Kariyerine bakıyoruz oyuncunun. Chelsea'ye ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olmuş. İyi bir oyuncu. Potansiyel olan bir oyuncu olabilir. Ancak burada stratejik hatalar var. Mesela şu anda Galatasaray'dan ayrılması muhtemel isimler var. Bir haber verelim. Can Armando Güner'in kiralık gitmesi gündemde. Gençler Birliği yönetimi Galatasaraylı yöneticilere sözlü bir teklifte bulundu. Jean-Kat Yılmaz'ın durumu belirsizliğini koruyor. Ya kiralık gidecek ya da ikinci kaleci olarak kendisi kalmak istiyor. Kazım Can'a Samsun Spor ve Başakşehir ilgi duyuyor. Burada mesela Galatasaray'da bu oyuncuları gönderemezsin. Transfer yapılmadan tepkilerden dolayı gönderilmesi mümkün değil. Yani burada bir stratejinin olması gerekiyor. Ya da en güzeli nedir? Dün basın toplantısında Önder Hoca'yı takip ettik. Önder Hoca tüm şeffaflığıyla tek tek açıkladı. Tatmin oldun mu Koray abi? Hem futbol sever olarak
3: bence yeterli bilgilendirmeyi
0: gideceklerle
3: yaptı.
0: Gideceklerle ilgili de bu arada sorduğum evet. Sorunun ardından kendisi onlarla ilgili de teklif olanı söyledi, olmayanı söyledi. Onu da açık bir şekilde ifade etti.
2: Burada bizim futbol severlerimizin her zaman diyorum. Biz millet olarak, halk olarak futbola ilgi duyan insanlarız. Futbola ilgi duyuyoruz. Bizim futbol severler ne zaman üzülür? Şeffaf olacaksın. Saha içerisinde mücadele eden takıma tepki gösterilmez. Mücadele etmesini bekler. Tamam, sosyal medyada münferit eleştiriler olabilir. Bunlar normal. Koray'ı da eleştiriyorlar. Salim'i de, o günü de, Ahmet'i de, Mehmet'i de. Bunlar normal. Ama siz oradaki eleştirileri baskılamak adına her gün bir tane isim üretirseniz ya da ürettirirseniz olmaz bu. Çünkü yani burada muhabir arkadaşlarımız da zedeleniyor. Her gün gündeme farklı isimler geliyor. Yazdığın haberin doğruluğuna emin olsam bile kendinden kuşku duyuyorsun. Yani burada
3: evet.
2: Eksikler nelerdir? Stoper pozisyonuna bence takviye yapılmalı.
3: Bence acil kısım Icardi'nin yerine.
2: Icardi'nin yerine kontenjan mı olur? Yoksa yedek santrafor mu olur? Yapılmalı. 10 numaraya kreatif bir oyuncu eksikliği var. Yani şunu net bir şekilde söyleyelim. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Geçen yıl şampiyon oldu. Ancak ikinci bölümde Koray Baloğlu'nun da söylediği gibi Galatasaray'a şampiyonluğu Fenerbahçe ya kardeşim al bu tepsi baklavayı sen ye dedi. Karagümrük'e puan kaybetti. Antalya Spor'a puan kaybetti. Lig'den düşen iki takıma puan kaybetti. Kasımpaşa küme düşme mücadelesi veriyordu. Puan kaybetti. Çaykur Rizespor'a puan kaybetti. Yani burada
3: evet.
2: Aklı selim düşünen futbol severler şunu düşünüyor. Kardeşim diyor, Tedesco bu kadar kötü olmasaydı, Fenerbahçe'nin performansı bu kadar kötü olmasaydı biz sıkıntı yaşardık diyor ve haklılardı. Haklı, taraftar eleştirmekte haklı. Her gün farklı isim konuşuluyor. Bruno Fernandes konuşuluyor 3 aydır, 4 aydır. Tamam, kolay transfer değil ama bunu açıklayın. Bu transferler
3: Kevin de Bruno ismini attı en son İtalyan basına.
2: Onu ilk söyleyenlerden birisiyim. Türkiye'de ilk haberini yaptım. Menajerler tarafından önerildi. Galatasaray'a önerildi. Farklı takımlara da önerilebilir. Galatasaray'a ismi geldi. Bundan bir ay önce,
0: aman
2: yaklaşık
0: abi,
2: bir ay önce.
0: Kanıp da
2: şey bir ay önce geldi ama Galatasaray'a Kevin De Bruyne'nin kariyerine saygı duyuyorum. Manchester City'nin efsane oyuncularından, önemli oyuncularından tabii birisidir. Canım. Ancak son yılı Napoli'deki sakatlıklarla boğuşarak geçti.
3: Evet.
2: Zaten orada bir İlkay var. Yani hiç gerek yok. Eski bence o hali de olsa

0: 3 yıl önceki hali olsa zaten Süper Lig'e gelmez. Ülkemize gelir. Ülkemiz çok güzel. Hep geliyorlar zaten tatile. İstanbul'a, doğru, Bodrum'a, Marmaris hep geliyorlar. Ancak Süper Lig'de de yüzleşmek gerekiyor.
1: Şimdi bir soru var Fenerbahçe'ye dair. İsmail, evet, Kartal'la Adana'dan, memleketinden Recep, evet, Yağız yazmış. Selamlar Adana'ya da.
2: Selamlar.
1: Fenerbahçe İsmail Kartal'la ön alan baskısıyla oynuyor. Eğer Leao gelirse Muriç ve Greenwood'la birlikte bunu nasıl yapmayı planlıyor? Kendi oyun planıyla çelişmez mi bu durum demiş. Ön alan baskısına uygun değil mi bu üçlü? Leao, Greenwood, Muriç.
3: Vedat Muriç gayet orta sahaya kadar gelip gelir, orada baskıya katılan bir oyuncu. Yani geriye de yardım eden, evet, bir oyuncu. Bunu milli maçta da bence izlemiştir izleyicilerimiz. Hani diyelim ki La Liga'daki maçlarını izlemediniz. Geçmişte çok akılda kalmadı ama son bizim milli maçımızda da yine benzerdi. Yani sabit böyle ceza sahası çevresinde gezen bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Diğer taraftan tabii ki Leao ve Greenwood ile ilgili sınırlı diye düşünülebilir ama orada Fenerbahçe'nin üçlü orta saha oynayacağını da unutmayalım. Üçlü orta sahaya bir de hücumdan bir oyuncuyu dahil ederseniz dörtlü karşılayabilirsiniz yani bir şekilde baskıyı. Sonuçta tamamen de topun arkasına geçecek bir takım olmayacak. Burada tabii ki oyun planı ile alakalı olarak hani ilk önce bir kadro kurulacak. Kadro, evet, tamamlanacak. Evet. Leao mu olacak, bir başkası mı olacak görmek gerekiyor. Şu da unutulmasın. Hani Leao'dan öncesi Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in de zaten savunma katkısını konuşmuyoruz herhalde, öyle değil mi?
0: Evet. Yani çok fazla savunma katkısı Kerem yok abi.
1: Doğru. Leao ile ilgili bilgi var mı Salim elinde? Leao'nun... Yani Galatasaray'ın da ismi geçiyor, Fenerbahçe önde daha ya çok
0: bendeki
1: konuşulan.
0: Bendeki bilgi şuydu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye menajerler tarafından önerildiğine dairdi bir haftaki önceki bilgi. Net maaşı 13-14 milyon euro bandında, yıllık istediği ücret. Milan'da bugün Amorim açıklamalarda bulundu oyuncuyla ilgili. Yani çok böyle iddialı olacak ama Fenerbahçe konusunda bir arkadaşım var. Hiç sekmedi söylediği şeyler. No name birisi. Nereden biliyor onu da bilmiyorum.
1: Gazeteci mi?
0: Gazeteci değil. Ya artık gazetecilik de mesela sosyal medyada hep görüyorsun hesapları. Dijital çağda normal no name vatandaş bile transfer habercisi olabiliyor. Beni tamam, de çok yazabilir. Seviyor.
1: Hayır, yani bundan, bu işlerle ilgileniyor mu? Ne bileyim, dijitalde mi ilgileniyor?
0: Bu işlerle ilgilenmiyor ama şöyle. Farklı bir tanıdığı var. İsim de vermiyor. Bana iki hafta önce hiç Leao'nun ismi falan gündemde yok. Fenerbahçe Leao'yu alacak dedi. Böyle baktım. Abi dedi alacak dedi falan. Ondan sonra yazıldı. Ake ile ilgili de Fenerbahçe'yle daha kere de olur dedi. Dedim ne yapıyorsun, rüyanda mı görüyorsun dedim. Boş ver abi dedi. Mesela geçen bana şu şeyi söyledi. Araştırdım, doğru. Fenerbahçe dedi stadı dedi büyütecek dedi. O tribünleri biliyorsun. Firmanın, evet, ismini vermeyelim. Yani şu ana kadar boşu yok. Olursa dedi Fenerbahçe.
1: Aziz Bey söyledi onu zaten ama.
0: Evet, Aziz Bey de söyledi ama Aziz Bey'den önce söylemişti bana. Onay çıktı vesaire diye. Yani burada Galatasaray'ı nasıl neden eleştiriliyor biliyor musun? Fenerbahçe mesela transferlerde dikkat edelim. Sessiz sedasız önemli isimleri getirdi. Beşiktaş keza aynı şekilde. Trabzonspor bence sadece Trabzonspor bu yılı değil, gelecek yılı da düşünüyor. Herkesin kaçırdığı bir olay var.
1: Evet.
0: Gelecek yıl bu kural devam ederse 10+4 şeklinde devam edecek. Yani çok doğru yoldalar.
1: Ozan Kahraman yazmış.
0: Evet.
1: Galatasaraylı kendisi. Diyor ki Leao Osimhen'i besleyecek bir kanat oyuncusu değil. Çok bireysel. Bize, doğru, inceci lazım. Bu plansızlık bizi bu sene bitirir demiş. Katılıyor musun o gün? Leao besleyemez mi Osimhen'i?
3: Galatasaray, Fenerbahçe'den Galatasaray'a mı geçirdik?
1: Galatasaray için de zaten konuşuluyor.
0: Galatasaray için de konuşuluyor. Menajerlerin önerildiği.
3: Galatasaray'ın çok ihtiyacı yok.
1: Yani veya Vedat'ı besleyemez mi? O soruyu oraya da uyarlayayım.
3: Vedat'ın yanında ikinci santrafor pozisyonunu alır. Öyle bir oyuncu da, yani o tarz bir oyuncu Fenerbahçe'nin kadrosu içerisinde evet lazım. Hücumda ikinci santraforu oynayabilecek. Şu an Talişka var ama akıbeti belli değil herhalde. Sadece Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeceğim. Yani orada Barış Alper var. Zaten Galatasaray'daki pozisyon.

0: doğru, konumu belli.
1: Evet.
0: Merkezde Osimhen var. Merkezde evet. Değerlendiremeyeceksiniz. Kanatta değerlendiremeyeceksiniz. Herhalde Leao'yu da yedek kulübesinde saklayamazsınız, öyle değil mi? Evet. Fenerbahçe'de ama hani 11'in içerisini düşündüğümüz zaman işte merkezde Vedat var. Solda Kerem var. Sağda Greenwood var.
1: Evet.
0: Burada bir hücum üçlüsü Leao ile birlikte oluşturabilirsiniz. Yani Kerem'le rekabete sokarsınız. Kim daha iyiyse o formayı alır. Merkezde yeri geldiğinde oynatabilirsiniz. Evet. Galatasaray'ın yedek kulübesine koyabileceği bir oyuncu tarzı değil. Çok harika bir şey de yaşatabilir gideceği kulüpte taraftarlara. Evet. İnanılmaz bir sezon da geçirebilir.
1: O gün bir de 13-14 verdiğin adamı da kulübede bekletemezsin abi.
0: Şimdi Galatasaray'daki konu o zaten. Bir tarafta Barış, Osimhen. Sağda koymayacaksınız herhalde. Yani şu düşünülebilir. İşte Barış sağ kanat oynar. Leroy'sa ne var?
1: Galatasaray'da o bölge içinde ya.
0: Fenerbahçe'nin ihtiyacı üzerine konuşabiliriz ama Galatasaray'ın bence Leao tarzı bir oyuncuya ihtiyacı yok.
1: Bu arada ben izleyicimizin yorumuna katılıyorum. Şöyle, geçtiğimiz sezon maçları takip ettiğimde, ondan önceki sezon, yetenekli oyuncu. Zaten piyasa değeri ortada, ismi ortada. Ben böyle kanat oyuncularında çalımcı hareketleri, yani böyle çalım atan, tribünleri ayağa kaldıran oyuncuyu severim. Ancak bu oyuncuları Koray abi, santraforlar bazen sevmezler. Sebebini söyleyeyim mi? Çok böyle topta oynadığı için ceza sahasında santraforların timing hatası yapmasına neden olurlar. Yakın dönemde de hatırlayalım, Sam Maximin. İnanılmaz çalım yetenekleri vardı ama yani o dönem
2: santrafor ön direğe koşuyor mesela, tam aynen, boşluk anı bir
1: tam
2: an
1: boşluk
2: kopuyor. O
1: adam
2: bir daha çekiyor.
1: Çalımda. Yani
2: doğru.
1: Edin Dzeko orada tren bekler gibi bekliyordu adamcağız. Yani bekliyor orada, tamam mı? Bekliyor. Bu hala çalım derdinde yani. Böyle bana biraz şey izlenimi veriyor. Böyle linç de yiyebilirim. Böyle çok böyle çalıma girdikleri zaman günümüz futbolunda halı saha topçusu imajı veriyor. Günümüz futbolunda başarıya nasıl ulaşırsın? Tamam, çalım önemlidir. Ronaldo'ysan, Messi'ysen çalım önemlidir. Ancak
0: kanat oyuncusuysan bence çalım yeteneği de olacak.
2: Çalım atabilecek kanat eşleşmede oyuncusu olacak
0: ama yani ben birebir de çalım
1: abi
0: atmayı bilmeyen kanat oyuncusuna tahammül edemiyorum birebir de. Şimdi isim vermeyeyim de.
1: Mesela ben
0: yani
1: de
0: var böyle büyük takımlarımızda ya kanat mesela oyuncusu olmuş. Evet. Hiç birebir yeteneği yok. Nasıl
1: birebir
0: olmuş?
1: Birebir yeteneği yani yok mesela. Şuna da ben karşıyım. Kanat oyuncususun, aldın. Sağ bek sana verdi. Sağa çıksın. Abi bir dribling attı ya. Alıyor topu tekrardan orta sahada, tık. 8 numaraya veriyor ya da 6 numaraya veriyor. Tekrardan al ver. Bir bastır ya, bir ver kaç, ver kaç yap. Yani bu noktada haklısın ama abartıldığında da kötü oluyor abi.
0: Leao Maximin kadar değil ya. Onun biraz daha farklı.
1: Sen Maximin zaten
0: arada şey hatırlatalım. Lille oynadığı dönemde merkezde oynadı.
1: Evet.
0: Yani evet, kanat değil, merkezde de oynadı. Milan'a ilk gittiğinde beklentileri karşılayamadı. Çok iyi sezon geçirememişti ilk sezon, ilk bölümde. Evet. Sonradan açıldı. Evet. Peş peşe de böyle yanılmıyorsam 3 ya da ya 3 sezonu falan var böyle. Hem golde hem asiste tabela yaptı, çift taneli tabela yaptı. Geçen sezon bir düşüşü var. Orada bir oynadı, bir oynamadı. Yeri geldi.
2: Onda da ağırlıklı hep santrafor oynamış zaten.
0: Merkezde çok oynadı. Çünkü Milan'ın bir de geçen sezon santrafor problemi de vardı.
1: Evet. Evet.
0: Orada Jimenez'i falan aldılar da olmadı. Pulisic de falan oynuyordu yani. Orada denediler. Yani kanat forvette daha kariyerine baktığınız zaman kanat forvette aslında daha etkili olduğunu gördüm.
1: Daha etkili.
0: Orada da Kerem'in olduğu bölgede doğrudan Kerem'i kesebilecek oyuncu profili şu an ki mevcutta yok. Ama Leao gelirse iş değişebilir.
2: Muhammed Bey sormuş. Galatasaray'da oyunun iki yönünde oynayabilecek bir 8 numara transferi yapılacak mı, bilginiz var mı?
0: Yani, bakıyorsun bazen Galatasaray 8 bakıyor. Transfer gündemindeki isimler. Evet. Bazen 10 numara bakıyor.
1: Bazen 10 numara bakıyor. Bugün mesela bana gelen bir bilgi daha var. Aktarayım istersen. Omar Marnuş yaklaşık 1-1,5 sezondur Galatasaray'ın gündeminde. Omar Marnuş'la ilgili tekrardan kiralamak için girişim yapılabilir. Bendeki bilgi bu yönde. Omar Marnuş da Frankfurt'tan çok ciddi bir bonservis

0: bedeliyle transfer edilmişti.
1: Evet.
0: Fakat Manchester City çok önemli isimleri aldı. Manchester City'de de çok fazla şans bulamadı. Kiralık transferine izin veriliyor. Omar Marmuş'un daha önce ismi Barcelona'yla da alınmıştı. Bunu söyleyebilirim. Bendeki bilgi tekrardan girişim yapılacağı yönünde. Bunu söyleyebilirim. Bir de Omar Marmuş haberi geldiğinde ilk kez burada söylüyorum. Bu bilgiyi aktardım. Buradan da selam olsun. Sen de tanırsın.
1: Kim?
0: Mert Elam'a sordum.
1: Evet.
0: Premier Ligi, Süper Ligi.
1: Biz tanışmadık da ben yayınlardan biliyorum. Radyoda dinliyorum bazen.
0: Ben mesela böyle haberler geldiği zaman özellikle de yurt dışında oynayan oyuncularla alakalı. Oyuncuları tanıyorum ama Süper Lig kadar hakim değilim. Ona direkt sorarım. Ya böyle böyle bir haber geldi. Senin mantığına uyuşuyor mu, olabilir mi diye. Direkt onunla da sohbet ettik. Daha önce zaten gündeme de gelmişti. Kiralık noktasında Galatasaray'ın tekrardan girişim yapabileceğini söylediler.
1: Evet.
0: O Marmuş'la alakalı. Marmuş.
1: Koray Bey, sorar mısınız Salim Bey telefon kılıfını nereden almış? Maç izlerken güzel olur. Söyleme nereden aldığını da yazarsın sen.
0: Her telefoncu da var ya. Bu yani evet, ben de genelde gece uyurken falan şey yapıyorum. Direkt.
1: Serkan Akıncı diyor ki geçmişte bir programda yakın zamanda Salim Mana benim sevdiğim, hoşuma giden kanat çalım atan demişti. Şimdi ne değişti ki diyor. Çalım yok. Atmasından yana problem yok.
0: Çalım atmasından yana problem yok. Yine dedim.
2: Santraforlar çalım atan kanatı pek
0: herkes sever
2: ya.
0: Ama santraforlar sevmez diyorum.
1: Çalım at topu ayağından çıkar diyor Salim.
0: Aynen. Santraforlar
2: sevmiyor diye.
0: Ben santrafor sevmiyor dedim. Evet. Çalım atan kanata bayılırım. Atsın çalımı.
1: Yo, ama santrafor da sever de zamanında topu ayağından çıkarsa sever.
0: Timing hatası olabiliyor dedim.
1: Doğru.
0: Bugün mesaj gelmedi ya.
1: Neyle ilgili?
0: Bizim daimi izleyicilerimiz Necati amca.
1: Necati Bey izliyor zaten. Ben onları her gün okumuyorum. Hepsine evet. Selam. Selman Luma. Evet. Necati Bey.
0: Selman abi geçen bir eleştiri yaptı Galatasaray'la ilgili. Cümle dedim çok güzeldi abi. Son yani çok güzel eleştiriydi. Son cümlede şartel attı.
1: İyi yayınlar. Leao Fenerbahçe forması giyecek mi? Yusuf Bey soruyor. Ya da Girassi demiş.
0: Yani her ikisi de gündemde. Giyecek mi? Evet desen de gündem. Hayır desen de gündem. Yani iki ismin de listede olduğunu biliyoruz. Ama ben Leao transferini daha yakın görüyorum. Fenerbahçe adına. Şu an ismi hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile anılıyor. Şundan dolayı daha yakın görüyorum. Fenerbahçe'de yeni yönetimi düşünelim. Yönetim hangi transfer için yurt dışına gittiyse başarıyla sonuçlandırdı. Ake transferi, Greenwood transferi. Mesela Greenwood transferi ile ilgili bir detay yakaladım. Anlatabilir miyim?
1: Tabii.
0: Greenwood transferinde mesela gittiler. Fenerbahçe yönetimi oradaydı. Yaklaşık 3-4 gün o süreç uzadı. Manchester United'ın oyuncu Marsilya'dan ayrılırsa 72 saat içerisinde satın alım önceliği var. Manchester United'a soruyor Marsilya kulübü, tekrardan olacak mısınız? Manchester United kulübü de satın alma, öncelikle satın alma hakkımızı kullanmayacağız diyor. 72 saatlik süre boyunca Aziz Bey direkt yönetimine 72 saat bekleyelim diyor. Hiçbir risk almadan kural neyse onu uyguluyor. Çünkü önemli bir transfer.
1: Tabii.
0: 72 saat sonunda getiriyor. Bence bu da önemli bir anekdot diye düşünüyorum.
1: Garanticilik yani diyebiliriz.
0: Garanticilik. Buna. Net garantiye oynuyor. Çünkü hatırlayalım o dönemi.
2: United değil bu arada, City.
0: City'nin miydi satın alma öncülüğü Greenwood'da?
2: Greenwood
0: Getafe'de kiralıktı. Kariyerinde zaten
2: öncesi de altyapısından çıkma zaten.
0: Altyapı Manchester tabii. United. Orada Marsilya'ya gidince hem bonserviste ortaktılar hem de satın alma önceliği vardı.
1: Murat Ergin, ben de buradayım Koray Bey diyor. Adana Kozan'dan selamlar.
0: Adana Kozan'a selamlar memleketim.
1: Lukumi kesin alınmalı bence. Bir de Can Uzun demiş. Galatasaray için.
0: Bendeki bilgi şuydu, hemen Galatasaray'la alakalı onu paylaşayım. Galatasaray'da biliyorsun gündemdeki isimler var orta saha transferi için. Ben bunu pazar akşamı haberleştirmiştim de. Birinci sırada Bruno Fernandes. Bunu zaten tüm kamuoyu

0: biliyor. Bendeki listede ikinci sırada Buendia var.
1: Evet.
0: Bunlardan bağımsız olarak da Can Uzun ismi yürütülüyor. Bugün sportif direktör açıklama yaptı Can Uzun'la alakalı. Takımda kalacak vesaire dedi ama ben bu açıklamaların stratejik olduğunu düşünüyorum. Hep de örnek veririm.
1: Evet.
0: Hamit Altıntop Galatasaray'a gelmeden önce Mourinho takımımızda kalacak dedi. Bir, bir buçuk hafta sonra Hamit Altıntop Galatasaray'a geldi. Oradaki ifadelerdeki kritik nokta nedir? Yılların gazetecisi, yılların spor medyasında önemli yüzü Koray abi.
1: Evet.
0: Şu an için. Oradaki o şu an ifadesi var ya, kritik noktadır.
1: Doğru. Erdal Çoban, Muhammed Salah transferi ne olacak sizce? Nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. İbrahim Güven yine Muhammed Salah'la ilgili düşüncelerini paylaşmış. Salah Beşiktaş taraftarını kaybetti. Haftalardır mesaj atıyoruz gelsin diye ama hiçbir oyuncu Beşiktaş'tan büyük değildir demiş. Ben şimdi bir sürü mesaj var. Biz Salah konusunu aslında uzun
0: Salah'tan
1: uzun
0: Allah razı
1: konuştuk.
0: olsun abi.
1: Ama yeni aramıza katılanlar, şu an televizyonunu açanlar varsa o gün çok kısa bir daha bir özetle.
0: Evet.
1: Bundan sonrası kısmını özetle lütfen.
0: Evet.
1: Sence
2: Bundan
1: bundan
2: sonra
1: sonrası...
2: Beşiktaş teklifini revize etmeyecek. Bulunduğu konumdan ötesine geçmeyecek. Teklif evet Salah'ın masasına dönüp kabul ederse tekrar yani olumlu bir şekilde belki
1: Evet.
2: döndü, görüşmeye katıldı. İş değişebilir. Lakin kritik nokta şu, Beşiktaş'ın herhangi bir şekilde yaptığı yaklaşık 20 milyon euroluk paket teklifi, içerisinde bonus maddelerinin de olduğu paket teklifin artık üzerine çıkmayacağı ve oyuncun tarafının talep ettiği işte forma satışından, imaj haklarının diyelim oradan payı Beşiktaş kabul etmiyor.
1: Evet.
2: Tekrar hatırlatalım kısaca. Türkiye'deki kendisiyle ilgili imaj hakkına girecek herhangi bir lisanslı ürünün
1: Evet.
2: Türkiye'de kulübe kalan kısmının %50'si, ülkesinde ise %100'ünü istiyor.
0: Bu arada
1: Şimdi
0: Koray abi,
1: ben kimim yapalım?
0: bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Şöyle, Salah'tan Allah razı olsun. Neden biliyor musun? Sesini ve adını unuttum. İlkokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım Salah gündem olduğu olalı devamlı mesaj atıyorlar, arıyorlar, devamlı soruyorlar. Eski dostlarımı bana hatırlattı.
1: Evet, buna faydası oldu diyorsun.
0: Evet.
1: Ben kimim yapalım? İlk sorumuzla
0: Telefonu
1: gelelim.
0: ters çevirelim. Zaten o gün
1: Bunu
0: bakmaz.
1: hep hatırlatıyorsun. Telefonlar
0: Yok,
1: ters çevrildi. O
0: o
1: günün de
0: gün zaten
1: telefonu
0: hep
1: ters çevrildi şu an.
0: ters çevirilmiş.
1: Nasıl iddialı bir rakip
0: Çok
1: mesela?
0: iddialı. La Liga uzmanı.
1: La Liga uzmanı diyorsun. Pele'nin futbola veda ettiği yıl Ren Irmağı'na bağlanan iç liman kentinde dünyaya geldim. Atalarımın memleketi olan Ribera'da futbol hayatıma merhaba dedim. 2000 yılında kariyerimin ilk gol sevincini yaşadığım sıra ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildim. Yarım asır sürecek hasrete son vermenin mutluluğu paha biçilemezdi. Carlo Sabatani beni mükemmel bir regista olarak nitelendiriyordu. Ben kimim?
0: Yine Ertuğ'un güzel tanımları,
1: Evet.
0: coğrafi bilgiler.
1: Ertuğ'un entelektüelliği.
0: Evet. Ren Irmağı, iç liman kenti. Yani
1: Renner burada
0: Ribera.
1: Mesela sinirini bozan ipucu hangisi mesela? Bu yani şunu niye yazdım da beni?
2: Ren
1: ne
2: Almanya'da değil mi
1: buradan
2: ya?
1: dedi.
2: Almanya'da diye biliyorum Renner'ıma. Oradan geçiyor en azından diye biliyorum. Yanlış mı
0: Hep
2: yoksa?
0: böyle ırmak olur, liman olur.
2: Ribera'yı
1: Anadolu
2: bilmiyorum.
1: rockçıları gibi değil mi?
2: Ribera'yı bilmiyorum.
1: Efil
2: Ribera biraz
1: efil, ılgıt
2: abartı olmuş
1: ılgıt.
2: yani ülke olsa. Regista.
1: Ertuğ sever doğayı.
2: İlk gol sevinci.
0: Kesin şunu da söyleyeyim.
2: 2000'de
0: Şıklar zor oluyor. Kesin var ya
2: sevinci
0: çok kolay bir isimdir. Onu da söyleyeyim. Aa bu isim mi diyeceğiz?
1: Güzel.
2: Şimdi
1: Doğru tahmin ettin.
2: Ren
1: Irmağı bak Almanya mı diyor?
2: Almanya'dan geçiyor diye biliyorum.
0: Mesela Pele'nin futbola veda ettiği yıl. Abi nereden bilelim?
2: Abi
0: Mesela
2: 2000'de kariyerinin ilk golünü
0: Pele'nin
2: attıysa
1: 1977 yılında.
2: Dur bak şimdi 2000'de kariyerinin ilk
0: 77
2: golünü
0: yılında
2: attıysa
0: doğmuş. 77'li.
1: Verdim ipucunu.
2: Yarım asır sürecek hasreti
1: Ertuğ söz hakkın
2: son
1: var bu
2: vermenin
1: arada.
2: mutluluğu
1: Sana
2: paha biçilemezdi. Yarım asır.
1: Salim'den eleştiriler var.
2: 50
0: Bu
2: yıl.
0: eleştiri değil. Ertuğ'u seviyorum.
2: Liverpool'un
0: Şimdi zaten yayın
2: önünde
0: çıkışı gelir.

0: Zorladım der. Direkt.
1: Liverpool'un ön liberosu. Liverpool'un ön liberosundan.
2: Sen goy goy yap. Bak orada adam çözdü yarısını. Liverpool'un ön liberosu diyor.
1: Liverpool'dan Fabinho değil.
2: Zor soru bu arada ya. Yaşınız yetmez tabii futbolculuğuna filan. Zor sorular ya. Şıklar zor.
1: 2000'de kariyerinin ilk golünü atmış ya. Yarım 2000'li yıllarım ya 2000'de kariyerinin ilk golünü attıysa
0: tam 2000 yılında mı atıyor?
2: Evet 2000 yılında.
1: 20 olmuyor.
2: 5 Kasım 2000 Liverpool tarihinde olmuyor. Atmış.
1: Liverpool olmaz ha. Nasıl olsun? 16 oradan.
2: Serie A'da atmış ilk golünü.
0: Türkiye'si var mı?
2: Buna nasıl cevap versem bilemedim.
0: Var mı yok mu?
2: Var.
0: 1977 doğumlu mu?
2: Var derken şöyle yani.
1: Hoca olarak.
2: Var gibi.
0: Şu an hoca mı bu?
1: İtalyano.
2: Evet.
0: İtalyano mu?
2: O gün biliyor. Vincenzo Italiano. 1977 yılında dünyaya geliyor. İtalyan olmasına rağmen Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaya gelmiş. Italiano Serie A'daki ilk golünü 5 Kasım 2000 tarihinde sahasında Internazionale 2-2, Inter'le 2-2 berabere kaldıkları maçta atıyor. Ancak gol sevincinin ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç ediliyor. Bologna İtalyan önderliğinde 51 yıl sonra yeniden Coppa Italia'yı kazandı. Carlo Sabatini Padova'da İtalyano'ya antrenörlük yapmış. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sorduk. Vincenzo Italiano.
0: Vay be. Senin bilmen gayet normal.
2: Renni nasıl bilsin adam? O çok zor sormuş.
1: Ben sana kopya verdim Ren Nehri'nden.
0: Abi Ren Nehri falan.
1: Nasıl bağladı bu İtalyano'yu değil mi Ren Nehri'ne?
2: Zor sormuş değil mi?
0: Abi yine diyorum. İsim kolay, şıklar zor.
2: Evet. Tamam bu.
0: Yani şıklardaki bir tane daha ipuçlarını var yakalayabilmen için.
1: Dur bir tane daha varmış. Ona bir bakalım. Tane daha
2: bekle var. Birazdan.
0: Tamam.
2: Toptan yüklenirsin Ertuğ'ya.
0: Yok ya Ertuğ gerekirse. Severim. Emekçi insan.
2: İkinci soru.
0: Geliyor.
2: Benfica'nın Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek zafere uzandığı yıl dünyaya geldim. Bak nehir yok bu sefer. İnönü stadında Balkan Kupası'nın müzesine götüren takımda futbola adım attım. 10 yıl formasını terlettiğim ve evim dediğim kulüpte 2 Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadım. Efsanesi olduğum kulüpten ayrıldıktan sonra 32 maçta 12 gol kaydederek kariyer sezonumu geçirdim. Coşkun Özarı, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Bana hayatımın en büyük hediyesini verdi.
0: Milli takıma seçmiştir.
2: Kim? Ben kimim?
0: Bunu bulabilirim ya. Bu burada yerliden girdi.
2: Herhalde Türktür bu artık. Sesli düşünebilirsiniz. Var mı hiç kafanızda uyanan bir şey? Benfica'nın Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek zafere uzandığı
1: oranın
2: yıl.
1: Oranın tarihi yok. Ya zaten yani
0: tamam, bunun için
1: onun doğum günlerini hatırlayamam.
0: Google kronoloji olman lazım.
2: Ya da Benfica taraftarı olman lazım.
0: Aynen.
1: Hayır. Orada da şöyle bir şey var. Yani sorulan ismin doğum tarihini bulmak çok şey.
2: 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor bu isim.
0: 1961 yılı.
2: Ben kimim? Bakayım hemen son sayfa etiketine gelen mesajlar var mı bu arada? Bilenler. İsimlerini de söyleyelim.
0: 1961'li mi?
2: Evet. 1961.
1: 65 yaş.
0: Metin Tekin mi?
2: Hayır, değil. Yunus Emre Aktaş da aynı cevabı Metin vermiş. Tekin'den o da bilememiş.
1: Oldum ya.
2: Şöyle bakıyorum. Şu ana kadar bilen yok. Cevaplar var farklı farklı.
0: 3 Süper Lig
1: bu arada 12 gol kaydederek diyor kariyer sezonumu geçirdim.
2: Zaten evet.
1: Bence burada orta saha falan düşünmek lazım.
0: 1961'li ise 61'li değil. Gökhan Keskin Hoca geldi de aklıma. 12 gol atmamış.
2: Balkan Kupası'nın müzesine götüren takımda futbola adım attım diyor.
1: 2 Süper. Oraya mı denk geliyor işte? 60 küsür ya. 60
0: Balkan Kupası'nı kazanan takım kim?
2: Verim hadi ipucunu onun. Sarıyer Spor Kulübü 1990
0: Rıdvan Dinmen mi?
2: Değil. 91-92 sezonunda İnönü Stadında oynanan ikinci maçta Romanya'nın Otelül Galati takımını 1-0 yenerek bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı olmayı başarmış. Yolu
0: Sarıyer'den geçenlere şimdi...
1: Yani şimdi bu kadar uzun...
2: Sarıyer'den bizi izleyen herkese de selamlar.
0: Evet, Sarıyer'de güzel işlere imza atıyor.
2: Evet, Efecan Karaca'yı da aldılar.
0: Efecan Karaca'yı aldı. 2 hafta önce kampını da ziyaret etmiştim. Güzel bir aile ortamı oluşmuş.
2: İbrahim Şen Bilmiş. Tebrik ediyorum.
1: Sergen Hoca var.
0: Sergen Yalçın mı?
1: 65 yaş diyor.
2: Onur Yılmaz Bilmiş. Anıl Değer Bilmiş.
0: Rıdvan Dilmen dedik. Sarıyer'de oynamıştı. Sarıyer'de başka oynayan...
1: Rıza Hoca oynadı
2: futbolu mı? Adım atmış orada. 10 yıl formasını terlettim ve evim dediğim kulüpte 2 Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamış. Kim Fener, olabilir
1: Fenerbahçeli
2: mesela?
1: Oyuncu da düşünüyorum.
0: Mesela bu sürece 10 yıl Beşiktaş oynayacak. Beşiktaş denk geliyor diye biliyorum. Doğru mu? Beşiktaş mı bu?
2: 10 yıl oynamış. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası diyor.
0: Beşiktaş mı denk geliyor?
1: Beşiktaş denk gelir.
2: Kim takımını söyleyeyim mi?
0: Yani ben Fenerbahçe dedim. Fenerbahçe. Yani...
2: Fenerbahçe bu takım.
0: Fenerbahçe. Geçen
1: İsmail, yani, Kartal,
0: İsmail Kartal mı?
2: İsmail Kartal.
0: İşte bu bugün, ya. Ben diyecektim o gün. Az önce İtalyanlarla
2: saniyeyle belki.
0: İsmail Kartal.
1: Salim
2: evet,
1: de aynı
2: şey. Salim sağ ol. İyi şey yaptın, ipuçları verdin. O gün de tamamladı.
0: Şöyle bak mesela,
2: bak Fener
0: Hoca'yı sorsun, diğerinde Fatih Hoca'yı sorar bak. Yakaladım.
2: Şimdi çözdün mü Ertuğ'un mantığını?
0: Ertuğ'un mantığını çözdük de abi, çok coğrafi ya, genel kültür, coğrafya.
1: Ne güzel işte.
2: Fenerbahçe
1: güzel.
2: Kariyerinde İsmail Kartal 219 maçta 15 kez gol sevinci yaşıyor. Bu da ilginç bir bilgi.
1: Evet.
2: Ertuğ bulmuş bunu da. Ardından yani 219 maçta 15 gol sevinci yaşıyor İsmail Hoca. Denizli Spor'a transfer oluyor. 6 ligde 32 maçta 12 gol atıyor bir sezonda.
0: Evet.
2: 10 sezonda 15 gol atmış Fenerbahçe'de. Düşün, Denizli Spor'da 12 gol. Bir
1: belki
2: sezonda kariyer rekoru.
1: Hücumda mı kullandılar o dönem?
2: Coşkun Özar'ı da milli takıma davet etmiş ve Macaristan'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada tutmuş.
0: İlk verdiği örnek Benfica'nın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek zafer uzandığı yıl dünyaya geldim diyor. 1961 yılı. Muhtemelen o final maçında oynayanlar şu an vefat etmiştir. Final maçının kadrosu.
2: O kadar da değil ya, abartma.
0: Abi açın bakın.
2: Niye
1: 65
2: ya?
1: 65 yıl.
0: Abi 61'de final oynuyorsan.
2: Bunu şu an araştırmak istemiyorum böyle bir konuyu da yani ama yanıldığına eminim. İlla ki vardır vefat
0: İllaki
2: eden belki
0: vardır
2: de.
0: Abi.
2: Logolara geçelim. Sen geçen yer fıstığından buldum diye şov yapmıştın. Bakalım, hani bakalım bugün bulabilecek misin? Hangi logo diyoruz? Ayberk Bey de bilmiş. İsmail Kartal'ı, Kamil Ahmet Çörekçioğlu bilmiş. Teşekkür ediyoruz katılım sağlayan herkese. İbrahim Şen ilk bildiğini söyledik.
0: Üzüm var, üzüm de
2: teşekkür
0: abi?
2: Ediyoruz İbrahim Bey'e.
1: Üzüm ve zeytin bir arada.
0: Aydın mı?
1: Üzüm zeytin bir arada, böyle İznik Spor falan diye.
2: Bir kale var orada bir kere değil mi?
1: Öyle.
2: 1984 yılında kurulmuş bir kulüp.
0: Kale. Uçmadı abi.
2: 1984.
1: Şimdi üzüm ve zeytinin bir arada olduğu yerler.
0: Ege bölgesi.
1: Marmara'da da var.
2: Furkan Alkan bildi.
1: Yani Gemlik'te falan da var.
0: Gemlik mi?
1: İznik'te.
2: Değil.
0: Hangi bölge abi?
2: Yani bölgesini
1: Marmara ile Ege arasında.
2: Biraz daha düşün de. Yok değil değil, oralar değil.
0: Marmara değil mi?
2: Değil.
0: Ege değil.
2: Değil.
0: Kilis
2: bildiğim
0: mi?
2: Bir yer. Kilis.
1: Aa,
2: Kilis 1984.
0: Ege değil dedi. Antep üzümü meşhurdur. Gaziantep üzümü meşhurdur. Hiç.
2: Salim bilindiğinde Hababam sınıfındaki Kemal Sunal'ın o yarışmadaki şeyine
1: şey yarışılmıyor yani.
2: Ayrıca ek bilgi vereyim. Tavası da çok meşhur bir ilimizdir.
0: Kilis Kalesi.
2: Kilis Tava. Hemen Kilis diğer logoya geçelim.
0: Güzeldir abi.
2: Hızlanıyoruz. Neresi bunu bilmeniz
0: lazım. Erciyes.
2: Evet.
0: Erciyes 38 FK.
2: Tamam, doğru. 38 Erciyes diyoruz.
0: FSK diye biliyorum.
2: Öyle son olur. Logoyu soralım.
0: Futbol Spor Kulübü.
2: Bunu geçen de sorduk.
1: Ya,
0: bu şey mi abi?
1: Hep yanlış söylüyorum her seferinde.
2: Bu artık şeye döndü. Hafıza testine döndü.
0: Evet. Sen bunu bil ya, bu
2: şey yoğurdu mi? Var.
1: Silifke.
2: Evet. Silifke Belediye Spor.
0: Silifke Belediye.

0: tüm Türkiye'ye ezberlettik. Silifke Belediyesi'nden şeye gelmesi lazım.
1: Ben
0: Silifke
1: cevabı veriyorum.
0: Tanı beni yapalım.
1: Uzak bakman lazım ona. Yakın baktığın zaman kötü.
0: Bu kim?
1: Bunu var Seguli ya. Mi?
0: Değil.
2: Halil Dervişoğlu.
1: Halil Dervişoğlu
0: bayağı
1: değil ya.
0: Taylan
1: Antalyalı.
0: Değil.
2: Çıkıldao.
0: Evet. O gün Şahinoğlu biliyor. Çıkıldao. Sıradaki gelsin.
1: O gün bu sende
0: var. Tanıyın bakalım.
2: McAllister mı?
0: Değil.
2: Paredes mi?
0: Arjantin forması.
2: Evet.
1: Paredes olabilir dedi.
2: Sosa.
0: Değil.
2: Sosa. Belki o dönemden kullandı dedim de.
0: Var mı başka tahminler?
2: Yani Icardi'ye de benzemiyor ama.
0: Çok eskilere gitmenize gerek yok.
1: Şey mi?
0: Boş zamanlarında futbolculuk dışında bodyguardlık da yapıyor.
2: Paul.
0: Rodrigo De Paul. İroni yapıyoruz tabii ki. Öyle bir şey yok, bodyguardlık falan yapmıyor sadece.
1: İnanırlar.
0: Evet. Rodrigo De Paul'du. Son isim gelsin. Tanıyabiliyor musunuz? Bu kimdir?
1: Ozan Tufan mı?
0: Değil.
2: Tolga Yarslan mı?
1: Tolga Değil. Yarslan olabilir bu.
2: Giuliano.
0: Meksika'da bir kulübün forması.
2: Tamam
0: bu.
2: Dur söyleyeceğim. Tigres. Gignac.
0: Evet.
1: Gignac.
0: André Pierre Gignac.
1: Gignac.
0: Bu da daha son önce... tanı beni golcünün karşılığı olan bir isim. Golü koklayanları yapacağız hızlı hızlı.
1: Geliyor.
0: Bu pozisyon gol mü değil mi? Ceza sahasının orta yapılıyor. Kaleci çıkmış, savunmacı orada, hücumcu orada. Tam bir karambol anı. Sizce ne oluyor? Kaleci mi alıyor?
2: Hiçbir yorumda bulunabileceğim açıda değil yani. Hadi gol diyeyim.
0: Tam bir muamma. Evet, hızlı alalım cevabı.
1: 103. dakika. Ne diyorsun?
2: Ben gol dedim.
1: Ben de gol değil diyorum.
0: Evet, cevabı direkten bakabiliriz. Dönecek. O
3: İlk
0: gün gol dedi.
3: Artık son bölümleri orta geldi. Kafa vuruşu top ağlara gitti.
1: Şansım attırmak için gol değil demiş.
0: Evet. Diğer pozisyona geçelim. Gol mü değil mi? Ceza sahası içi.
1: Gol.
0: Savunma uzaklaştıramıyor. Bir kez daha şöyle izleyelim. Burada gol
1: değil dedim.
0: Değil diyorsun.
2: Ben gol diyorum.
1: Ya tamam ya devam benim için.
0: O gün yine gol dedi. Salim yine gol değil dedi.
4: Bu kez
0: cevabı
4: sol kanadı
0: bakalım.
4: Kullanıyor Rangers. Barry McKay yine topla buluştu. Çok güzel bir pas. Etkili geldi Rangers. Kenny Miller 2-0.
0: Kerem'in sesindeki değişim fark ettiniz mi?
2: Rangers hat.
0: Evet. Ha, ses tonu da böyle sanki daha şey geldi.
4: Kenny Miller 2-0.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Kerem Celtic'tir herhalde.
0: Tabii %100.
1: Liverpool'da.
0: Yok, Celtic kesin Celtic'tir. Şu an zaten.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederiz. Salim Manan ve o gün Şahinoğlu ile birlikteydik efendim. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı, güzel günler. Hoşçakalın.

0: Fransa karışık yani. Geliyor oradaki motoristler.
1: İtalyan yani, Fransa karışık.
0: Ölçülerimi alıyorlar. Yani sponsorluk falan söylemeyeyim ismini. Şimdi reklamlara girer.
2: Ya hiçbir marka bence sana sponsor olmaya gücü yetmez yani.
1: Hayda.
0: Ya bundan sonra var ya konuşmaya değmez. Yani. Şu anda öyle bir kabardım ki kartal gibi uçmaya başladım. Kartal gibi.
2: Güzel hazırız o zaman.
0: Her türlü her zaman.
2: Güzel, güzel keyifli enerji, bir keyifli, program güzel sizleri bekliyor. Evet. Konuşacağımız çok fazla konu var. Galatasaray'la başlayalım istiyorum bugün. Belki transfer raporu programındayız ama aslında Galatasaray'ın hazırlık maçları performansından biraz transfere de bağlayabiliriz. Tabii. Ki bugün öğle saatlerinde santrafor konusundaki gelişmeyi Aspor ekranlarında paylaşmıştık Emre Kaplan'ın haberini ama biz şöyle bir hazırlık maçlarındaki görüntüyle başlayabiliriz Onur Özkan. Son iki hazırlık maçı özellikle Avusturya kampında Monza ve Venezia toplamda kalesinde 5 gol gördü Galatasaray. Üretmekte çok problem yaşadığını gördük. Evet, hazırlık maçları elbette ölçü değil ama Galatasaray'ın mevkisel anlamda da yani oyuncu sayısı anlamında mevki baktığımızda sanki biraz problemleri olduğunu bu hazırlık maçlarında gördük.
1: Zaten hani saha içi direkt transfere bağlı bir konu, onu etkileyecek bir konu. Oradan başlamak bence çok daha mantıklı dediğin gibi. Şimdi Galatasaray'ın bu sezonunu konuşurken bence ufaktan bir geçen sezona girmek gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Şimdi kağıt üzerinde çok başarılı bir sezon değil mi? Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu. Kağıt üzerinde büyük başarı.
0: Tabii.
1: Ama oyuna baktığımız zaman Galatasaray'ın çok derin saha içi krizleri yaşadığı bir sezon oldu. Yani lig özelinde bunu söylememiz gerekirse bence Süper Lig'in %70'inde oyun problemleri yaşadı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde de 4-5 maçta özellikle çok büyük yine problemler oldu Galatasaray'ın. Şimdi geçen sezonu konuşurken hep şu ifadeyi kullanıyorduk. Yani Galatasaray'ın buna bir önlem alması gerekiyor. Yani evet şampiyonluk geldi, Şampiyonlar Ligi'nde başarı geldi ama yeni sezona dair mutlaka bazı şeyler yapılması gerekiyor. Oyun anlamında, oyuncu anlamında diyorduk. Ve bu sezona Galatasaray geldi, tatil bitti, kamp başladı. Ve iki tane hazırlık maçı senin de söylediğin gibi. Bir kere hazırlık maçlarında tabii ki skorlar çok önemli değil. Başka şeylere bakmak gerekiyor. Teknik adam ne deniyor, ne istiyor onlara bakmak gerekiyor. Örnek verelim Trabzonspor Frankfurt'ta 3-0 yenildi. Fatih Hoca dedi ki biz Avrupa'da kullanacağımız kendi yarı sahamızdaki savunma şeklini denedik dedi. Ve başarılı olduk bence dedi. Yani bu teknik adamın bakışı. Gördük yani hocanın ne istediğini. Şimdi Galatasaray iki tane hazırlık maçı oynadı. Ve ne kazandı bu hazırlık maçlarından yeni sezona dair? Asıl sorulması gereken birinci soru bu. Şimdi Galatasaray'ın geçen sezona dair oyun ve oyuncu problemleriyle alakalı. Ya şunda bir düzelme var. Şununla ilgili bir ders alınmış ve şuna çalışılmış. Diyebileceğimiz bir konu gördük mü şu ana kadar?
2: Ben çok göremedim.
1: Göremedim. Hatta geriye gidiş bile görebildik. Hem oyunda hem oyuncu performansına. Şimdi bir hazırlık maçı yaptı Galatasaray. Venezia'yla. Okan Hoca orta sahada Kaan Ayhan'ı kullandı. Sol önde Eren'i kullandı. Şimdi hazırlık maçlarının amaçlarından biri de şudur. Deneme yaparsın değil mi? Ama bu denemeler neyi amaçlar? Sezon içinde kullanabileceğin denemeleri burada test edersin.
2: Evet, provadır aslında.
1: Provadır. Yani sezon içinde bazı kriz anlarında, bazı zamanlarda, bazı sekanslarda bazı şeyleri denemek istersin ve onu görürsün hazırlık maçlarında. Şimdi Okan Hoca'nın yeni sezona dair Kaan Ayhan'dan nasıl bir merkez orta saha beklentisi var ben bunu merak ediyorum. Yani Kaan Ayhan lig özelinde söylüyorum 34 maçın kaçında merkez orta saha olarak Galatasaray formasını giyer ve kaç dakika giyer? Bu bir soru. İki, Eren Elmalı sol önde oynadı değil mi? Kaç evet. tane maçta Eren'i biz sol önde görürüz ligde Galatasaray adına?
2: Yani şöyle hatırlıyorum. Geçen sezon bazı maçlarda skoru korumak için.
1: Derbilerde ya da hoca bazı maçlarda etmişti. Zor maçlarda 5 dakika.
2: Şampiyonlar
1: yani 5 dakika 10 dakika. Ha. Yani aynen. Sen şimdi sezonun belki de %3'lük kısmında kullanabileceğin bir şeyi hazırlık maçını test ediyorsun. Bir kere Galatasaray hani bu hazırlık maçından ne kazandı? Neyi test etti? Şunu test etti bence. Yeni sezonu taraftarı nasıl çıldırtırızı test etti büyük ihtimalle ve başarılı oldu. Yani ben 20 dakika falan izledim maçı, ilk yarısını kapattım. Ben ilk yarı izleyemedim. O kadar kötü bir oyun vardı ki. O kadar kötü bir oyun vardı ki. Şimdi Galatasaray'da hani bir transfer yangını yapılıyor ya, onu konuşuruz. Ben hep diyorum ki yangının zamanı değil şu an. Daha hani geç kalmış bir şey yok. Ama Galatasaray'ın saha içine dair yangın yapmak gerekiyor bence şu anda. Çok net.
0: Hangi bölgelere?
1: Sadece bölge değil yani.
0: Oyun olarak
1: bak,
0: da mı?
1: Emin mental ol Okan, oyun. Galatasaray'ın sorunu oyuncu eksiği doymuşluk ve transfer olsa. Şimdi ne Galatasaray'ın var? Eksiği oyuncu eksiği ve
2: sanki
1: transfer olsa.
2: Bu arada taraftar da biraz durumun farkında olduğu için de bu yangını yapıyor gibi geliyor bana. Yani
1: çok doğru.
2: Biraz öngörü ve önlem amaçlı sanki taraftar.
1: Kesinlikle.
2: Gidişatın farkında gibi.
1: Şimdi dediğim gibi Galatasaray'ın sorunu şu olur. Ya oyuncu bazı problemleri olur.

0: transfer eksikleri olur en büyük sorun. Dersin ki yönetim tamamlar, sorun gider. Fakat Galatasaray 4 senedir şampiyon olan ve geçen sezondan da kadro iskeletinin %90'ını taşımış bir takım.
1: Evet.
0: Ya bu takımın
1: Icardi
0: artık
1: dışında bir eksilen oyuncu yok.
0: Şimdi bu takımın evet hazırlık maçlarında bazı oyuncular yok ama bu takımın belli başlı oyun alışkanlıklarını artık sahaya ezbere yansıtması gerekiyor. Bakın 4 senelik bir birliktelik var. Aynı hoca, aynı futbolcular, aynı sistem. Fakat Galatasaray'ı sahada biz şöyle görüyoruz. Sanki ilk kez bir araya gelmiş 3 gün evvel bir takımdan bahsediyoruz sanki burada. Şimdi ana kriz burada. Yani Galatasaray geçen sezon yaşadığı krizlerin tamamını şu anda da yaşıyor. Geçen sezon diyorduk ki biz, ya bu takım eskidi. Bu takımda yüzler eskidi. Bu takımda bazı oyuncular doyuma ulaştı. Bir değişime ihtiyaç var artık. 4 sezon oldu. Yani bu illa şu değil. Ya iyi giden bir şeyleri bozma anlamında değil. Mutlaka bazı noktada değişime ihtiyaç duyarsın. Hep bunları söyledik. Dedi ki Okan Buruk, hayır değişime ihtiyacımız yok. Biz güçleneceğiz dedi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla aynı problemler sürüyor ve taraftar çok haklı endişelerinde. Ben mesela bugünden görüyorum. Yani gerçekten Galatasaray'ın yeni sezona dair çok ciddi bence endişeler taşıması gerekiyor şu an oyun anlamında. Yani bu oynanan oyun, bakın 3-0 bitti, 6-0 biterdi maç. Çok net. Hani
1: Cankat'ın çok iyi
0: performansı. Oyuncuların mücadelesi, oyuncuların jest mimikleri, saha içindeki davranışları. Ya bunlar gerçekten de geçen sezona dair hiçbir dersin alınamadığını, geçen sezona dair hiçbir şeyin analiz edilemediğini bizlere gösteriyor. Yoksa şu olsa Galatasaray'ın 9 numara eksiği var, alınır biter. Orta saha problemi vardır, alınır biter. Ama bu sorunlar öyle sorunlar değil. Yani transferle çözülebilecek işler değil şu anda. Transferle olsa bu Galatasaray'a 10 tane oyuncu lazım derim ben.
2: Neyle çözülebilir sana göre?
0: Şimdi bir kere dediğim gibi burada
2: değişim mi
0: Galatasaray'ın
2: gerekiyor?
0: Değişimin çok net ihtiyacı var.
2: Oyuncu mu yoksa teknik adam mı? Ya şimdi, ne yani mesela,
0: hayır, teknik adam değişiminden bahsediyoruz. Oyuncu? Oyuncu grubunda bir
2: hangi
0: değişime ihtiyaç var.
2: Kanat forvette Barış gidip oraya daha diri, daha heyecanlı bir oyuncu veyahut da sağ tarafta
1: sarılmak. İşte, o kadar keskin değişiklik içinde çok vakit yok gibi.
0: Bu saatten sonra artık onun kararı verilmiş artık. Çok net. Ama burada bizim de belki tanımlayamadığımız, belki işin içinde olmadığımız için, hani tesislerde olmadığımız için bilemediğimiz bazı şeyler de olabilir. Ama dediğim gibi saha içinde dair Galatasaray'ın problemleri çok derin problemler ve taraftarın yangın yapmasından daha doğal bir şey yok. Çünkü neden bunu söylüyorum? En azından belki birileri akıllanır orada. Belki ne yapıyoruz biz falan derler. Çünkü bu görüntü Galatasaray adına yeni sezona dair bir kriz taşınacağının görüntüsü. Ben her takımı takip ediyorum mesleğim gereği. Tamam. Bir hazırlık kampında Ağustos ayı başında bu kadar hazırlıktan uzak bir takımı ilk kez görüyorum. Ve bu takım dediğim gibi 4 senenin şampiyonu ve kadro iskeletini %95'ini de koruyan bir takım. Yani dediğim gibi bunu Fenerbahçe yaşasa, Beşiktaş yaşasa, Trabzonspor yaşasa denir ki ya yeni bir takım, tamam, yeni oyuncular var, bunlar olabilir. Ama dediğim gibi aynı kadro, aynı oyuncular, aynı sistem ve ben o doymuşluğu görüyorum hala.
1: Peki taraftar da o zaman şunu söyleyebilir mi? Biz zaten 4 sezondur ya da 3 sezondur sezon başlarında hep bu tip süreçler yaşıyoruz. İşte hazırlık maçı ya da resmi maç diye ayırmıyorum. İşte bir Beşiktaş mağlubiyeti var mesela.
0: Doğru,
1: Süper Kupa'da. İşte bu dönemde hazırlık kampında belki de bunu yaşıyoruz. Biz zaten hep bu süreçlerden daha iyi dönüyoruz. Bizim için aslında bunun olması belki de iyi bir durum diyebilir mi taraftar? Böyle şimdi bakabilir mi?
0: Geçmiş yıllarda bunlardan bazı dersler alındı. Doğru ama son 4 sezondaki lig yeni sezonda olmayacak bir kere. Onun altını çizelim.
2: Tabii bu sene daha.
0: Başka bir Beşiktaş var.
1: Kesinlikle.
0: Daha güçlü bir Fenerbahçe tabii var ve daha güçlü bir Trabzonspor var. Dolayısıyla Galatasaray'ın da oyun gücünü geçen sezon kaybetmeye başladığını düşünürsek yani bu sadece şunu açıklanamaz. Ya bir dersleri alırız devam. Hayır. O lig bu lig değil artık. Yani Galatasaray'ın şu anda Ağustos ayı başı itibariyle bakın transfer hiç daha girmedik ama oyun anlamında birçok şeyi düzeltmenin sinyalini vermesi gerekiyordu. Ben o enerjiyi, o mücadeleyi, o hırsı, o açlığı görmüyorum Galatasaray'da. Bu çok net. Ha bu düzelebilir mi? Düzelebilir ama geçen sezon düzelmedi. Okan Hoca hep dedi ki ders aldık, ders çıkardık. Ders aldık, ders çıkardık. Ben Galatasaray'da herhangi bir ders göremiyorum şu ana kadar. Ve şu anki görüntü dediğim gibi hani şu bölgelere eksik var düzeyinde değil. Oyuncu da gelse şu an Galatasaray'a tabii ki bir havayı değiştirir ama Galatasaray'ın oyun problemlerini çözme adına Okan Hoca'nın çok fazla saha içine kafa yorması gerekiyor. Bir kere bu çok net. Hani burada artık oyuncuların mı kendine çeki düzen vermesi gerekiyor bilemiyorum ama hani Galatasaray'ın içinde bulunduğu hava, sahadaki görüntü hiç iç açıcı değil yeni sezona dair.
1: Bu arada Galatasaraylı taraftarların da bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Instagram üzerinden de yazabilirler bizlere. Yani şu an için taraftarda en azından böyle bir endişe havası var mı? Ben merak ediyorum. Yorumlarını da bekliyorum taraftarların. Okan Koç, senin gözünden oyunculardaki vücut

0: Dilini mesela sen nasıl gözlemliyorsun? Yani birçok defa işte hazırlık maçları oynadın, kamplarda bulundun. Galatasaraylı oyunculara baktığında sen ne gözlemliyorsun bu süreçte,
1: Şimdi
0: bugünlerde?
1: Onur'un anlattığı gibi ise fecaat bir durum. Yani sıkıntılar büyür, daha da büyür, daha da büyük problemler yaşar. Ben hep söylüyorum, 2004 yılında Beşiktaş'ın bir müthiş bir kadrosu vardı biliyorsunuz. İlk yarı namağlup gidiyorduk. İkinci yarı tabii bazı faktörler devreye girdikten sonra kötü gitmeye başladık ve şampiyonluğu verdik o sene. O sene çok önemli, çok kaliteli yıldızlar vardı yani. Önemli isimler, değerli isimler vardı. Muhteşem bir kadroydu. Bir anda işler kötü gittiği zaman herkes bir köşeye kaçıyor, yani saklanıyor. Çünkü sonuçta yıldız oyuncuların olduğu yerde sorumluluk almaktan kaçar. İhale bana değil, diğer ona kalsın, öbürü der ona kalsın, buna kalsın gibi böyle saklanırlar. İşler oraya giderse aynı senaryoyla karşılaşılabilir Galatasaray'da. Çünkü çok önemli yıldız ve isimler var Galatasaray'da, değil mi? Bu tür problemler
0: tabii
1: yaşanır. Ama şimdi sezon başı kamplarında yüklemeler oluyor, antrenmanlar oluyor. Futbolcular ağırlaşıyor, sahada istediklerini yapamıyor. Şimdi Onur farklı yerlere de değindi. Bakıyorum bireysel olarak da oyuncularda da çok ciddi düşüşler var diyor. Mental olarak doymuşluk, bak düşüş olur. Çünkü az önce söylediğim anekdotlar önemli yani. Vücut doygunluğu, ağırlığı istediklerini sahada sergilettirmiyor sana sezon başı kampında. Çünkü yüklemelere giriyorsun. Beyin istiyor, hep söylerim ama ayaklar uygulayamıyor.
2: Sevgili Okan, Venezia'da yükleme yapıyor şu anda.
1: Tabii tabii yapıyor ama şimdi bak o ayrı. Senin evet. Şimdi o kadronun içerisinde ilk 11'de diğer oyuncular, onlar bunlar fark ediyor. Şimdi ona girersek çok örnek veririm ben sana. Beşiktaş'la biz gittik mesela, ikinci, üçüncü ilk takımlar geldi bizi 2-0 yendi, 2-1 yendi ama sonra ligi bir başlıyorsun. Ama hani biliyor. Onlar ayrı. Daha tehlikeli olan şey sen ne diyorsun? Doymuşluk ve o iştahı, hırsı göremiyorum diyorsun. O daha tehlikeli. Ama lig başladığı zaman tabii bu renk değişir yani. Farklı şeyler görebiliriz. Çünkü ligde sorumluluk alma içgüdüsü, daha hazır sahaya çıkıyorsun. Çevrendeki oyuncular iyi oyuncular. O takımın içerisinde hocanın o dokunuşları mental, fizik olarak değil sadece mental olarak, ya hadi arkadaşlar sorumluluk alalım. O sahanın içindeki bazı oyuncuların ateşleyici performansları falan, bir anda bakmışsın farklı senaryolar, farklı şeyler izleyebilirsin. Ya bireysel olarak bakıyorsun 4 senenin şampiyonunda çok önemli kaliteli oyuncular var. Müthiş oyuncular var. Ama hazırlık maçlarında şimdi birkaçını izledim ben, yani böyle 30 dakika, 40 dakika, 45 dakika. Yani çok yaşadığım için çok baz almıyorum. Baz almadığım için de
0: bir ölçü değil diyorsun.
1: Ölçü olarak görmediğimi söylüyorum ama Onur bak çok vurgulayarak, altını çizerek söylüyor. Bak bunlar önemli detaylar. Yani ben diyor o iştahı, arzuyu göremiyorum diyor. Doymuşluk çok tehlikeli bir şeydir ha. Çok tehlikeli futbolda var ya, bir anda fark etmiyor. Paris Saint-Germain nasıl bir kadro kurdu, doymuşluk biliyorsun neler yaşıyor,
0: evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Messi'ler, sonuçta
1: bir ekip oluşturduğun zaman abi tabii ki de yıldız, kaliteli, hedefe giden, sorumluluk alan, sana problem çözen oyuncularla beraber yanında birkaç tane asker dediğimiz, tabir ettiğimiz, zaman zaman karakter koyan, o bölgede diğer arkadaşlarına yardımcı olan oyuncu, futbolcu topluluğuna da ihtiyacım var. Yani şimdi bakıyorum kalede Uğurcan, sağda Salah, işte öbürü solda bakıyorsun Jakobs, Eren, ortada Isingo, yanına çekiyorsun Abdülkerim, ortada Lemina, Torreira, önlerine Sara, sağ tarafta Sané, Yunus, sol tarafta Barış, önünde Osimhen. Yani yine bu takım mental, kafa olarak az önce hazır tutarsan, sahaya sürersen yine bir şeyler yapar, hedefe gider. Eksiklikler var, 10 numara, 6 numara, bir sol stoperle beraber farklı şeyler olur. Farklı senaryolar yaşatır, enerji katar. Galatasaray'da enerjinin olmadığını görüyorsun sen. Ben onu, o enerjinin olmaması büyük sıkıntı, tehlikeli.
2: Enerji düşüklüğü var.
1: O enerji düşüklüğü eğer ki devam ederse, ki Okan Hoca bunu senden, benden, herkesten, o ekran başındaki herkesten daha iyi biliyordur. Çünkü o işin içinde, kalbinde, iliklerinde.
2: Ama geçen onlarla çözüm bulamadı işte bunu.
1: Reçete de dediği gibi çözümü bulamazsa, reçete yazılmış, çizilmiş. Bak şimdi yorumluyorlar, söylüyorlar. Ama o reçete, çetedeki çözümü, ilacı, tedaviyi yapamazsan karşılaşacağın büyük sıkıntılar var. En büyük tehlike ne biliyor musun? Futbolcuların dışında teknik direktörde doymuşluk olursa o büyük problemdir. Çünkü senin sahadaki göstereceğin veyahut o antrenmanda göstereceğin enerji, sinerji futbolculara da sirayet ediyor. Ama şimdi bireysel olarak iyi oyuncular. Bir tane iyi bir 8-10, bir tane 6, bir de sol stoper aldığın zaman farklı şeyler olur. Geçen sene sen de örnek verdin mesela 5-0 Süper Kupa maçı.
0: Evet.
1: Ondan önce kampta da kötü bir dönem geçirdi ama sonra yavaş yavaş yukarı. Sonra son dönemlerde senin dediğin gibi bir düşüş yaşadı Galatasaray performans olarak. Bireysel performanslarda da, takım performanslarda da.
2: Ama şu fark var Okan. Galatasaray o sezonların tamamında bir sezon öncesinde bir oyun
1: sana
2: taşımıştı.
1: Sana bir soru sorabilir miyim? Şimdi az önce saydım 11'de. Sana göre mesela sağda Salah.
2: Evet.
1: Sanchez. Uğurcan, sol tarafta Abdülkerim.
2: Evet.
1: Sol kanatta Jakob mu, Eren mi?
2: Jakob.
1: Orta sahada Lemina, Torreira.
2: Yani o
1: soruyorum, ikisi uygun mu şu anda?
2: Olur
1: şu an uygun değil mi? İyi Uçuk neyse ya, işte. Ya,
2: Sara da var.
1: Fark etmiyor. Bu aynen. Dörtten ikisini koy.
2: Evet.
1: Yani güzel, iyi oyuncular değil mi? Aynen. Ortaya bir tane 8-10 numara, 10 numara tamam. O işte Mertens, Schneider tarzı profilde bir oyuncu yakalarlar. Sağda Sané, Yunus, solda Barış. Bir de Osimhen.
2: Osimhen.
1: Nasıl bir lige başlar takım? Nasıl bir takım olur?
2: Ya kadro hiç kadro.
1: Bireysel olarak çok önemli değil mi?
2: İsim
1: olarak.
2: Hiçbir sıkıntı.

0: potansiyelli yetenekli oyuncu. Aynen. Ama bak, eğer senin dediğin durum yaşanıyorsa, senaryo yaşanıyorsa, oraya istersen sağa sola ortaya kimi koyarsan koy babacığım, o sahada mücadele her zaman bir adım öndedir. Mücadeleyle kreatifliği, üretkenliği değil. Onu oraya gelin. Mücadeleyle üretkenliği, kreatifi birleştirdiğin zaman o zaman o şampiyon oluyorsun. Galatasaray'ın ön alan baskısı, dönen topları, ikinci toplarda alan markacı, adam markacı nasıl baskı kuruyordu içeride taraftarıyla beraber? Çünkü baskı kurabilecek. Ama bu baskıyı eğer o doymuşluğu yaşayıp da yapamazsan, o zaman büyük büyük sıkıntılar yaşarsın. Onu zamanla göreceğiz. Ha, eğer bu gidişat senin dediğin gibi bu şekilde devam eder gibi bir tedirginlik ve bir gözlemin var gibi geliyor bana, değil mi? Onu hissediyorum sende. Eğer böyle devam ederse çok büyük problem yaşar. Problemi yaşayacak olan ilk başta teknik direktör ve camia taraftar. Çünkü maliyetli, çok kalibreli bir takım kurdun. Hani onlar bilmiyorum, zamanla görecek
1: gözükecek. Şimdi senin dediğin örnekten yola çıkalım. Galatasaray daha önce de bu sorunları yaşadı ama dediğin gibi hep bir sezon öncesinden bir oyun taşıdı.
2: Çok özür diliyorum. Şöyle bir yorum var bu konuda. Konya'dan Hasan Bey demiş ki Galatasaray her seninki klasik başlangıcını yaptı. Ben bir taraftar olarak şaşırmıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 4 sene oldu demiş.
1: Hayır, Galatasaray geçen sezon çok iyi başladı. Bakın geçen sezon Galatasaray hazırlık kampını çok iyi geçirdi. Sezona çok iyi başladı. Galatasaray sonra bir düşüş oldu. Sonra tekrar yükseldi ama sezon başlangıcı iyiydi Galatasaray'ın. Güçlü, kuvvetliydi. Bakın Galatasaray geçen sezon şampiyonluk maçında 89. dakikaya 2-2 girdi ve Osimhen cezalıydı. Yani şampiyon olmak bizde her şeyi unutturuyor.
2: Antalyaspor
1: maçında unutturmaması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın geçen sezondan dediğim gibi o problemlere dair bir çözümü şu ana kadar üretemediğini görüyorum. Üretilebilir mi? Üretilebilir tabii ki. Ama burada dediğim gibi Okan Hoca'ya çok fazla iş düşüyor saha içinde ama Okan Hoca'nın omzunda da o kadar büyük yükler var ki biraz sonra transfer konusuna girdiğimizde konuşuruz. Yani Okan Buruk bu takımın teknik direktörü mü? Bu takımın transferden sorumlu yöneticisi mi? Basın sözcüsü mü bu kulübün? Orada görev tanımında da bir karar verilmesi gerekiyor Okan Hoca'ya. Yani Okan Hoca yüklenirken de hocanın omzundaki yükleri ve sorumluluklara da bakmak gerekiyor. Orada tabii ayrı bir konu var. Onu da transferde konuşuruz.
2: Transfer kısmına geçeceğim. Birkaç yorum okuyayım. Sonrasında Galatasaray'ın transfer konusundaki eksiklerini konuşacağız. Arif Emre, transfer lazım ve kötü oynuyoruz demiş. Ulaş Özçelik demiş ki lütfen sesimizi duyurun. Singo'ya 30, Ugo Çukwu'ya 30. Yedek oyunculara bu kadar para harcanacağına Bernardo Silva'nın maliyeti, Bruno Fernandes'in maliyeti konuşuluyor. 2 senedir 10 numara alınmıyor. 30 buna vereceğine 35, 40, 50 bir 10 numara alınsın. Artık solda yedek yok, defansta yedek yok. Kimse konuşmuyor. Barış Alper sakatlansa sola çıktı. Kim oynayacak? Abdülkerim sakatlansa kim oynayacak demiş. İlkay, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Nelson neden gönderilmiyor? Satmayı bu kadar beceremeyen bir yönetim olamaz. Benim görüşüm değil. Ulaş Özçelik izleyicimizin görüşü. Yani bu taraftan bakan da var tabii ki. Yani iki farklı görüş var taraftarda. Transfer konusundaki eksiklikleri o zaman biraz konuşalım.
1: Tamam.
2: Şu ana kadar tek bir takviye yapıldı. Leslie, Ugo Çukwu. Bir 10 numara konusu uzun süredir konuşuyoruz. Yedek santrafor konusunda işte bugün bir gelişme oldu. Midtjylland'den Fran Coutinho'yu gündemin aldığı Galatasaray'ın ama çok somut gelişmeler göremiyoruz Galatasaray'da bu transfer döneminde.
1: Şimdi hep bunu söylüyorum. Yani Galatasaray adına oyun anlamında çok büyük yangın yapmak gerekiyor ama transfer adına büyük yangın yapılmalı mı? Bence hayır. Henüz Galatasaray'ın vakti var. Örnek veriyorum, yani önümüzdeki 10 gün içinde Galatasaray bir 10 numara, bir 9 numara mesela getirebilse Galatasaray temel ihtiyaçlarının %50'sini bir şekilde kapatmış olacak. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi taraftar şunu soruyor, şunu merak ediyor ve %100 haklı. Şimdi diyor ki biz 4 yılın şampiyonuyuz. Ekonomik anlamda kağıt üzerinde en güçlü kulübüz. En fazla limit bizde. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Oradan net bir gelir elde ediyoruz. Sponsorluklarımız çok fazla. Şu anda bu konuda Galatasaray 1 numara Türkiye'de sponsor gelirlerinde. Kadronun eksikleri aşağı yukarı belli. Çok büyük bir değişim de yapılmıyor. Neden Galatasaray her sezon aynı sorunları yaşıyor? Yani niye?
0: Geç transfer yapıyor.
1: Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başı gelmiş. Niye Galatasaray'ın yedek 9 numarası yok? Neden yedek sol kanat oyuncusu yok? Neden 10 numarası yok? Neden sol stoperi yok? Yani bunlar daha kolay halledilemez miydi? Yani yönetim bir akıl koyup bir plan koyup ya bir kere de şunları hani taraftarı çıldırtmadan tırnak içinde halledemez miydi? Ya taraftar bunu soruyor haklı olarak yani, evet. Çünkü her sezon aynı şeyler

0: yaşanıyor her sezon. Yani geçen sezon Galatasaray kalecisini Eylül ayında aldı, Uğurcan Çakır'ı. Bakın Eylül ayında geldi Uğurcan Çakır. Yani bir numaranızı Eylül ayında transferin bitimine belki bir hafta kala alıyorsunuz. Şimdi bunlar hep taraftarın zihninde yer etmiş durumda ve sonuç endişe ediyorlar. Yine mi aynı şey olacak? Ya yani yine mi lig başlayacak, biz lige böyle gireceğiz? İşte Osimhen sakatlansa şu an Allah korusun Galatasaray'ın 9 numarası yok. Barış'a bir şey olsa sol kanat
1: oyuncusu. Hazırlık maçlarında da yok şu an.
0: Yok.
1: Yani Osimhen olmadığında işte Barış oynuyor.
0: Ada Yüzgeç giriyor, genç çocuk giriyor.
1: Ya da genç
0: giriyor,
1: ada giriyor, evet.
0: Yani sol stoperin senin Abdülkerim Bardakçı'nın dışında yok ki, sol stoper çok elzem Galatasaray'da. Hani son bakılacakmış yermiş gibi duruyor ama değil. Şimdi çok enteresan.
1: Nelson
0: işte,
1: hala takımda mesela.
0: Nelson'a ne, onu satmak istiyorsun bir şekilde, onu oynatmak zorundasın. Şimdi enteresan işler oluyor Galatasaray'da transfere dair, bizim de kulağımıza geliyor sevgili Furkan. Önce ondan başlayalım. Şimdi normalde şöyle işliyordu Galatasaray'da transfer. Okan Hoca, bu Elden Timur döneminde de böyleydi, şimdi de böyle. Okan Hoca, scout ekibi, orada kim varsa futbolun başında, işte futbol AŞ'de Elden Timur, Abdullah Kavukçu, kafa kafaya veriyorlar, bir isim belirliyorlar. Bu isim Sayın Başkan'a gidiyor. Sayın Başkan işin ekonomik kısmına bakıyor. Yani biz bunu ödeyebilir miyiz, ödeyemez miyiz kısmına bakıyor. Ama bu futbolcunun kalitesini, kariyerini, takım için ihtiyacını sorgulamıyordu Sayın Başkan. Diyordu ki Okan Hoca bunu istiyorsa oradan scout ekibi, tamam. Ekonomik kısmına karar veriyordu son noktada. Fakat Singo transferi Galatasaray'da tüm dengeleri değiştirdi. Yani Singo konusunda aynı şekilde işledi konu. Abdullah Kavukçu, scout ekibi, Okan Buruk kafa kafaya verdi. Okan Buruk ısrarla istedi Sayın Başkan'dan. Maliyet çok fazlaydı. 30 milyon euro. İşte 5,5 milyon euro maaş bonusları da var. Başkan Okan Hoca'nın ısrarlarını dinleyerek bu transferi gerçekleştirdi. Ama günün sonunda büyük bir hüsran oldu. Yani Galatasaray'da şu anda bir Singo problemi var değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu transferden sonra Sayın Başkan'ın Okan Hoca'ya güveni, scout ekibine, oradaki futbol aklına güveni biraz sarsıldı ve azaldı. Ve artık Sayın Başkan biraz sistemi değiştirmiş gibi gözüküyor transferde. Yani oradan bir isim geldiği zaman Okan Buruk'tan, Abdullah Kavukçu'dan, artık Sayın Başkan da birilerine soruyor bu isimleri. Acaba uygun mu bize diye, saha içinde, saha dışında. Şimdi böyle olunca burada Galatasaray'da bir çift başlık oluşmuş oluyor. Nasıl ki Galatasaray...
1: Yani hocanın bütün isteklerine koşulsuz... Hayır. Bir,
0: artık öyle bir şey yok.
1: Güven yok şu artık anda yönetim şey tarafında, başkan
0: artık
1: tarafında.
0: Artık o kısım sorgulanıyor başkan,
1: evet,
0: tarafından.
1: Başkanın
0: da kendi güvendiği bir isimler var orada yönetimin dışında. Onlara soruyor bu isimleri. Birçok isim de bu şekilde veto edildi. Şimdi burada diyoruz ya, Galatasaray saha içinde bir takım olma görüntüsünden uzak diyoruz ya. Yönetim katında da Galatasaray takım olmaktan uzakta şu anda. Yani bakın, ben bu uygulamaya yanlış demiyorum bu arada. Sayın Başkan her türlü şeyi sorabilir. Sonuçta para onun sorumluluğunda. Bir şey olduğu zaman hesap ona soruluyor. Ama burada iki tane ekip varsa transferde, bu bir sorun yaratıyor bir kere. Ya bu ciddi bir kriz. Yani biz nasıl Kamavingalardan, biz nasıl A sınıf 6 numaralardan Hugo Çukwu'ya döndük mesela. Yani Okan Buruk kimleri istiyordu? Kimler konuşuluyordu 6 numara transferinde?
1: Devre arasında da yaşandı bu.
0: Tabii ki. Yani Hugo Çukwu'lardan, Pofana'lardan, 35-40'lardan, 50'lerden biz günün sonunda kiralık Hugo Çukwu'ya geldik. Bu net bir şekilde Galatasaray'ın transfer komitesindeki futbol şubesiyle Okan Hoca ile aradaki bir fikir ayrılığının sebebidir. Şimdi bu direkt transferi gecikmesine ilk sebep midir? Değildir tabii. Başka şeyler de olmuş olabilir ama bu bir sorundur Galatasaray'da. Yani bir an önce Galatasaray'ın hem saha içinde hem saha dışında bir takım gibi hareket etmesi gerekiyor. Yani yoksa bu süreç uzayacak. Çok net uzayacak. Şimdi mesela Okan Buruk, çok uzatmayayım, İlk kez mesela enteresan demeçler veriyor. Okan Buruk sürekli diyor ki geniş kadro istiyorum diyor. Bakın sürekli. Okan Buruk çok bunları söylemez. Mesela diyor ki transferde isimler çok duyuluyor. Abdullah Kavukçu bana söylemesin, isimleri başkasına da söylemesin diyor mesela. Yani transferlerin içeriden bir şekilde sızdırıldığını ima ediyor.
1: Oo.
0: Tavrını, tutumunu değiştirdi Okan Buruk mesela. Bir rahatsızlık duyduğu şeyler var, net bir şekilde görebiliyoruz onu Okan Buruk tarafında da. Yoksa Okan Hoca dünyanın en kolay çalışacak teknik direktörüdür. Yönetimleri öne atmaz.
1: Yani o zaman şunu söylemek yanlış olur mu? Galatasaray, aslında bizim zamanımız var, biz işte Dünya Kupası'nı bekliyoruz değil de, aslında o zaman
0: karar
1: transferde
0: verilmiyor.
1: Sürece dair, işleyişe dair bazı küçük ya da büyük de olsa problemler
2: var. Daha bir problem
1: var.
2: Ne biliyor musun? Bahsettiği isimler çok önemli isimler. Gidilen isimler düşük de kaliteli isimler. Bak o mesela Okan Hoca üst seviyede oyuncu istiyor ama bu taraf diyor olamayız diyor. Biz diyor bunlara öneriyoruz. Son bir

0: Örnek vereyim
1: bir de
0: mi?
1: Daha tehlikeli, son lafını bölüyorum. Daha tehlikeli olan ne diyor? Yani isimleri bana da değil dışarıda söylemesin diyor resmen. Yani burada isimler sızdırılıyor diyor bile isteye. Yani bu çok tehlikeli bir şey.
0: Galatasaray Eylül ayı başında Uğurcan Çakır'ı transfer etti. O günden bugüne 10 ay geçti. Sadece bonservistir. Renato Niega geldi Galatasaray'a.
2: Evet,
0: onun dışında hep kiralık oyuncular
2: gerçekten
0: geldi.
2: Gerçekten bu... Yani sadece bu transfer döneminin bir konusu değil gibi Galatasaray'da. Ben devre arasını da çok iyi hatırlıyorum. Yine merkez orta saha transferi gündemdeydi. Hatta bir sohbet toplantısında işte birçok oyuncu ismi söylendi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncu tarifi yapıldı.
0: Evet,
2: 17 kalar, Edersonlar.
0: Kim geldi?
2: Ama günün sonunda
0: Niega
2: ile transfer dönemi kapandı. Hani şeyi saymıyorum. Boy, işte Lang ve Aspiri'ye kiralık
0: düşük,
2: geldiler
0: düşük
2: gittiler.
0: Maliyette kiralık oyuncu.
2: Yani devre arasında Niega, bu yaz transfer döneminde de Leslie takviyesi şu ana kadar.
0: Yani burada şunu özetleyelim. Okan Hoca'nın transfer komitesinin ya da oradaki futbol aklının harcamak istediği parayla, gitmek istediği oyuncularla Sayın Başkan'ın harcamak istediği para ve gitmek istediği oyuncular birbirini tutmuyor şu ana kadar. Yani o Singo olayından sonra artık net bir şekilde her adımı 5 kez düşünüyor Sayın Başkan. Haklıdır bu arada.
1: Singo'yu
0: şey
1: kim istedi, hoca istedi değil mi?
0: İnanılmaz hissediyor Okan Buruk Singo'yu. Yani günün sonunda da hem güven sarsıldı hem de çok büyük bir mali külfetin altına girdi Galatasaray. Kolay değil yani. Geçen sezon 120 milyon euro yakın para harcamış Galatasaray transferi. Yani dolayısıyla burada artık ekonomik anlamda da daha ayakları yere sağlam bassın istiyor Galatasaray'ın Sayın Başkan. Ve burada bir fikir ayrılığı gözüküyor şu anda. Bakalım göreceğiz. Yani ne kadar düzelebilir,
2: orada,
0: düzelemez.
2: Galatasaray'da tabii kim, yani hocanın başka ısrarcı olduğu oyuncu var mı yok mu bilmiyorum. Ben sadece şöyle dönüp baktığımda tek olmayan oyuncu Singo değil aslında. Galatasaray'da 4 yıllık süreçte takıma dahil edilen ciddi maliyetlerle
0: tabii
2: transfer edilip olmayan oyuncu sayısı belki de olan oyuncudan daha fazla.
1: İşte şampiyon olmuş diye
2: konuşulmuyor. Ama şampiyonluklar hep bunların tabii, biraz tabii üstünü
1: örtüyor,
2: örttü.
1: Kapatıyor. Doğru. Şimdi benim anladığım kadarıyla Onur mesela çok önemli konulara, detaylara değindi. Şimdi burada farklı şeyler var. Bak, hoca bir oyuncu istiyor. Yönetim hocanın istediği oyuncuya veto ediyor. Kendi istediği doğrultusunda hareket ediyor. Sonuçta takımı oynatan kim? Teknik adam. Ama Singo transferinde hocanın çok istemesi ve Singo'nun performansından dolayı güven meselesi, sıkıntısı mı yaşanıyor acaba burada? O da o açıdan
2: öyle görünüyor şu an.
1: Öyle görülüyor. Görülüyor yani net bir şekilde. Bir de az önce Okan Hoca'nın açıklamaları da fecaat açıklama. Yani yönetimle hoca arasındaki işte dışarı sızmasıyla ilgili falan bu konularda yani sıkıntılı süreçler gibi geliyor. Onur çok güzel yerlere değindi. Sağ içindeki problemleri çözersin bir şekilde. Onunla idare edersin. Oyuncuları mental, fizik olarak, bireysel olarak dokunuşlarla taktik zaten oyuncuların %90'ı biliyor hocanın ne istediğini. Onu idare edersin ama öbür taraftaki sıkıntılar, rahatsızlıklar bu sefer teknik adamdaki rahatsızlık da oyunculara da sirayet eder. Bunlar problem yaşatır. Şimdi burada Galatasaray'da yani transfer sürecinde şimdi niye acele edilmiyor? Ben yönetim tarafından bakıyorum. Okan Hoca tarafından her teknik direktör kampı hazır, takım yedekleri rotasyonlu. Yani iyi oyuncularla gitmek ister. Sonuçta bir felsefesini oyuncular aşılaması tabii gerekiyor değil mi? Yani teknik direktör de şu yönetim de şu açıdan bakıyor. Tamam, elimde çok maliyetli, kalibreli, hakikaten yükümlülüğü, ödeme yükümlülüğü çok üst seviyede olan bir kadro derinliği var. Kadroda eksiklikler var mı? 3 bölgede koyduğun zaman zaten bir anda rotasyonlu bir kadro oluşturmuş oluyorsun. İşte değişiklikleri yaratabilmek için o enerjiyi koyabilecek oyunculara da ihtiyaç lazım olacak. Ki ona göre de isimlere gidiyor ama şimdi abi yönetimle ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim diyor. Şimdi bakıyor Beşiktaş'a, Trabzon'a, Fenerbahçe'ye çok eksiği var. Yapıyor tamam hamleleri, dolduruyor. Ama benim diyor ilk 11'imde diyor bir belki iki tane ihtiyacım var. Ben de diyor bunu diyor fırsat olarak kullanayım, değerlendireyim. Zamanı gelince bir alacağımı, bir, iki, üç seviyede bir oyuncu alacağım ama belki beş seviyesinde oyuncu alacağım o fırsat döneminde. Beşe alacağım oyuncu, belki üçe alırım gibi düşünen, değerlendiren yönetim kurulları da oluyor. Biz bunu yaşadık kulüplerde mesela oynadığımız dönemler. O açıdan da bakmak lazım ama en tehlikelisi, fecaat olanı ne biliyor musun sevgili Furkan? Bak, hocanın istediği isimler konuşulmuyor. Nerelerden nerelere geliniyor? Neydi orta sahan ismi telaffuz edemiyorum.
0: Goçuk muyum diyorsun?
1: Goçuk bu mesela. Yani nasıl bilmiyorum yani. Oynasın dikte göreceğiz.
0: Olay zaten Goçuk bu değil yani. Yüksek profillerden.
1: İşte onu oraya geliyorum yani. Şimdi yani kimlere? Kavamingalardan Goçuk'lara geldi. Şimdi orta sahalarda kimlerden kime? 10 numaralardan, stoperlerden acaba Okan Hoca kimleri istiyor? Yönetim hangi oyunculara doğru yöneliyor gibi. Yani içeride problemler var. Yani bilmiyorum ama kimse de kusura bakmasın yani. Yani Osimhen'i aldılar, Sané'yi aldılar kardeşim. Yani Sanchez'i aldı. Adam gitti Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele'yi bilmem neyi.
2: Daha önce
1: yani
2: yaptı.
1: Kimleri istiyordu sen aldı, Singo'yu aldı.
0: Sevgili Okan.
1: Yani bu açıdan da

0: bakmak lazım. Yöneticileri de hakikaten yani yeri geldiği zaman onların da neler yaptığını da göz önüne koymak gerekiyor.
1: İşte, aynen,
0: Okan Hoca aldırdı mı bunları? Aldırdı. Ama ne aldı oyunculardan? Şampiyon olundu diye bak birçok oyuncularda şampiyon olundu diye yani fiyat performansı olarak istenilen alınmadığı için çok fazla göz önüne düşmedi yani bu oyuncuların.
2: Performans aldığı oyuncu sayısı çok az.
1: Mesela ben Sayın Başkan'ın yerinde olsam.
0: Ben soruyorum mesela, ben başkanın yerinde olsam Okan Hocam derim. Ya 4 senedir şampiyon oluyorsun derim. Mesela bak Okan Hoca başarılı mı? Başarılı. İyi işler yaptı kardeşim. Sonuçta şampiyonluk teknik direktör. Ama bir tane altyapıdan 4 senedir bir oyuncu çıkartır mı?
1: Aynen.
0: Söylerim başkanın yerinde olsam. Bir tane bana. Ya sıkıştır. İyi futbolcularla yukarı çıkarsın. Genç oyuncuları onlar oynatır. Ama senin o genç oyuncuya vereceğin güven o takım içerisindeki papazlara, abi denilen oyunculara, bakın bu oyuncuya sahiplenelim, bu oyuncu çıkartalım. Başkan dese ne diyecek Okan Hoca? Soruyorum.
1: Mesela ben Sayın Başkan'ın yerinde olsam şöyle düşünüyorum.
0: Yok mu Galatasaray'ın altyapısında potansiyel?
1: Geçen sezon 120 milyon euro para harcadım. Bakın ülke futbol tarihinin en büyük bonservis bedelini harcamışım. 75 milyon euro Osimhen'i almışım.
0: Tabii canım ya.
1: Oyuna bakıyorum. Çok büyük krizler var. Yani şampiyon olamayabilirdi Galatasaray.
2: Oyuncuya bağlı oyun.
1: Şimdi dolayısıyla başkan bunu sorgulayabilir ve transfere dair
0: o,
1: artık
0: o kötü
1: daha
0: oyunun
1: düşük...
0: bağlantısının en büyük problemi ne biliyor musun? İyi olabilmesi için oraya İlkay'ı kim tercih etti? Kim istedi İlkay'ı? İstenilen performans sergilemedi. İlkay'ı belki hoca, belki yönetim. Ama ne oldu? İlkay'dan beklentiler alındı mı? Doyurdum. Beni doyurmadı. Belki orada daha kalibreli profil, kaliteli böyle orada bağlantıları iyi yapabilen bir oyuncu olmuş olsaydı o düşüşü yaşamazdı Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın oynadığı oyun sistemde çok önemli rol düşüyor oradaki oyuncuya. İlkay yapamadı bunu. Ama başkan da der kardeşim sen bana İlkay'ı istedin. Aldım. Ama yok.
2: Geçen yıl Uğurcan'la Osimhen dışında yaptığı transferlerden Galatasaray herhangi bir bence katkı alamadı onların.
1: Yani devre arasında normal.
2: Yani Osimhen'in de yeni transfer olarak hani görmemek gerekiyor ama sonuçta tabii bonservisini
0: aldı. Onur şuna şu bak son bir şey, onu çok önemli şeye de değindi. Ligleri geçen sene ondan önceki sene gibi olmayacak. Rakipler güçleniyor. Çok kaliteli iyi kadrolar kuruyor artık. Yani savaş var sene çata çat.
2: Daha zor, daha
0: savaş,
2: sert bir
0: kaliteli,
2: yarış.
0: Sert. Yani bir de üretken takımlar oluşmaya başladı. Geçen sene ondan önceki sene rakiplerinin güçsüzlüğünden fırsattan istifade edip şampiyonluk olabilir.
2: Aslında geçen
0: i̇yi
2: sene de Galatasaray ligde çok fazla puan kaybı yaşadı.
0: Fenerbahçe işte onu ne diyor biliyor musun? Kez... Aynı senaryoları yaşatırsan bu sefer önünü açmazlar. Sonra onu sunmazlar tepside, altı tepside. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani. Doğru bence.
1: Mesela Noah Lang da katkı verdi bence devre arası geldi Galatasaray'a.
0: Parmağı bravo.
1: Kazasını yaşayana kadar çok iyi oyun oynadı. Çok ama zaten Galatasaray geçen sezon da çok fazla transfer yapmamıştı. Hani burada hani transferde zaten başarı oranı bence %60 ise çok ciddi bir başarı oranıdır bu. Hani 10 oyuncunun 6'sından fayda sağlıyorsan. Hani Galatasaray adına her giren oyuncu da performans vermedi diyemeyiz tabii. Haksızlık olur bu Okan Hoca'ya ama oyun anlamında geçen sezon büyük krizler oldu. Oyuncu performansları ciddi ciddi düştü Galatasaray'da. Ve hani taraftarın da doğal olarak bazı endişeleri var. Artık yani bir şey görmek istiyor taraftar. Ya mesela şunu görmek istiyor. Ya bu takım bakın şunu ezbere oynuyor artık. 4 sene değil mi? Hani ezbere oynadığı bir şey var mı Galatasaray'ın? Ya dün bakıyorum mesela sahaya. Dediğim gibi savunma yok, orta saha yok. İki pas yapamıyorsun. Prese karşı çıkamıyorsun kaleciden itibaren. Yani bunları görmek istemiyor taraftar. Dediğim gibi bu takım şampiyon takım 4 senenin. Ya bir oyunun artık oturması gerekir. Bir şablonun oturması gerekir ama onu göremediği için tabii ki doğal olarak ciddi bir endişe yaşanıyor.
2: Yani 4 yıl geriye gidelim. 13. olunduktan sonraki sezonun başlangıcına mesela dönelim. Bu görüntü o zaman verilse bence
1: tabii ki
2: bu kadar endişe olmazdı. Ama 4. yılın sonunda evet yani bir artık oyun ezberi oluşmasını beklemek çok da tabii haksızlık değil taraftarlar evet. için. Ankara'dan Selami Bey demiş ki İlkay'ı herkes çok azımsıyor ancak Sané'nin gelişi ve uyumu, Niyaga gibi oyuncuların idol olarak görmesi önemli. Takımda kritik bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu rol yeterli mi Galatasaray'da oynamak için?
0: Yani geçen sene rolü sahada göstermesi gerekiyor. Antrenmanda veya da yedek kulübesinde ya da o
2: yani
0: tesislerde
2: idol olmak,
0: idol tabii
2: abilik
0: ki de.
2: Yapmak.
0: Abilik önemli, idol önemli. Geçmişte çok iyi futbolcu olabilirsin. Önemli başarılar, önemli takımlarda hakikaten çok farkındalık yaratmışsındır. Ama geldiğin zaman beklentileri de karşılaman gerekiyor. Beklentileri karşılayabileceğin çevrende de oyuncular var seni oynatabilensin. Bir de pas bağlantıları yapıyor, çabuk karar verip çabuk düşünen bir oyuncusun. Sitede dar alanda oynuyordun devamlı yani. Hadi geçiş oyunu dersin tamam da Step ön alanda oynuyordu senin oynadığın dönemlerde. Ama
1: çok
0: şimdi Galatasaray'da
1: organizasyon
0: orada sahanda Yunus,
1: oyuncusu.
0: Tamam abi Galatasaray zaten ön alanda. Ne organize al ayağına bak sağa sola ikiye birler çut mut bunları yapacaksın abi. Dikin oynayacaksın bir iki çalım atacaksın. Yani organizasyon içerisinde zaten kanatları iyi kullan. Koşu yapan kanatlarım var. Onlarla diyaloğunu muhabbetini sahanın içinde yapılması gerekeni biz konuşuyoruz mesela bak

0: Sırta koşu yapıyorum, yalancı koşu yapıyorum diyorum mesela oradaki 8-10 numaraya sana. Onur diyorum mesela, bak ben burada yalandan gidip gelirim, işte ayağımı isterim zaman zaman koşu yaparım gibilerinden böyle bir diyaloglara giriyoruz maç önü. Antrenman da zaten ezbere dönüşüyor bu. Bunları yaşıyorsun ama oyun olarak o idolliği sergileyebildim. Oynattı mı Osimhen'i, Barış'ı, Yunus'u ve hatta Sané'yi? Oynatmadı. Beklentileri karşılamadı. Yani bu açıdan da bakmak lazım. Ya en büyük problem Galatasaray'da, ben tekrar ediyorum. Sezon başında söyledim. Galatasaray bir 8-10, Schneider Mertens'e kalarsa. Çünkü ben neye göre değerlendiririm biliyor musun? Hem oyuncu profillerine, yapısına, yeteneğine, hem de oyun formasyonuna. Çünkü orada oynayan oyuncuya büyük rol düşüyor. Kardeşim orada çok hızlı karar verip yetenekli olman gerekiyor. Çünkü çevrendeki oyuncuları oynatan sensin. Kanatları kilitledikleri zaman Galatasaray ne oluyor? Sıkıntı yaşıyordu geçen sene. Ya ama ne yapıyorsun? Yeri geliyor orada Schneider'le Mertens'i açıyordun oralarda yalancı koçularla. Alan açıyordun orada. Bunları yapabilecek bir oyuncu İlkay bunları yapamadığı için problemleri yaşadı. Galatasaray oraya iyi bir adam yakalarsa, bulursa, bir de bir tane stoper, sol stoper. 6 numarada saydı 4 tane oyuncu var. Bilmiyorum alırlar mı almazlar mı. Şu yani çok fazla problem yaşamazlar gibime geliyor. Bir de Okan Hoca dediği gibi bu sezon başı kampında ben yani... Çok peşin hüküm konuşmak istemiyorum. O ağırlığı daha atamamışlardır. Yani giren çıkan orada oynuyor. Orada deneyiş arayış içerisinde oyunculara bakıyordur ediyordur. Kimlerde ne alabilirim sezon içerisinde bu ne yapabilir bana burada rol üstlendirdiğim takdirde ona gibilerinden falan böyle beyin jimnastiği yapıyordur sevgili Furkan Okan Hoca ama yani doymuşluk en büyük tehlike. Eğer teknik direktör ki hiçbir zaman hiçbir teknik direktör doymaz. Her zaman daha iyisini ister. Daha iyisini yapması da gerekiyor. Taraftarın da İsyanı abi Beşiktaş'ta da vardı bu. Hep daha iyisini ister oyuncunu. Tabii talep eder.
1: Kesin yüzü.
0: Şimdi önümüzdeki sezon Okan Hoca'nın işi daha zor. Sadece saha içinde rakipleriyle mücadele anlamında değil. Abi taraftar önümüzdeki sezon senden daha iyi oyun isteyecek. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 16 değil.
2: Çeyrek final.
0: Çeyrek final isteyecek senden.
2: Ya da daha fazlası.
0: Ama bak abi tehlike çanlarından bir tanesi ne biliyor musun? Bak çok önemli. Abi şimdi taşları ben mesela ekranda yayını izlesem bir Galatasaraylı olarak ya ne oluyor derim ya. Okan Hoca Kavavinga istiyor. Manchester United'daki
2: Bruno Fernandes'i
0: istiyor. Ama o koçuk buya gidiliyor. Acaba 10 numaraya kime gidilecek? Stoper'e örnek mesela. İsim veriyorum. Benim çok beğendiğim isimlerden birisi Lukumi mesela. Ama bakıyorsun abi örnek isim vermeyeyim. Yani dersizleşirme X bir oyuncuya gidiliyor yani
1: kontenjan
0: gibi.
1: Kontenjan gereği büyük ihtimalle 2003 kontenjandan bir oyuncu gidiyor.
0: Eğer bu tarzda hamleler yapılınıyorsa güven meselesi bağı kopmuşsa yani büyük problem ama abi yönetim de üstüne düşen her şeyi yaptı abi ya. Kim istediyseler aldılar Okan
1: Hoca. Yani o yüzden biraz...
0: Aldılar abi Okan Hoca. Yani isimlere saydığım isimlere bakar mısın ya? Muhteşem isimler abi. Sen istedin bunların çoğunu. Başkan yanına bir gün çıkarsa dese kardeşim dese. Az önce dediğim gibi altyapıdan bir tane oyuncu çıkarttım yok. İyi takımsın. Bak Beşiktaş 16-17 kaç tane altyapıdan oyuncu çıkarttı? Genç oyuncular aldı sattı. Ersen Adem Gülüm'ü Atınç Dukançıları falan anladın mı? Söylese bir o. İkincisi ya sana ben istediğin oyuncuları aldım. Aldım. Şu anda bütçe gereği ben gideceğim profiller bunlar yapabilecek bir şey yok derseniz bak mesela bir sürü dedikodular para maddi sıkıntılar onlar bunlar konuşuluyor. İlerleyen yıllarda bütün takımlar açısından konuşulacak ama yani bunlara da önlem alan bir yönetim düşünen bir yönetim var. Yani zaman gösterecek abi her şeyi ya bakacağız yani bilmiyorum.
1: Son bir şey söyleyeyim sonra transfere geçelim. Lütfen. Son bir cümlem var. Ya mesela değişim diyoruz ya Galatasaray'da ya mesela. Bazı kararların verilmesi lazım. Kaan Ayhan'dan hocanın nasıl beklentisi var artık ya? Ya bakın Kaan Ayhan oynayacağını, bakın altyapıdan genç
0: olur,
1: çocuk.
0: Olur Kaan'a taktı.
1: Ama gerçekten ya yani sadece hani Kaan özelini söylemiyorum. Yani olur, artık Kaan'a bir şeylerin taktı. Bir değişim olması gerekiyor. Güzlerin değişmesi gerekiyor ya. Ya hocam Kaan Ayhan'la yollarını ayır. Ya bir genç çocuk oynasın orada Kaan'ın yerine ne değişecek? Ya oynasın. Yarım saat bir genç çocuk. Bakın bu arada genç çocuk oynasın derken şu anlamda söylemiyorum.
0: Kazan.
1: A takımda oynama şansı yok şu anki düzende.
2: Ama kampta en azından.
1: Çocuklarını anlatır ileride ya hatırası olur. O yüzden diyorum. Oynama şansı yok yoksa şu anki düzende Galatasaray'da hiçbir genç oyuncunun. Ne yazık ki. Yıldız değilsen.
2: Hoca bu arada Monza maçı mıydı? Monza maçından sonra da böyle biraz aslında üstü kapalı genç oyunculara da bir sistemde bulundu.
1: Ya şu an sevgili Furkan Galatasaray'ın üzerinde yıldız değilsen, kariyerli değilsen, pahalı değilsen oynayamıyorsun. Ne yazık ki. Öyle bir şey var. Çok sağlıklı bir düzen değil ama transfere geçelim istiyorsun.
2: Fran Cunha'yı konuşalım. Franco Lignaggio, evet. Guinea-Bissau'lu oyuncusu Mitchell'in 22 yaşında, 2004 doğumlu. Geçen hafta Beşiktaş Mitchell mücadelesinde izledik. İlk yarı sahadaydı. İkinci yarı tabii takımı da 10 kişi kaldığı için sanırım oyundan
1: taktiksel
2: da bir değişiklikle

0: çıkmak zorunda kaldı. Potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyor. Sol ayaklı, güçlü, fizikli bir oyuncu. Zaman zaman sağ kanat, forvet olarak da oynayabilen bir isim. Son olarak gündeme gelen oyuncu Francolino Cuoğlu, yedek santrafor için.
1: Ya çok çok potansiyelli bir oyuncu ki geçen sezon başında o talihsiz sakatlığı yaşamamış olsa şu an büyük ihtimalle Avrupa'nın 5 büyük liginde çok iyi bir takımın kadrosunda olacaktı. Yani neredeyse tüm takımların, o büyük takımların dediğimiz elit takımların, majör kulüplerin izlediği bir oyuncuydu. Sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 14 maçta 15 golle falan başlamıştı.
0: Evet.
1: Ama sonra tabii o sakatlık ve onun dönüşü çok iyi gözükmüyor şu ana kadar. Beşiktaş maçında da ilk yarıda izledik. Evet, belli başlı yerlerde o süratini, atletizmini, gücünü gösterdi. Ama hani o çok iyi döndüğünü göremedim bu sakatlık dönüşü. Mutlaka bir fırsattır aynı zamanda bu. Normal şartlarda alamayacağım bir oyuncu Francolino, ama bu sakatlık konusu bir fırsat doğurmuş durumda Galatasaray gibi kulüplere, daha düşük bütçeli kulüplere. Burada mutlaka iyi incelenmesi gerekiyor. Oyuncunun sakatlık durumu, oyuncunun form durumu, atletik performansı. Bunlar eğer iyi incelenmişse, dediğim gibi çok çok özel bir potansiyelden bahsediyoruz burada. Yani kanat bölgesi için çok ideal oyuncu mu, o tartışılır ama kullanılabilir bazı maçlarda. Ama net bir 9 numara Francolino. Yaşı itibariyle 2001. kontenjanına da uyan bir oyuncu. Evet. Rövanşta bir daha izlemek lazım tabii Beşiktaş'a karşı. Orada daha rahat göreceğiz ama hani son durumun oyuncunu çok beğenmediğimin altını çizeyim. Bundan 6-7 ay önce olsa mutlaka düşünmeden alın derdim. Ama şu anda dediğim gibi son durumunu çok iyi görmedim. İyi araştırılması gereken bir oyuncu olarak
0: biraz
1: görüyorum.
0: Biraz John Duran'ı andırıyor mu?
1: Benziyor profil biraz olarak. Stil. Evet, profil olarak yüzü dönük oynayabiliyor, sırtı dönük oynayabiliyor. Yani biraz hani öngörülmesi zor bir oyuncuya benziyor Francolino. Sol ayağını çok etkili kullanıyor. Güçlü, fulleli bir oyuncu. Mesela şu pozisyon mesela Francolino'nun hani neler yapabileceğini gösteren bir pozisyon.
0: Evet, topla da iyi.
1: Evet, koordinasyon iyi, vücut dengesi son derece iyi sağlıyor, yıkılmıyor
0: burada
1: falan.
0: Bu arada Mourinho'nun gerçekten evet, çok inanılmaz müdahalesi bir müdahalesi var. Vardı.
1: Ama dediğim gibi son döneminin iyi araştırılması gerekiyor. Çünkü bu transfer olacaksa yani yine de bir 20'ler falan konuşur, 20-25'ler konuşur.
0: Piyasa değeri 22 milyon evet. euro. Emre bugün spor gündemine bağlanmıştı, Emre Kaplan. Zaten Galatasaray bu transfer döneminde özellikle işte Ponomarenko örneğini verdi. Yine hep kiralık artı zorunlu satın alma maddesi.
1: Midtjylland kabul eder mi bunu?
0: Tarzında teklifler yaptı. Yine bu tarz bir teklif olabilir demişti ama henüz şu ana kadar tabii bir resmi teklif ya da teklifin detaylarına dair yeni bir gelişme yok. Okan Koç nasıl değerlendirir? Yani Osimhen'in arkasında bekleyecek oyuncu olmak bir zor bir hadise olacak mı sizce?
2: Hem avantaj hem de dezavantaj. Niye avantaj? Sonuçta Osimhen'den birçok şey görebilir, öğrenebilirsin.
0: Aynı şekilde Icardi'den sonra mesela gelmek.
2: Tabii tabii. Avantaj, dezavantaj. Az önce söyledim, birçok şey öğrenebilirsin, görürsün. Bir de şöyle bir avantajım var. Osimhen eğer sakatlanmazsa, aynı performansı gösterirse, gittiği takdirde fırsat tekrar sana doğacak. Orada çok önemli avantajlardan bir tanesi. Yeri geldiği zaman çift forvette sana inanılmaz derecede alan açıp yardımcı olabilecek yeteneğe, profile sahip bir oyuncu. Bu avantajları değerlendirecektir. Yani yetenekli, kuvvetli, geçiş oyuncu, süratli bir oyuncu. Yani vücudunda iyi koordinasyonu var. Geçişlerde iyi iş yapıyor ama dar alanda önemli olan neler yapabilir? Çünkü Galatasaray dar alanda oynuyor. O alanda daha çabuk karar veren, hareket eden, yani ne anlamda mesela daha çabuk karar veren? Hızlı bir oyuncu anlamında söylemiyorum. Icardi çok mu hızlıydı? Ama çok hızlı düşünüyordu. Doğru yerde bulunuyordu. O profilde bir oyuncu olsa daha iyi olur Galatasaray açısından. Yani sevgili Onur'un dediği gibi oyuncu sakatlanmasaydı çok farklı yerlere giderdi. Yani bir çıkışı yakalayamadı. Tam yakaladı bir düşüş. Evet. Ondan sonra sakatlık. Tabii onlar sıkıntı yarattı. Şimdi Galatasaray'ın olmazsa olmazı ne? Tamam, Osimhen var. Santrafor'a da ihtiyacım var. Osimhen olmadığı zaman Barış'ı da orada kullanırsın. Yani Barış'la arasındaki fark ne? Belki gol vuruşları biraz daha iyidir ama Barış daha süratli, çabuk. Senin İvedi bir şekilde alman gereken bölge neresi? 10 numara. 8-10. Yani orada organizatör deriz bir oraya. Organize edecek adam bir tane.
0: Orası
2: lazım.
0: İçin bir iddia var. Oraya geleyim mi?
1: Gel.
0: Bugün İtalya basınından.
1: Kim?
0: Kevin De Bruyne iddiası.
1: Mitik. Uzak dursunuz. Her çok takım için söylüyorum.
0: Düşüşte sanki biraz. Yani.
1: Çok severim ama
0: çok özel
1: anılarımızda kalsın ya Kevin De Bruyne.
0: Ama zaten Galatasaray'ın bence bir Kevin De Bruyne'si var. Yani İlkay var zaten.
1: Yok yani o mantıkla da gidebiliriz, doğru. Artık Galatasaray'ın
0: profil olarak söylüyorum.
1: Yani Galatasaray'ın o bölgeye hiç tartışılmaz. Performansı son derece istikrarlı, fiziksel kalitesi son derece iyi. Geçtiğimiz sezon takımında sürekli forma giymiş. Hani kafalarda soru işareti bırakmayacak net bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani Kevin De Bruyne

0: tarzı bir oyuncu değil.
1: Dünya Kupası'nda da çok parlak bir performansı yoktu ya, Belçika'da.
0: Evet, evet. Ya dediğin gibi yani oradaki oyuncu hani işte mesela Brahim Diaz konuşuluyor Galatasaray'da. Orada bir beklenti var. Real Madrid tarafının kararı bekleniyor. Olabilir mi? Göreceğiz. İşte orada Yan Diomande'nin transferi etkiler mi Brahim Diaz'ı? Onları biraz beklememiz gerekiyor. Yani Okan Hoca o tarz bir oyuncu istiyor. Bu 10 numaralı gibi ekstra daha bilgi vereyim.
1: Tabii.
0: Biz hep hani Can Uzun'u o listenin içinde veriyoruz ya. İşte Can Uzun mu, Brahim mi, Enciso mu diye. Galatasaray günün sonunda 10 numara transferinden bağımsız bir Can Uzun operasyonu yapabilir.
1: Ya 10 numara artı evet, Can Uzun.
0: Şartlar oluşursa eğer Galatasaray'da bir 10 numara alırsa Galatasaray iyi bir 10 numara. Günün sonunda da şartlar oluşursa Okan Hoca hem 9'da hem kanatta da kullanabileceğini düşündüğü için yerli ve milli bir oyuncu. Hani öyle bir şey de görebilir. Zor ama yönetimin planlarında acaba bunu yapabilir miyiz diye bir şey var.
1: Yani peki öyle olursa Can'ı nerede kullanacak?
0: Şimdi dediğim gibi hoca Can'ı hem sol kenarda da kullanabileceğini düşünüyor. Barış'la değişmeli. Hem 9 numara da geri gelince kullanabileceğini düşünüyor. Yani Can genç bir oyuncu burada. Ve alınacak olan oyuncu da hani 10 olmayabilir belki bir 8 o. Mesela Reinders'in ismi geçiyor. Mesela sen Reinders profilinde bir oyuncu alırsan Can'la beraber de kullanabilirsin. Gerektiği maçlarda. Yani eğer Galatasaray Reinders profilinde bir 8 numara alırsa, 8-10 alırsa günün sonunda Can Uzun transferi de tekrar gündeme gelebilir. Ama mesela Brahim gelirse hani çok fazla Can Uzun'un ismi geçmeyebilir ama Reinders profilinde bir oyuncu gelirse ki bence doğru profil Reinders'tir Galatasaray'dan ama çok zor iş. O zaman bir de Can Uzun transferi tekrar konuşulabilir.
1: Okan Koç.
2: Şimdi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, majör ligler. Burada çok önemli oyuncular var. Galatasaray'ın avantajı ne? Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. İşte burada fırsat kovalıyor. Birçok oyuncuyla pazarlık ediyor. Hep söylüyoruz zaten. Teşhis konuldu. Ama o teşhisi hangi tedaviyle uygulayacaklar? Nasıl tedaviyle uygulayacaklar? Yani hangi oyunculara gidecekler? Mesela Brahim Diaz muhteşem bir oyuncu. O bölgede çok iş yapar. Hareketlendirir takımı. Arkadaşlarını da oynatır. Yani bir takım oluştururken yani bir takımın varsa o takımın içerisindeki diğer oyuncuların bir potansiyeli var. O diğer oyuncuları potansiyelini yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu profili getirirsen hem oyuncu da çok iş yapar hem hedefe gidersin hem oyuncuları da performans daha iyi alırsın takım içerisinde. O doymuşluk sendromu da kalkar diye düşünüyorum. Eğer öyle bir düşünce, öyle bir kafa yapıları varsa oyuncuların yani ismi geçen oyunculara bakıyorsun. Çok kaliteli, yetenekli oyuncular sevgili Furkan.
0: Okan, Galatasaray'ın ihtiyaçlarının bir ismi olsaydı futbolcu isim bence Reinders olurdu.
2: Yani o da mesela çok
0: yani ekstra. Direkt Galatasaray'ın tüm ihtiyaçlarını saha içinde karşılayabilecek şimdi, olağanüstü profil Reinders.
2: Can Uzun da yani bayağı bir etkili olur.
1: Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise dün akşam saatlerinde futbol direktörü Önder Özen yaklaşık 45-50 dakika süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Tabii ki bir numaralı gündem maddesi Salah konusuydu ama siyah beyazlı takımın transferdeki aslında tüm merak edilen sorularına çok şeffaf bir şekilde yanıt vermiş oldu Sayın Önder Özen ve biz de Salah konusuyla başlayalım. Diğer konuları da elbette yine konuşacağız. Beşiktaş'ta Salah defteri rafa kalktı dedi Sayın Önder Özen ve gerekçe olarak da özellikle imaj hakları konusundan bahsetti. Ben biraz detayı vereyim, sana bırakayım sonra sözü Okan abi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardansa elde edilecek karın tamamını talep ediyor. Ve bu talep sonrasında zaten süreç çıkmaza giriyor. 21 Temmuz'da süreç yavaşlamaya ve çıkmaza girmeye başlıyor ve bugün bu konu şu an için rafa kalkmış durumda.
2: Mısır bir de Orta Doğu. Yani biliyorsun Orta Doğu, Mısır, Afrika bölgesinde. Yani Salah oranın Messi'si. Çok önemli, çok değerli bir yıldız yani. Muhteşem bir oyuncu. Hep söylerim 5 tane oyuncu sayıp 5'inin içerisine koyabileceğim bir oyuncu Salah. Şimdi bu süreç tabii kolay bir süreç değil. Yani bu oyuncuları transfer etmek kolay değil. Yani önemli olan kulüp tarafından nasıl bir yaklaşım içerisine girildi, istek içerisine girildi. Ciddi şekilde istendi, talep edildi. Özellikle başkan ve yönetim kurulu taraftar zaten Salah ismini duyduğu zaman sadece Beşiktaş taraftarı değil. Dünyada bütün global futbol açısından baktığın zaman, futbol severler açısından baktığın takdirde herkesi heyecanlandıran bir isim ve herkesin merakla beklediği bir isimdi. Acaba olacak mı olmayacak mı? Beşiktaş elinden gelen her şeyi yaptı mı? Yaptı. Bir adım attı. Sen bir adım geri attın. İkinci adımı attı, sen ikinci adımı geri attın. Üçüncü adımı attı, sen üçüncü adımı geri attın. Madem böyle, o zaman kusura bakma. Sen sağlık

0: Salahsın.
1: Burası Beşiktaş kulübü. Sen 3 sene 5 sene sonra belki bir Salah vardı denir ama Beşiktaş her zaman var olacaktır. Her zaman o Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, Konferans Ligi ve ligde ismini duyuracak büyük bir camiadır. Sen kimse kulüplerin üstünde değildir. Özellikle büyük takımlarımızın üzerinde değildir yani ülkemizde. Sonuçta bunlar uluslar arasında önemli kulvarlarda başarılara imza attığı dönemler oldu ve o kulvarlarda da ismini duyuran kulüplerimiz bunlar. Burada asıl problem, açıkçası beni sıkıntıya sokan, yani üzen problemlerden bir tanesi ne biliyor musun? Gelmek istiyorsun, Avrupa'da oynamak istiyorsun. Teklifler muhteşem. 13 istedin, pardon 12 istedin, verildi. 15 istedim, verildi. Bonuslarla artı 4 deniliyor, 19 verildi gibi söylentiler var.
2: 20'ye yakın bir 20'ye paket.
1: 20'ye yakın bir paket. Muhteşem bir paket. E kardeşim, ya kulübünde âli menfaatleri var yani. Sen bu parayı alırken kulüpte de bir şekilde senin isminden, cisminden ve artı sahada göstereceğin performanstan elbette faydalanması ve gelir elde etmesi gerekiyor. Bunu da düşünmen gerekiyor sevgili Abbas, sevgili Salah. Yani eğer bu şekilde düşünüyorsanız, bir atasözü vardı, bağlasan durmaz yolcudur Abbas yani. Ne olursa olsun Beşiktaş kulübü de çok güzel bir dille Önder Özen açıkladı.
2: Muhteşemdi.
1: Taleplerimizi gerçekten de, teklifimizi de, karşı tarafın taleplerini de anlattı. Beşiktaş taraftarı da bunu anlayışla karşıladı. Beşiktaş taraftarı her zaman, önemli olan o taraftara doğru bir projeyi sunup anlatabilmek. Anlatırsan anlayışla karşılar. Senin ne kadar iyi bir proje sunacağın ve onu ne kadar değerlendireceğin, ne kadar ciddiyet içerisinde hareket ettiğini gördüğü takdirde her zaman yanında olur. Önemli olan bu isimlere, bu seviyede kalitedeki oyuncuları getirip seni o oyuncular hedefe taşır. Sen heyecanlandırdın ve taraftar da mutlu oldu. Sen bu oyuncuyu Beşiktaş'a getirirsin, getirmezsin. Artık bu saatten sonra top Salah'ta. Kardeşim, bu teklifleri kabul ediyorsan gelirsin. %50'si. Tamam. %100 öbür taraflarda. E tamam. E kulüp ne kazanacak?
2: Biz
1: ne alacak kardeşim?
2: Sana verdiğimiz parayı.
1: Ben sana o zaman çıkartayım. Biz anahtarı vereyim. Sen kimsin ya? Kusura bakma. Yarın belli olmaz, gelirsin edersin, yine bu taraftar sahada göstereceğin performansa seni sırtında taşır. Büyük isimsin, global bir isimsin, yıldız isimsin. Her anlamda bir getirin olur, sahada da getirin olur. Profesyonel, yetenekli. Ben Ensaka ile Ahmet Hasan'la da konuştum. Okan dediler yani, oyuncu çok şey yapar, yaş itibariyle çok fazla takılmaya gerek yok. Geldi buraya Cekolar, Drogbalar, Mertenslar geldi, neler yaptı herkes gördü yani. Ki biz Salah'tan bahsediyoruz yani, anladın mı? Farklı seviye yani. Aralardaki uçurum kadar fark var ya. Bunlar saha içindeki performanslar beni tedirgin etmiyor ama menajerinin burada Ali Cengiz oyunu kurnazlığı beni rahatsız ediyor. Artık budur da top Salah'ta. Gidecek diyecek, kardeşim ben Türkiye'de oynamak istiyorum. Şartlar, istediğim şartları sağladılar mı? Bireysel olarak sağladılar. Sponsorluk anlamında, imaj hakları anlamında da kardeşim biraz da esneklik sağlamamız gerekiyor anlamında, futbolcunun da biraz sağduyulu, esneklik sağlaması gerekiyor. Bunlar olmaz bu şekilde. Olursa yani Beşiktaş taraftarı da, kulübü de, yönetim kurulu da bunu kabul etmez yani. Bunlar olacak işler değil. Tamam, yıldızsın, idolsün, çok iyi oyuncusun. Herkes heyecanlandırıyorsun. Yani herkes heyecanlanıyor. Yani burada artık bir şeylerin netlik kazanılması gerekiyor. Şimdi Önder Özen'in açıklamaları beni çok tatmin ve mutlu etti. Muhteşem işler. Hakikaten çok iyi işler yapıyor Önder Özen. Bana göre Beşiktaş'ın en iyi...
2: Çok doğru bir iletişim.
1: Bana göre evet.
2: Modeli.
1: Bana göre Beşiktaş'ın en iyi transferi Italiano. Şu ana kadar gözlemlediğim.
3: Bir daha söylesene Okan.
1: Italiano. Böyle devam ederse eğer ki...
2: Cekete gibi aynı.
3: Milano şivesi.
1: Eğer ki böyle devam ederse, ki devam edeceğini de umut ediyorum, temenni ediyorum ve gözlemliyorum. Niye gözlemliyorum? Çünkü o adamdaki o isteği, arzuyu, enerjiyi, futbolculara sırayeti, oyun felsefesi kaliteli oyuncularla devam ettir. Top Önder Özen ve yönetim kurulunda. Şimdi kimi aldı? Nubel'i aldı sevgili Önder Özen sonra. Peşinden İlhan, nazar değmesin maşallah. Çok 19 yaşında hakikaten çocuk var ya yani, hiç korkmuyor, sorumluluk alıyor, dikin oynuyor. Kalabalığın arasına da giriyor yani. Bazen o tarzdaki oyuncular kanatlarda böyle risk almaz. Boş bulduğu zaman, birebir bulduğu zaman bu kalabalığın içine de giriyor. Zaten gollerde hazırlayıcılı önemli rollere de üstlendi orada, farkındaysan hazırlayıcı anlamında. Bunları da yaptı. Önemli işler yapıldı. Trossard geldi. Orkun'un var, Murillo var, Agbado, Calo, iyi oyuncuların var yani elinde. Sol tarafta Quattara, ismini tam telaffuz edemiyorum oyuncunun.
2: Quattara.
1: Onu da göreceğiz. İşte hep söylüyorum yani, okyanusu geçsin, derede boğulmaması gerekiyor. Ha, olmadı mı? Yapman gereken ne? Gideceksin. O seviyede bulamazsan en azından isim, cisim, karakter olarak da o seviyeye yakın bir tane kanat oyuncu alman gerekiyor. santrafor alman gerekiyor. Bunları zaten biliyorlar. Bilinçin içerisinde olduklarını bildiğim için oralara doğru yöneliniyor. Bazı isimler kulağıma geliyor. Onlar çok tatmin etmez mi? Şimdi Önder Hoca'nın sadece benim biraz böyle içimi burkan, rahatsız eden konulardan, söylemlerinden bir tanesi işte Rıdvan Ersin biraz böyle yani duygusal yaklaştı. O dönemlerde tabii ki de rakiplerinin seviyesi, senin seviyen, elindeki kadro, o kadro, rakiplerin kadrosu. Senin elinde de muhteşem kadrolar vardı o sene şampiyon olduğunda. Yani sağ tarafta Gezal, Soldaler'in, Abi Bakart, Atiba, Josef. Yani iyi bir kadronun ikinci, üçüncü bölgen çok güçlüydü. Rakiplerin bak mesela artık rakiplerin o dönemdeki gibi rakiplerin değil. Şimdi rakiplerin sol tarafı bilmem Leo'yu konuşuyor. Sağ tarafta Greenwood, ön tarafta Muriç, arka tarafta saymayayım. Galatasaray keza öyle, Trabzon da öyle. Yani o dönemdeki projelerle karşılaşmıyorsun. O dönemdeki oyuncu profilleri, kafa yapıları, yetenekleri, seviyeleri değil şu andaki seviyeler. Artık o seviyeler farklı seviyelere çıktı. Çünkü rekabet büyüdü. Sen ne gideceksin babacığım? Ben sağ ön tarafa. Çok net kaliteli bir oyuncu. 23 yaş altı olur tamam. Gidersin alırsın. İyi oyuncu, yaratıcı oyuncu. Ön tarafa santrafora tartışmasız. Bir tane Orkun'un yanına bir de 6 numara Ender'i gitti takdir stoper. Bunları gerçekleştirdiğin zaman olur bu işler. Salah transferi bende hala böyle bir umut var. Olabilecek gibi bir umut var. Niye?
2: Sen kapatmadın kapıyı.
1: Abbas denilen arkadaş menajeri. Salah'ın arkadaşı, menajeri.
3: Çek Abbas.
1: Abbas denilen arkadaş bu Salah'la başlamadan önce, menajerliğine başlamadan önce böyle orta dereceli düşük profildeki oyuncuların menajerliğini yapıyormuş. Tabii Salah'ı yakaladı. Büyük fırsat, büyük bir şans. Yani var ya Kadir Gecesi derler ya doğmuş yani. Kadir Gecesi doğmuş yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Hakikaten yani sinirleniyorum, kızıyorum. Niye kızıyorum onu da sor bana söyleyeceğim. Cevabını vereceğim. Ya dur bir şunu anlatayım. Yakalamış işini sen bu oyuncu. Tamam fırsattan istifade ediyorsun da kardeşim adam sana çıkartıyor. Yani menajerlik hakkını veriyor. Oyuncuna fazlasıyla hakkını veriyor. İmaj haklarını da fazlasıyla veriyor. Daha ne istiyorsunuz? Beni kızdıran konulardan bir tanesi bu. Yakalamışsın. Salah şartı neymiş biliyor musun? Kimseyle çalışmayacaksın. Bir tek benle çalışacaksın şartı. Abbas'a.
2: Salah'ın şartı.
1: Tabii o dönem ilk başladıkları dönemde.
2: 2012.
1: Bilmiyorum 12 mi 11 mi neyse. Sadece benimle ilgileneceksin. Sadece benim menajerim olacaksın. O adam zaten az önce dedim var ya sevinçten, mutlu, huzurdan uçmuştur uçmuştur. Salak gibi bir oyuncu yakaladım baba. Yani ömür boyu diğer profillerle çalışsan Salah'ta yapacağın bir transfer döneminde kazanamayacağın parayı Salah'ta kazanacaksın. Sadece Beşiktaş değil Liverpool'da orada burada neler yaptı gördük mesela Roma'da. O dönemler kazandı zaten o paralar. Ne yaptı? Sadece Salah menajerliğini yaptı. Şimdi o da şunu düşünüyor. Ya kardeşim diyor son imza dönemi, transfer dönemi. Ne koparırsam, ne alırsam alırım derdine. Son o zaman sen. Olmuyorsa kardeşim Amerika mı?
2: Suudi Arabistan.
1: Arap yarımadasıymış bilmiyorum. Oralardan teklifler var deniliyor. Oyuncuyla hala. Veriyorlarsa bu paraları, bu şartları kabul etmiyorsan yoluna bakacaksın. Beşiktaş kulübü her zaman kalıcıdır. Her zaman da o Uluslararası Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde mücadele edecektir. Sen iki sene sonra unutulacaksın. Yani burada bu fırsatları da artık biraz da yani kardeşim karşı tarafı düşünerek de hareket edeceksin. Biz seninle zaman zaman yeri gelir olur tartışırız. Anladın mı? Hatalı olurum veyahut da sen hatalı olursun. Ben bir adım atarsın sen bir adım geri attın. Hadi ikinci adım atan dersin eninde sonunda lan ayıp olur lan dersin. Bir adım da ben atayım dersin. Ama bunlar da o kafa yapısı olması o döneme girmesi gerekiyor artık şu anda. Girmeyeceksen
2: artık zaten Beşiktaş yeni bir teklif yapmayacağını söyledi.
1: Aynen rafa koydu Beşiktaş. Bekliyor. Ama o rafta öbür taraflarda da raftan çıkartacağın oyuncular da iyi oyuncular olması gerekiyor. Bak iyi oyuncular olması gerekiyor. Gidilen isimlerin bazıları beni çok mutlu tatmin ediyor. Bazıları da tabii ki de tedirgin ediyor. Çünkü artık rakiplerine hep söylerim iyi takımlar önümüzdeki sezon savaş, mücadele, karakter her şey var. Olması gerekiyorsa da o savaşın içerisinde senin de bu seviyelerde bu profillerde oyuncular alman gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ta bakıyorsun abi yani hakikaten Nubel, Murillo.
2: İyi transfer bak, Salih.
1: Hani örnek mesela bir iskelet kafamdaki böyle üst seviyedeki oyuncular Murillo, Nubel, Salih rotasyonda çok iyi iş yapar oynadı. Orkun zaten ayrı seviye onu bir kenara koy. Sol tarafta Trossard konuşulmadı unutuldu gitildi zaten bu adamdan sonra. Yani Trossard sana bir şey söyleyeyim mi? Yani muhteşem bir transfer. Muhteşem işler yapacak. Sağ tarafa geldi mi iyi oyuncu? Ya orta sahada bakıyorsun Salih dediğin gibi. Ya bu oyuncuların yanına bir de çevresini de 3-4 tane iyi oyuncularla oluşturduğun zaman ne oluyor bu sefer abi? O zaman kardeşim hem taraftarı da havaya sokuyorsun. O taraftarın havası da senin futbolcuları seni de havaya sokar hedefe girersin. Önün ne geçilmeye takdir edildiği takdirde veyahut önüne geçmeye çalışıldığı takdirde o taraftar yanında olur senin. Yani bunlar gidecek bir süreç, yaşanılacak bir süreç. Bakalım görelim yani. Yani Salah abi yani farklı bir oyuncu, yıldız bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, yaratıcı bir

0: iyi bir oyuncu getirirse, indirirse bir de bir orta sahayla beraber gidersin artık Amerika'ya mı, işte Arabistan'a mı ve hatta işte Mısır'a mı fark etmez. Ya da Roma, Roma diyorlar da Roma sana 4-5 milyondan fazla vermez.
1: Avrupa'da ihtimal
0: yani o paraları yok. İmkanı yok, göremezsin o sponsorluk hakları, bir imaj hakları falan.
1: Bu arada bu forma satışında işte hakların tamamını isteme durumunu sadece Avrupa değil dünyada hiçbir takıma kabul ettiremez. Kabul zaten ben Beşiktaş, hani bu nedenle biraz orada bir geri adım bekliyorum. Yani hiçbir Beşiktaş bilgi değil, sadece tahmin
0: Beşiktaş
1: olarak
0: söylüyorum. Beşiktaş hiçbir şekilde kabul etmez. Dünyadaki bazı takımlar, kulüpler edebilir, etmez, eder. Onu tartışmam. Beşiktaş hiçbir şekilde kabul etmez. Kim olursa olsun. Yani artık bak burada benim içimde az önce söyledim ya, bir umut var. Niye umut var? Sonuçta buralara kadar gelinmiş, adım atılmış, gelinmiş, geri adım atılmış, geri gelinmiş. Artık tamamıyla bir res çekildi. Racon kesildi. Sen bu racona ya tamamıyla geri çekeceksin ya da kardeşim geleceğim diyeceğim, tamam ben sizin istediğiniz şartlarda esneklik sağlayacağım, siz de bana biraz esneklik sağlayın, belki bir transfer gerçekleşir. Ama Salah geldiği takdirde ben sana bir şey söyleyeyim mi, beni en çok mutlu edenlerden bir tanesi, yani bir Beşiktaşlı olarak, bir futbol sever olarak bir kenara koyuyorum, çıplak gözle izleyeceğiz ama Antalya'da, Konya'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da bütün her futbol yer. Severler çıplak gözle Salah'ı izleyecek. Bu büyük bir avantaj.
1: Dünyanın da adına. Her bir noktasından futbol sever Beşiktaş'ın maçlarını izlemek için İstanbul'a gelecek. Dolmabahçe'ye gelecek.
2: Mutlaka.
1: İstanbul'dan Feridun Bey demiş ki keşke benim de hayatımda bir Abbas olsaydı. Salah çok şanslı demiş. Sen niye kızdın Abbas'a?
2: Abbas da şanslı bu arada yani. Bu arada yani 2012'de yani Salah'ın bu durumda olacağını da kimse bilemezdi.
1: Yok,
2: yani
1: o zaman zaten yani kariyeri tabii. Hatta hatırlarsınız.
0: Hayır, bir şey anlatacağım. 2012'deki mevzuyu anlatayım size. 11 veya 10 yıllarında bilmiyorum tam olarak o yılları
1: Lens
0: da.
1: Lens konusu var işte bir.
0: Daha az önce söyledim. El Saka Cavcava arıyor bunu. Muhteşem bir yetenek, harika. Yani potansiyel. Muazzam olan bir oyuncu. Zaten onu görebilirsin. Önemli olan devam ettirir beynimek. Anladın mı? Mental olarak oyuncu zaten profesyonel, çok profesyonel bir oyuncu Okan dedi. Salah öneriyor, hep söylerim ben. Bu 4. 5. belki izlemeyenler için tekrar izleyenler tekrarı düşmüş olabilir, izlemeyenler de olabilir. Salah öneriyor Cavcava. Cavcav 800'den açıyor kapıyı. Öbür tarafta
2: Basel öncesi mi?
0: Tabii tabii. 1.100.000, 900.000 vermiyor. 1.000.000 verse rahmetli Cavcav, mekanı cennet olsun.
1: Onu da
0: yad edelim buradan. Vermiş olsa belki Salah ilk Gençler Birliği'nden patenti çıkış olacaktı. Yani bu o zaman zaten o menajer yakaladı bunu. Abi çok büyük şanslı. Yani hakikaten çok şanslı ya.
1: Şimdi Salah da ama şanslı. Şimdi ben hani
0: ne için şanslı?
1: Abbas da onun hayatını, futbol hayatını kurtarmış.
2: Ama Abbas bir şey yok ki burada.
0: Onun hayatını, ne
2: hani
0: yapmış
2: onun hayır.
0: Ne yapmış? Hiç Bazel'e böyle gidip bir ışık bulmuş.
1: Hiç böyle bir ışık.
0: Roma'ya
1: vermedi.
0: Gidip
1: Chelsea'ye gitti, olmadı. Niye olmadı Chelsea'de?
2: Mourinho
1: ne
2: vardı.
1: Ne yaptı orada. 2012'de tamam, aldı götürdü Roma'ya.
0: Tamam Roma istemedi. Yani zorla Roma'ya gitti dedi. Dikte etti. Bunu alacaksınız bakın dedi.
2: Ay, kendi götürmedi ki Roma'ya
0: sonuçta. Abi kulüpler öyle, Avrupalılar var ya, işine gelmeyen oyuncunun var ya, yan gözü gözünün içine.
1: Ama burada menajerin de ilişkileri önemli değil mi? Ya,
2: tabii ki önemli ama Salah gibi.
0: Bazı menajerlerin hani ikili diyalogları iyi. Bak şimdi o baba menajerler var ya. Taşları çok güzel yerlerinden oynatıyorlar. Biliyorsun o baba Mendezler, onlar bunlar biliyor.
1: Aynı takım inşa ediyor
0: dünya,
1: artık zaten.
0: Bravo, dünya boyutta. Futbol sektörüne yön veren insanlar. Ama bu tarz adamlar babacığım.
2: Şimdi Salah 20-21 yaşındayken hani Chelsea'ye sırf menajerinde veremezsin. Yani orada kulübünde mutlaka ciddi bir talebin olması gerekiyor. Şimdi bir kere Önder Özen'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani ben birçok basın toplantısını takip ettim hayatım boyunca. Yerinden de izledim çok basın toplantısı. Benim yakın tarihte gördüğüm en iyi 3 basın toplantısından bir tanesiydi bir kere. Hani bunu sadece şunun için söylemiyorum. Hani verilen yanıtların şeffaf olmasının dışında Önder Özen Beşiktaş'ı birçok Beşiktaşlı'dan daha iyi tanımış ve anlattı. Çünkü benim şunun altını çiziyorum. Bunu küçümseme adına da söylemiyorum asla. Beşiktaş'ın şampiyonluklarına bakalım tarihindeki. %90'ında rakiplerinden daha düşük maliyetli kadroları vardır Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş ligin en pahalı kadrosuna sahip olduğu için değil, en iyi takım olduğu için şampiyon oldu her zaman. Ha yine öyle olsun adına söylemiyorum bunu. Yani orada hep hani Salah olmazsa onun ayarında bir yıldız olsun, illa öyle bir açlık beklenti var ya bizde. Hani onun kapsamını bence çok iyi belirledi Önder Özen ve çok iyi anlattı. Mükemmel bir basın toplantısıydı. Bir kere onun altını çizelim. Rafa kaldırıldı kelimesi önemli bir kelime. Çünkü bence Önder Özen bir daha bu işin dönüşü olabileceğini bildiği için
1: evet,
2: kelimeleri çok özenli seçti. Yani bir şeyleri kırıp dökmeden anlatmaya çalıştı.
1: Salah'la ilgili de böyle hep aslında
2: olumlu konuştu.
1: Olumlu konuştu.
2: Hatta menajerinin taleplerinden Salah'ın haberi olamayacağını, olamayabileceğini falan da söyledi
1: evet,
2: orada.
1: Evet,
2: yani

0: tekrar bir geri dönüş olursa Beşiktaş bir sıkıntı yaşamasın Salah cephesiyle diye çok doğru seçilmiş cümleler ve ben de Önder Özen'in basın toplantısında ya bu işin geri dönüşü olabilir diye düşündüm. Çünkü çok net, çok keskin ifadeler değildi. Taraftara çok net anlatıldı olay, sürecin neden bu noktaya geldiği. Ama bir açık kapı net bir şekilde bırakıldı ki bence menajeri bir zar attı bu arada ve karşılaşmadı bir yanıt aldı diye düşünüyorum. Çünkü şu vardı kafasında en başından beri, ya büyük ihtimalle buradan birileri anlattı Abbas'a Türkiye'deki futbol iklimini. Ya bu transfer duyuldu, taraftar istiyor. Sen ne istesen artık verir Beşiktaş diye düşündü bence burada.
1: Burada çok büyük bir yankı uyandı.
0: Evet.
2: Bak, yani güzel
1: anlaşma haberleri.
0: Türkiye'den bence birileri Abbas'a dedi ki ya ben bilirim buraları, artık başkan buradan geri dönemez.
2: Şimdi ne oldu ama?
0: Şimdi dedim attı zarı ve o zarar yerine gelmedi.
2: Hatta, sonra ne oldu peki?
1: Hatta belki de sürece başka isimler de dahil olmak
0: %100,
1: istedi.
0: %100. Onlar olur.
2: Bravo.
0: Bir menajer, üç menajer de olmuş olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Şimdi burada bir kere Önder Özen şunu anlattı. Önemli kısmı o. İşte saha içinde bir beklenti var ama saha dışında global anlamda, ekonomik anlamda da bir projeden bahsedildi. Şimdi proje ne? Beşiktaş Salah'tan bir gelir elde etmek hedeflemiş. Ama Abbas öyle şartlar koyuyor ki Beşiktaş'ın saha dışında elde edeceği gelirleri neredeyse minimize ediyor burada. Yani Beşiktaş'ın Salah'ı alma amaçlarından bir tanesi saha içi katkısı ama bir de Sayın Önder Özen'in dediği gibi elde edilebilecek gelirler. Yani burada forma satışları önemli, imaj hakları önemli. Yani belki Salah reklam filminde oynayacak, Beşiktaş burada Galatasaray'ın Icardi'yi, Osimhen'in yaptığı gibi. Yani bunların önüne geçiyorsun. Ben bu saatten sonra ki Salah Avrupa'dan teklif gelmesi imkansız ki bu ekonomik şartlarda. MLS'in olabileceğini düşünmüyorum bu ekonomik şartlarda. Hani Abbas eğer bu paraları kazanmak istiyorsa tek adres Türkiye ve Beşiktaş.
2: Ya bir de ben Mısır'da mesela Esakay'la bana şunu söylüyor. Oradaki bütün yorumcular, eski futbolcular, bilmem neler filan, gazeteciler, ya sen bu şartları nasıl hala kabul etmiyorsun gibilerinden böyle negatif yorumlar yapıyorlar.
0: Ya o Abbas şimdi Ömer çok net, bak çok net çakallık yapmış.
2: Tabii tabii.
0: Hani ben ne koparabilirim bu süreçten? Tabii. Ben ama bu son sözleşmeden ne alabilirim diye bir oyun oynamış ama Beşiktaş yönetiminde şahane bir duruş sergilemiş.
1: Bu forma satışından pay konusu ne zaman çıkmaya başladı?
0: Ya biz Kante transferini duyduk
1: öncesinde
0: en son.
1: Var mıydı böyle bir gündem?
0: Yani belki vardır ama biz duymadık çok fazla.
1: O kadar çok basına yansımıyordu
0: evet,
1: eğer varsa
0: yani,
1: da.
0: Ha bu arada şöyle bir şey var. Bakın Kante transferinde bunu yaparsın. Niye? Çünkü Kante'nin forması satılmayabilir. Çünkü bir orta saha oyuncusu, ön libero. Ama Salah'tan bahsediyoruz. Hücum oyuncularının formaları hep daha çok satılır. Yani bunu net bir gelir kaybından bahsedilebiliriz.
1: Ben şu yüzden bunu söyledim. Az önce söylediğin buradan birileri Abbas'a akıl verdiği noktasında bence
0: olabilir.
1: Yani Kante transferi hatta örnek olarak bile verilmiş olabilir.
0: Verilmiş
1: yani
0: olabilir.
1: Yakın zamanda yani burada işte Fenerbahçe Kante'yi aldı. Bak hani forma satışında böyle bir pay maddesi var.
0: Buradan tamam, birileri zaten Abbas'a akıl vermiş.
2: Şimdi Liverpool'da da bu forma satışlarından satış hakkı istiyordu, alıyordu. Ama Türkiye'den çok fazla
1: tamamını
2: abartı
1: istiyor.
2: Bir şekilde istemeye
1: Mısır'dakilerin
2: başladı. Tabii tabii farklı bir şey, abartı bir şekilde istedi. Onur çok güzel bir şey söyledi. Süreç hep onların lehine ilerliyordu dedi. Ama önemli olan taraftara güzel bir dille, doğru bir şekilde anlatırsan taraftar
0: anladığı
2: takdirde
0: anladı
2: ne oluyor?
0: Taraftır.
2: Bu sefer lehine olan aleyhine işler. Bak ne oldu, Beşiktaş lehine işlemeye başladı. Önder Özen muhteşem anlattı. Doğru olanı söyledi, olması gereken.
1: Taraftarlar yani şu an kulüpten
2: yana. Tabii canım tabii. Beşiktaş
0: bu şekilde olmasın diyorlar bu şekilde.
2: Diyor. Evet. Net bir şekilde. Ben de istemiyorum zaten bu şekilde olacaksa olmasın kardeşim, o zaman az önce söylediğim gibi anahtarımı verelim.
0: İletişim zaferi bu.
2: Abbas kardeşim. Ya da Salah tamam gel, şartları Beşiktaş neyin olur, orta yol bulunur, bir şekilde anlaşılır. Başımızın üstünde yerim var, sağda da çıkar oynarsın, taraftar da seni coşturur, sen de taraftarı coştursun. Ya yani bazı şeyler unutulur gider. Ama buradaki işte önemli olayın detaylardan bir tanesi artık Salah'ın devreye girmesi gerekiyor. Karar vermesi lazım kardeşim. Ben burada şurada oynayacağım diyeceksin. Ya da oynamayacaksın. Gideceksin Amerika'ya veyahut da Arabistan'a. Fark etme. Nereye istiyorsan git. Eşin, ailen yok buralarda istiyor seni. Yok burada oynamak istedim diyor, deniliyor. İstanbul, Türkiye. Bir de kardeşim burada ben hep söylüyorum. Bizim ülkemizde menajerlerle işbirliği yapan birçok insan var. Medyada olsun, orada olsun, dijitalde olsun. Bakıyorsun abi sabah yok Trabzonspor'la görüşüyor. Anlaşmak üzere anlaşıldı dendi. Ya yapmayın abi. Bu kadar bariz kendinizi ortaya çıkartıp belli etmeyin.
1: Çok
2: yapmayın. Yapmayın. Sevgili
1: durum,
2: başkan da çıktı yalanladı. Evet. Helal olsun. Duruş karakter gösterdi. Sevgili. Artur Dağ'ını alkışlıyorum. Muazzam işler de yapıyor. Ama sen çıkıyorsunuz. Kendinizi ifşa ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Yapamazsınız. Burası Beşiktaş taraftarı. Ondan sonra gerek reaksiyon tepki gösterir size.